0: oluyor falan.
1: Uçak oluyor tabii, uçak oluyor. Yazdıklarımız uçak oluyor.
0: Evet.
1: İki sene, iki buçuk sene oldu. Dedim ki artık ben yeter. Tamam, ben bu işi öğrenemeyeceğim galiba. Ayrılıyorum dedim. Yani bırakıyorum bu işi. Ali hocam sağ olsun işte bırakma dedi. Yani sen iyi gidiyorsun. Sen başarırsın. Bu iş çalışmakla oluyor. Çalışmakla oluyor. Yani yetenek %5. Geri kalanı çalışmak. Tamam, çalışıyoruz zaten yani. Okuyorum ben. Sürekli okuyorum. Hocam verdiği kitapları okuyorum. Hani bütün arada eksik başka kitapları okusam da bile daha çok hocamın tavsiyelerini okuyorum. Bir gün dedi ki derste, kim ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın saatleri ayarlama enstitüsünü 5 kere okursa yazar olur dedi.
0: Evet.
1: Öyle mi? Öyle mi? Tamam, aldım elime, başladım okumaya. 4 kere okudum. 5. üzerinden geçtim. Çizdiğim yerleri okudum. Bir daha inceledim. 5 kere geçtim. Dedim ben okudum. Hadi yazar olayım yani. Yazar olayım.
0: Evet.
1: İşte böyle başladı yazarlık. Hani çok mu seviyordum yazarlığı? Çok mu istiyordum? Madem ki bu işe girdim, yazmam gerekiyordu. Hikayeyi yazmam gerekiyordu. O zaman bilmeliyim, öğrenmeliyim diye düşünüyordum yani. Yoksa ille de yazmasam olur muydu? Ama yazmasam olmazdı. Yani şimdi düşünüyorum da yazmasam olmazdı.
0: Ya ben öyleyim mi söylemeyince diyor koca Yunus.
1: Evet.
0: O hesap.
1: Onun için yazmasam olmaydı ki olmazdı. Çünkü bizim bu görevimiz aslında. Yani Allah-u Teala da bize tebliğ görevi verdi.
0: Neden görev hocam?
1: Emri bil maruf görevimiz var. Bu bir emri bil maruf aslında. Niye öyle? Ben başka türlü nasıl anlatacağım derdim. Nasıl kime anlatacağım? Kime ulaşabileceğim?
0: Evet.
1: Bir arkadaşım bana şunu demişti. Etrafına baktığında, Ahmet abi dedi. Etrafımıza baktığımda dostumuz diyeceğimiz kaç kişi var? Ya da ailece görüşebileceğimiz, hani içimizi açtığımız, derdimizi söylediğimiz, yardımını umduğumuz, onun bizim yardımını umduğu.
0: Evet.
1: Hani evimize gelip giden kaç tane dostumuz var? 7 milyar insan var dedi. Hesabını yap. Kaç insanla böyle bir diyalogumuz var? Düşündüm, bir elin parmakları yok yok, 5 bile çok.
0: Evet.
1: 2 tane, 3 tane, 4 tane. Arkadaşım diyorsun ama o dostum farklı bir şey, arkadaşım farklı bir şey.
0: Eyvallah.
1: O zaman dedim ki ben bir yanınca dostuma arkadaşım sayılı. Yani ne kadar tanıdığı var ki insanın. Hakikaten düşünüyorsunuz. Hiç dostu olmayan birisi bile arkadaşını bile saysa yani kaç tane çıkar ki ya arkadaşım dediğin insan. Onun için insanlara ulaşmak için şimdi sosyal medya var gerçi ama sosyal medyada kimse güvenmiyor. Bakma söylediyor ama izliyor ama kimse güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Çünkü iyisi var, kötüsü var. Hangisinin iyi, hangisinin kötü olduğunu
0: tabii
1: biliyor.
0: Bilemeyiz.
1: Sen
0: bilemeyiz
1: iyi diye düşünme şansın yok. Hep kötü diye düşünüyorsun. Çünkü kötülerin de olduğunu biliyorsun.
0: Evet, evet.
1: Ama yazarken de öyle. Yazarken farklı bir şey ama bu. Yazıyorsun ya, kitap var. Okuyacak. Ben okuyorum çünkü. 100 tane kitabın içinde bir tane, iki tane çıkıyor belki. Hani kötü diyebileceğim kitap. Yani onun için kitap yazmak lazım. Yazmak lazım. Yazmak için de okumak lazım.
0: Evet.
1: İnsanları tanımak lazım. Ben hakikaten okumaya başladıktan sonra, kusura bakmayın size söz hakkı vermiyorum.
0: Estağfurullah.
1: Soru sormana da izin vermiyorum. Ben biraz çenem açılınca, düşünce biraz fazla konuşuyorum. Özür dilerim. Okuyunca tanıyorsunuz insanları, toplumları tanıyorsunuz. İşte inşallah bununla ilgili yine hatırlatın bana.
0: Evet.
1: Konumuz gelince konuşalım.
0: O zaman şunu diyebilir miyiz? Edebiyat insanı insan sarrafı yapar diyebilir miyiz?
1: Evet, çok doğru, güzel bir tespit aslında. Gerçekten böyle. Okuduğumuz kitaplarda hani yabancı yazarlar var. İşte Rus'u var, İngiliz'i var, Alman'ı var, Norveç'si var, efendim Macar'ı var, Fransız'ı var, İtalyan'ı var. İşte var da var. Dünyanın bütün ülkelerinden insanlar var. Yani yazarlar var. Okuyorsun bunları. Okudukça kültürlerini de öğreniyorsun aynı zamanda. Ben şunu tespit etmiştim. İşte Tolstoy'u okuduk, işte Dostoyevski'yi okuduk Rus yazarlardan. Sonra işte geçtik öbür tarafa doğru, Avrupa'ya doğru uzanınca onların kültürlerinin bir olduğunu öğrendim. Aynı olduklarını öğrendim. Farklı değiller. Yani bu da aslında temelinde şeyi yatırıyor. Hristiyan kültürünü
0: barındırıyor. Küfür tek millettir. Re mi varıyoruz hocam buradan?
1: küfür tek millettir. Aslında küfür tamam tek millettir. Ona küfür şu anda gözüküyor da. Yani Hristiyan olmaları küfür etmiyor. Küfür gözüküyor. Niye? Çünkü onlar üç test inancına inanıyor. O yüzden küfür şu anda yaptıkları. Ama insan olarak baktığımızda onların kültürlerini din meydana getirmiş. Dinden oluşmuş kültürler.
0: Evet.
1: Bizim doğu kültürüne baktığımızda bizim doğu dediğimiz sana onların doğu. Aslında evet, neye göre evet, doğu? Evet.
0: Neye
1: o,
0: göre
1: da,
0: doğu?
1: O da tartışılacak ayrı olay da.
0: Evet.
1: Ama öyle söylendi diye söylüyorum. Bunu da insanların sorgulaması lazım. Evet. Doğu da neye göre doğu? Doğu.
0: Tabii.
1: Yani nereye, hangi ülkeye göre doğu? Yani İran'a göre biz batıdayız. Pakistan'a göre biz batıdayız. Çin'e göre biz batıdayız değil mi?
0: Evet.
1: Yani
0: evet.
1: Biz batıyız ama doğu değiliz yani.
0: Evet. Kime İngiltere'ye göre, Greenwich'e
1: göre. Değil mi? Greenwich'e göre. Bir de onu da tartışmak
0: tabii,
1: lazım. Ayrı bir,
0: ayrı bir program yapmak
1: ayrı
0: lazım.
1: Ayrı bir program yapmak lazım. Doğru söylüyorsun. Nerede kalmıştık? Ne anlatıyorduk? Kültürleri anlatıyorduk. O kültürleri, bizim de kültürümüz dinden oluşmuş.
0: Evet,
1: din bizim
0: evet,
1: merkezli hocam. Kültürümüz. Farklıyız yani. Biz onlardan biraz daha farklıyız. İşte roman, işte bu roman sanatı, yani edebi sanatlar da bu nasıl doğmuş, nasıl gelmiş ona da bakmak lazım.
0: Evet, evet. Hocam şöyle devam edelim. Bir ara soru ben sorayım size. Şimdi Avrupa'dan okuduk dediniz, doğudan okuduk dediniz. Bunlar içerisinde sizi gerek öykü gerekse roman kitapları bakımından hangisi daha çok etkiledi? Ya da hangi kitaplar sizi çarptı diyeyim?
1: Edebi açıdan bunu düşünmek lazım.
0: Evet.
1: Yani yoksa manevi açıdan hiçbirisi beni çarpmıyor da. Edebi açıdan çarpanlar var.
0: Tabii.
1: Yani anlatış biçimi, anlatım açısı, bakış açısı. Yani kitabın bakış açısı
0: evet,
1: var.
0: Evet.
1: Beni çarpan yazarlar var. Tolstoy'u severim. Yani Tolstoy'un Savaş ve Barışı. Dostoyevski'nin Suç ve Cezası. Hatta Yer Altından Notları bile hani şöyle başlar. Ben hasta bir adamım diye başlar. Ve hasta bir adam anlatır aslında.
0: Evet.
1: Güvensiz bir anlatıcı vardır orada. Sonra batıya geçiyorsun, Amerika'ya gidiyorsun. Ben orada William Faulkner'ı severim.
0: Faulkner zor bir yazar aslında.
1: Zor evet. Ses ve öfkesi zordur.
0: İlk okuyuşta anladınız mı hocam?
1: Döşeğimde Ölürken kitabını okutmuşuz hocam ilk zamanlar. Yani bundan belki 8-9 sene önce okuduk bunu. Unutamadığım bir kitaptı. Hala da okurum. Arada bir alır bakarım ona.
0: Yani ilk okuyuşta hemen kitabı ya da metne nüfuz edebildiniz mi?
1: Evet, bitirince yani bir daha böyle göz atıyorsun. Çizdiğin yerler oluyor ya, hani seversin bazı cümleyi de
0: evet, evet.
1: Altını çizersin. Çünkü orada çoklu anlatım vardır. Çoklu anlatım farklı insanların gözünden bu olayın anlatılışı vardır aslında. Yani Döşeğin Bölüken öyle bir kitap.
0: Evet.
1: Yani bir kadın var hasta, ölmek üzere. Sonra onun İşte mezara defnedilecek zamana kadar geçen zamanı anlatan olay.
0: Evet.
1: Anlatılan olay. Ama kim anlatıyor bunu? Baba anlatır, oğlu anlatır, kızı anlatır, küçük çocuk var o anlatır, komşusu anlatır, öbür komşu anlatır. Herkes anlatır. Ama o herkes sırayla anlatır ve olay en sonunda mezarlıkta biter. Farklı bir şeyde biter. Güzeldir aslında. Çok anlatım güzel. Ben de sevdiğim bir şey.
0: Bilinç akışı da var sanki.
1: Tabii var, bilinç akışıyla anlatılmış zaten ama çoklu anlatım denir buna. Çoklu kişilerin anlatması.
0: Evet, evet.
1: Bu da farklı bir yöntem tabii anlatırken. Hatta Lilima'da şey var. 5 tane öykü var. Çoklu anlatım kısmına girer ama onu okuyucu şöyle bulur. Çoğu da buluyor zaten. 5 tane öykü aralara serpiştirilmiş halde. Yani
0: evet.
1: 18-15 öykünün aralarında girmiş. Onu okuyunca anlıyorsunuz ki bu Lilima ile ilgili anlatılmış bir konu
0: evet.
1: Diyorsunuz. Böyle bir olay var.
0: Evet, evet hocam. Hocam şöyle devam edelim isterseniz. Şimdi şey benim dikkatimi çekti açıkçası. Şimdi zuhuratlı gidiyoruz ya hocam biraz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nü 5 kere okudum dediniz. 4 kere okudum, 5.sinde çizdiğim yerleri gözden geçirdim dediniz. O eseri okuduktan sonra sizin edebiyata bakışınızdaki değişikliği sorayım. Ya da metne bakışınızdaki değişikliği ya da size neler kattı?
1: Bana neler kattı? Bana çok şey kattı aslında. Ben bir metin okuduğumda, yani bir roman okuduğumda...
0: Yani yazar gibi hissettiniz mi kendinizi?
1: Hayır, yazar gibi hissetmedim tabii. Ama şunu öğrendim. Bir roman okuduğumda

0: onun tadını alamıyorsan, işte onun uzun cümlelerini, o yumuşak dilini, anlatışını arıyorsun bazı yerde, bazı kitaplarda. Hmm. Diyorsun ki bu yani, ya da bazıları da denk geliyor, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi yazıyor. Yani onun üslubuna yakın yazıyor. Anlıyorsun, diyorsun ki bu Ahmet Hamdi Tanpınar'dan kopya çekmiş. Yani üslubunu kopya çekmiş. He. Mevzu bu. Yani böyle söylüyorsun. Bunu anlıyorsun. Tabii okudukça cümlelerin yapısını, benim bir de okurken ben şey yapıyorum. Cümlelerin yapısı, kelimeyi nasıl kullanmış, nerede kullanmış. Yani beş şehir okuyorsun. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın beş şehrini okuyorsun. Ne kadar güzel ve sade, yumuşak bir anlatım var.
1: Evet.
0: Yumuşak bir anlatım var. İşte ben bunu çözmeye çalışıyorum. Bu anlatımı yakalamaya çalışıyorum.
1: Oradaki edebiliği yakalamaya,
0: evet, yakalamaya çalışıyorsun. Evet, evet. Yani evet, o güzelliği yakalamaya çalışıyorsun sen.
1: Evet. Peki Ahmet Hamdi Tanpınar benim yazarım diyebilir misiniz?
0: Yok, ben onun gibi yazamadığım için onu hiç, yani tamam örnek alıyoruz ama... benim yazarım tabii var, arada var. Tek o değil ama yani.
1: Tabii tek o değil. Başka kimler var benim yazarım dediğiniz?
0: Türk yazarlardan mı soruyorsunuz?
1: Türk yazar, Avrupalı yazar.
0: Mesela Mustafa Çiftçi var. Severim. Bütün hikayelerini okudum.
1: Mustafa mesela. Hoca'yı konuk almıştık programımıza.
0: Severim de kitaplarını.
1: Evet.
0: O hani halk dili, o hani konuşma diline yakın bir anlatımı var. Samimi bir anlatımı var. Çok, evet, severim. Biz de dersimize konuk etmiştik onu. Oradan biliyorum. Onu severim. Aklıma gelmiyor şimdi,
1: evet,
0: ama.
1: Evet, Faulkner demiştik.
0: O yabancı yazarlardan. Evet. Ben yerli yazarlardan bahsediyorsun diye,
1: evet,
0: düşündüm.
1: Evet.
0: Yabancı yazarlardan, evet, Faulkner gelir.
1: Comte var mı?
0: Efendim?
1: Comte, Auguste Comte.
0: Yok.
1: O yok.
0: Yok.
1: Eyvallah.
0: Şeyi severim. Beni etkileyen kitap demiştiniz ya biraz önce. Hı hı. Beni ilk etkileyen kitaplardan bir tanesi Yabancı'ydı.
1: Neydi hocam?
0: Kitabın ismi Yabancı.
1: Ha, Yabancı. Ha. Albert Camus.
0: Albert Camus'un Yabancı adlı kitabı.
1: Anladım.
0: O şöyle başlar. Bugün annem öldü ya da dün, bilmiyorum diye başlar. Ve bir, çok önemlidir aslında bu kitap. Ben şuurlanma açısından, İslami şuur açısından bu kitabı önerebilirim aslında arkadaşlar. Niye öneririm biliyor musunuz? Cezayir'de bir Fransız bir Arabı öldürüyor. Hiç sebep yokken. Evet. Canı istediği için. Zevk olsun diye tutuyor. 5-6 kurşun atıyor, öldürüyor.
1: Evet.
0: Sonra bu Yabancı dediğim kitabın, hı-hı, konusu bu.
1: Evet.
0: Sonra mahkemeye çıkıyor. Mahkemede öyle anlatıyorlar ki, kitap öyle anlatıyor ki, sanki o annesi öldü ya baştan bunun. Hani kitap öyle başlıyor ya, annem öldü diye.
1: Evet.
0: Annesinin tabutunun başında, daha bu adam öldürmeden önce oluyor bu olay.
1: Hmm.
0: Yani ilk önce böyle başlıyor hikaye. Sonra bunu kınıyorlar. İşte saygısız diyorlar. Anasına saygısız diyor. Şeyler söylüyorlar. Cenazeyle pek ilgilenmiyor falan. Evet. Sonra geri geliyor şehre. Şehirde de bu cinayeti işliyor.
1: Hmm.
0: Mahkemede öyle bir hale geliyor ki avukat bunu işte savunurlarken, Yargılanma sebebinin annesine göstermediği ilginin yargılanma sebebi olduğunu anlatıyor. Yani cinayet hiç yokmuş gibi, ikinci plandaymış gibi olayı evirip çevirip oraya, evet, getiriyor. Yani o önemsiz ama önemli olan burada annesinin yanındaki davranışı gibi,
1: eyvallah,
0: düşünüyor. Tabii bu yazar Nobel Edebiyat Ödülü almış bir yazar kitabıyla.
1: Hı hı.
0: Yani Müslümanların kanını anlatmak istiyor.
1: Evet.
0: Burada asıl anlatmak istenen konu bir telkin var. Bir telkin var insanlara.
1: Hı hı.
0: Nedir o telkin? Müslümanların kanı değersiz, canı,
1: evet,
0: değersiz. Ama işte anasının yanında sigara içmesi ya da cenazede sigara içmesi değerli gibi absürt bir şeyi konu edinebiliyor. Mevzu,
1: evet,
0: bu.
1: Evet, evet hocam.
0: Bu aslında roman sanatı ifşa sanatıdır diye çıkmış baştan. İfşa sanatıdır. Osmanlı'ya ya da bizim Türkiye gelişi çok Tanzimat'tan sonra olmuş.
1: Evet.
0: Daha önceden var. 1600 yıllara dayanıyor. İşte ilk modern edebiyatta modern romanın Don Quixote'la Cervantes tarafından geldiği, hı-hı, söyleniyor. Tamam, bunları biliyorsunuz zaten. Biliniyor da. İfşa sanatı dedim. Aslında roman bence telkin.

0: Telkin sanatı. Telkin. Yani insanlara altta bir şeyler veriyor.
1: Sübliminal yani, mesaj veriyor.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet. Kesinlikle böyle. Öyle de olması gerekiyor bence. Hı hı. Yoksa niye anlatayım ki ben romanı?
1: Evet, evet hocam.
0: Hani bir anlatma nedenim olmalı. Bir hikaye anlatmak için bir neden olmalı. Hı hı. O neden de sorunsal diyoruz ya, biz şimdi edebi olarak sorunsal deniyor.
1: Evet.
0: Ama bir neden olmalı. Bir roman yazıyorsan bunun bir nedeni olmalı.
1: Tabii ki,
0: bir hikaye yazıyorsan neden olmalı.
1: Tabii tabii, bir dert olmalı içerisinde. Hocam muhabbet çok güzel gidiyor ama bir kısa ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından inşallah devam edeceğiz. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla edebiyatı konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilere hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla devam ediyoruz. Hocam şöyle devam edelim. Aslında biraz daha girdik bu konuya. Romanın telkin sanatı olmasını ifade ettiniz siz. Şimdi edebiyat sizin için ne ifade eder diyeyim. Bunu genelleştirelim. Konuyu bir zemin yapalım. Zemin hazırlayalım. Ondan sonra devam edelim inşallah.
1: Evet, evet, edebiyat benim için ne ifade eder? Kendimi anlamayı, okuduğumu anlamayı ve insanları tanımayı aslında ifade ediyor, evet, bence. Önemlisi de bu zaten, insanları tanımak. Biraz önce de konuşmuştuk. Bir de edebiyatta telkin mevzu var, mesaj mevzu var. Yalnızca bir olayı aktarmak değildir. Zaten olayı aktarmakla edebiyat olmuyor yani.
0: Evet.
1: Şöyle olmuyor. Bir adam bir adamı dövdü. Hikaye bitti. Bu kadar. Ama detaylar, işte sebepler, evet, nedenler, belki can alıcı nokta o. Okumaya hevesli olanlar için söylüyorum. Okumayı da öyle istemek lazım. Öyle görmek lazım okumayı da. Yani bir olay var ama, evet, bu olayın bir bakış açısıyla anlatımı var. Hocam hep söyler, Ali hocam der ki, yani tamam güzel yazıyorsun, anlatıyorsun ama bir farklı bir olayı, aynı olayı farklı bir bakış açısıyla anlatmak hikaye yapar, güzel yapar, okunur yapar yani. Ya dersin ki nasıl görmüş?
0: Sanat yapar değil mi?
1: Sanat
0: öyküyü
1: yapar,
0: sanat, evet, yapanlar diye bir kitap vardı Necip Tosun'un.
1: Evet. Yani evet, sanat yapar, evet, hakikaten güzel olur yani. Yoksa bir olayı işte sıradan anlat. İşte o ana vurdu, o da ona vurdu. Onun ayağına vurdu, o da ona ayağına vurdu. Bitti. Hikaye böyle, evet, değil aslında. Farklı görmek lazım, farklı yaşamak lazım. İşte bu bir tane Mehmet Akif var. Geçen hafta bizim konuğumuzdu atölyede. Yazar Mehmet Akif Yılmaz. Böcekler için dil bilgisi diye bir kitabı var.
0: Evet.
1: Onu konuştuk da orada şey söylüyordu. Ben insanların saçma hallerini arıyorum diyordu. Yani şeyde işte o halleri bulmak lazım, araya girmek lazım. Sonra onu farklı bir gözle anlatmak lazım.
0: Evet.
1: Yani böceklere dil bilgisi dersi veren bir arkadaştan bahsediyorum.
0: Şimdi edebiyat demişken hocam, edebiyatın mesela siz dediniz ya, kendimi anlatma sanatı, kendimi ifade edebiliyorum. Mesela tebliğ görevinden bahsettik, işte yazdığım romanla, hikayelerle tebliğ yapıyorum. Mesela psikologlar, psikiyatristler insanlara okumayı telkin ederler, yazmayı telkin ederler. Yani illa bu dergilerde yayınlansın ya da yayınlanmasın, ya da bir kitap olsun ya da olmasın. Gittiğinizde der ki falanca falanca falanca kitabı oku. Belirlenmiş belirli kitaplar vardır. Psikolog onları tavsiye eder. Ya da yazmasını tavsiye eder. Böylelikle o hasta ya da danışan iyileşecektir. Mesela bir etkisi bu.
1: He, anladım. İyileştirme gücü o yandan var. Şöyle bir hikaye de vardı. Hikayede bunu bir yazar anlatıyor. Şöyle bir hikaye anlatıyor. Ben diyor çocukken, yani fakirdik, okula gidemedim. Yaşıtlarımdan biraz 3-5 yaş sonra gittim ortaokula, diyor. En arka sırada oturuyordum. Ve teneffüs saatlerinde okul haricinde ayakkabı boyuyordum.
0: Evet.
1: Parmak aralarım hep boya olmuştu diyor. Boya olmuştu. Sonra işte bir gün hoca, öğretmen derse girdiğinde herkes ellerini sıranın üzerine çıkarsın. Tırnak kontrolü var. Onun ellerini gördüğünde

0: işte pis, hiç yıkanmamış bir adam, onu rencide edici bazı şeyler söylüyor hocam. Oysa diyor ben ayakkabı boyuyordum ve ister istemez o boya tırnaklarımın arasına giriyordu yani, çıkaramıyordum. Çok kötü bir duruma düşmüştüm yani. Sonra başka öğretmen, başka derse, aynı gün başka bir derse herkes diyor yaşadığı en kötü olayı, travmayı bu akşam yazsın. Hı-hı. Edebiyat hocası bu.
1: Evet.
0: Türkçe hocası belki de. Yazsın, getirsin diyor. Eve vardım diyor. Eve gittikten sonra o günkü yaşadığım olayı zihnimde, benim canı, beynimde canlandırdığım olayı hepsinde yazdım diyor. Ağlayarak yazdım. Sonra getirdim, hocaya verdim ertesi gün diyor. O tabii diyor bir yarışma varmış. Edebi, hani bir hikaye yarışması gibi.
1: Evet.
0: Yarışmaya göndermeden önce biraz düzeltmiş sahne sorunu. Göndermiş. Oradan bir ödül almış. Ödülle beraber diyor ayakkabı yok ayağımda diyor. Bir ayakkabı aldım ayağımda diyor. Ayakkabı diyor. Şimdi öyle anlatıyor. İşte iyileştirici gücü edebi. Yaz, biraz önce söylediniz ya. Hani yazmanın tedavi edici yönü aslında.
1: Evet.
0: Yani onun psikolojisini düzeltmesi, rahatlaması. Hakikaten öyle ha. Yazarken rahatlıyorsun. Yazıdan sonra rahatlıyorsun.
1: Evet.
0: Yazana kadar işkence çekiyorsun. Evet. Hocam, Ali hocam bazen şeydir. Yazı çok kötü anında yazılır. Moralin bozukken.
1: Evet.
0: Şey halinde böyle.
1: Derinlik oluşuyor herhalde.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet, derinlik oluşuyor. Çok fazla düşünüyor vücut.
1: Evet.
0: Beyin kendini çok fazla düşünmeye zorluyor. O yüzden o haldeyken yazmak, gerçekten yazdan sonra da rahatlıyorsun.
1: Evet.
0: Yazdın ya, derdini aktarmış oldun. Hani biraz önce bahsettik dostluktan,
1: evet,
0: arkadaştan bahsettik. Hani dost yok ya işte. Benim dostum kağıt ve kalem oldu.
1: Evet.
0: Yazdım. Yazdıktan sonra da derdimi döktüm, içimi boşalttım, rahatladım.
1: Eyvallah.
0: Mevzu bu.
1: Eyvallah hocam. Peki hocam, bir mısranın şiire dahil olması için ya da siz hikaye, roman yazıyorsunuz, bir cümlenin romana dahil olması için, daha genel ifadeyle edebi metin olması için bir cümlenin ya da cümlelerin sizce ne olması lazım?
0: Evet, güzel soru. Biraz önce de bahsetmiştik. Ben kitabı okurken bütün cümle yapısına bakıyorum.
1: Hı hı.
0: Bu yazar, zaten öyle öğreniyorsun zaten.
1: Hı hı.
0: Bu yazar diyorum nasıl yazmış? Yani nasıl bu cümleyi kurmuş?
1: Hı hı.
0: Ben olsam bu cümleyi nasıl kurardım?
1: Evet.
0: Ben işte acemiyken böyle yapıyordum. Hakikaten acemiyken yazdığım yazılara baktığımda biz çok düz, böyle sıradan yazıp gidiyoruz.
1: Hı hı.
0: Oysa bir anlatım güzelliği, bir işte Ahmet Hamdi'nin anlattığı gibi ya da başka bir yazarlar böyle, benim sevdiğim yazarlar anlatırken nasıl yapmışlarsa,
1: hı hı,
0: ben onları inceliyorum. Bana konusu, yani tamam konusu önemli ama hani, hı hı, muhakkak öğreniyorsun zaten de, yok şunu anlatmak istemiş, şu olayı anlatmış falan değil. Ben nasıl anlatmış, ona bakıyorum.
1: Evet.
0: Ben onu öğrenmeye çalışıyorum. Nasıl anlatmış? Yani başlarken ne yapmış?
1: Evet.
0: İşte sıfat ne kadar kullanmış, kullanmamış, işte ne bileyim tasvir yapmış,
1: İmge
0: yapmamış,
1: var mı,
0: imgeler var mı, semboller var mı?
1: Hı hı.
0: Yani bunlar, ama onlardan da çok aslında cümlenin yapısıyla ilgileniyorum ben aslında.
1: Evet.
0: Cümlenin yapısı, şiirsel bir yapım, manzum bir yapım var. Yani kırık bir cümle mi, devrik bir cümle mi,
1: hı hı,
0: olumlu cümle, olumsuz cümle mevzu,
1: evet,
0: var ya. Ben edebiyatçı,
1: evet,
0: değilim aslında, hani edebiyat okumadım
1: i̇şte,
0: aslında.
1: Edebiyat dedikleriniz ama, edebiyata
0: ama
1: dair.
0: Ama mecburen bunları da öğreniyorsun tabii ister,
1: evet,
0: istemez. İşte noktalama, hani işaretlerini,
1: yani
0: nasıl kullanacağın, nerede kullanacağın, nerede vurucu olur, nerede vurucu olmaz. Yani virgül koyman gereken yere koymazsan ne olur ki? Mesela bir şey vardı. Yine Ay'a Vakfı'nda bir film okuması vardı.
1: Hı hı.
0: Töker Hoca'nın.
1: Dursun
0: Ali Töker Hoca'nın. Vit diye bir film var. Bir, hı hı, hasta bir kadının, yani profesörün.
1: Evet.
0: Orada hocası onun yazdığı teze, yani bir makaleye itiraz ediyor. Diyor ki, bunu niye anlatıyorum? Noktalama işaretlerinin öneminden bahsediyor.
1: Evet.
0: İtiraz ediyor. Diyor ki, okudukları, yani makale konusu şiir.
1: Evet.
0: İngiliz bir şairin, 1600 yılında yaşamış bir şairin dizelerini konuşuyorlar, hı-hı, yazıyorlar. Noktalama işaretlerini yanlış koyarsan,
1: hı-hı,
0: konu dağılır. Yani istendiği bir şekilde gelmez. Burada virgül var, burada yok.

0: yetiyor. Yani buraya virgül koymazsan olmaz yani. Virgül koyman lazım. Evet. Hakikaten öyle. Yani bir virgülün bile çok büyük bir şey var, fonksiyonu var. Noktanın, iki noktanın, ünlem işaretinin.
1: Tabii ki.
0: O yüzden ben cümleyi

0: bazı öyküler diyordunuz, uçak yapılıyor falan diyordunuz. Şimdi burada eleştiri gerçekten önemli. Eleştirilen kişinin orada nasıl durması gerekir ki devamlılığı olsun? Nasıl bir psikolojiye sahip olması lazım?
1: Usta çırak mevzunda da aynı şey değil mi?
0: Hı hı,
1: hep biliriz ki eskiden çıraklar değil mi ustasından, hı hı, döverdi ustası.
0: Evet.
1: Ama çırak hiç eve gitmezdi, kızmazdı. Yani belki aileden de belki bu yönde bir baskı. Ama bu şu demek değil. Ailesi onu koruyor, aman seni döverse geri gel demiyor. Alışılmış, toplum düzeyinde böyle. Şeye benziyor, nasıl anlatsam. Askerde tertipçilik vardır ya.
0: Evet.
1: Her gelen bir tertipçi, bir şey çıkınca tertipçi olur. Her gelen bir tertipçi, hı hı, olur falan. Böyle, evet, bir şeye benziyor. İşte usta çırak ilişkisi de bu anlamda söylüyorum. Onu öyle görmesi lazım kişinin. Hı hı. Biz şimdi günümüzde, evet, çıraklık, o eski çıraklık olmadığı için nefsimize ağır geliyor. Bir eleştiri gördüğümüzde, hı hı, nefsimize ağır geliyor. Diyorsun ki kendi kendine, ya ben işte bu yazma hevesi olmadığından kaynaklanıyor. Hı hı. Öylesine özenmiş gelmiş yazmaya, çok özenince de hani diyor ki ben olsa da olur, olmasa da olur. Hayatımı bununla idame ettirmeyeceğim nihayetinde.
0: Evet.
1: Yani kendi kendime öğrenirim ya da yazarım mevzu olursa, o zaman nefsine ağır gelebilir. Ama bir de hoca talebe mevzunda, çıraklık mevzuna bakarsan, hocanın dizinin dibinde oturmak, yanlışını söyleyecek hoca tabii yani. Yanlışını söyleyeceksen, Kur'an-ı Kerim okuduğunu düşün, çocuksun, talebesin, kursa gittin, hoca sana Fatiha'yı oku dedi, yanlış okuyorsun.
0: Evet.
1: Düzeltmeyecek mi seni? Düzeltecek tabii, evet, ki yani. Onun için usta çırak ilişkisini böyle görmek lazım.
0: Eyvallah.
1: Kişi de psikolojisini ona göre baştan hazır olun. Ben bu işi yapmak istiyorum, yapmak istemiyorum. Ben yazmak, evet, istiyorum, yazmak istemiyorum diye kararını verecek ve ondan sonra devam edecek. Eyvallah. Yani bazı hocanın söylediklerine de, aha, kulak arkası yapmayacak.
0: Eyvallah hocam. Peki hocam, siz bu süreç içerisinde ya da sürecin sonunda diyeceğim ama süreç hala devam ediyor değil mi hocam?
1: Evet, devam ediyor.
0: Atölye sürekli devam ediyor.
1: 9 yıl oldu, devam ediyor.
0: Maşallah, çok güzel, çok güzel. Sürekli katkılarda bulunuluyor size değil mi hocam? Sürekli gelişiyorsunuz.
1: Her gün yeni bir şey öğreniyorsun.
0: Her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz. Bu süreçte önce Lilima diye bir öykünüz çıktı Şule Yayınları'ndan. Sonrasında Her At için bir şarkı, roman çıktı. Şimdi öyküyü ben size sormak istiyorum önce. Öyküde nasıl öyküler var? Öyküdeki derdiniz nedir? Anlatmak istediğiniz şeyler nelerdir? Sıradan olayları az önce dediğiniz gibi sanatlı bir şekilde anlatılmış öyküler mi? Yoksa bir yumruk etkisi olan öyküler mi? Önce Lilima kitabından başlayalım. Öykü kitabından başlayalım.
1: Evet. Lilima yine bir travma sonucu yazılmış bir hikaye, öykü. Hı hı. Lilima ama. Hı hı. O içinde çünkü Lilima adlı bir öykü de var. Kitabın ismine kendi adını veren, hı hı, Lilima öyküsü var. Ondan sonra devam ediyor öyküler. Evet. 5 tane öykü var. Bunlar birbirine benzer.
0: Hı hı.
1: Yani aynı çoklu anlatıma girer. Aynı konuyu farklı kişiler kendi ağızlarından anlatır. Evet. Farklı yaşantılar anlatırlar. Öbürleri de aralara serpiştirilmiş, öbürleri de farklı konularda yazılmış öyküler.
0: Hı hı.
1: Bunlar tek başına öyküler. Muhakkak her öyküde biraz önce dedik ya, telkin mevzu var.
0: Evet.
1: Her öyküde bir mesaj var aslında.
0: Hı hı.
1: O mesajı bazı okurlar alamaz, bazıları alır.
0: Evet.
1: Yani bazıları dikkat eder, bazıları, hı hı, dikkat etmez.
0: Evet.
1: Ama ulaşabildiği insanlara yani sorgulatır en azından. Sorgulaması da fayda var. Bir şeyi, evet, görür, sorgulaması gerekiyordur. Sorgularsa öğrenir.
0: Evet, evet hocam.
1: Böyle, evet. Lilima böyle bir öykü kitabı.
0: Lilima ne demek?
1: Lilima aslında ana kaynağı Rusça Lilia kökünden geldiğini, hmm, düşünüyorum. Şöyle ki, Lilia zambak demek.
0: Hmm.
1: Zambak bizim Türkiye'ye geldiğinde de herhalde o iki tane ses harfinin yan yana gelişinden kaynaklı. Evet. Araya M harfi girmiş, Lilima olmuş. Lilima bir isim.
0: Evet.
1: Babamın amcasının lakabı Lilima diye.
0: Ha.
1: Çok güzel olduğu için, herhalde yakışıklı olduğu için ona Lilima zambak.

0: ismini vermişler. Öyle bir
1: eyvallah, şey. Eyvallah hocam. Peki hocam, her at için bir şarkı diye bir romanınız var. İsterseniz biraz da bundan bahsedelim. Bu kitap nasıl oluştu? Hikayesinden bahsedelim isterseniz.
0: Evet, bu kitap nasıl oluştu? Bir yıl, bundan yazılışından 2 yıl önce, hı hı, hatta 1,5 yıl önce diyelim, Haziran ayında bizim atölyeler tatile giriyor Haziran ayının sonunda. Evet. Hocam tatile girerken şöyle demişti. Bir dizi vardı, televizyonda da varmış. Ben bilmem, seyretmem pek dizileri. Osmancık, evet. Kutulamare dizisi galiba. Osmancık,
1: evet, tarihi bir dizi.
0: Kutulamare dizisi. Hı. Böyle bir dizi var dedi, seyredin, oradaki kahramanlardan bir tanesinin hikayesini yazın demişti. Hı. Ben not baktım işte, YouTube'dan aradık, baktık, hakikaten var böyle bir dizi, 30 bölüm 30 küsür bölüm falan. Başladık seyretmeye, hani baktım böyle, arada bir durduruyorum işte, uzatıyorum, hızlandırıyorum falan. Orada kahramanlardan bir tanesi dikkatimi çekti. O da Şamil Çavuş. Bazı özellikleri var. Şamil Çavuş keskin nişancı. Şamil Çavuş yakışıklı. Şamil Çavuş akordiyon çalıyor.
1: Evet.
0: Kolay değil. Osmancık taburuna seçilmiş. Yani yiğit birisi. Dedim bunu yazayım. Bir de şey önemliydi. Dizinin başında olan kahraman sonunda da olmalıydı ki, yaşıyor olması lazımdı. Öldüyse onun hikayesini öldükten sonra ona göre yazmak lazım geliyordu. Evet. Sonunda da tabii yaşıyordu. Film bitene kadar devam etmişti Şamil Çavuş.
1: Evet.
0: Dedim Şamil Çavuş yazacağım. O zaman Şamil Çavuş'u ne yazabilirim? Tarihi bir filmden almışsın. Tarihi film senede 1919, 14, evet, 15 senesi savaş.
1: Dönem,
0: savaş, Birinci Dünya Savaşı sırası. Evet. Kutulamare Zaferi'nin olduğu zamanlar orada yaşamış. Halil Kutpaşa var falan. Dedim, evet, ki bu askerden gelmiş olsun. Nereli olsun? Bu Trabzon'da olsun ya da Giresun'da olsun.
1: Giresun'da.
0: Hani memleketimiz ya, biliyoruz oraları.
1: Evet.
0: İşte hikayede şeyde geçiyor. Giresun, Gümüşhane, Trabzon üçgeninde geçiyor arada. Orada var tabii işin içinde. Dönemde Birinci Dünya Savaşı sonu.
1: Evet.
0: Ruslar işgale başlamış, gelmişler, geri gitmişler. 1917 Bolşevik isyanı ile beraber, evet, savaş durmuş. Şamil Çavuş memleketine dönüyor. Hikayeyi anlatmayalım, hepsini siz okuyun.
1: Evet, spoiler.
0: Evet, orada olaylar başlıyor. Mevzu bu. Evet. Böyle başladı. Hocam yazınca, ben ilk hikayeyi yazınca başladı. Bu dedi roman olur.
1: Ha.
0: Bu roman olur dedi. Biz öyle romana çevirdik. Ama şöyle bir durum var. Bir gün iki ayda kısa bir zamanda yazıldı diye var ya. Evet. Çünkü orada ilk...
1: İki ayda mı yazıldı bu kitap?
0: İki ayda şöyle. Ya bunun aslında hazırlık aşaması belki bir 6 ay, 7 ay, 8 ay, 1 sene sürdü.
1: Evet.
0: Yani hazırlık aşaması. Nasıl hazırlık? Ya tarihi olayları araştırıyorsun. Bütün tarihi olayları okuyorsun. Düşünsene, hatıralar tabii, var, tarihi olaylar var.
1: Tabii, dönem,
0: dönemi okuyorsun. Dönemi çok
1: zor.
0: İyi... Çok iyi şey olman lazım.
1: Kullandığı döneme. Kelimeler, tabirler, terimler.
0: Evet. Vakıf olman lazım, evet, döneme. Okuyorsun, araştırıyorsun, yazmaya başlıyorsun. Ufak ufak yazıyorsun, az az yazıyorsun.
1: Evet.
0: İşte asıl sonra o ithaf kısmı var, başta görürsünüz onu.
1: Evet.
0: Orada yazıyorum zaten, söyledim. Diyor ki işte yazın, ben yatsı namazını kıldım, yazmaya başladım. Sabah namazının ezanına kadar yazdım. Yaz
1: hep,
0: boyunca.
1: Hep böyle yaptınız değil mi hocam?
0: Evet. İstikrar. Yani çoğunluğu böyle oldu. Hazırdı zaten. Yani evraklar, evet, hazır, dosyalar hazır falan. Ama yaz, düzelt, yaz, düzelt. Sonra evet, editör sürecine geçti Eylül ayından sonra. Hı hı. Editöre geçti. Ben dedim hocam bitirdim dedim Eylül ayında. Evet. Dersler başladığı zaman. Gönder dedi. İşte gönderdik. Editör de bizim Resul Bulama.
1: Resul Bulama.
0: Evet. Onunla beraber işte biraz çalıştık yine bir, hı, ay kadar. Üzerinde.
1: Evet.
0: Böyle kitap oluştu.
1: Maşallah, ne güzel hocam. Kaleminize sağlık.
0: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Programın da sonuna geldik hocam. Son olarak söylemek istedikleriniz, tezgahta neler var bu arada?
0: Ha, tezgahta neler var?
1: Evet.
0: Tezgahta neler var? Tezgahta çok var ama yani planladığım bir
1: yakın yerde, zamanda çıkacak bir
0: yakın
1: şey var.
0: Yakın zamanda yok şu anda. Daha hazırlık aşaması yazılıyor. Yine bir çoklu anlatım öykü denemesi var. Yapıyorum, evet, yani öykü var. Yazılacak inşallah. Yazılıyor da gerçi de, başladık yazmaya.
1: İnşallah.
0: Tabii iki kitaptan sonra yazdıklarım

0: Ama ben beğenmiyorum. Yani kendi beğenmediğim yazlarım oluyor.
1: Evet.
0: Tabii beklenti de biraz daha hani bir üst sekmede kalıyor ister istemez. Diyor evet. ki yani çıta yükseliyor.
1: Evet.
0: Diyor ki işte bu olmadı diyorsun. Daha bir üst sekmeye çıkması Eyvallah. Lazım. Mesela şey vardır öyküde. Mopsant bir de Çehov tarzı derler. Evet. Birisi içe dönelik anlatır. Birisi olaya dönelik evet. anlatır. Durum öyküsü anlatır. İşte olay öyküsü anlatır. Ben daha çok olay öyküsü ne yatkınım gibi geliyor bana. Yani olay örgüsü.
1: Evet. İkisini anlatırım. Birleştirsek olmuyor mu hocam?
0: Oluyor tabii.
1: Muhapasantla tabii, Çehov tarzını.
0: Tabii olur ama şimdi öykünün de şöyle bir anlayış olması lazım öyküde. Hocam şöyle söyler. Bir yol düşün. Yolun yan yolları var. Sapan yollar var. Öykü yan yoldur. Bir tane yan yoldur. Bir öykü yan yoldur. Sen bütün yan yolları ya da ana yolda yazmaya kalkarsan hepsinin içine o zaman o roman olur.
1: Evet.
0: Öykü olmaz. Öykü bir anı paylaşımıdır. Çehov öyle yapar. Kişinin iç dünyasından durum hikayesidir. Bir evet. anı paylaşır.
1: Ruslar tamam. genelde öyledir.
0: Öyle yapar evet. Ama Mopsant da bir olayın aynı bir olayın anlatır. Ben diyor buradan kalkarım pencereye gidene kadar roman yazarım diyor. Yani şu kadar mesafede. Şey var işte bir tane yazara soruyor hocam anlatıyor bunları. Yazara soruyor bize bir burada yani bir lokantada oturuyorlar bir kafede. Burada diyor bir şey anlat yazabilir misin? Ben diyor şu anda şu kafede otururken ki halinin öyküsünü yazarım. Yani kitabını yazarım diyor. Yani bu hayal gücüyle alakalı bir şey. Aslında evet. hayal gücüyle alakalı.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Allah razı olsun.
0: Ben ayağınıza teşekkür ederim. Sağlık. Teşekkür
1: sağ
0: ederim.
1: Olun, sağ olun. Kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, edebi söyleşilerim burada sonuna geldik. Bugün bu programda hikaye ve roman yazarı Ahmet Kara hocamızla edebiyattan bahsettik. Okuma yazma serüveni merkezinde kıymetli bir edebiyat söyleşisi gerçekleştirdik. Hocamızın Lilima isimli bir öykü kitabı ve Her At İçin Bir Şarkı isimli bir romanı var. Şule Yayınlarından çıkmış. Programın da sonuna geldik. Bir dahaki programa farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Hatemül Enbiya. Fatih Yasin Demiral. Hatemül Enbiya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Salatu selam olsun hidayet rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ehline, ashabına ve yolundan yürüyenlere. Selam olsun hakkı hak bilip ona gönülden bağlananlara. Batılı tanıyıp ondan uzak duranlara. Efendim Hatemul Enbiya programıyla huzurlarınızdayız. Bir önceki bölümümüzde Abdülmuttalip dedenin vefatı ve amcası Ebu Talib'in Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı yanına alıp büyütmesi döneminde yaşanan hadiseleri birlikte öğrenmiştik. Bugün inşallah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her türlü kötülüklerden korunarak büyütülüşü ve gençlik dönemlerinde ticaret hayatına atılışını öğreneceğiz. O süreç içerisinde yaşanan hadiseleri inşallah hep birlikte anlamaya, öğrenmeye gayret edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, amcası Ebu Talib'in şefkatli itikafa girmek, kurban kestirmek suretiyle tören yaparlardı. Ebu Talib de Kureyş kavmiyle birlikte bu bayram için hazırlanmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu bayramda kavminin yanında bulunmak üzere hazırlanmasını istemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan kaçınınca Ebu Talib,

Ebin ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın halalarının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a biraz serzenişte bulunduklarını gördüm der. Halaları ilahlarımızdan yüz çevirmek demek olan bu davranışından dolayı senin bir felakete uğramandan korkuyoruz diyerek o kadar ısrar ettiler. O kadar üzerine düştüler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanlarına düşüp gitmek zorunda kaldı. Allahu Teala'nın dilediği kadar bir müddet orada gayip olup görünmedi. Sonra korkudan benzi sararmış bir halde dönüp yanımıza geldi. Halaları senin başına bir şey mi geldi? Ne oldu? Ne felaket geldi diye sordular. O da bana cin dokunmasından korkuyorum dedi. Halaları Allah Teala seni şeytanla müptela kılmaz. Sende iyi haslet ve meziyetler var. Söyle bakalım görmüş olduğun şey nedir dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben bu putun yanına yaklaşınca beyaz ve uzun boylu bir adam meydana geldi ve bana ey Muhammed geri dön sakın ona el sürme diyerek bağırdı dedi. Artık kendisine peygamberlik gelinceye kadar onların bayramına ve törenine katılmamıştı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yetişkinlik çağına erinceye kadar mertlik ve insanlıkça kavminin en üstünü, ahlakça en güzeli, soy itibarıyla en şereflisi, komşuluk haklarını en çok gözeten, akıl ve usluluk bakımından en büyüğü, doğruluk ve doğru sözlülükte en başta geleni, eminlik ve güvenilirlikte de en büyüğü, kötülüklerden, insanları alçaltan huylardan da insanların en uzak bulunanıydı. Rabbimiz Teala bütün iyi haslet ve meziyetleri onda toplamıştı. Bunun için kendisi kavmi arasında El Emin adıyla, vasfıyla anılır ve o şekilde çağrılırdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 20 yaşlarındayken haram aylardan Zilkade ayındaydı ki Yemenli Zübeyd kabilesinden bir adamın satmak üzere Mekke'ye getirdiği bir yük dolusu eşyaları, mülkü Kureyş eşrafından As bin Vail satın almış ancak parasını ödemeye yanaşmamıştı. As bin Vail adamın eşyalarını kendisine vermesi isteğine de yanaşmayınca adamcağız Abdüddar, Mahzum, Cuma, Sem ve Adi bin Kab oğulları gibi Mekke'nin nüfuslu ailelerinin ileri gelenlerine başvurup As bin Vail'deki alacağını ödettirmeleri için kendisine yardım etmelerini istemişti. Fakat bunlar adamcağıza yardımcı olacakları yerde As bin Vail'i kayırdılar ve adamcağızı da azarlayıp geri gönderdiler. İşin kötüye gittiğini gören ve çaresizlik içerisinde kalan adam, güneşin doğmak üzere olduğu ve Kureyş ileri gelenlerinin de Kabe'nin çevresinde küme küme oturdukları bir sırada Ebu Kubeys Dağı'na çıkarak ''Ey Fihir Hanedanı!'' diye bağıra bağıra okuduğu şiirinde uğradığı zulmü ve haksızlığı açıklayıp yardım dileğinde bulununca orada hemen kalkıp temaslarda başlamak suretiyle ilk harekete geçen ve bu yolda daha başkalarını da harekete geçiren zat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip oldu. Kureyş kabilelerinden Haşim bin Abdümenaf, Muttalip bin Abdümenaf, Zühre bin Kilab, Teyip bin Mürre, Haris bin Fihir, Darun Nedve'de toplandılar. Durumu aralarında konuştular ve ne şekilde hareket edileceğini söz birliğiyle belirlediler. Bu hususta anlaşmaya birbirlerini davet ettiler. Yaşlılığı dolayısıyla Abdullah bin Cuda'nın evinde toplandılar. Mekkelilerden ve Mekkeliler dışında Mekke'ye girecek olan tüm insanlardan Mekke'de zulme ve haksızlığa uğramış bir kimse bırakmamak, mazlumun hakkını geri alınıncaya kadar zalime karşı mazlumla birlikte hareket etmek üzere ahitleştiler, akitleştiler, sözleştiler. Denizlerin bir kıl parçasını ıslatacak kadar suyu bulundukça Hira ve Sebir dağları yerlerinde durduğu ve üzerlerine dağ etekleri yayıldığı müddetçe ahit ve akitlerine bu sözlerine bağlı kalacaklarına dair ant içtiler. Geçmiş zamanlarda Cürhüm kabilesinden Fadıl bin Fadale, Fadıl bin Veda

Fadıl bin Haris isminde eşraftan 3 kişinin bir araya gelip zalime karşı mazluma yardım etmek, zayıfın hakkını güçlüden, yabancının hakkını yerliden almak, adaleti aralarında tesis etmek üzere anlaşmışlardı. Kureyşliler şekil ve mahiyeti itibariyle eskisine pek benzeyen bu yeni teşebbüse de Fadıl adlı kişilerin yemini, andı anlamına gelen Hilful Fudul adını verdiler. Hilful Fudul'un ilk işi de As bin Vail'e giderek Zübeydi'nin malını As bin Vail'den çekip almak ve Zübeydi'ye teslim etmek oldu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam amcalarıyla birlikte bulunup Abdullah bin Cuda'nın evinde yapıldığını bildirdiği Hilful Fudul hakkında ona İslamiyet devrinde bile davet edilsem icabet ederim buyurduğunu bizlere aktarmışlardır. Kureyşliler öteden beri ticaretle uğraşırlardı. Ticaretle uğraşmayanlarınsa ellerinde hiçbir şeyleri bulunmazdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 16 yaşında bulunduğu sırada amcası Zübeyir bin Abdülmuttalip ile birlikte Kureyşlerin ticaret kervanına katılarak Yemen'e gitti. Giderken önlerine gerilen kızgın deveyi uysallaştırmak, gelirken de kafilenin önüne düşerek onları sel sularıyla dolup taşan geçitsiz vadiden selametle geçirmek gibi halleri görüldü. Bu hadiseler ayrıntılı olarak şöyle anlatılır. Ticaret kafilesi giderken bir vadiye uğramışlardı ki erkek kızgın bir deve oradan kimseyi geçirmemekteydi. Kafile geri dönmek istedikleri zaman Efendimiz aleyhissalatü vesselam ben onun hakkından gelirim diyerek kafilenin önüne çıktı. O kızgın deve Efendimiz aleyhissalatü vesselamı görünce uysallaştı. Efendimiz kendi devesinden inip onun üzerine bindi ve vadiyi geçtikten sonra onu tekrar salıverdi. Seferlerinden dönüşlerinde de su ile dolup taşan bir vadiye rastlamışlar ve duraksamışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam siz beni takip ediniz dedi. Kafile onu takip ederek selametle geçtiler. Sanki Allah Teala oradaki suları kurutmuş, geçit verir hale getirmişti. Mekke'ye gelip bunları anlattıkları zaman bütün halk bu gencin hal ve şanı büyük olacak dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam zengin Kureyş kadınlarından Hazreti Hatice validemizin hesabına onun namına Cüreş pazarına 2 kere ticaret seferi yapmış ve her sefer için kendisine ücret olarak genç ve erkek birer deve verilmişti. Hazreti Hatice kendisine ait malları Tihame'deki Hubaşe pazarında da satmak üzere Efendimiz aleyhissalatü vesselamı ücretle tuttuğu ve Kureyşlilerden tuttuğu başka bir zatı da Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına verdi. Hubaşe Arapların pazar yerlerinden bir yerdi. Yemen'deydi ve Mekke'ye 6 günlük bir mesafedeydi. Orada her yıl Recep ayında 3 gün veya 8 gün bu pazar kurulur, alışverişler yapılırdı. Bu sefer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın Hazreti Hatice validemizin hesabına, onun namına Hubaşe'ye Meysere ile birlikte yaptığı ilk sefer oldu. Oradan Tihame kumaşı satın alıp Mekke'ye getirmişler, Hakim bin Hizam'a satarak çok güzel bir kazanç sağlamışlardı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ben Hatice'den daha hayırlı bir iş veren görmedim. Ben ve arkadaşım seferden dönüp de onun yanında bizim için biriktirilmiş buğday ekmeği ve türlü yemişleri hazır bulmadığımız hiçbir zaman vaki olmamıştır diyerek Hazreti Hatice validemizi övmüştü. Ebu Talip amca bir gün Efendimiz aleyhissalatü vesselama ey kardeşimin oğlu ben malsız yoksul bir adamım. Zamanın üzerimize çöken sıkıntısı son dereceyi buldu. Kıtlık ve mücadele yılları bizde ne sermaye bıraktı ne de ticaret. İşte kavminin ticaret kervanı Şam'a gitmeye hazırlanmış bulunuyor. Hatice binti Hüveylid de bu kervanı yükleyeceği mallarla katılacak, mallarının üzerinde de
kavminden

bazı adamlar gönderecek. Kendisinin senin gibi güvenilir, temiz ve vefakar bir insana çok ihtiyacı var. İşlerinden ve ticaretinden bir kısmına seni vekil yapması için yanına varıp kendisiyle konuşmuş olsaydık ne iyi olurdu. Yine de gidip dileğini ona arz edecek olursan herhalde hemen kabul eder. Temizliğin, güvenilirliğin sebebiyle seni diğer insanlardan daha üstün tutar diye düşünüyorum dedi. Gerçi ben senin Şam taraflarına gitmeni istemiyorum ve sana Yahudilerden bir zarar gelmesinden korkuyorum ama bundan başka bir fikir, bir çare de bulamıyorum dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, belki de o Hazreti Hatice bu hususta bana bir haber gönderir dedi. Amcası Ebu Talip, ben onun senden başkasını vazifelendireceğinden de endişe ediyorum. Sen işi tedbirli olarak talep et ve takip etmeni tavsiye ederim dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da, amcacığım sen nasıl istiyorsan öyle yap dedi. Hazreti Hatice şerefli ve çok zengin bir kadındı. Ticaretle uğraşırdı. Güvendiği kimselere sermaye verip aralarında belirleyecekleri şartlara göre zarar ve ziyan sermayeye ait olmak üzere onlarla ortak olur, elde edilen kazançtan bir kısmını onlara verirdi. Hazreti Hatice, Ebu Talip ile Efendimiz aleyhissalatü vesselam arasında geçen bu konuşmayı işittiği zaman Efendimizin son derece doğruluğunu, emin oluşunu ve iyi huylu olduğunu çok iyi bildiğinden ben onun bu işi isteyeceğinden emin değildim dedi ve hemen Efendimiz aleyhissalatü vesselama haber gönderip ticaret kervanını Şam'a götürmesini kendisine teklif etti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin bu teklifini kabul etti. Hemen amcası Ebu Talip ile buluşup durumu ona anlattı. Ebu Talip de bu Allah'ın sana gönderdiği büyük bir rızıktır dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice'nin ticaret kervanını Şam'a götürüp satmak üzere kölesi Meysere ile birlikte Mekke'den yola çıktı. Hazreti Hatice Huzeyme bin Hakimus Sülemi'yi de yardımcı olmak üzere yanlarına kattı. Huzeyme Hazreti Hatice'nin akrabalarındandı. Her yıl Hazreti Hatice'yi görmeye gelirdi. Hazreti Hatice kölesi Meysere'ye de Efendimiz aleyhissalatü vesselam hakkında ona hiçbir işte itaatsizlik etme, onun hiçbir görüşüne de aykırı davranma dedi. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın amcaları ve amca mevkiinde bulunanları da Efendimiz aleyhissalatü vesselamla ilgilenmelerini kervan halkına tavsiye ettiler. Hicaz ve Şam arasında Hazreti Hatice'nin mal yüklü develerinden ikisi yorulup geride ve kervanın gittikçe uzaklaşmaya başladığını fark ettiler. Bu sırada Efendimiz aleyhissalatü vesselam önde bulunuyordu. Meysere hem kendi hayatından hem de develerin durumundan korktu. Koşarak Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelip durumu haber verdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen develerin yanına geldi. Ayaklarının altını ve kemiklerini eliyle ovuşturduktan sonra yanlarından ayrıldı. Develer koşmaya başladılar ve böğürerek kafilenin önüne geçtiler. Huzeyme bunu görünce Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hal ve şanının büyük olacağını anladı. Hizmetine ve korunmasına daha çok özen gösterdi. Ticaret kervanı Şam topraklarından Busra'ya varıp erişti. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Busra diyarında bulunan rahip manastırının yakınındaki bir ağacın altına indi. Denildiğine göre altına inilen ağaç çok yaşlı bir zeytin ağacıydı. Manastırda oturan rahibin adı Nastur ya da Nastura idi. Kendisi Meysere'yi tanırdı. Manastırından başını Meysere'ye doğru çıkarıp "Ey Meysere, şu ağacın altına inmiş olan zat kimdir?" diye sordu. Meysere, "O Kureyşilerden, harem halkından bir zattır." dedi. Rahip, "Şimdiye kadar bu ağacın altına peygamberden başka kimse oturmamıştır." dedi. "Şimdi şu an oturan da ancak peygamberdir." demek istedi. Kendisinin gözlerinde biraz kırmızılık var mı diye sordu. Meysere, "Vardır ve gözlerinden hiç ayrılmaz." dedi. Nastura, "İşte odur. O peygamberlerin sonuncusudur. Ne olurdu? Ben onun peygamber olarak gönderilmesinin emrolacağı

zamana da erişmiş olsaydım dedi. Meysere Rahip Nastura'nın bu sözlerini aklında tuttu. Denildiğine göre Hazreti Ebubekir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ticaret seferinde bulunmuş ve rahipten işittiği sözlerden de çok duygulanmıştı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den getirdiği malları orada Busra çarşısında sattığı ve satın almak istediği malları da oradan satın aldı. Sattıkları mallardan o güne kadar hiç kazanamadıkları bir kazanç sağladılar. Meysere, ey Muhammed, Hatice için 40 yıl ticaret yapsaydık, senin vesilenle elde ettiğimiz şu kazançtan daha fazla bir kazanç sağlayamazdık, dedi. Busra pazarında satılan mal üzerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir Yahudi arasında anlaşmazlık çıkmış ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Lat ve Uzza'ya yemin et demişlerdi. Alemlere rahmet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben şimdiye kadar onların adına hiçbir zaman yemin etmemişimdir. Onların yanından da yüzümü çevirerek geçerim deyince Yahudi yerinde olan söz senin söylediğin sözdür dedi ve tenhada kimsenin olmadığı bir yerde Meysere'nin yanına varıp ey Meysere bu zat vallahi peygamberdir. Varlığım yedi kudretinde bulunan Allah'a yemin ederim ki muhakkak ki o bilginlerimizin kitaplarında sıfatlarını buldukları peygamber olan kişidir, zattır dedi. Meysere bu sözü de aklında tuttu. Ticaret kervanı Mekke'ye dönmek üzere bu sıradan ayrıldı. Meysere öğle sıcağının şiddetlendiği sıralarda devesinin üzerinde giderken iki meleğin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı güneşten gölgelediklerini gördü. Bunu da aklında tuttu. Rabbimiz Teala Meysere'nin kalbinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı derin bir sevgi uyandırdı. Artık o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adeta kölesi olmuştu. Ticaret kervanı Merruz Zahran'da bulunduğu sırada Meysere, ''Ey Muhammed sen benden önce Hatice'ye git. Senin vesilenle Allah Teala'nın ona nasıl bir bereket verdiğini haber ver de seni o da anlasın.'' dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hareket edip öğlenin en sıcak saatlerinde Mekke-i Mükerreme'ye giriş yaptı. O sırada Hazreti Hatice, İçlerinde Nefise binti Münye'nin de bulunduğu bazı kadın arkadaşlarıyla birlikte konağının üst katında oturuyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin üzerindeyken iki meleğin onu güneşten gölgeler bir halde Mekke'ye girdiğini gördü ve bunu kadınlara da etrafındaki arkadaşlarına da gösterdi. Hepsi de hayret içinde kaldılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hatice'nin konağına vardı. Malların satışından ne kadar kazanç sağladıklarını haber verdi. Bu haber Hazreti Hatice'yi sevindirdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sıradan Mekke'ye getirdiği malları da Hazreti Hatice'ye teslim etti. Hazreti Hatice onları satıp iki kat veya bu miktara yakın büyük bir kazanç elde etmişti. Meysere, Rahip Mastura'nın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında söylediklerini, mal satışı sırasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a itimatsızlık gösteren Yahudinin sonunda neler söylediğini, iki meleğin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı güneşin en şiddetli sıcağından nasıl gölgelediklerini, gidip gelirken, gider ve gelirken gördükleri tüm her şeyi onunla anlattı. Yorulan iki deveyi nasıl yürütüp hızlandırdığını, emin oluşunu, temizliğini ve onun bereketli olduğunu, kitap ehli olanların onun hakkında neler söylediklerini, kendisiyle yemek yendiği zaman doyduğunu ve artan yemeğin de hiç yenilmemiş gibi olduğunu anlattı. Meysere, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da gördüğü fevkalade halleri Hazreti Hatice'ye anlattığı zaman kendi kendine, eğer o Yahudilerin söylediği doğruysa geleceği haber verilen o peygamber ancak ve ancak budur demişti. Hazreti Hatice bir tabak üzerinde olgun taze hurma getirip kız kardeşi ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı davet etti. Tabaktaki hurmadan doyasıya yedikleri halde

ondan hiçbir şeyin eksilmediğini gördü. Hazreti Hatice, kölesi Meysere'nin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında rahip Nastura'dan işitip anlattığı şeyleri ve iki meleğin onu güneşin sıcaklığından gölgeleyerek koruduğunu, görmüş olduğu tüm bu durumları Varaka bin Nevfel'e anlattı. Varaka bin Nevfel, Hazreti Hatice'nin amcasının oğluydu. Hristiyandı. Kendisi semavi kitapları çok okur, insanların bütün bildikleri şeyleri bilirdi. Varaka bin Nevfel Hazreti Hatice'ye, "Ey Hatice, eğer bu söylediklerin doğruysa hiç şüphesiz Muhammed bu ümmetin peygamberi olacaktır. Ben zaten gelmesi beklenen peygamberin bu ümmetten çıkacağını biliyorum. Onun geleceği zaman da tam bu zamandır," dedi. Rivayete göre Mekkeli Kureyş kadınları Recep ayında Mescid-i Haram'da toplanarak tören yaparlar. Bu bayrama gelip katılmaktan kendilerini hiçbir şey alıkoymazdı. Yine bir gün Kureyş kadınları mescitte putun yanında toplanmış bulundukları sırada birden ortaya çıkan bir adam yanlarına gelip yüksek bir sesiyle bağırarak, "Ey Teyma kadınları, ey Kureyş kadınları topluluğu, çok sürmez aranızda yakında yurdunuzda Ahmet ismiyle anılan peygamber zuhur edecek, gönderilecek. Sizden hangi kadın ona zevci olabilirse hemen olsun," deyince bütün kadınlar adamı kovaladılar. Hakaret edip ağır sözlerle onu gönderdiler. Hazreti Hatice ise onun sözüne karşı başını öne eğip duymazdan gelmiş, hiçbir itirazda bulunmamış, hatta bundan ümide bile düşmüştü. Evet, Hazreti Hatice validemiz radıyallahu anha Efendimiz aleyhissalatu vesselamla ticaret kervanı vesilesiyle daha iyi görmüş, daha iyi tanımıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın nasıl bir bereket vesilesi olduğunu anlamıştı ve artık kalbinde onun zevcesi olma ümidi hasıl olmuştu. Bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bugün Efendimizin her türlü kötülüklerden korunarak büyütülüşünü ve gençlik döneminde ticaret hayatına atılışını öğrendik. İnşallah bir sonraki bölümümüzde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hatice validemizle evlenmesini inşallah öğreneceğiz. Onu anlayacağız. Rabbi Zülcelal Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından bereketlenmeyi, onu anarak, onu dinleyerek kulaklarımızı, dillerimizi, akıllarımızı onun bereketiyle bereketlendirmeyi nasip eylesin. Ve ahirette de onun şefaatine bizleri nail eylesin. Hayırla kalın, Allah-u Teala'ya emanet olun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri için tanıyorum.

0: جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم bütün ruhlar arasında Efendimiz Muhammed'in ruhuna, bütün cesetler arasından Efendimiz Muhammed'in cesedine ve bütün kabirler arasından Efendimiz Muhammed'in kabrine

0: onun âline, ashabına salat ve selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ zekerahu zâkirûn.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onu hatırlayanların her hatırlayışında salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin kullemâ gafela an zikrihil gafilûn.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'i yad edip hatırlamaktan gafil olanların sayısınca ona salat eyle.

0: ذريته وأهل بيته صلاة وسلاما لا يحصى عددهما ولا يقطع مددهما.
1: Allah'ım, Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e, müminlerin anneleri olan zevcelerine, zürriyetine ve ehli beytine sonsuz salat ve selamla salat eyle, selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, ilminin kuşattığı ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği gerçekler sayısınca ancak senin razı olacağın ve kendisine layık olan salatla Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Vesile makamını, fazilet ve yüksek dereceyi ona ihsan eyle. Allah'ım, kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda onu ulaştır. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır. Nebilerden, sıddıklardan, şehitlerden ve salihlerden olan bütün kardeşlerine de salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Onu kıyamet günü sana en yakın makama yerleştir.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salat eyle.
0: Allahümme tevvichhu bi tacil izzi ve rıza'i vel kerame.
1: Allah'ım, ona izzet, rıza ve cömertlik tacını giydir.
0: Allahümme a'tini seyyidina Muhammedin afzal ma se'eleke li nefsih. وَاَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا سَأَلَكَ لَهُ اَحَدٌ مِّنْ خَلْقِكَ وَاَعْطِ لِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ مَا اَنْتَ مَسْئُولٌ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, herhangi bir kulunun Efendimiz Muhammed için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e kıyamet gününe kadar senden istenilmiş olanların en faziletlisini kendisine ihsan eyle.

0: selamuhu aleyhim ecma'in.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed, Adem, Nuh, İbrahim, Musa ve İsa'ya, bunlar arasındaki bütün nebilere, resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: وَجْزِهِمَا
1: Allah'ım, Efendimiz Adem babamıza ve Havva annemize meleklerin salatı kadar salat eyle. Allah'ım, Efendimiz

Adem babamızı ve Havva annemizi en yüce Firdevs cennetine koyup üstün nimetlerle razı edinceye kadar onlara rahmet ve kereminden bol bol ihsan eyle.''

Allah'ım, Efendimiz Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Hamele-i Arş, arşı taşıyan melekler, diğer meleklerle mukarrebin makamındaki meleklere, bütün nebiler ve resullere salat eyle. Allah'ın salat ve selamı onların hepsinin üzerine olsun.

0: rahmetik.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bildiklerin sayısınca, bildiklerin ağırlığınca ve dolusunca ve kelimelerinin adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten mevsuleten bil mezid.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hiç eksilmeyen salatla salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten la tenqati'u ebedel abadi ve la tebid.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sonsuzluğa kadar hiç kesilmeyen, hatta zaman tükense bile bitip tükenmeyecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e yaptığın salat ve selamla ona salat ve selam eyle. Ayrıca onu layık olduğu şekilde mükafatlandır.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hem hoşnut olacağın hem de kendisini memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Layık olduğu şekilde onu mükafatlandır.

Allah'ım, nurlarının denizi, sırlarının madeni, tek ilah oluşunu kullarına açıklayan, hükümranlığının altında bulunan her şeyin nadidesi, tevhid makamının imamı, varlık alemine güzellik katan süsü, her türlü rahmetinin hazinesi, dininin yolu, tevhidinle lezzet alan, varlık özünün insanı, her var olanın varlık sebebi, yaratılmışların özünün özü, senin aydınlığının nuruna en yakın olan Efendimiz Muhammed'e, yüce zatın var oldukça devam edecek, ancak sen yeterli gördüğünde bu salat son bulacak, hem seni hem de onu memnun edecek ama bizden de razı olmana vesile olacak salatla ona salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e Allah'ın ilminde gizli olanlar sayısınca ve Allah'ın mülkü devam ettikçe devam edecek olan salatla salat eyle.

Allah'ım, yarattıklarının sayısınca bizzat senin rızan, arşının ağırlığı, kelimelerinin sayısı, yarattıklarının geçmişte seni zikrettikleri ve gelecek zamanda seni zikredecek olanların sayısınca her sene, her ay, her cuma, her gün, her gece, her saat, her koku almada, her nefeste, gözün her açılıp kapanmasında, her canlının gözünü hareket ettirmesinde, sonsuzluğun sonsuzluğuna, hatta dünya ve ahiretin de sonsuzluğuna kadar, hem bunların kat kat fazlasıyla, öncesi olmayacak ve sonu gelmeyecek bir şekilde, Efendimiz İbrahim'e salat ettiğin ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.''

0: Efendimiz Muhammed'e ona olan muhabbetin kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala kadri inayetike bih.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e olan lütuf ve ihsanın kadar kendisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin hakka kadrihi ve miqdarih.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e senin katındaki şanına layık ve kıymetine uygun olarak salat eyle.

0: جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e öyle salat eyle ki o salatla bizi bütün afetlerden ve korkulardan kurtar. Bütün isteklerimizi yerine getir. Bütün günahlardan bizi temizle. Bizi en yüksek derecelere yükselt. Hem bu dünyada hem de ölümden sonra bizi bütün hayırlarda en son hedefe ulaştır.

0: Allah'ım, nuru yarattıklarının arasında önde, varoluşu alemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed'e, onun âli ve ashabına, yarattıkların arasında şu ana dek ne kadar gelip geçen varsa, onlardan Said ve Şaki olanların sayısınca, bütün sayıları içine alan, sınırları kuşatan, sonu olmayan, bitip tükenmeyen ve zatınla ebediyen devam eden salatla salat eyle. Aynı şekilde tam manasıyla da selam eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin illezî mele'te kalbehu min celalike ve aynehu min cemalik. فأصبح فرحا

Allah'ım, kalbini celal, gözünü cemal sıfatınla doldurduğun, böylece destek ve yardım ikram ederek sevindirdiğin Efendimiz Muhammed'e, Ali ve ashabına salat eyle. Tam manasıyla da onlara selam eyle. Hamd sadece Allah'a aittir.

0: yavrum.
1: Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e olmuş ve olacakların sayısınca gecenin kararttığı ve gündüzlerin aydınlattığı canlı cansız varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz ve Gönül Sultanımız Muhammed'e, onun âline, zevcelerine, zürriyetine, ümmetinin nefesleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yapılan salatın bereketi hatırına bizi dünya ve ahirette ona okuduğumuz salat sayesinde kurtulanlardan, onun Kevser havuzuna varıp içenlerden, ona itaat edip sünnetiyle amel edenlerden eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Onunla bizim aramıza kıyamet günü perde koyma. Bizi, anne babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

0: محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاة يتولى تكرارها وتلوح على الأكوان أنوارها.
1: Allah'ım, yarattıklarının en üstünü, yeryüzü ufuklarının kandili, görevini hakkıyla yerine getirenlerin, nebi ve resullerin en faziletlisi, kolaylık ve şefkat üzere gönderdiğin peygamberin Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ardı ardına devam eden, nuru kainatı aydınlatan salatla salat ve selam eyle.

0: الاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك ووصلك.
1: Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, dininin ipine sarılmaya davet edenlerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

0: يَا لِطُرْقِ رَشَادِكَ وَسِرَاجِ أَقْطَارِكَ وَبِلَادِكَ صَلَاةً لَا تَفْنَى وَلَا تَبِيدُ تُبَلِّغُنَا بِهَا كَرَامَةَ الْمَزِيدِ.
1: Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşat yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, makamı yüce ve kendisine tazim etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ebediyen kesilmeyen, hatta sayılarla sayılamayan salatla, salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle.

Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat, merhamet ve bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin.

0: mutahhirin.
1: Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve Allah tarafından ayrıca kalbi ve bütün vücudu da temizlenmiş olan Ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle.

0: Nasri vel Kevseri veş Şefaa.
1: Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin nebiyyil hükmi vel hikmetis siracil vehhacil mahsusi bil hulukil azimi ve khatmir rusuli zil mi'raci ve ala alihi ve ashabihi ve etba'ihis salikin ala menhecihil kavim.
1: Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, her şeye ışık tutan en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi son peygamber, Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle.

0: ما تلاطمت في الأبحر الأمواج وطاف بالبيت العتيق من كل فج عميق الحجاج.
1: Allah'ım, İslam yıldızları ve zifiri karanlıkta kendileriyle yol bulunan gece kandilleri olan sahabelerin yolunu Peygamber Efendimizle yücelt. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, Ali ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. أفضل الصلاة

0: بالمقام المحمود والحوض المورود الناهض بأعباء الرسالة والتبليغ الأعم والمخصوص بشرف السعاية في الصلاح الأعظم.
1: Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kullar arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

0: Allah Teala ona, Ali'ne gece ve gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin.
1: فَهُوَ سَيِّدُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ وَاَفْضَلُ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآخِر۪ينَ
0: Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir.
1: عَلَيْهِ اَفْضَلُ صَلَاتٍ

0: فأظهرهم سلطانا.
1: Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksansız olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en yüksek olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en kapsamlı olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının faziletlisi, en güzeli, en büyüğü, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, sevgilisi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan

Resulü, Allah'ın has dostu ve dostluğuna en layık olanı, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasında halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar, kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasından seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle seçilmiş peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kulların en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği dini kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine Allah Teala'nın mesela ey nebi, ey resul gibi hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, peygamberlerin en hayırlı olanı, kalbi 4 kez yarılıp yıkanarak vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle peygamberlerin en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mele-i âlâda, mukarrebin makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaadinde en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığı en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve bütün bu salatlar, mekan makam itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en yüksek olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet edilmiştir. Kıyamet günü Havz-ı Kevser'e bir grup insan gelir. Ben onları ancak bana çokça salat getirdikleri

0: Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Tutkal Buğusu İbrahim Halil Aslan. Sürüsü silah sesiyle dağılmış zayıf kırlangıç, göç hayallerini zengin bir şehrin gökyüzünde bıraktı. Sorsan niye göçtüğünü bilmiyordu. Sadece böyle olması gerekiyordu. Az ileride tekrar toplanan sürüde yerine bir başka yoldaşı doldururken, etsiz bedeni mavi boyalı bir balıkçı teknesinin yakınında suya karıştı. Deniz, gökten gelenleri karşılama konusunda oldukça sertti açıkçası. İnce bir kemik sesi dalgalandı suyun üzerinde. Balıkçı teknesini onarıyordu. Ağzından bir çivi çıkarıp iki parmağının arasına sıkıştırdı. Kırmızı boyası dökülmüş bir çekiçle tahtaya sabitledi. Balıkçının derdi çiviyle değil tahtaylaydı. Sesi duyunca duraksayıp kuşun cesedine bir göz attı. Gözleri seyiriyordu. Atkısını çıkarıp ağların üstüne bıraktı. Bir kıyıya, bir boğaza baktı. Havada balıkçıyı kıyıya çeken tutkal buğusu, balıkçının yüzünde mide bulantısını andıran bir sıkılganlığın çizgileri vardı. Buruşuk bir göz yummasının

ardından başını belirgin bir şekilde eğerek ağları inceledi. Neden sonra kürekleri asılıp küçülmeye başladı teknesiyle. Balıkçı kıyıdan uzaklaşırken montumun yakasını yukarı doğru açıp boynumdan giren soğuğu kesmeye yeltendim. Üzerimde fiyakalı duran Yeşilçam filmlerindeki gariban başrol oyuncusu havasını kendime gülerek savuşturdum. Ağlayan bir kadın geçiyordu oturduğum bankın arkasından. Bugün yeşili bile soluktu buraları. Hava ha yağdı ha yağacak. Kaç zamandır şehrin stresi birikmiş de birazdan patlayacak bir bombayla herkes rahatlayacakmış gibiydi sanki. Hiçbir hayvan olanca gücüyle bağırmıyor, küçük ve eksik sesler çıkarıyordu. İnsanlar hızlı adımların çocuğuydu her tedirginlikte. Çoğunluğu pazarı evinde geçiriyordu belli ki az evvel gelirken gördüm. Sinemada boştu. Birazdan yağmur çiseleyecek, yolları hafiften ıslatacak, araba lastikleri tıslamalar bırakacaktı caddelere. Dalgalar kayalıkları daha bir öfkeyle tokatlayacaktı. Kargaşa başlayacak, klaksonlar yankılanacak, uzakta bir fesleğen çıldıracaktı. Ben kalkıp gidecektim, tutamadım ellerimden. Şimdi gamzesi solmuş bir çiğden bıraksam şuraya, bağırsam, bağırsam, bağırsam. Yok, ben bu kadar çığırtkan bir adam değilim. En fazla bir iki yutkunur, tütünümü sararım. Ya da öyle olsun isterim. Buraya kadar gelmişken bir hayal iliştirip gitmeden olmazdı şu manzaraya. Bir filmin son sahnesi mesela. Burada çekilmiş olsun. Şu balıkçı sıradan bir karakter olsun, hava ne zaman bozsa kendini denize salan bir adam. Sakalları jilet kaydı, başında fötr şapka, Enjix takımlarını çekiyor üzerine, şu çizgili olanları hani. Ayakkabılarını cilalamayı ihmal etmiyor. Rüzgar ne zaman fırtınaya evrilse, bütün sermayesini 2,5 metrelik teknesine doldurup denize açılıyor. Sahile baktığında vedalaştığı birileri var. Rengi solmuş bir hayalin içindeki insanlar. Adam hayal kurmak için gözlerini kapatmıyor. Bizzat aynı yere bakıyor, o günkü ağaç yine orada, arkadaki restoranda insanlar yemek yiyor, her yer gri, her renk soluk. Fakat her şey yerli yerinde ve gerçek, hayaldeki insanlar hariç. Bu muhtemelen onları son gördüğü andır. Fakat birden fazla olduklarını nereden biliyoruz? Hayır, bilmiyoruz. Hayal bizim, öyle olsun istiyoruz. Yine de adamın özeline girmeye hakkımız yok. Bu el sallayanlar kimlerdir? Onlara ne oluyor? Balıkçı niye işe gider gibi giyinmiş? Tüm bu vedalaşma havasına rağmen neden hiç ağlamıyor mesela? Elinde duran sinema biletleri neyin nesi? Bunları bilmiyoruz ve bilmeye de hakkımız yok. Balıkçı var sadece ve böyle bir adam. Sahilde her şey hazır. Kameramanlar, sesçiler vesaireler. Yönetmen bir ekranın başında ve sandalyede oturuyor. Hayır, bu sefer oturmasın. Ayakta izliyor her şeyi. Sandalyede setin temizlik işlerini yapan amca oturuyor. Hem de hiç yadırgamıyor durumu. Doğrudan gelip kuruluyor. Balıkçı komutun gelmesini bekliyor ve birazdan yönetmenin sesi duyuluyor. 3, 2, 1, motor. Kuş ölüsü, böğüren deniz, fırtına, kayalıklar. Balıkçı sahile bakıyor, yüzünde hüzünden iz yok. Dönüp uzaklara sonra, tekne maviye boyanmış, adamın yüzü geçmişe. Bu adam, belki bu sefer, diyerek ölümle buluşmaya gidiyor anlaşılan. Tekne maviye boyanmış ısrarla ve inatla, fırtına çıkacak, belki bu sefer alabora olacak tekne ve sahil güvenlik ayırt edemeyecek mavi denizden. Yardıma gelen olmayacak, kimse kurtarmayacak. Olmadı, sıkıldım bu hayalden. Hem hava da açtı, yalancı bahar kondu sahilimize. Birazdan ağaçlar çiçek açmaya başlayacak, sonra don. Doğa, doğayı vuracak. Ben kalkıp gideceğim. Ellerim boşlukta kalacak.

0: hikaye.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Oo, bütün saray pehlivanlarına göz açtırmaz. Hepsini idmanda tutar. Çok yaman bir pehlivanmış. Tabii, görmedin kendisini değil mi?
1: Görmedim.
0: Bir ay sonra Kırkpınar güreşleri var. Aliço her yıl padişahın izniyle yanında bir iki saray pehlivanı olduğu halde Kırkpınar'a gelir. Güreş tutar orada. Sen de gel ve gör kendisini ha.
1: Acaba koca Mustafa ve Yakup pehlivanları da beraberinde getirir mi?
0: Sanmam mı? Sarayda onlardan çok daha üstün kuvvetli pehlivanlar vardır. Bunlardan bir ikisini getirir.
1: Sen de gidecek misin Kırkpınar'a?
0: Tabii.
1: Demek onlarla tutmayı göz alıyorsun.
0: Ben haddimi bilirim. Kırkpınar'da baş altına soyunurum.
1: Olur mu böyle şey?
0: Neden olmasın? Kırkpınar'da baş altına soyunan pehlivanların hepsi de memleketlerinde başa soyunan pehlivanlardır. Başa ancak çok nam kazanmış, kendilerine çok güvenen büyük pehlivanlar soyunabilir.

Pamukçulu Osman pehlivan silinmiş ve giyinmiş bulunuyordu. Koca Ahmet pehlivanla beraber arka kapıdan kimseye görünmeden Halil Ağa'nın çiftliğinden çıkıp gittiler. Başta Vali Paşa ve kumandan olduğu halde bütün davetlerse orada beklemekte devam ediyorlardı. Oldukça da endişeliydiler. Bunun da sebebi koca Mustafa pehlivanın giyindikten sonra ne şekilde davranacağını bilememeleriydi. Saray pehlivanı doğruca hazır bulunan hamama gitmiş, orada kendisini beklemekte olan bir dellak kendisini güzelce yıkamış, iyice ovmuş, yorgunluğunu üzerinden almıştı. Koca Mustafa pehlivan şimdi hamamın soğukluk denilen kısmında dinlenirken hep o günkü güreşi düşünüp duruyordu. Nereden çatmışlardı bu belalı pehlivana? Daha önce Yakup'u rezil ettiği yetmiyormuş gibi şimdi de kendisini rezil etmişti işte. Bu güreşleri İstanbul'da duyuracak olursa halleri nice olurdu? Hele Aliço'ya nasıl dert anlatırlardı? Yakup pehlivanın durumu kendi durumuna nispetle yine de daha iyiydi. Çünkü Cazgır bu güreşin sonunda Yakup pehlivanı galip ilan etmişti. Yakup bunu sıkılmadan onun yüzüne karşı bile söylemişti. Halbuki onun elinde böyle bir koz bile yoktu. En çok kızdığı şey Yakup pehlivan.

0: Bakan'ın onunla alaylı konuşması olacaktı. Buna meydan vermemek gerekirdi. İyi ki kendisi güreşi seyretmemişti. Böyle uzun müddet burada kalamazdı. Başta vali olmak üzere kendisini bekliyorlardı. İster istemez giyinerek dışarı çıktı. Bu arada takınacağı tavrı da kararlaştırmış bulunuyordu. Bu işin üzerinde hiç durmayacaktı. İşe önem vermiyormuş gibi, sadece bir idman yapmış gibi davranacaktı. En doğrusu da buydu. Üzgün, kızmış görünmeye de hiçbir sebep yoktu. Onların bulundukları salona vardığı zaman hepsi ayağa kalktılar. Kendisini baş köşeye oturttular. Çıkardığı güreşten dolayı kendisini tebrik etmeye koyuldular. Vali, sen gittikten sonra Cazgır güreşe devam etmenizi istedi. Fakat Osman Pehlivan razı olmayarak hemen savuştu gitti. Bunun üzerine de güreşi kazanmış oldu. Öyle değil mi Halla? Çiftlik sahibi beraberce düşünerek hazırlamış oldukları komedideki rolünü mükemmel şekilde oynadı. Evet, buyurun, bu mütevazı ödül de sizin hakkınızdır. Bunu bir hatıra olarak saklarsınız ha? Saray pehlivanını atlas bir kese içindeki altınları alırken, "Fakat benim bundan haberim yok," dedi. İçeri girmiştiniz. Eğer Osman pehlivan razı olsaydı elbet size haber gönderecektik. Güreşi durdurmak istemememizi canına minnet bildi. Öyle mi ya? Halbuki iş fena pehlivan değildi. Sizin tırnağınız kadar bile olmaz. Zaten Edirneli'de değil ki.
1: Nereli?
0: Deli Ormanlı. Şunlu yakınlarında, Pamukçulu köyünde. İyi bir ustadan ders görmüş. Gördüğü ders ne olacak ki? Fukaranın biri işte. Zaten doğrusunu söylemek gerekecek olursa ne ben ne de Yakup idman üstünde olmaktan uzağız. Vücutlarımız hamlaşmıştı. Burada güreşmememiz de doğru değildi. Eğer güreşmişsek bu hatırınızı kırmak istemediğimiz içindir. Bilirsiniz, bizlere Efendimizin izni olmadan güreşmek de yasaktır. Eğer Efendimizin baş pehlivanı Aliço bunu öğrenecek olursa pek ziyade kızar. Onun için sizlerden ricam bu işin burada kalmasıdır. Tabii, tabii. Allah sizden razı olsun. Bu akşam vali konağında vereceğim ziyafete sizi bekliyorum. Yakup pehlivan da gelebilecek olursa pek memnun kalırım. Pek yatağından çıkabileceğini umuyorum. Zaten şimdi yanına gidiyorum. Hem onu görürüm hem de biraz dinlenirim. Hay hay. Bizim adımıza da bol bol geçmiş olsun demeyi unutma.
1: Unutmam.
0: Yakup pehlivan büyük bir merak içinde güreşin verdiği sonucu öğrenmeyi bekliyordu. Koca Mustafa yattı odaya girince heyecanlandı.
2: Ne oldu?
0: Diye sordu. Koca Mustafa içinde çil çil 20 altın bulunan atlas keseyi çıkararak şıngırdattı.
3: Buna ödül derler. İçinde çil çil 20 altın var.
2: Yendin ha?
3: İnsana başka türlü ödülü verirler mi?
0: Canım, ödülü ben de aldım. Bu bir şey ifade etmez. Onu hakikaten yendin mi diye soruyorum.
3: Yenmesem altıncıkları nasıl alırdın?
2: Hangi oyunla yendin?
3: Buna fırsat kalmadı. Yenileceğini anlar anlamaz meydanı bırakıp kaçtı.
2: Ne kadar güreşten sonra?
3: Bir saat sanıyorum.
2: Sen bir saat içinde onu bir oyuna getirerek sırtüstü yenemedin mi yani?
3: İsteseydim bunu 10 sefer yapardım ama yapmadım. Güreşi biraz uzatayım dedim.
2: Tam yenmeye karar verdiğin anda mı pes etti?
3: Öyle. Kurnaz bir şey. Hemen yenileceğini anladı. Anlar.

0: anlamaz da güreşi bırakıp gitti. Tüh, yazık olmuş. Onu sırt üstü yenecektin usta. Ancak o zaman rahatlardım. Olmadı işte. Kısmet değilmiş. Ah, hastalamamış olsaydım bak, onu nasıl yenerdim? Sana bir şey söyleyeyim Yakup.
1: Söyle.
0: Hasta olduğuna dua et. Niçin?
1: Çünkü yenemezdin onu. Kim demiş?
0: Ben diyorum. Ne senin ne de benim idmanım yok. En büyük hatamız da idmansız güreşmemizdir. İstanbul'a döndüğümüz zaman sakın kimseye buradaki güreşlerden bahsetmeyesin.
1: Ama ben meydandan galip ayrıldım.
0: Ben de onu yendim ama doğrusu çok iyi pehlivandı. Onu yenecek hale getirinceye kadar bayağı zorlandım. Buradan biliyorum ki eğer sen onunla tutsaydın, dünyada kendisiyle baş edemezdin. Bu idmansız halinle hatalardı seni. Onun için dediğim gibi hastalanmış olman senin için iyi oldu.
1: Ne yapar yapar yenerdim onu.
0: Yapamazdın, yenemezdin.
1: Nereden biliyorsun?
0: Söyletme beni be. Ben bile yenemedim. Sen mi yeneceksin?
1: Hani yenmiştin?
0: Yendik ama nasıl yendiğimizi ben bilirim. Bu bize bir ders olmalı. Bir daha idmansız, hazırlıksız, tanımadığım, bilmediğim pehlivanlarla güreşe tövbe ettim. Sen nasılsın onu söyle.
1: İyiyim be.
0: Öyleyse valinin akşam vereceği...

0: ilgi bir kat daha arttı. Koca Mustafa pehlivan, Yakup pehlivandan daha üstün bir pehlivandır. Ne kadar dayanabildin ona?
1: Onunla tutmak bir meseledir.
0: Bir çeyrek saat sürdü mü güreş?
1: Pamukçuluğu Koca Ahmet pehlivanı işaret etti.
0: Bana değil, ona sorun. Güreş de o da vardı.
1: O zaman gözler Edirneli pehlivana döndü.
0: Ne oldu?
2: Pamukçulu Osman pehlivan çok güzel bir güreş çıkardı. Güreş bir bu...
0: Beraber mi kaldılar yani?
2: Bunu da gördüğünüz zaman Hüseyin Ağa'ya sorarsınız. Cazgırlığı da hakemliği de o yaptı.
0: Güreşten sonra neticeyi nasıl ilan etti?
2: Hiçbir şey söylemedi. Oynaş güreş nasıl biterse bu güreş de öyle bitti.
0: Bu sözlerden hiç kimse bir şey anlamış değildi. Herkes birbirinin yüzüne bakıp duruyordu. Ahmet pehlivanın sözleri hiçbirini tatmin etmiş değildi. Yani güreş ciddi değil miydi? İki pehlivan oynaş güreş mi yaptılar?
2: Hayır. Güreş gayet ciddiydi.
0: Peki cazgır nasıl olur da neticeyi ilan etmez?
2: Allah Allah, söyledim ya. Bunu bana değil Hüseyin Ağa'ya sorun. Güreşi o idare etti. Güreşi durduran, iki pehlivanı da ayıran odur.
0: Tam bu sırada Hüseyin Ağa kahveden içeri girmesin mi? Kahvedekiler bu sefer pamukçuluğuyla Ahmet pehlivanı bırakarak gözlerini ona diktiler. Herkes onu yanına davet ediyordu. Şöyle gel Hüseyin Ağa.
2: Şöyle buyur.
0: Hüseyin Ağa hiçbir karşılık vermeden önce içeridekileri gözden geçirdi ve birdenbire pamukçulu Osman pehlivanı görünce doğruca onun yanına geldi. Koca Ahmet pehlivan ona Osman pehlivanın yanındaki yeri verdi. Selamlaştılar. Bundan sonra Hüseyin Ağa cebinden çıkardığı 5 altını pamukçulu Osman pehlivanın önüne koydu.
3: Bu senin hakkın Osman pehlivan. Güle güle harca.
4: Ne parası bu?
3: Bugün Koca Mustafa ile yaptığınız güreşte senin hakkın. Ödülün yarısı.
4: Yani berabere mi ayrılmış bulunuyoruz?
3: Yenişemediğinize ve ödülün yarısını aldığına göre daha ne sorarsın? Yalnız Edirne'de fazla durmasa niye edersin? Bu da benden baba öğüdü. Hadi hoşça kal.
0: Hüseyin Ağa'yı durdurmak, bir şeyler ikram etmek, kendisine bir şeyler sormak istediler ama Hüseyin Ağa hiçbirini kabul etmedi. Acele işi olduğunu ileri sürerek kahveden çıktı gitti.

Durumu herkes görmüş ve anlamıştı. Demek oluyor ki saray pehlivanlarından Koca Mustafa da bu genç pehlivanı yenememişti. Güreşleri beraber ayrılmıştı. Başka türlü Hüseyin Ağa ödülün yarısını getirir kendisine verir miydi? Hüseyin Ağa'nın bu parayı çiftlik sahibinden zorla ve az çok tehditle kopardığını nereden bileceklerdi? Pamukçulu Osman pehlivan Hüseyin Ağa'nın öğüdünü tuttu. Edirne'de daha fazla kaldığı takdirde başına hakikaten bir şeyler gelebileceğini anlamıştı. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için de ertesi sabah Hasköy yoluyla Pamukçulu köyünün yolunu tuttu.

0: kazanmıştı. Şurada burada yapmış olduğu bazı güreşlerde elde ettiği galibiyetlerin haberleri köyünde bile duyulmuş olduğunu öğrenmek pamukçuluğu gerçekten çok şaşırtmıştı. Evet sevgili dinleyenler, bakalım kahramanımız bundan sonra daha nelerle karşılaşacak? Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşktandır.
1: Seslendiren Sacit Onan.
2: Niyet ve sonuç.

İnsanın kalbi, niyeti, işlerin neticesini etkileyen birinci faktördür. Acıyı bal eden sır, güzelin güzel kılmasındaki sırdır. O sebepten her hayırlı işin önünde onlarca kapı açılır. Her şer düşünce de neticesi itibariyle hüsrandır. Kalbin değişmesine misal için bir padişahın öyküsü anlatılır. Bir padişah, bir iki vezirini ve diğer danışmanlarından birkaçını yanına alarak payitahta, başkente yakın yerleşim merkezlerinde bir gezintiye çıkmıştı. Payitahttan ayrılıp birkaç saatlik bir yol kat ettikten sonra yolları üzerindeki bir nar bahçesinin kıyısında mola verdiler. Olgunlaşmış, tam kıvamını bulmuş olan narlar insanın iştahını kabartıyordu. Padişah bahçe içinde çalışmakta olan yaşlı bir adamı yanına çağırdı, sordu. Bu güzel nar bahçesi kimin? Bu nar bahçesi benimdir efendim, babamdan miras kaldı. Oğlun uşağın var mı? Allah bize oğul uşak vermedi efendim. Bir karı kocadan ibaret iki kişilik bir aileyiz. Peki, ben de bu ülkenin hükümdarıyım. Şuradan bir nar şerbeti sıksan da içsek. İhtiyar baş üstüne dedi ve hemen gidip bahçe içindeki küleveden kalaylı tertemiz bir tas getirdi. En yakınındaki ağaçtan iki nar kopardı ve sıktı. İki nar tam bir tası doldurdu. Padişah içti ve çok beğendi. Bütün vücuduna bir zindelik ve ferahlık yayılmıştı. İhtiyar çiftçi padişahın beraberindeki herkese sırayla nar şerbeti ikram etti. Padişah ve adamları bedenlerinin kazandığı bu zindelikle biraz yol almak için ihtiyara veda edip yola koyuldular. Yolda şeytan padişahın kafasını karıştırmaya başladı. Madem birer ayakları çukurda olan bu yaşlı karı kocanın mirasçıları yok,

Ne yapacaklar böyle güzel nar bahçesini? Karşılığında birkaç kuruş verip de bu bahçeyi ellerinden alayım diye düşündü. Padişah ve adamları akşama doğru geri dönerlerken aynı bahçenin yanında yine konakladılar. Padişah ihtiyardan bir tas daha nar şerbeti yapmasını istedi. İhtiyar sabahki kadar candan ve gönülden olmasa da bir tas nar şerbeti yapıp sundu. Fakat padişah bu defa nar şerbetinin tadını pek beğenmedi. Sabahkine hiç benzemiyordu. Sordu. Baba, ne oldu böyle? Bu nar şerbeti sabahkiyle aynı nardan değil mi? Bunun tadı hiç de hoş değil. Aynı nardan evlat, aynı nardan. Aslında tadında da bir değişiklik yok. Ama asıl değişen sizin kalbiniz. Bir ülkenin padişahı tebaasının malına göz dikiyorsa, o ülkenin narları da o eski tadı vermez olur. Hakla batılın arasını ayıran ve kalbimizi ahsani takvim üzerine kılan Rabbimize hamdolsun. Bu yolda kalbi selim olabilmek aşkın eseridir. Kalbi selim olmaya çalışmaksa aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Filistin. Filistin topraklarının en önemli cazibesi tarihteki rolü ve statüsünden ileri gelmektedir. Filistin'in vahye dayanan bütün dinlerde özel bir önemi ve yeri vardır. Bu da birçok peygamberin orada yaşamış veya hayatının bir bölümünü orada geçirmiş ve Yüce Allah'ın bu toprakları kutsal kıldığını bildirmiş olmasından ileri gelmektedir. Kudüs'ün ve Filistin topraklarının İslam açısından taşıdığı değer ve kutsiyet dolayısıyla Medine'de kurulan İslam devletinin kuzeye doğru sınırlarının genişlemesiyle birlikte Müslümanlar Filistin topraklarına yöneldiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Filistin üzerine miladi 633'te iki küçük birlik gönderdi. Bu birlikler önemli başarılar gösterdiler. Daha sonra 634'te Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusunun Remle yakınlarında Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle Kudüs dışındaki Filistin topraklarının önemli bir kısmı fethedildi. Kudüs'ün fethi ise 638'de 2. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde gerçekleşti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'ün anahtarlarını teslim aldığında oranın halkına tam bir din hürriyeti ve güven içinde yaşayacaklarına dair yazılı bir emanet vermiştir. Bu fetihten sonra Kudüs ve çevresi 1099'a kadar sürekli Müslümanların hakimiyetinde kaldı. O tarihte Haçlı ordularının 40 gün süren şiddetli kuşatmaları sonunda bu kutsal belde Hristiyanların eline geçti. Haçlılar Kudüs'ü işgal ettikten sonra bir hafta süreyle şehirde katliam gerçekleştirdiler. Bu katliamda Müslümanlardan 70 bin kişi öldürüldü. Katliam sonucu meydana gelen kan gölünde Haçlıların atlarının dizlerine kadar gömüldüğü, bu katliama şahit olmuş Hristiyan kumandanların hatıralarında geçmektedir. Haçlı işgali 88 yıl sürdü. Bu işgale 1187 yılında Selahaddin Eyyubi son verdi. Yavuz Sultan Selim'in 1516'da gerçekleştirdiği Mısır seferi sonrasında Kudüs ve Filistin Osmanlı Devleti'ne bağlandı. 1918 İngiliz işgaline kadar da Osmanlı yönetiminde kaldı. Avrupa'da Yahudilerin belli bir toprak parçası üzerinde bir araya getirilmeleri ve bir devlete kavuşturulmaları amacıyla 1897'de örgütlü Siyonizm hareketi ortaya çıktı. Bu hareket Yahudi halkının bir araya getirileceği toprak olarak da Filistin'i seçti. Siyonistler Filistin'den bir miktar toprak elde edebilmek için ilk önce Osmanlı Devleti nezdinde bir takım girişimlerde bulundular. Bu amaçla Osmanlıların bütün dış borçlarını ödemeyi taahhüt ettiler. Ancak zamanın Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit'ten

hiçbir yakınlık ve ilgi göremediler. Theodor Hersin hatıralarında ifade edildiğine göre Hersin, Sultan II. Abdülhamit Han'a konuyla ilgili ilk teklifi götürmesinden sonra 2. Abdülhamit Han aracılık yapan kişiye şu cevabı vermiştir. Eğer Bay Hertz senin benim arkadaşım olduğum gibi arkadaşınsa ona söyle. Bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış dahi olsa toprak satamam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu devleti kanlarını dökerek kazanmış ve yine kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın efradı birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi dahi geri dönmemek üzere muharebe meydanında kalmışlardır. Osmanlı Devleti Osmanlı milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Yahudiler milyarlarını saklasınlar. Benim devletim parçalandığı zaman onlar Filistin'i karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde otopsi yapılmasına müsaade edemem. Osmanlı Devleti'nden bir şey koparamayan bu sözde güçler bu kez İngilizlerle ve diğer batılı ülkeleriyle işbirliğine gitmeyi kararlaştırdılar. Osmanlı Devleti'ni yıkmak veya zayıflatmak için her fırsatı değerlendiren batı ülkeleri, Siyonistlerin kendilerine yanaşmalarını da iyi bir fırsat olarak görüp değerlendirdiler. Bunun sonucunda 1916 yılında Fransa, İngiltere ve Rusya arasında Sykes-Picot Anlaşması adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, İslam topraklarının Fransa, İngiltere ve Rusya arasında paylaştırılmasını öngörüyordu. Anlaşmanın Filistin'le ilgili maddesinde de şöyle deniyordu. Diğer ortakların ve Mekke Şerifi'nin muvafakati alındıktan sonra Rusya'yla da istişare yapılarak bu bölgede uluslararası bir yönetim kurulsun. Zamanın İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'dan adını alan ünlü Balfour Deklarasyonu'nda da şöyle deniyordu. Haşmetli İngiliz Kraliyet Hükümeti, Filistin'de Yahudi halkı için milli bir devlet kurulmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu gayeye ulaşmayı kolaylaştırmak için en değerli mesailerini harcayacaktır. Şurası açıkça bilinmelidir ki, Haşmetli Kral, Filistin'de bulunan Yahudiler dışındaki milletlerin dini ve medeni haklarına zarar verecek veya Yahudilerin başka herhangi bir ülkede elde ettikleri haklarını ve siyasi nüfuzlarını zedeleyecek hiçbir şey yapmayacaktır. 14 Mayıs İsrail'in kuruluş deklarasyonunun yayınlanmasının yıl dönümüdür. Filistinliler bu olayı Nekbe yani büyük felaket olarak adlandırıyor. Bu deklarasyonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra 1918 yılında İngilizler Filistin topraklarını işgal ettiler. İngilizlerin bu işgali gerçekleştirmeleri zamanın Mekke Şerifi ve bugünkü Ürdün Krallığı'nın kurucusu Şerif Hüseyin'in yardımıyla oldu. İngilizlerin Şerif Hüseyin'le gizli ilişkiler içine girmelerinin ve kendisine bir takım vaatlerde bulunmalarının en önemli sebebi dünyada dağınık bir halde yaşayan Yahudilerin devlet kurabilmeleri için gerekli şartların oluşturulmasıydı. 1922'de Milletler Cemiyeti'nin kararıyla Filistin, İngiltere'nin himayesine verildi. Ayrıca Filistin'in işgali için Osmanlı'nın yıkılması gerekiyordu ve İspanya'dan kovulan Yahudilere yardım eden Osmanlı'nın yaptığı yardım içten içe kemirilip yıkılmasına neden oldu. Filistinli Müslümanlar İngiliz işgal yönetimine ve Yahudi göçüne karşı değişik zamanlarda çeşitli mücadeleler verdiler. Bu doğrultuda zaman zaman ayaklanmalar gerçekleştirildi. 27 Şubat 1920 tarihinde Filistin halkından 40 bin kişilik bir topluluk Mescid-i Aksa'da gösteri düzenledi. 8 Mart 1920 tarihinde ilk

silahlı çatışma meydana geldi. Bu çatışmada 7 Yahudi öldürüldü. Kudüs'te de Filistinlilerle Yahudiler arasında çatışmalar oldu. Bu mücadeleler sonraki tarihlerde de devam etti. Filistinliler İngiliz işgaline ve Yahudi göçüne karşı sistemli bir mücadele yürütebilmek için çeşitli örgütler de kurdular. İngilizlerin Filistin işgal etmelerinin amacı dünyanın değişik yönlerine dağılmış durumdaki Yahudileri buraya toplamak olduğundan onların göçlerini kolaylaştırdılar. Onların buralara bağlı olmalarını sağlayabilmek için de kendilerini buralardan mülk sahibi yapmaya çalıştılar. Ancak bu konuda tarihin çarpıtılmasından ve tarihi gerçeklerin saptırılmasından kaynaklanan yaygın bir kanaat bulunmaktadır. O da Filistinlilerin kendi yurtlarını kendi elleriyle Yahudilere sattıkları iddiasıdır. Oysa bu iddia tarihi gerçeklere tamamen aykırıdır. Yahudilerin toprak sahibi olmalarına birinci derecede İngiliz işgalciler sebep olmuşlardır ki onların da bu konuda başvurdukları en yaygın metot ağır vergi uygulamasıydı. İngiliz işgalciler Filistinlilerin mülklerine oldukça ağır vergiler koyuyor, bu vergileri ödeyemeyenlerin de mülklerine el koyuyor, sonra buraları ya Yahudilere bağışlıyor ya da sembolik fiyatlarla satıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla her ne kadar Filistin devlet statüsündeki sahibinden mahrum bırakıldıysa da oralardaki mülklerin fert olarak sahipleri vardı. Siyonistler bu mülkleri sahiplerinden alabilmek için iki yola başvuruyordu. Çok cazip karşılıklarla satın almak ve gasp. Yine de Filistinlilerin kendi mülklerini Yahudilerin cazip teklifleri karşılığında onlara sattıkları iddiası doğru değildir. Çünkü Yahudilerin satın alma yoluyla mülk edinmede pek başarılı olamadıkları tarihi bir gerçektir. Zaten Filistinli ilim adamları da bunun önüne geçebilmek için yayınladıkları fetvalarla yoğun bir ilmi ve dini mücadele veriyordu. 1948'de İsrail Devleti kurulduğunda Yahudi göçmenlerin sahip oldukları arazi 2 milyon dönümdü. Yani tüm Filistin'in %7'sine tekabül ediyordu. Filistin toprağının 300 bin dönümünü onlara İngiliz işgalciler bağışlamışlardır. 200 bin dönümünü yine İngiliz işgalciler Yahudilere göstermelik bir şekilde parayla satmışlardır. Gerek bağışlanan ve gerekse satılan arazilere de zikrettiğimiz vergi oyunuyla el konulmuştu ve satım işlemi de sembolik paralarla gerçekleşti. 600 bin dönümünü de kendileri Filistin dışında olan Lübnan ve Suriye'de ikamet edip Filistin'de mülk edinmiş bazı Arap kökenlilerden satın almışlardır. Buraya kadarki kısımda Filistinlerin herhangi bir dahlinin olmadığını görüyoruz. Yani Yahudilerin edindikleri arazilerde Filistinlilerin müdahalesi söz konusu değildir. Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmelerini sağlamak amacıyla yoğun bir teşvik faaliyeti yürütülüyordu. Ancak yürütülen bütün çabalara rağmen Yahudiler, özellikle de Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve maddi durumları iyi olanlar çağrılara rağbet etmiyorlardı.

Göç edenlerin çoğunluğunu yoksul Doğu Avrupa ve Asya ülkeleri Yahudileri oluşturuyordu. Bu yüzden İngiliz işgalinden önce yerleşmiş olanlar ve doğal nüfus artışı da dahil olmak üzere 1933 öncesinde Filistin topraklarındaki Yahudi sayısı 200 bini bulmamıştı. Ama 1933'te Avrupa'da bir Nazi fırtınası esmeye başladı. Her tarafta Hitler'in Yahudileri kitleler halinde öldürdüğü, fırınladığı söylentileri yayıldı. Bu arada Hitler'in adamları da Yahudilerden bazılarını öldürüp kamyonetlerin arkasına atarak onların yaşadığı mahallelerin sokaklarında dolaştırmaya, oraları terk etmemeleri durumunda kendilerinin sonunun da aynı olacağı tehditleri savurmaya başladılar. İşte bu olaydan sonra Yahudiler adeta çekirge sürüleri gibi

Filistin topraklarına akın etmeye başladılar. Böylece 1933-45 arasında geçen 12 yıllık süre içinde bu topraklardaki Yahudi nüfus 800 bine çıktı. Bu yüzden bazı tarihçiler Hitler'in Siyonist örgütlerle işbirliği yaptığını ileri sürmüşlerdir. Hitler'in en yakın çevresindeki adamlarından bazılarının Yahudi olduğu göz önünde bulundurulursa bu iddianın çok da basite alınmaması gerektiği anlaşılır. Ayrıca Hitler'in Yahudileri fırınladığı, kalabalık kitleler halinde öldürdüğü iddiaları da tarihi gerçeklere uymamaktadır. Çünkü Siyonist örgütlerin sürekli kullandıkları söz konusu katliamlarla ilgili olarak verdikleri rakamlar o tarihte Hitler'in tahakkümüne giren bölgelerde yaşayan Yahudilerin sayısından fazladır.

İşgal edilen Filistin topraklarında 1947'den itibaren devletleşme sürecine girildi. 1947'nin sonuna doğru İsrail adında bir devletin kuruluşu resmen ilan edildi. Bu devletin kuruluşu 1948'de resmen onaylandı. Böylece meşru olmayan bir işgale meşrulaştırma mekanizması kazandırılmış oldu. Filistin halkı 1987'de işgale karşı intifada adı verilen bir direniş başlattı. Filistin'de örgütlü direnişin tek çatı altında toplanması için 1965'te Filistin Kurtuluş Teşkilatı adı altında bir teşkilat oluşturuldu. Filistin'e katliamlardan hariç en geniş çaplısı 6 gün savaşı diye de anılan 1967 Haziran Savaşı olmak üzere 7 büyük savaş açılmıştır ve hiçbirinde istenen hedefe ulaşılamamıştır.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Ey çocuk, yanaklarında gülücükler olmalıydı. Kan değil, sevinçle bakmalıydı gözlerin. Ürkek değil. Ey çocuk, içine doğduğun dava sana emanet. Kalbimiz senin de ve duamız. Ama suskunuz, ama suskunuz. Hakkını helal et.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
4: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Vakit aralığı dersek, usulünce bu aralıkta bir yolculuk etmek istersek, gittim, gördüm demek için önce tekbirleri sıralamalı bir şehirde. Bir vakit kaç tekbir eder onu hesaplamalı. Ardından yolları, tabelaları ve hatta yol çizgilerini okumalı. Ulu bir dağın eteklerinde konaklamalı belki. Yahut bir ovasının gözlerini aramalı. Zira sokaklarda değil, işte bu aralıklarda saklı olmalı bir kentin tüm cevapları. Belki bir kentin beş vakit aralığı yetmez her sokağını görmeye. Ancak gösterir şehirde neler değişti zaman içinde. Şehir işte bu. Bazen sizin şehriniz olur, bazen de büyük şehir. Aklımızda, ufkumuzda ve ezberimizde bir şehir, bir zaman aralığı olmadan mesela. Daha modern yollar, araçlar ve imkanlarla koyulsak yollara. Her gün yeni kentler, kasabalar, köyler ve çeşmeler serilse yollarımıza. Her saat başı başka bir diyarın nimetlerinden yesek, içsek, istifade etsek. Fazladan kaç vakit daha almış oluruz ömrümüzden içeri? Oysa bu kentin her vaktinin aralıklarında yankılanır Emir Buhari Hazretlerinin sözleri. Bu vakit olmuş Somuncu Baba Hazretlerinin ekmekleri hep aynı tatta. Şöyle derinden bir oh çeksek mis gibi iman kokar bu şehir. Bazen de sabah olmaz, güneş kendi sıcağından bile kurur. Sonra aklınıza şüpheler düşer. Burası büyük bir şehir midir, yoksa küçük bir Anadolu kenti mi acaba? Oysa bu sorunun sorulacağı en son şehirdir Bursa. Bir sokağın sağında eski evler sıralanırken, solunda dev binalar göğe yükselir. Bir tarafı terk edilen bu şehrin, bir tarafı alabildiğine kalabalık. Sonra soğuktur Bursa. Aynı zamanda da sıcak ve nemli. Bir yandan kar yağar, bir yandan yaz gelir buraya. Bursa'yı bilmek demek, ondan ayrı kalmak demektir. Doğuda Ahmet Aksu Bursa emret komutanım diyen bir askere sorulmalıdır. Yahut İstanbul'da yaşayan fakat kalbinin yarısını burada bırakıp gitmiş küçük bir kız çocuğuna. Hasılı kelam, şehirlerden bir şehirdir tüm şehirlere benzeyen. Ama tüm şehirlerden de farklı. Bu farkla başlasın o halde şimdi Bursa'da bir vakit. 20 kubbeli Bursa Ulu Camii olmasa ezberimizde belki gidecek bir yer bulamazdık heyecandan. Çünkü bu çağrıyla beraber 14 saat ve 17 dakika var cebimizde koskoca Bursa için. Yapayalnız bir hoş geldin değil elbette kastımız. En az 4 kişiyle taşınan bir 5 gidiş mesela. Oruçlu bir nefsin suya kavuşması, secdenin alnında yer tutması veya güneşin sabaha kavuşması gibi yapacak başka iş bulamazdık.

Namazın ardından ezberimize ilişmiş şu satırları bir okuyalım şimdi. Bursa Ulu Camii hakkında. Sultan Yıldırım Bayezid Han'ın Haçlı ordularını bozguna uğratmasının adağı olarak 1399 yılında Mimar Ali Neccar tarafından inşa edilmiştir. Dikdörtgen planlı olarak yaklaşık 5000 metrekarelik bir alanda kurulan caminin sekizgen kasnaklara oturan 20 kubbesi bulunur. Fetret devrinde Moğol ve Karamanoğulları tarafından yapılan Bursa kuşatmalarında iki kere yanan cami, Çelebi Mehmet Han tarafından tamir ettirilerek 1421 yılında yeniden ibadete açılmıştır. Yapının başta kündekari tekniğiyle yapılmış asırlık abanoz minberi olmak üzere iç detayları görülmeye değer güzelliktedir.

Şehrin sokakları güneşe boyanmaya başlamadan, bacalarından duman yükselmeye başlıyor evlerin. Üstelik dumanı üstünde olan sadece bacaları değil Yeşil Bursa'nın. Yola koyulmak gibi bir telaşımız olsa da, aklımız dumanı üstünde ekmek kokusu, dumanı üstünde bir tas çorbada. Bursa Ulu Camii'nin asırlık geleneği kesiyor yolumuzu. Sabah namazının ardından Ulu Camii'nin avlusunda unutulmaya yüz tutan çorba dağıtma geleneği, hayırsever Bursalılar tarafından son dönemde yeniden yaşatılmaya başlamış.

0: gitmek, vaktin ardına yetişmek telaşı cebimizde. Ama sabahla öğlen vakti arasında 7 saat 13 dakika gibi uzun bir aralık var önümüzde şimdilik. Ve sabahın ağırlığı omzumuzda. Öyle değil mi sahi? Ne kadar istirahat ederse etsin insan, bu vakitte biraz daha der ya hani, biraz daha istirahat. İşte bu ağırlığı atmaya birebir deva olacak yerler var aklımızda. Şimdi gitmek kelimesine çevirelim istikametimizi. Varacağımız yer değil vakit olsun bizim. Sene 1420'de Bursa sokaklarında aş ekmek dağıtılırdı değil de, Osmanlı devrinde Bursa'nın Cumalı Kızık diye bir köyü var olsun vaktimizde. Uludağ eteklerinde, günün bu saatlerinde dar ve tenha bir yoldan gidilsin bu vakti. Selam verilsin yolu kaplayan taş ve cümle çalı çırpıya. Uludağ'ın dik etekleriyle vadi arasında sıkışıp kalan yöre köylerine konumlarından dolayı Kızık adı verilmiş. Köyleri birbirlerinden ayırt etmek için dereye yakın köye Dere Kızık, fidye veren köye de Fidye Kızık denilmiş mesela. Cuma namazı için topluca gidilen köy ise Cumalı Kızık. Manzara size dizi veya film setlerinden tanıdık gelebilir. Köyün bozulmadan korunabilmiş tarihi dokusu bir kere fark edilince, Cumalı Kızık bu işlerle ilgilenenlerin bir numaralı tercihi olmuş. Köyün girişinde yerel yiyeceklerin satıldığı tezgahlar bizi selamlıyor. Köyün iç taraflarına ilerledikçe meyve, sebze ve şifalı otların satıldığı tezgahlarla karşılaşmak karnımızı daha da acıktırıyor. Köy meydanında doğal köy ürünleriyle kahvaltı edilebilecek pek çok mekan var. Nihayetinde biz de birinin sofrasındayız işte. Sözü erbabına bırakalım o halde.
1: 98 yılından beri restoranda faaliyet göstermekteyiz. Tabii 98'den sonraki bir süreç var. Kınalı Kar filmin çekildiği dönemde biraz daha hız kazandı. Tabii bu süreçten sonra da turizm alanı olarak ilan edildi. Burada da tamamıyla sergilediğimiz ürünler bizim kendi ev ürünlerimiz. Hı-hı. Yani hemen hepsini buradaki çalışan ablalarımız yapıyor. Yöresel ürünlerimiz diyelim. Kahvaltı değil de sadece kahvaltı restoran hizmeti yok. Bunun dışında bizde pansiyon hizmeti de var. Genelde hafta sonuna da dışarıdan gelen turist arkadaşlarımız ya da iş turizmden gelen, ya İstanbul yakın bölgelerden gelen misafirlerimiz cuma günü gelir, hafta sonu geçirir. Böyle bir hem köy tarihini gezer, hem yöresel ürünlerimizi alırlar.

0: Sofra şenliği unutturmadan köyle ilgili şu bilgileri bir okuyalım şimdi. Cumalı Kızık Uludağ eteklerinde yer alıyor. Yüksekliği 600 metre civarında. Tarihi Osmanlı'nın ilk kuruluş yıllarına kadar uzanıyor. Orhan Gazi'nin 7 oğluna kurduğu 7 Kızık köyden biri. Köy ve çevresi yakın dönemde sit alanı olarak belirlenmiş ve toplamda 270 ev koruma altına alınmış. Yapımında taş üzerine ahşap ve kerpiç kullanılmış bu evlerin hepsi rengarenk ve 2-3 katlı. Anlatmakla yaşanılmaz tabii bu asırlık yadigarların dili. Bari bir yaşayandan soralım dedik biz de.
1: Cumalı Kızık bir aşiret, yani aşiret derken Tokat'tan geliyor onlar. Karakeçiler aşiretinden geliyor. Cumalı Kızık, Fidye Kızık, Anamlı Kızık kardeşler bunlar. Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan önce buraya yerleşmişler. Ya burada bir Kızık ailesi. Tabii Cumalı Kızık daha önde gelen bir isim olduğu için. Tarihi bir köy yani. Evet. Köyümüz çok güzel. Şu anda tabii devletimiz de çok katkı yapıyor. Evler restorasyon oluyor. Yabancı turistler geliyor. Araplar çok gelir. Geçen Fransızlar çok geldi. Geçen de misafirlerim vardı mesela. Pansiyonları kapattılar. Anzaklar. Geliyorlar yani. Çok ziyaretçilerimiz var şu anda.

Bursa'nın büyük bir şehir olan yüzü, yüksek binaların kuşatması altında. Bizimse tek bildiğimiz kendini bulma yolu. Kapısına gelenleri geri çevirmemiş, adını anıp himmet isteyenlere yardım etmiş bir Allah dostunun, biz yolunu kaybetmişlere yol göstermesi umudundayız. Bir mürşidi kamilin dizinin dibine çökmek, ruhunu onun rüzgarına bırakmak, onun izlerini aramak için düşüyoruz gölgemizin peşine. Karanlıkta yolunu bulmak için ışık arayan bir pervane gibi aradığımız adresi soruyoruz yoldan geçenlere. Aradığımız adrese vardığımızda bulduklarımızı şuradan size de okuyayım şimdi. 1490 senesinde Bursa'da doğan Muhammed Üftade Hazretleri, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Bursa'da yaşayan evliyanın büyüklerindendir. İsmi Muhammed olup babası Manyaslı Mehmet Efendi'dir. Hazret küçük yaşlarından itibaren bir velinin yanında yetişmeyi arzular. Karacabeyli Hızır Dede isimli velinin Bursa'ya geldiğini öğrenince huzuruna varıp talebesi olmak istediğini bildirir. Ve 8 yıl Hızır Dede'nin hizmetinde çalışır. Hızır Dede'nin vefatından sonra da Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin ruhaniyetinden istifade eder, kemale erip olgunlaşır. Muhammed Üftade Hazretlerinin konuşmalarını talebesi Aziz Mahmud Hüdayi Vakıat adlı eserinde toplamıştır. Muhammed Üftade Hazretleri 1581 yılında Bursa'da rahatsızlanır. Talebelerini başına toplayıp onlara son nasihatlerini yaptıktan sonra kelime-i şehadet getirerek vefat eder ve sağlığında yaptırdığı caminin bahçesine defnedilir. Dergâhına birkaç yüz metre mesafede bulunan mezarının üzerine kısa süre sonra bir türbe yapılmıştır. Sandukasının başucunda bulunan levhadaki şu şiir, Muhammed Üftade Hazretlerinin kemalini asırlar ötesinden günümüze ulaştırıyor. Bağ-ı aşkın andelibi Hazreti Üftade'dir. Dertli aşıklar tabibi Hazreti Üftade'dir. Vasılı kamil olur, tevhid-i zata şüphesiz. Gösteren rah-ı hüdayi

Hazreti Üftade'dir. Eyleyen ruhundan istimdad erişir matluba, halleden her müşkilatı Hazreti Üftade'dir. Sıdk ile ol Hüdayi eşiğinde daima, bil hakikat kutbul aktab Hazreti Üftade'dir.

Dar sokakların parke döşeli yokuşlarında, yokuşa tutunmuş evlerin pencerelerinden yeşile gülümseyen gözlerin tebessümü düşmüş Bursa sokaklarına. Öte sokak üzerinde kaftanı, ayaklarında nefisten ayakkabısıyla Bursa kadılarından Molla Fenari Hazretlerinin nidasını duyar gibi oluyoruz. Nefis direnirse yönünü yokuşa sürmek gerekir, buyurmuş Hazret. Bu kelam-ı kibarının ardından yokuşun sonundaki kapısına varıyoruz işte. Bilenler bilir de, bilmeyenler için tekrar edelim. Kimdir Molla Fenari Hazretleri? Şuradan okuyalım, buyurun. 1424 yılında 2. Murat Han onu Bursa Kadısı ve Şeyhülislam tayin etmiştir. 6 yıl devam ettirdiği bu vazifedeyken, devlet büyüklerinin hemen hepsi yüksek ilim ve fikirlerinden istifade etmiştir. Bursa'da kendi yaptırdığı bir medrese ile bir cami vardır. Bursa'da her yokuşun sonunda bir düzlükte, bir cami avlusunda şimdi ayağa kalkacakmış gibi pek çok zat-ı muhtereme rastlamak mümkün. Gönül sultanları Allah dostlarının fani mekanı olmuş besbelli Bursa sokakları. Bir sokak arasında yüreğimize kadar hissettiğimiz bir somun fırınından yayılan koku bizi aradığımız dosta götürüyor. Somuncu babanın fırınından ekmek alan Molla Fenari Hazretlerine rastlayacakmış gibi hissediyoruz kendimizi. Somuncu baba, fırınında asırlar öncesinde modern pişirme teknikleriyle hazırladığı ekmeklerle Bursalıları doyuran bir veli. Dahasını şuradan okuyalım, buyurun. Somuncu baba, Ulu Cami'nin yapımında işçilere ekmek yapan bir işçi olarak tanınmaktadır. Sultan Yıldırım Bayezid, Emir Sultan Hazretlerine Ulu Cami'nin ilk hutbesini okumasını emreder. Oysa Somuncu Baba Hazretlerini işaret eder. Somuncu Baba Hazretleri hutbede Fatiha suresini 7 farklı şekilde tefsir eder. Orada bulunan Molla Fenari Hazretleri de bu yorumlardan çok etkilenir. Yazdığı bir ciltlik Fatiha tefsirinde Hazret'in kendisine açtığı kapılardan yol alır. Maneviyattan ne işaret almıştır bilinmez. Somuncu Baba Hazretleri şehri terk etmeye karar verir. Molla Fenari Hazretleri ayrılmaması için ısrar eder. Ancak neticeyi değiştiremez. Bari bu şehir için bir dua edin der. Somuncu Baba Hazretleri yüzünü Bursa'ya dönüp feyizli, bereketli bir şehir olması ve yeşil kalması için dua eder.

0: Reklamlar.
1: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
4: Gün öğlene kavuşurken güneşin sıcağına gömülen şehirde gölgeler çoktan ısınmaya başladı bile. Vakit girmeden Somuncu Baba Hazretlerinin duasını alan Bursa'nın meşhur tarihi çınarını da görmek için hızlandırıyoruz adımlarımızı. Kestirme bir yol bulmak umuduyla sorduğumuz adrese aldığımız yolu takip edin tarifiyle varıyoruz. Oyuk Çınar Mahallesi'ne adını veren çınarı bulmamız zor olmuyor. İşte sözün bittiği yer burası. 6 asırlık bir ömür. 35 metre yükseklik. Etrafta bir yudum çay içip soluklanacak pek çok mekan var ama vakti kaçırma endişesi istikametimizi Emir Buhari Camii'ne çevirdi bile. Tarihi Çınar'dan Emir Buhari Camii'ne doğru yol alırken Buhara'dan Bursa'ya bir yol hikayesi eşlik ediyor bizlere. Öyle bir hikaye ki zamanın kanadında Emir Buhari Camii'ne indiriyor bizi.

bu cami ve Emir Buhari Hazretleri için şunları bir okumalı şimdi. Emir Sultan Camii, Yıldırım Bayezid'in kızı Hundi Fatma Hatun tarafından eşi Emir Sultan Hazretleri adına 1366 ile 1429 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Asıl adı Seyyid Muhammed Şemseddin olan Emir Sultan Hazretlerinin türbesi de caminin yanında yer alır. Genç yaşta kemale eren Emir Sultan Hazretleri, Allah ve peygamber aşkıyla doğduğu kent olan Buhara'dan Medine'ye hicret eder. Bana Medine o kadar güzel geldi ki, farz-ı muhal o anda cennetin bütün kapıları ardına kadar açılsaydı, ihtimal cennete değil Medine'yi tercih ederdim, diyerek Medine aşkını anlatır. Ancak bir hikmetle kendisine Anadolu'ya gitmesi ayan olunca, o güzel beldeden Allah rızası için hicret yönünü Bursa'ya çevirir ve burada vefat eder.

Şimdi başka iki vakit arasında bir koşuşturma bekliyor bizi. 3 saat ve 9 dakika var cebimizde. Görünüşü yumuşak, soğuğu sert, fethi zor şehir Bursa'nın kalesine yürüyoruz. Hızlı adımlarla. Bugün Saltanat Kapısı adıyla da anılan tarihin en eski kalelerinden olan Bursa Kalesi hakkında şu bilgileri bir okuyalım şimdi. Roma, Bizans ve Osmanlı imparatorluklarına ev sahipliği yapmıştır. Kalenin Yer Kapı, Zindan Kapı, Hisar Kapı, Pınarbaşı Kapı ve Kaplıca Kapı olmak üzere 5 adet kapısı bulunmaktadır. Orhan Gazi 1326 yılında Bursa'yı Osmanlı topraklarına kattıktan sonra kaleyi

Bursa'nın zemheri soğuğunda yaz güneşi doğan sokakları içimizdeki gitmek hissini tetikliyor. Yorgun çınarların altında, sonsuzluk ikliminin rahmet yağmurlarında ıslanan Tophane'ye varıyor yolumuz bu defa. Bursa'ya tepeden bakan, tarih kokan bu semt, asırlar öteden bazı sözler ediyor bize. Ezber defterimizden şu bilgileri çıkarmanın vaktidir şimdi. Tophane, Osmanlı Devleti'nin İstanbul'un fethine hazırlık yaptığı iki büyük askeri merkezden biridir. İçindeki saat kulesiyle ünlüdür. Bursa'nın en büyük parklarından biri burada bulunur. Osman Gazi ve Orhan Gazi'ye ait türbeler Tophane Parkı'nın içinde yer alıyor. Ardımızda zaman, önümüzde mekan kovalıyor bizi. Ancak bir vakitler aynı çatı altında bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleri önünde, plansız, birbirimizden habersiz, emrivaki bir saygı duruşu tüm kaygıları bir kenara bıraktırıyor içimizde. Bizce bu park, Bursa'dan nereye gidelim sorusunun cevabı olmalıdır mutlaka. Bir yanda Osman Gazi'nin, diğer yanda Orhan Gazi'nin türbesi ve birkaç adım ötede İstiklal Savaşı şehitleri anıtı bizimle beraber zamanı da saygı duruşuna geçirmiş sanki.

0: plansızca dahil olduğumuz zaman yolculuğunun dönüşünde Bursa'nın meşhur kebapçıları karşılıyor bizi.
1: Ver bakalım yavru. Ver bakayım.
0: Sıcak bir hoş geldin veya çığırtkan bir buyurun ifadesi beklemeden burnumuza gelen muazzam kokulara icabet ediyoruz aslında. Nedir, nasıldır diye merak edenler için de işin ustasına bırakıyoruz anlatımı.
2: Eti bu yöredeki, bu yörenin Marmara bölgesinin yörenin kıvırcık koyma kuzey etini kullanılması. Etin güzel temizlenip dinlendirilmesi. Malzemenin tereyağının diğer malzemelerinin pidesine kadar her şeyi. Ve güzel bir de bu işe hizmet edilmesi. Tabii ki kaliteden ödün vermediğiniz müddetçe. Bu hizmeti severek yaptığınız müddetçe müşterilerimiz de bunu takdir ediyorlar.

Nereden ne zaman gelmiş olursanız olun, söze bizim orası diye başlatacak bir havası var Bursa'nın. İnsan şehrine benzermiş. Karşılaştığımız birinin konuşmasından, davranışlarından nereli olduğunu anlayabilmemiz biraz bundan olmalı. Oysa ellerimizle kuruyoruz şehirleri. Ama zaman içinde şehir kendine benzetiyor bizi. Kendi ruhunu, kendi kurgusunu aşılıyor içinde yaşayanlara. Bursa, Osmanlı'nın beylikten devletliğe geçiş şehridir. Bursa'da bir manzaraya bakıp, üç kıtaya hükmediyorum diyesi geliyor insanın. Bununla ilgili bir delil aramaya gerek yok. Ama hani nerede diye soran olursa, Yıldırım Camii ve Külliyesi tarihin mihenk taşıdır. Giderek büyüyen şehirdeki devasa apartmanların arasında külliye, heybetiyle Bursa'nın kalbinde asırlara meydan okuyor. Bu yapı için şunları bir okumalı şimdi.

Yıldırım Camii ve Külliyesi, Bursa Ovası'na hakim bir tepede, şehrin doğusundaki Yıldırım semtinde yer almaktadır. 1390'lı yılların sonlarına doğru yaptırılan külliyede yer alan birçok yapıdan günümüze cami, medrese, hamam, darüşşifa ve türbe kalmıştır. Bursa'nın en önemli yapılarından olan Yıldırım Camii ve Külliyesi, Osmanlı'nın devlet oluşunun en büyük nişangahı.

Eski ve yeni iki Bursa'dan bahsedebiliriz şimdi. İşin aslını sorarsanız ikisi de güzel deriz. Eski Bursa'da tarih masallardaki gibi yaşıyor. Bu gerçeği görmek için sabır ve istek gerekli. Yeni Bursa'yı anlamak içinse gözleriniz önünde yükselen çeşit çeşit yapılara daha yüksekten bakmanız gerekiyor. Her iki halde de epey yorulmak lazım yani. Dolayısıyla iş bölümü yapma zamanıdır şimdi. Bizler Bursa'nın zirvesi Uludağ'a doğru yol alırken, ikinci ekibimiz eski Bursa yollarında gezinmeye devam etsin bakalım. Bir günün içinde, öğle vaktinden önce eteklerinden bahsettiğimiz Uludağ'ın zirve yolundayız işte. Günün vakitleri son bulmadan bu dağın zirvesinde olmak. Bu heyecan verici bir duygu. Ancak dahası da var. Bu yol bazen kontrolden çıkan araçların kayak pisti olabiliyor. Daha bir dikkatle geçiyoruz yolu çevreleyen ağaçların arasından. Derin bir vadide dikine ilerleyen, kar ve ağaç kokulu yolun sonunda karşılıyor bizi Uludağ Milli Parkı. Şu bilgileri okumalıyız bu park için. Uludağ Milli Parkı, Batı Anadolu bölgesinin 2543 metrelik en yüksek tepesine sahiptir. Parkta farklı canlı türleri yaşamlarını sürdürmektedir. Yaz dönemi kullanıcılarına yönelik 2 adet kamp ve 2 adet günübirlik alan mevcuttur. Bu alanlar içerisinde ise baraka ve bungalovlar, cami, hediyelik eşya dükkanları, sıhhi tesis kompleksi, sağlıklı yaşam parkuru ve çocuk oyun alanı bulunmaktadır. Zirveye ulaşmak için karda iz açmaya devam etmemiz gerek. Uludağ ile canhıraş bir kucaklaşma içerisinde olan ağaçların havasını solumak kalp atışlarımızı hızlandırıyor. Rakım yükseldikçe ağaçlar seyrekleşiyor. Başka bir diyarın kapıları aralanıyor sanki. Bilmeyen yoktur ama yine de şu bilgileri bir okuyalım Uludağ Kayak Merkezi için şimdi. Ekim ve Nisan ayları arasında sürekli karlar altında olan bölge, bu özelliği sebebiyle yılın yarısında kış sporlarına ve turizmine elverişli bir durumdadır. Fatin Tepe ve Kuşaklı Kaya Tepelerinin üzerine kurulan Uludağ Kayak Merkezi, yaşam alanı açısından iki bölgeden oluşmaktadır. Birinci bölgede toplam 36 konaklama ve dinlenme tesisi bulunmakta olup, bu tesislerin 19'u özel, 17'si kamuya aittir. 4 otelin yer aldığı ikinci bölge ise 1986 yılında turizm merkezi ilan edilmiştir. Bölgede yapılan helikopterli kayak ve tur kayağı ise bu eşsiz mekanın ziyaretçilerine sunduğu ayrıcalıklar arasındadır.

0: Buradan bakmak Bursa'ya tabii ki önemli fakat burada asıl resmi göremediğimizi düşünüyoruz açıkçası.
1: Kim bilir, belki biraz daha sokulmak gerek içeri. Ancak vaktin kaygısı içimizde bir yerlerde kıpırdıyor yine. O halde şimdi bir de meraklı baş uzatmalarla şehrin sokaklarını arşınlayan diğer ekibimizin gözünden bakalım eski Bursa'ya. Aradığımızı eski ve yeniyi bağlayan bir köprüde bulabileceğimizi duyduk Bursa sokaklarında. Bu bağlantının adı Irgandı Köprüsü. Köprü, Orhan Gazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlamakla kalmıyor. Zanaatkarların asırlardır üzerinde geleneksel el sanatlarını icra ettiği bir mekan olma özelliğine de sahip. Böyle bir köprüyü daha önce hiç görmemiş olmamız normal. Çünkü dünya üzerinde bulunan 4 arastalı köprüden biri burası. Bu kadar ustanın bulunduğu bir yerde sözü bizim anlatmamıza ne hacet?
2: Benim yaptığım iş ahşap el oyması. Yazıları, at yazılımı yazıları özellikle

0: Bursa'nın merkezine kadar gelmişken meşhur Bursa kestane şekerini tatmaktan geri duramıyoruz. Biz nefsimizi şekerle oyalarken buyurun siz de ustasından dinleyin kestane şekerini.
1: Öncelikle sade kestane şekerimiz her zaman klasiktir. Hı hı. Zaten bunun artı çikolatalı kestane şekerlerimiz, artı haşlanmış kestane şekerimiz var. Mesela onu da böyle yakından da gösterebiliriz. Bu da et yemeklerinde, pilavda, garnitür olarak salatada gerçekten renk katıyor. Farklı bir lezzet. Onun dışında daha dayanıklı ürünlerimiz var. Bu seneye özel ve Bursa'nın tarih simgelerini bir arada buluşturduğumuz özel ambalajlarımız var. Bunun dışında kestane püremiz var. Bu kestane püremiz de kahvaltılık ya da keklerde, kurabiyelerde kullanmak için ekmeğin üzerine sürüp yiyebileceğimiz özel ürünlerimiz var. Onun dışında yani yaklaşık olarak 80 çeşit kalem ürünümüz var. Bunlar tabii ambalajın artı içeriği, saklanma şartları, market ürünleri, butik ürünlerimiz var. Mesela pazarladığımız özel ürünlerimiz var. Ama çeşit olarak görsel anlamda daha farklı çeşitlerimiz var. İçerik genelde aynıdır. Çikolatalı, sade, dediğim gibi haşlanmış püre ve onların birkaç mamulleri.
0: İkindi ve akşam vakti arasındaki 2 saat 50 dakikanın büyük bölümünü Irgandı Köprüsü'nde harcadık. Akşam vaktinde Gazi Orhan Camii'nde olmayı planlıyoruz. Ve minarede ezan bizi beklemekteymiş sanki. Görür görmez yükselmeye başladı işte. Namazın ardından cami için şu bilgileri bir okumalıyız şimdi. 1339 yılında 2. Osmanlı Sultanı Orhan Bey tarafından yaptırılmıştır. Yığma taş, kesme taş ve tuğlayla örülmüş caminin 5 bölümlü son cemaat yeri, ortada 3 küçük kubbe, yanlarda birer aynalı tonozla örtülüdür. Bu yapı Ulu Camii'nden daha eskidir ve daha önce Tophane'nin gerisinden ibaret olsa da, Bursa ilk kez bu cami sayesinde hisar dışına taşınmıştır. Yapının han, hamam, aşhane, imaret, zaviye, mektep ve medreseden oluşan külliyesinden geriye sadece han ve hamamı kalmıştır.

1 saat ve 21 dakika var şimdi yatsı vaktine kadar cebimizde. Vakit bizi sıkıştırmadan meşhur bir Bursa çarşısı daha görmek niyetindeyiz. Bursalılar buraya şehrin göz bebeği diyorlar. Osmanlı'nın mirası, tarihin derin dokuları, ipeğin zarafeti, ıhlamur kokularının yayıldığı dünyaca ünlü şaheser Koza Han'da akşam telaşı almış herkesi. Kimseyi meşgul etmeden şu bilgileri bir okuyalım şimdi. Koza Han 1491 yılında Sultan II. Bayezid tarafından yaptırılmıştır. Geniş, dikdörtgen bir avlunun çevresinde 2 katlı olarak inşa edilmiştir. Mağazalarında çeşitli ipek kumaşlar, eşarplar, şallar ve çeşitli konfeksiyon ürünlerinin yanında sanatsal ürünler, çeyiz ve ev tekstili ürünleriyle değerli hediyelik eşyaların satışı yapılmaktadır. Ve yatsı vakti için yönümüzü Yeşil Cami'ye çeviriyoruz. Birkaç dakika sürmüyor buraya varmamız. İşte Yeşil Cami'nin minaresinden yükselen ezan huzur gibi çöküyor bu kentin karanlığına.

Şimdi cami hakkında şu bilgileri bir okuyalım. Caminin kuzey cephesinde yer alan taç kapıdaki Arapça kitabede yapının mimarı olarak Hacı İvaz Paşa gösterilmiş. Yapım tarihi ise Aralık 1419 olarak belirtilmiştir. Yeşil Cami, mimari özelliklerinin yanında devrin ileri sanat anlayışını yansıtan çiniler, hat eserleri, mermer ve ahşap işçilikleriyle göz kamaştırmaktadır. Yapımına Çelebi Mehmet Han döneminde başlanan Yeşil Cami ve Külliyesi, Sultan II. Murat devrinde tamamlanmıştır. 1421 yılında Bursa Yeşil Camii'nin yanına Çelebi Mehmet Han'a ait bir türbe yapılmıştır. Şehrin her yerinden görülebilen yeşil türbe Bursa'nın sembolüdür. 1. Mehmet Çelebi 1421 yılında türbeyi yaptırdıktan 40 gün sonra vefat etmiştir.

0: 5 vakti tamamladık Bursa'da. 5 vakitte bu şehri tas tamam görmeye çalıştık usulünce. Yapılarıyla bir payitaht şehri, duada ömür bulmuş bir coğrafya, çarşı pazarıyla farklı iki Bursa. Yüreğimizde zamanın ötesine derin bir saygı duruşu, hafızamızda ahde vefa kaldı. Yeni bir şehrin yine 5 vaktinde görüşmek dileğiyle.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da. Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk Odası, Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtün.

Yolcuoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit, Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Namık Kemal, Mesut Uz. Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

Bu devrin gençlerinin ve insanının vatan şairi olarak bildiği Namık Kemal, Sultan Abdülhamit Han'ın hatıratından öğrendiğimize göre yine Sultan Hamit mağdurlarından gibi gösterilir. Oysa saltanata bağlılığı, Osmanlı soyuna olan ihtiramı ve saygısı göz ardı edilemeyecek kadar gerçek ve hakiki bir bilgidir. Mamafi, Mithat Paşa'nın yakın dostu olmasına rağmen, özellikle kanuni esasi hususunda bir türlü anlaşamayan ve sürekli karşı çıktığı için Mithat Paşa tarafından da dışlanan Namık Kemal, defalarca sultanın huzuruna çıkarak özellikle Meclis-i Mebusan'ın kontrolünü ve kanuni esasinin defi için alınması gereken tedbirleri konuşmuş, anlatmıştır. Hatta yine Abdülhamit Han'ın hatıratından öğrendiğimize göre kanuni esasi hakkında reddiye tarzında bir mütalaa hazırlayarak bizzat Sultan Abdülhamit Han'a sunduğu varittir.

0: Sultanım, Namık Kemal Efendi huzura kabulünü arz ederler.
1: Namık Kemal Bey mi? Hayırdır inşallah. Neden gelmiştir, bir şey söyledi mi?
0: Hayır sultanım. Ancak rengi kaçık ve telaşlı. Mutlaka sizi görmek istediğini ısrarla söyler.
1: Bilirsiniz paşa, Namık Kemal Bey Mithat Paşa ile yakın arkadaştır. Ancak bazı fikirleri uyuşmaz. Acep bundan mı ola ki görüşmek istemesi?
0: Padişahım, bana bir şey söylemedi. Ancak emrederseniz gidip kendisine bir sorayım. Bilgi alıp size arz edeyim efendim.
1: Yok yok. Alınız içeriye bakalım. Neymiş derdi. Hoş geldiniz Namık Kemal Bey. Nasılsınız? İnşallah afiyettesinizdir.
2: Hamdolsun sultanım. Sağlığınıza duacıyım. Çok şükür. Siz nasılsınız? Sıhhat-i âliniz yerindedir inşallah.
1: Çok şükür. Ümmeti Muhammed'in hizmetkarı olarak onların işlerini halletmeye ve sıkıntılarını bertaraf etmeye çalışıyoruz.
2: Sultanım, malumunuz bu kanun-i esası ile ilgili hazırlıklar son hızıyla sürüyor. Mithat Paşa, Mahmut Paşa ve avanesi bu konuda ziyadesiyle ısrarcı. Lütfedin müdahale ediniz, durdursunlar bu çalışmaları.
1: Tamam, durdursunlar da neden efendim? Bu konuda bir kararname yayınlarsam önce beni sorguya çekmezler mi? Hem bu telaşınızın nedenini anlayamadım. Siz de aslında Kanuni Esasiye'nin ilanıyla ilgili fikir beyan ediyordunuz. Buna muhalif bir karar verir ve bunu da ilan edersem devlet sıkıntıya girer. Hem şu an Avrupa milletlerinin gözü de bizim üzerimizde. Hassas bir mesele. Dikkatli karar vermemiz lazım değil midir?
2: Ama efendim, siz padişah-ı şahanesiniz. Kim sizi sorguya çekebilir ki? Kim buna cüret edebilir?
1: Bu tahtta benden önce oturanları kim indirdi, beni kim çıkardıysa onlar. Bakın siz de diyorsunuz. Henüz iktidar onların ellerinde. Ben onların muhalefetine karar alırsam, benden önce tahta çıkanların akıbetine uğrarım. Yapmak

0: istediklerim henüz bitmedi.
1: Sultanım, anlıyorum ama bu kanuni esasinin önüne geçmelisiniz. Mamafi, eğer tedbir alınmazsa bu konuda hanedan-ı Ali Osman'ın bugüne kadar gördüğü en büyük sıkıntılardan daha kötüsü ortaya çıkacak. Hafazan Allah, hanedan-ı Osman'ı dağıtacaklar.
0: Namık Kemal Bey, esef etmeyiniz, telaş etmeyiniz. İnşallah Rabbimizin takdirinden ve yazgısından başkası cereyan edemez.
1: Hakkı âliniz var ama tedbir pişmanlıktan iyidir.
0: Hamdolsun, bugüne kadar pişman olacağımız hiçbir işe tevessül etmedik.
1: Padişahım, galiba ben anlatamıyorum. Bu adamlar saltanatın sonunu getirmek üzere Mebusan Meclisi'ne önlerine kim geldiyse doldurdular. 72 milletten insanla müteşekkil mebuslar topluluğu Devlet-i Ali Osman'ın kıymetini ne bilsin?
0: Paşa, Namık Kemal Beyefendi'ye bir kahve ikram edelim inşallah. Ben de içeyim. Hatta yanında da has şerbetimizden getirin sürahiyle. Kana kana içsin ki içindeki ateş bir miktar rahatlasın. Esef etmeyiniz, yaptıkları her şeyden haberimiz vardır. Ancak ben de bizzat meşruti idarenin millet için en iyisi olduğu kanaatinde olduğumu sarahaten belirttim. Onların oyunları varsa bizim de Rabbimize hamdolsun ferasetimizle aldığımız tedbirler vardır.
1: Ama sultanım...
0: Affınıza mağruren Namık Kemal Bey. Dinlerseniz düşüncelerimi aktarayım.
1: Elbette sultanım, buyurunuz, lütfediniz.
0: Sizin telaşınızı çok iyi anlıyorum. Saltanata ve hanedan-ı Ali Osman'a olan bağlılığınızı ve sadakatinizi biliyorum. Size göre meşruti idarenin meşru bir şekilde icrası elzemdir. Ancak bunun kontrolü ve deruhtesi de hanedan-ı Ali Osman'ın elinde olmalıdır. Mamafi, bu konuda size sonuna kadar katılmaktayım. Ancak Mebusan-ı Ayan böyle düşünmemektedir. Şayet bir meşruti idare olacaksa, hür ve ihtiyarı elinde bir meclis olsun niyazındadırlar. Benim buna rağmen müdahale etmem ne kadar doğru olur sizce? Elbette bu müdahalenin sonucunda ziyadesiyle bir sıkıntı ortaya çıkar. Bu sıkıntının da hem millete hem de ümmete ziyadesiyle zararı olur.
1: Ama sultanımız, şayet müdahale etmez, lav etmezseniz milletin ve ümmetin medarı iftiharı olan hanedan-ı Ali Osman zarar görecek.
0: Hakkı âliniz var ama bir ailenin zarar görmesi, topyekün bir ümmetin, topyekün bir milletin zarar görmesinden daha az bir sıkıntı doğurmaz mı sizce?
1: Şayet bu aile devleti kurmuş, bugüne kadar birçok badirelerle mücadele etmiş, ümmetin birliği ve beraberliği için kendi hayatlarından, canlarından bile geçmişlerse, bu konuda elbette elzem bir tedabir-i umumiyenin alınması zaruridir sultanım.
0: Sizin hanedana olan bağlılığınızı ve sadakatinizi biliyorum, şahidim. Ancak kanaatimce Mithat Paşa ve avanesinin de milletin selameti için çalıştığını zannediyorum.
1: Cüretimi mazur görün sultanım ama geçtiğimiz günlerde bir ayan meclisinde Mithat Paşa'nın bizzat ağzından şu aciz kulaklarım duymuştur. Hanedan-ı Ali Osman yerine hanedan-ı Ali Mithat olsa ne gerektirir dediğini. Bu adamın niyeti ne milletin yararı ne ümmetin faydası. Bunun yegane gayesi hanedanı devirmek ve sizin oturduğunuz makama kendisi oturmak. Baştan ayağa hırs olmuş. İktidar hırsıyla gözleri kararmış.
0: Buyurunuz. Kahvenin tadını çıkarınız ve esef etmeyiniz. Mamafi, bu husus ziyadesiyle mühim bir husustur. Elbette sizin gösterdiğiniz hassasiyete sonuna kadar saygı duymaktayım. Ben de ilgili makamlarla zaman zaman görüşmekte ve bilgiler almaktayım. Ancak ne siz, ne ben, ne de çok daha büyük ve güçlü gelebilecek insanlar, takdirin ve Hak Subhanehu'nun yazgısının önüne geçemeyeceklerdir.
1: Peki sultanım, siz nasıl buyurursanız. Ben ziyadesiyle tedirgin olduğum ve yaptıkları konuşmalara, yazdıkları namelere vakıf olduğum için gelip size haber vereyim istedim.
0: Teşekkür ediyorum. Bir kere daha sadakatinizi takdir ediyorum. Bu konuda her daim böyle düşündüğümü de bilmenizi isterim. Her ne kadar içinizde kopan

0: Fırtınalar zaman zaman zat-ı âlinizin halet-i ruhiyesine etki etse de biliriz ki sizin hanedan-ı âli Osman'a olan muhabbetiniz kaimdir ve daimdir. Bundan zerrece şüphemiz yoktur. Bu durum da bize yeter.
1: Siz bu milletin ve ümmetin hamisisiniz sultanım. Soyunuz ve ceddiniz asırlarca bu millete, bu ümmete hizmet etmekten şeref duymuş ve hademelik yapmışsınız. Millet olarak birçok defa vefasızlık gösterdik ve en sıkıntılı zamanlarınızda sizi yalnız bıraktık. Menfaatlerimiz istikametinde yeri geldi ihanetle yoğrulduk. Ancak siz yine de bu millete küsmediniz, kırılmadınız, incinmediniz.
0: Bunları samimi birer beyan olarak addediyorum. Hakkı âliniz var. Ama şunu da unutmamak lazımdır ki biz de bu milletin bir evladıyız. İnsan babasına, anasına küsebilir mi? Onlardan kendisini ayrı tutabilir mi? Etle tırnak gibidir. Tırnağı söktüğünüz zaman yerine gelinceye kadar canınız ziyadesiyle yanar. Hanedan-ı âli Osman'ı farklı bir millet, farklı bir ırk gibi görmeye, göstermeye çalışan sergerdeler, sizin göstermiş olduğunuz şu samimi tavra baksınlar ve anlasınlar ki bu millet tüm fertleriyle bu devleti seviyor. Kıyamete kadar da sevmeye devam edecektir. Hamdolsun.
1: Sultanım, ne kadar âli cenap bir insansınız. Tehlikenin geldiğini gördüğünüz, bildiğiniz halde hala o insanlar hakkında kötü bir kelam etmediniz, o insanları suçlamadınız, zemmetmediniz.
0: Nasıl suçlarım Namık Kemal Bey? Onlar da bu milletin evlatları. Suçları sabit görülürse gerekli ceza verilir. Şayet suçları sabit görülmezse ne diyeyim, nasıl suçluyum ve ceza vereyim söyler misiniz?
1: Hakkı âliniz var efendim. Ben yersiz bir telaşa kapıldım anlaşılan.
0: Ancak tekrar söylemekte beis görmüyorum. İnşallah herkesin bir hesabı olduğu gibi Rabbi Rahim'in de bir hesabı vardır ve şaşmaz. Mutlak hesap onun hesabıdır. Siz esef etmeyiniz. İnşallah o hesap tecelli edecektir.
1: Peki efendim, siz nasıl buyurursanız. Ben müsaadenizle sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim.
0: Estağfurullah. Sizin kaleminiz kadar yüreğinizin de sağlam ve itidalli olduğunu biliriz. Siz vatana ve millete sadık bir bendesiniz. Allah niyetinizi kalbinize göre nasip ve müyesser kılsın inşallah. Ah Namık Bey, ah! Sizin beyninizde ne var bir çözebilsem? Bir Mithat Paşa'dan yana olursunuz, bir saltanattan yana. Bir meşruti idareyi desteklersiniz, bir mutlaki idareyi. Ancak bu iki arada bir derede bulunmanız sizi hayra götürmez. Tarih sizi biraz sıkıntılı anacak kanaatindeyim.

Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit, Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Namık Kemal, Mesut Uz. Radyo Tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Oğul, insanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp, sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri,

Dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, Osmanlı'nın gündelik hayatını inceleyeceğiz. Zira hem ferdin hem de toplumun en gerçek ve doğal hali, inandıkları ve onlardan hayata geçirdikleri, sınırları, iyi kötü alışkanlıkları, edep ve kültür derecesi, hatta asıl karakteri günlük yaşayışında belli olur. Daha yakından tanımak üzere, bir an için gündelik hayatını paylaşacağımız Osmanlı'da hayatı, saray, şehir, köy ve kır hayatı başlıklarıyla ele almak daha uygun olacaktır. Şehir hayatından başlamak gerekirse, Osmanlı şehirlerinde, özellikle Müslüman kesimde, günlük hayat sabah namazına davet eden ezanla başlıyordu. Böylece uyuyan kişiler yer yataklarını kaldırıp gömme dolapları yerleştirdikten sonra giyinip abdest alıyor ve namaz kılıyorlardı. Aile fertleriyle yenilen sabah yemeğiyle günlük koşuşturmalar başlıyordu. Yaşanan hangi dönemi olursa olsun, bu koşuşturmada çocuklarla dahil herkesin görev ve sorumlulukları vardı. Küçük kardeşlere göz kulak olmak da bu görevlerden biriydi. Günlük hayatı etkileyen önemli faktörlerden biri de kıyafettir. Şüphesiz kıyafet, kişinin toplum içindeki yeri, mertebesi ve servetine göre değişiyordu. Bu fark, kumaşın cinsinden veya yerli ya da ithal oluşundan kaynaklanıyordu. Osmanlı toplumu, din temeline dayanan cemaatlerden oluştuğu için, her cemaatin kendi geleneklerine göre bir kıyafet kullanması belirlenmişti. İslamiyet'e geçişten sonra en büyük değişiklik başlıklarda olmuştu. Kalpak yerine sarık, Müslüman erkeğin simgesi haline gelmişti. Kavuk, külah ve sarıklar çok değişik adlarla çoğalırken, bu farklılıklar ilmiye, tarikat ve ordu mensuplarıyla resmi görevlilerin rütbe ve derecelerini belirleyen bir simge niteliğine de bürünmüştü. Öyle ki mezar taşlarına bile ölen kişinin hayattayken giydiği başlığın şekli kazınıyordu. Müslüman olmayan kişi ve topluluklarda sarık kullanıyorlardı. Bu sebeple onlara belirli renkte sarık sarma ya da işaret koyma zorunluluğu getirilmişti. Örneğin 3. Selim döneminde Müslümanların serpuş yani başlık ve ayakkabıları için sarı, Ermeniler için kırmızı, Rumlar için siyah, Yahudiler için de mavi renk kabul edilmişti. Şehirliler kemerlerinde kılıflı iki hançer taşırlardı. Bu hançerlerin sapları ve kılıfları altın veya gümüş, bazılarında da çeşitli değerli taşlarla bezenmiş yahut yalnız sapları o dönemde fil dişinden üstün tutulan balık dişleriyle süslenirdi. Bu tip hançerler daha pahalıya satılırdı. Kemerlerinde her biri bir tarafa gelecek şekilde iki mendil taşırlar ve buraya bir de tütün kesesi asarlar. Kemerlerinde ve göğüslerinde asılı olan keselerde para, süslemeler, çeşitli eşyalar, hüviyet cüzdanları, mendiller taşırlar. Çünkü göğüslerini bizim ceplerimiz gibi kullanırlardı. Dış kıyafet olarak kaftan veya bugünkü robe de chambre'a benzeyen geniş kollu bir tür ceket giyerlerdi. Kışın bunun üzerine de kürklü palto giyerler, hatta orta halli olanlar dahi samur bir kürke sahip olmak için seve seve masrafa girerlerdi. Bacağı boydan boya örten yün çoraplar, ayaklarına deriden yapılmış, alt kısmı dikilmiş mesler giyerlerdi. Ayakkabıları mesleriyle aynı renkteydi. Ökçelerine yarım daire şeklinde küçük bir demir çakılan bu ayakkabılara pabuç adı verilirdi.

Müslümanlar sarı, gayrimüslimlerse siyah ve mor pabuç giyiyorlardı. Türklerin ayakkabı çeşitleri arasında potin, çizme ve terlik de vardı. Sarık en önemli başörtüsüydü. Kenarsız kadife başlığın etrafına bir tülbent sarılarak kullanılırdı. Tülbende sarış biçimi kişilerin mevkilerini gösterirdi. Bunu İstanbul'da Osmanlılardan kalma mezarlıkların mezar taşlarında hala görmek mümkündür. Farklı sarık biçimlerinin selimi, kallavi, perişani gibi özel adları vardı. Gayrimüslimlerse sarık değil, seçtikleri bir tür külah ve takke giyerlerdi. Osmanlı ülkesinde değişik din ve soylara mensup bütün kadınlar, her ülkenin ve her dönemin kadınları gibi süslenmeyi ve en iyi şekilde giyinmeyi seviyorlardı. Ancak sokakta gezerken bu şık elbiseleri, kemerleri ve elmas, lal, inci gibi kıymetli taşlarla süslü mücevherleri feracelerinin altında kalıyor, bunları ancak mahremlerinin veya hanımların yanlarında sergileyebiliyorlardı. Osmanlı Devleti'nde esas itibariyle İslam hukuku uygulanırdı. İslam hukukunda açıkça belli olmayan konular, bu hukukun ilkelerine aykırı olmamak kaydıyla Şeyhülislam'ın fetvaları, kanun ve kanunnameler şeklinde düzenlenirdi. Yasama yetkisi padişahındı ve padişah adına yapılırdı. Medeni hukukta Hanefi mezhebinin hukuk sistemi tatbik ediliyordu. Ceza hukuku ve diğer sahalarda sultani hukukta denilen örfi hukuk uygulanmaktaydı. Osmanlı hukuk düzeni içerisinde idare, maliye, ceza ve benzeri konularla ilgili alanlarda padişahın emir ve fermanlarında bulunan değişik meselelerle ilgili kanunnameler vardı. Osmanlı Devleti'nde ilk kanunname Fatih Sultan Mehmet, ikinci kanunname ise Kanuni Sultan Süleyman tarafından çıkarıldı. Bu kanunnamelerde saltanatla ilgili konular yanında reaya ve Müslüman halkın devlet düzeni içindeki davranışlarını belirleyen hükümler vardır. Büyük ve uzun ömürlü devletler üstün adaletle ayakta dururlar. Dünyada zulüm üzerine kurulmuş devlet ve imparatorluklar olmuşsa da ömürleri kısa sürmüştür. Kendine mahsus özellikleri, bilhassa kendi dışındaki dinlere tanıdığı haklar, daha doğru bir ifadeyle diğer dinlerin işlerine, ibadetlerine ve adetlerine karışmamak gibi özellikler gösteren Osmanlı adaleti, dünya milletlerine örnek olmuş, yüzyıllar öncesi kavuşulan bu seviye, bugünün medeni denilen milletleri tarafından hala yakalanamamıştır. Bu sebepledir ki, Dowie'nin dediği gibi, 16. yüzyılda birçok Hristiyan, adaleti ağır ve kararsız olan Hristiyan ülkelerindeki yurtlarını bırakarak Osmanlı ülkesine gelip yerleşiyorlardı. Babinger ise Osmanlı ülkesinde herkes kendi halinde bahtiyar olabilirdi. Mutlak bir dini hürriyet hüküm sürerdi ve kimse şu veya bu inanca sahip olduğundan dolayı bir güçlükle karşılaşmazdı demektedir. Osmanlılarda bir ücret karşılığı vazife gören devlet memurları vardı. Bir de şehirlerde oturan esnaf ve tüccarlar, köylerde oturan ve devletin temelini teşkil eden çoğu üretici olan köylüler vardı. Bunlara reaya denilirdi. Vergi vermesi, nüfusun büyük kısmını meydana getirmesi bakımından köylü, devlet için halkın ve tebaanın esas kesimi sayılıyordu. Üretici güç büyük ölçüde köylülerin elindeydi. Bu güç olmaksızın ordu ve devletin varlığı mümkün değildi. Şehirlerin dışında kalan ve köylerde yaşayan kalabalık halk topluluğu daha çok tarım, hayvancılık ve değişik toprak işçilikleriyle uğraşırdı. Bunlardan zanaat sahibi olan veya olmak isteyenler şehir ve kasabalara gidip kendileri için elverişli olan işlere girerlerdi. Kabiliyetli olanlarsa daha başka devlet görevlerine yükselirlerdi. Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan itibaren devlet idaresinde yürütme ve yargılama gücü ayrı olarak düşünülüp uygulandı. Eyalet yöneticileri padişahın yürütme yetkisini, kadılarda yargılama yetkisini temsil etmekteydi. Osmanlılar bu iki kuvvet ayrımını adil bir devlet idaresi için

esas kabul ederlerdi. Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan sonra saray teşkilatı da diğer kurumlar gibi gelişme gösterdi. Bursa ve Edirne saraylarından sonra İstanbul'un fethi üzerine bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binasının olduğu yerde Fatih Sultan Mehmet tarafından Sarayı Atik denilen eski saray kuruldu. Daha sonra yine Fatih tarafından Sarayı Cedid adı verilen Topkapı Sarayı yaptırıldı. Bu saraylar padişahların hem ikamet ettikleri yer ve hem de bütün devlet işlerinin görüşülüp karar verildiği en yüksek devlet dairesiydi. Osmanlı Devleti'nde saray teşkilatı 3 kısımdan meydana gelmekteydi. Bunlar Birun denilen dış kısım, Enderun denilen iç kısım, Harem-i Hümayun'du. Sarayın Birun adı verilen kısmı, sarayın dışı yani Babüssade haricindeki teşkilatıdır. Bu bölümün işleri çeşitli olduğundan her birinin memurları da ayrı ayrı sınıflardandı. Burada görevli olan ilmiye sınıfıyla Birun ağaları denilen kişiler, sarayın hem harem hem de enderun kısmının dışındaki yerlerde ve dairelerde bulunup görevlerini yaparlar ve akşamları evlerine giderlerdi. Birun teşkilatına ait bütün tayinler sadrazam tarafından yapılırdı. Sarayın enderun bölümü yüksek dereceli devlet memuru yetiştiren bir okul ve eğitim yeriydi. Padişahlar bir kısmı sarayda ve bir kısmı da orduda olmak üzere Müslüman Osmanlı terbiye ve kültürüyle yoğrulmuş, kendilerine sadık bir sınıf yetiştirdikten sonra Osmanlı devlet idaresini onların eline vermişti. Küçük yaştaki devşirme denilen çocuklar, saraya alınmadan Müslüman Türk ailelerin yanında büyük bir itinayla yetiştirilirlerdi. Dini bilgileri ve Türkçeyi öğrenirler, daha sonra saraya alınırlar, burada da mükemmel bir tahsil gördükten sonra sıralara gelince liyakat ve yeteneklerine göre saray dışındaki çeşitli devlet işlerine tayin edilirlerdi. Sarayda her koğuşun ve sınıfın fertlerinin kaydına mahsus defterler olup bunların saray terbiyesi üzerine yetişmeleri için her koğuşta lala tabir edilen hocalar vardı. Osmanlı Sarayı hem devletin en yüksek idare organı hem de en yüksek yöneticilerini yetiştiren bir müesseseydi. Sarayın kendine mahsus usul ve erkanı vardı. Harem-i Hümayun ise padişahın aile efradının, padişah kadınlarının, padişah kız ve erkek çocuklarıyla harem ağalarının ve muhasiplerinin oturduğu yerdi. Yerleşim olarak Valide Sultan'ın dairesi, Şehzadeler Mektebi, padişahların yatak odaları, cariyelerin yetiştiği yerler gibi bölümleri vardı. Haremde Valide Sultan, başkadı efendi, padişah kızları, gedikli kadın ve hizmetçiler bulunurdu. Osmanlı Sarayı'nın harem bölümü, hanedan mensuplarının özel aile hayatlarını yaşadıkları yerdi. Devletin bütün kurumları ve cemiyet hayatında olduğu gibi, buradaki günlük hayatta İslami esaslara, Türk örf ve ananesine titizlikle riayet edilerek yürütülürdü. Haremde bulunanlar, küçük yaştan itibaren çok titiz ve ciddi bir eğitimden geçirilerek yetiştirilir, saraya has adab ve terbiyeye uymalarına özen gösterilirdi. Asırlar boyunca Cihan Şumul Osmanlı Devleti'ni idare etmiş, ülkeler fethetmiş, ilim ve irfanın ilerlemesine, medeniyetin yükselmesine ve yayılmasına hizmet etmiş padişahlarla, mümtaz ahlak, iffet, şefkat, merhamet ve hamiyet numunesi hanım sultanlar, hep bu Harem-i Hümayun'da terbiye edilerek yetiştirilmişlerdir. Haremde hanedan ailesinin yaşayışını düzenleyen çok muazzam bir protokol vardı. Harem-i Hümayun'da bulunan cariyeler, İslam ordularının düşmanlarla yaptığı harplerde esir edilen kadın ve kızlarla, padişaha hediye edilenlerden hizmetçi olarak seçilenlerdi ve sarayda bulunanlardı. Bunların çoğu hizmetçi olarak hanım sultanların ve haremde vazifeli kadın görevlilerinin

yöneticilerin emrinde hizmet ederek yetiştirilirlerdi. Cariyelerin hepsi uzun süre çok ciddi bir terbiyeden geçirilir, İslam ahlakı ve Osmanlı örfüne göre yetiştirilir, çeşitli hizmetlerle vazifelendirilirlerdi. Temayüz edenlerinden pek azı padişahın özel hizmetlerini görmekle de vazifelendirilirdi. Bu dereceye yükselmek cariyeler için pek büyük.

Dan ailesine ait sözde rivayetleri geniş hayalleriyle süsleyip anlatmışlardır. Bilhassa Batı insanının ulaşmayı gaye edindiği zevk ve safahat hayatının Avrupa saraylarında görülen numuneleri, onların tarihte emsalsiz bir ihtişam sahibi Osmanlı sarayında da benzeri bir hayat hayal etmelerine sebep olmuştur. Çünkü Avrupalı için iktidar ve maddiyatın zevki ve safayı teminden başka nihai bir maksadı yok gibidir. Harem kelimesi ise özellikle son zamanlarda çeşitli bahanelerle istismar edilmiş, Müslüman Türk ahlakının beşiği aile yuvası, çeşitli bozuk düşünce sahiplerinin uydurma sözleriyle lekelenmek istenmiştir. Bu maksatlı iftiralarla dolu yazıların hedefi, tarihteki Türk ahlak ve devletini aşağı düşürmektir. Bu tip maksatlı yazıların hiçbir geçerli vesikası ve değeri de yoktur. Harem kadınlarının hiçbiri devrinde kendi hayatını ve haremi anlatan kitap yazmamıştır. Osmanlı Devleti, İslam dininin en yüksek makamı olan halifelik müessesesine de sahip olduğundan, bünyesinde bütün dini teşkilatlar mevcuttu. Halife, Şeyhülislam, kazasker, kadı, müderris, naib, kassam, şeyh, imam, hatip, müezzin gibi dini vazifeliler, bunlara ilaveten tekke ve zaviyelerde de pir, dede, baba, postnişin vardı. Bu makamların önemli bir kısmı feshedilmişse de, bir kısmı günümüzde varlığını sürdürmektedir. Bunlardan halifelik makamı, 1517'de Mısır'ın fethi üzerine Osmanlı Devleti'ne geçmişti. Şeyhülislam, ulemanın yani alimlerin başıydı ve fetva da verirdi. Fetva ve kıymetli eserleriyle tanınan meşhur Şeyhülislamlar yetişti. En meşhurları Molla Hüsrev, Molla Gürani, Ebu Suud Efendi, İbni Kemal Paşa, Ali Cemali Efendilerdir. Kazasker, ilmiye mesleğinin en yüksek makamlarındandı. Ordunun şer'i ve hukuki meselelerine bakardı. Divan-ı Hümayun, yani hükümet üyesiydi. Kadı, dini ahkama göre hüküm veren ve tatbik eden, hükümetin idari tasarruflarına ait emirlerini yerine getiren makam sahibi ve hakim olup, şehrin de idarecisiydi. Müderris, medrese öğretim üyesidir ve bugünkü profesör anlamında kullanılırdı. Dini teşkilat mensubu olmalarına rağmen müderrisler, dini bilgilerde olduğu gibi fen bilgilerinde de alimdiler. Müderrislerin dereceleri olup yardımcıları da vardı. Naib, şer'i mahkemelerde kadı adına çeşitli kararlar verebilirdi, yani onun vekiliydi. Kadının vazife aldığı yerin büyüklüğüne göre naipleri olurdu. Kaza, kadı, bab, mevali, ayak ve arpalık naipleri olmak üzere çeşitleri vardı. Kassam, vefat edenlerin ve şehidin mirasını varislere, İslam feraiz ahkamına göre taksim etmekle vazifeliydi. Şeyh, tekke, dergah, zaviye, hankah başında bulunurdu. Şeyhe pir veya mürşit de denilirdi. İmam, camilerde ve mescitlerde veya uygun görülen farklı yerlerde cemaate namaz kıldıran vazifeliydi. Her camiin bir, büyüklerinin birkaç hatibi olduğu gibi gezici hatipler de vardı. Müezzin, camilerde ezan okumakla vazifeliydi. Tekkelerde şeyh, pir, dede, baba, postnişin bulunur, tasavvuf kaidelerine göre derece alırlardı. Osmanlılarda dini teşkilat mensuplarının hepsi imtihanla vazifeye alınırdı ve icazetnameleri vardı. Dini teşkilat mensupları başta padişah olmak üzere herkesten hürmet ve saygı görürlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve ehli beyte çok hürmetkar olan Osmanlı sultanları, Resulullah Efendimizin neslinden gelenler için Nakibül Eşraflık müessesesini kurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin torunlarından Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan olana Seyyid, Hazreti Hasan Efendimizin soyundan olana Şerif denilir. Nakibül Eşraflar bu mübarek insanların haklarını korumak, adlarını, ailelerini, evlatlarını ve bulundukları yerleri, işlerini kaydetmek ve davalarına bakıp sicillerini tutmakla vazifeliydi. Nakib

0: eşrafının vekili olan Nakibul Eşraf Kaymakamı ve alemdar sıfatını taşıyan yardımcıları vardı.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
0: Osmanlı Devleti'ndeki bütün ilmi faaliyetler İslam dini esaslarına göre müesseseleşti. Bütün teşkilatlar Hanefi mezhebine göre teşkil ettirildi. İlmiye teşkilatında medrese, müderris, kadı, padişah hocaları, kazaskerler, nakibül eşraf, müftü veya şeyhülislam ve bunların nezaretindeki müesseseler vardı. İlmiye teşkilatının rütbeleri ve dereceleri de vardı. İlmiye mensupları başta padişah olmak üzere devlet adamları dahil herkesten hürmet görürdü. Osmanlı Devlet Hazinesi ise iç ve dış hazine olmak üzere ikiye ayrılırdı. İç hazine padişahın şahsına ait olup hazine-i hassa da denilirdi. Dış hazine devlete ait olup hazine-i devlet, hazine-i amire, hazine-i humayun ve hazine-i maliye de denilirdi. Beytül Mal Osmanlı Devleti'nde devlet hazinesi ve maliye dairesi manasında kullanılırdı. Osmanlı'da genel itibariyle halktan padişaha kadar herkes inancına ve devletine son derece bağlıydı. Ayrıca Osmanlı'da her insan ve her canlı, hatta eşya ve her mevkiye saygı duyulurdu. Osmanlı bütün birim ve sınıflarıyla gizli ve aşikar, muazzam bir saygı medeniyetiydi. Osmanlı Devleti başlangıçta doğrudan doğruya Türk unsuru tarafından kuruldu. Sonraki yüzyıllarda sınırlar genişledikçe devletin kurucu ve temel unsuru olan Türklerin yanında başka topluluklar da görünmeye başladı. Giderek Osmanlı toplumu çok çeşitli milletlerden oluşan bir özellik kazandı. Osmanlı Devleti toplumu İslam hukuku ve örfi hukuk denilen hukuk kurallarına göre biçimlenirdi. Buna göre Osmanlı toplumu iki temel bölüme ayrılıyordu. Bunlardan biri yönetenler, diğeri yönetilenlerdi. Yönetici sınıfa Osmanlılar askeri sınıf diyordu. Osmanlı Devleti'nde askeri demek, herhangi bir devlet hizmeti yapan kişi demekti. Bunlardan askerlik yapanlara seyfiye denilirdi. Eğitim, öğretim işiyle uğraşan müderrisler, yargı ve yönetim işlerine bakan kadılar ilmiye sınıfını oluştururdu. Devlet dairelerinde çalışan her kademedeki memurlara ise kalemiye sınıfı denilirdi. Genellikle askeriler vergi vermezdi. Bunun karşılığında devlete ek hizmet görürlerdi. Böylece devlet gelirinin önemli bir kısmını buradan sağlardı. Yönetilenlerse bunların dışında kalan gruptu. Yönetilen sınıfa Osmanlılar reaya diyordu. Kırsal kesimde köylüler, çiftçiler, şehirlerde tüccar, esnaf gibi gruplar reaya sınıfını oluştururdu. Reaya vergi verirdi. Yerleşim durumuna göre Osmanlı toplumu üç gruptan oluşurdu. Bunlar şehirliler, köylüler ve konar göçerlerdi.

Şehir halkı askeriler, tüccarlar, esnaf ve bunların dışında kalan bazı gruplardan oluşurdu. Osmanlı ekonomisinin temeli tarıma dayalı olduğundan nüfusun büyük bir bölümü köylerde yaşıyordu. Konar göçerler, yani yörükler, merkezin kontrolünden kısmen uzak olmakla birlikte yine de kendileri için düzenlenmiş yasalar çerçevesinde bir hayat sürüyorlardı. Osmanlı Devleti'nde değişik kültürdeki ailelerin yapıları farklıydı. Bunlar arasında Türk ailesinin yapısı tamamen İslam töresi, gelenek ve göreneklerinden oluşuyordu. Şehir, kasaba, köy ya da saray, köşk veya herhangi bir ev dahilinde hayat süren Osmanlı ailelerinde İslam hukuku etkiliydi. Yanı sıra diğer din mensubu olan azınlıklar da kendi inançlarını yaşayabiliyorlardı. Osmanlı toplumunda iki türlü hareketlilik vardı. Bunlardan biri yatay hareketlilikti. Ülke coğrafyası üzerinde köyden şehre veya bir bölgeden başka bir bölgeye gidip gelme ya da oraya göç ederek yerleşme olayına yatay hareketlilik denilirdi. Toplumdaki bu hareketi devlet tamamen başıboş bırakmamış, yasalarla belirli kurallara bağlamıştı. Diğer sosyal harekete ise dikey hareketlilik denilir. Bu da bir toplumda sınıflar arası geçiş anlamına gelir. Osmanlı toplumu çeşitli sınıflardan oluşmakla birlikte bunlar Avrupa'daki halk sınıfları gibi aşılamaz sınırlarla ayrılmıyordu. Osmanlı toplumunda her sınıf için birinden diğerine geçmek mümkündü. Osmanlı Devleti toplumun etnik yapılarına göre değil, inançlarına göre düzenlenmişti. Buna göre egemen olan kesim Müslümanlardı. Ülke sınırları içinde değişik etnik kökenden olan Müslümanlar vardı. Bu anlamda Türk olsun olmasın, hiçbir fark gözetilmeden hepsi Osmanlı diye anılıyordu. Tekrar etmek gerekirse, dünya literatüründe Türk kelimesi de Müslüman veya Osmanlı manasında kullanılıyor ve bütün vatandaşları kapsıyordu. Toplumun ikinci kesimini Müslüman olmayanlar, yani gayrimüslimler oluşturuyordu. Bu ikinci kesimde en büyük grup Hristiyanlardı. Bunları Museviler izliyordu. Yahudiler sayı bakımından Hristiyanlardan azdı ama ekonomik hayat önemli ölçüde onların elindeydi. Osmanlı toplumunda daha birçok etnik ve dini grup vardı. Gayrimüslimler kendi işlerinde pek çok mezhebe ayrılmışlardı. Her mezhebin kendi mabedi vardı ve ibadet serbestti. Günlük hayat bakımından toplum, saray, şehir, köy ve göçebeler gibi gruplara ayrılırdı. Bu grupların günlük hayatlar arasında benzerlikler vardı. Şehirlerde daha çok sanat ve ticaretle uğraşılırdı. Kırsal kesimde ise tarım ve hayvancılık önde gelirdi. Askeri ve reaya olarak ikiye ayrılan Osmanlı toplumunda insanlar değişik gelir düzeylerine sahipti. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda oldukça önemli rol oynamış ahiler, özellikle zanaat hayatını organize etmişlerdi. Ahilik, Osmanlılardan önce kurulmuş bir esnaf ve sanatkar teşkilatıydı. Belirli kurallara göre çok düzenli bir çalışma gösteren ahilik, dürüstlük, çalışma ve yardım esası üzerine kurulmuştu. Ahiliğin başlıca prensiplerinde, kişiyi eğitip, üretici ve yararlı bir duruma getirmek ve böylece onu toplumda layık olduğu en uygun yere ulaştırmak, ahlaklı, verimli ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamın sürekliliğini sağlamak, karşılıklı anlayış ve güvene dayalı iş bölümü ve işbirliğini gerçekleştirerek toplumu her bakımdan sağlıklı bir yapıya kavuşturmak gayesi esastı. Başlangıçta toplumda çok yararlı işler yapmış olan ahi teşkilatı, devletin çöküntüye gitmesine paralel olarak çözülmeye başladı ve daha sonra ortadan kalktı. Osmanlı Devleti'nde toprak yönetimi de çok mühimdi ve üç ana bölümden oluşurdu. Bunlardan birincisi, mülkiyeti devlete ait olan, fakat kullanılmak üzere bir tür kirayla halka verilen topraklardı. Bunlara miri toprak denilirdi. Has, zeyamet ve tımar topraklar, miri topraklardı. Toprağın bu şekilde işletilmesine tımar sistemi denilirdi. İkincisi, çeşitli toplum hizmeti vermek üzere yapılan kurumlara gelir getirmek için ayrılmış olan vakıf topraklarıydı.

Üçüncüsü ise kişilerin kendilerine ait olan mülk topraklardı. Bu tür topraklar sahibi tarafından istenildiği biçimde kullanılır, alınıp satılabilirdi. Öldükten sonra da çocuklarına miras kalırdı. Osmanlı toplumunda her zaman ayan ve eşraf denilen bir kesim vardı. Bunlar 18. yüzyıldan itibaren şehir ve kasabalarda devlete temsil eden kişiler oldular. Merkezi yönetimin zayıflamasından sonra da adeta yarı bağımsız birer derebeyi oldular. Bu durum özellikle 18. yüzyıldan itibaren görülmeye başladı. Bu tarihlerde hem yönetim kadrolarında hem de toplum yapısında önemli değişiklikler başladı. Tanzimattan itibaren toplum yapısındaki değişiklikler daha da hızlandı. Ancak bu değişiklik daha çok büyük şehirlerde görüldü. Köy ve kasabalarda yine geleneksel hayat biçimi devam etti. 19. yüzyılda görülen bu değişikliklerde yeni bürokratlar ortaya çıktı. Bunlar toplumun önde gelen temsilcileri oldular. Büyük Reşit Paşa, Fuat Paşa, Ali Paşa ve Mithat Paşa bunlardan bir kısmıdır. 19. yüzyılda yoğunlaşan bu değişiklikler yalnız devlet teşkilatını değil, aynı zamanda eğitim ve hukuk gibi konuları da kapsıyordu. Osmanlı Devleti için baş şehirlerin ayrı bir özelliği olmuştur. Daha önceleri baş şehirleri İznik, Bursa ve Edirne'ye gösterdikleri ilgiyi İstanbul'a artırarak gösterdiler. İmar faaliyetleriyle şehrin görünümünü Osmanlı baş şehrine yakışır bir şekle getirdiler. Hatta payitaht olan İstanbul'a bugünkü isminden başka Dersaadet ve İslambol gibi çeşitli isimler verildi. Devlet merkezi olan İstanbul'un yönetiminde diğer şehirlerden farklı özellikler bulunmaktaydı. İstanbul'un disiplini ve güvenliği sadrazamın sorumluluğundaydı. Eğer o sefere çıkarsa yerine sadaret kaymakamını bırakırdı. İstanbul'da görev almak bir ayrıcalıktı. İstanbul'un en üst mülki amiri İstanbul Kadısı'ydı. Şehrin güvenliğindense Yeniçeri ağası sorumluydu. İstanbul o dönemde hem Osmanlı'nın hem de dünyanın baş şehriydi. İstanbul sosyal, siyasi, ekonomik köprü görevi görüyordu. Bu sebeple her değişiklik burada başlardı. Aslında fertlerin ve toplumun sıhhati, bütün bu anlattıklarımızın layık olduğu yerde idamesi için sağlam bir aile yapısına, iman ve edepten örülü gündelik hayata ihtiyaç vardır. Eğer bir milletin aile yapısı sağlamsa, devlet yapısı da sağlam ve uzun ömürlü olur. Ve bunun en güzel örneği Osmanlı toplumudur. Zaman zaman devlet bünyesinde görülen sadakatsizlikler ve isyanlar, aile sayesinde toplumun geneline sıçramamış ve bu millet en zor dönemlerinde bile içinde bulunduğu halden, sağlam aile yapısı sayesinde rahatça silkinip ayakları üzerinde durmasını bilmiştir. Aile kavramı, özellikle Osmanlı ailesi oldukça geniş içerikli bir kavramdır. Bu kavramın içine her şeyden önce devleti yöneten hanedan girer. Bunun dışında Anadolu'daki Sünni, Alevi, Türk, Kürt vatandaşlar ve Hicaz'da yaşayan Araplardan müteşekkil bütün Müslümanlar, Tuna kıyısında yaşayan Hristiyan ve Bulgar aileler, Adalı ve Egeli Rumlar, Yahudiler, hepsi Osmanlı ailesidir. Şunu belirtmek gerekir ki Osmanlı aile hayatındaki farklılıklar dini olmaktan çok bölgeseldir. Buna bağlı olarak genelde bahçeli ve ahşap olan mütevazı evler, orada oturanın mülküdür ve onun dünya görüşünün tezahürüdür. Eşya az ve basittir. Büyük evlerde ve konaklarda haremlik ve selamlık kısımları vardır. Osmanlı evi çok temizdir ve eve ayakkabıyla girilmez. Osmanlı ailesinde zina veya herhangi bir aldatma yoktur. Yaşlılar baş tacı sayılıp hürmet gördüğü için huzur evi yetim ve öksüzlere, akrabaları kol kanat gerdiği için yetimhane yoktur. Büyük savaşlar ve dengelerin bozulduğu dönemler sonunda hiç akrabası kalmayan yaşlı ve çocuklar için darül aceze ve yetimhaneler yapılmış olsa da

maksat farklı, hem de sayı çok azdır. Zaten günlük hayat ve üretimde Osmanlı ailesi, çekirdek ailenin yaşayış kalıplarından çok, büyük ailenin yaşayış ve üretim kalıplarına uymaya meyillidir. Çekirdek aile hayatın sürdürülmesi için uygun bir aile tipi değildir. Ailenin üretimi, yıllık tüketim stoklarını hazırlaması, kırsal alandaki iş bölümü, ailenin güvenliğinin sağlanması bakımından üç kuşağın bir arada barınması gerekirdi. Bu kültür mirasının aktarımı için de gerekliydi. Zira kültür, şifahi yöntemle nesilden nesile ulaşırdı. Bu şekilde çocukların eğitimi aile içinde başlar ve bu görev önceki kuşaklar tarafından yerine getirilirdi. Aile, ferdin hayatında bağlarının hiç gevşemeyeceği temel ve tek kurumdu. Her sorun orada çözülür, her destek orada bulunurdu. Ailenin korunması, parçalanmaması en çok dikkat edilen husustu. Ayrıca Osmanlı'da tüketime yönelik malzeme, yiyecek, giyecek birlikte üretilirdi. Osmanlı şehirlerindeki mahallelerde sınıf ve statü farkları biçimlenmemişti. Bir paşanın konağının karşısında bir katibin evi bulunabiliyordu. Bütün insanlar birbirleriyle her gün karşılaşır, etiket farklılıklarına rağmen muhatap olurlardı. 18. yüzyıl ve hatta 19. yüzyıl başlarında bile toplumsal sınıflanmaya göre belirlenmiş bir mahalle yoktu. 19. yüzyılın ilk yarısına kadar mahalleleri yöneten imamlardı. İmamlar padişah beratıyla tayin edilmekteydi. Doğum, ölüm gibi nüfus kayıtlarını tutarlardı. Osmanlı tebaası, ailenin ve mahallenin gözünü ve kulağını üstünde hisseder, evlerin ince duvarları dışarısının duyamayacağı bir sesle konuşmayı icap ettirir. Hane halkı, mahalle halkına göre yaşardı. Mahalle bir idari birim olmaktan çok bir sosyal birimdi ve Osmanlı ailesiyle bir bağ içerisindeydi. Doğum, evlenme, ölüm, mahalleyi ortaklaşa ilgilendiren ve dayanışmaya sevk olan olaylardı. Mahallede başta komşuluk olmak üzere akrabalık ve hemşerilik önemliydi. Bütün bu yapı içerisinde Osmanoğulları hanedanı boyunca hiç kimse Osmanoğulları ailesini uzaklaştırmayı ve tahtlarına geçmeyi düşünmedi. Osmanoğullarına bir kutsallık atfedilmişti. Padişahlık ve halifelik onlarındı. Kendi halklarından ve diğer milletlerden sınırsız hürmet gören Osmanlı hanedanı, 16. asırdan itibaren başka hanedanların kadın üyeleriyle siyasi evlilik sistemini terk etmişlerdir. Hanedan ve en çok merak edilen, hatta iftiralara maruz kalan bölümlerinden harem, keyif ve zulüm yeri değildir. Sarayın diğer bir bölümü olan Enderun gibi harem de genç cariyelerin eğitildiği bir kurumdur. Ayrıca harem, Osmanlı hükümdarlarının aile ocağıdır. 19. yüzyıldan sonra devletin geneli gibi saray da değişim geçirmiştir. Bu değişim, Avrupalılaşma, Batılılaşma tarzında olmuştur. Özetle, Osmanlı toplumunda ailenin günlük yaşayışı bugün de olduğu gibi, çocukların eğitimi ve beslenmesi, ailenin huzuru ve hayatın yükünün paylaşılması, evin idaresi, sağlık ve beslenme sorunlarının çözülmesi gibi gündelik uygulama etrafında oluşuyordu. Çocuk ailesini ve toplumu devam ettirecek temel unsurdu. Dolayısıyla hayat onun geleceği için düzenleniyor ve onun etrafında şekilleniyordu. Çok çocuklu aile sayısı kırsal kesime göre şehirlerde daha azdı. Osmanlı ailesinde çocuk, babasının hukuki denetim ve velayeti altındaydı. Eğitim, Osmanlı toplumunda her din mensubunun önem verdiği kurumdu. Çocuk üzerinde ailenin, akrabaların, mahalle ve cemaatin kontrolü vardı. Doğan çocuğu, aile kadar herkes kutlar, herhangi bir başarısını takdir eder, edebe aykırı davranan çocuğu herkes kınardı. Öyle ki, çocuk ailesine ve topluma layık olmak zorundaydı. Osmanlı Devleti dünyayı imrendiren zenginliğine rağmen çok mütevazı bir memleketti. Osmanlı ailesi ise tükettiğini kendi üreten bir birimdi ve Osmanlı hayatında tüketim kısıtlıydı. İsrafa

düşünmeye tahammülü olmayan Osmanlı Devleti'nde gündelik hayatın kısıtlılığına rağmen görkemli mabetler, ayrıca yerli ve yabancı bazı kimseler Osmanlı zenginliğini İstanbul'la sınırlandırmak eğilimindedir. Ancak bu zenginlik başşehir ve saray çevresiyle sınırlı değildi. Diğer bölgelerde kültür ve eser zenginliğinde birbirleriyle yarışır durumdaydı. Bilinmelidir ki bir toplumun canlılığı ve devamı, gündelik hayatın renkliliği ve çeşitliliğinden hareketle ölçülebilir. Münhasıran yaşanan bu renklilik ve çeşitlilik, asla pervasızlık ve başıbozuklukla bir tutulamaz. Şüphesiz kurulu düzen daha önce kurulmuşun, kurulacak düzen hali hazırda kurulan sütunların üzerinde vücut bulur. Sürekliliği olmayan kopuşlar ya da geçmişi olmayan gelecekler, bilimsel gerçekliğe de aykırıdır. Kültür, maddi ve manevi üretimin, değerlerin, varlıkların toplamı diye özetlenirse, toplumlar da en azından bu boyutuyla sürekliliğe yazgılıdırlar. Bu anlamda Osmanlı, çağlar ve uluslar üstü bir devletti. Bu devlet, İslam'ın, adaletin, asırların, çağ kapatıp çağ açmanın, üç kıtanın, sayısız etnik, yapı, inanç ve dilin sorumluluğunu barındırıyordu. Dolayısıyla tarihi de, coğrafyası da farklılıklardan oluşan Osmanlı, büyük bir ihtimalle dünyanın görüp görebileceği ilk ve son mozaikti. Yine sağlam kaynak ve muhakemelerin sonunda anlaşılıyor ki, Osmanlı bir büyük uzlaşı cennetiydi.

0: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.

Merhaba değerli dinleyiciler. Bir Gülistan programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki programımızda birbirinden kıymetli iki annemizi Hazreti Sümeyye ve Hazreti Esma radıyallahu anhayı tanımaya çalışacağız. Gülistan'a hoş geldiniz diyerek programımıza geçiyoruz. Hazreti Sümeyye radıyallahu anha, İslam'da ilk şehit olan hanım sahabedir. O, Ammar bin Yasir radıyallahu anh'ın annesi, Allah ve Resulü yolunda can veren, ilk şehit olma bahtiyarlığına eren, müjdelenenlerden biri. Hazreti Sümeyye, eşi Yasir ve oğlu ile beraber, müşriklerin işkenceleri altında, imanlarından taviz vermeyen mücahit bir ailedir ve ailece Müslümanlara örnek olmuşlar ve büyük bir teslimiyet göstermişlerdir. Sümeyye binti Habbat, Mahzum oğullarından Ebu Huzeyfe İbni Mughire'nin cariyesidir. Eşi Yasir ise kimsesiz ve yoksul bir Ademoğlu. Bir iş bulmak ümidiyle yollara düşerek memleketi Yemen'e veda eder ve günler sonra varır Mekke'ye. Ebu Huzeyfe bin Mughire'yi buluyor, hizmetkar olarak yanında çalışmaya başlıyor. Efendisi Yasir'in davranışından çok memnun olduğu için yine cariyelerinden Sümeyye ile evlendiriyor. İkisi de fakir bir hayatın tahammülü güç şartlarında hiçbir menfaat beklemeden mütevazı bir hayat sürerken bir gün gelip kainatın sevgilisiyle tanışacakları, onu görecekleri ve ona ilk inananlardan olacaklarından habersizdiler. Yaşadıkları ev değil belki çadırdı. Bu mutlu evlilikten iki nur topu Ammar ve Abdullah isminde iki erkek evlatları dünyaya gelmişti. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, tevhidin ihtişamlı sancağını yükseltince, Yasir ailesi bir ağızdan, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerek iman ederler. Aileden ilk önce Müslüman olma şerefine Ammar nail olur. Asr-ı saadet, en güzel kulların zevkini yaşadığı bir alemdir. Yine o saadet asrında, Ammar Müslüman olunca, bir gün sohbet sırasında Efendimiz, ''Ya Ali, ya Ammar, ya Selman, sizi cennet hasretle bekliyor.'' buyurdu. Böylece Hazreti Ammar, müthiş bir cesaretin temsilcisi olarak İslam tarihinde müstesna yerini alır. Hazreti Ammar, büyük bir fedakarlık ve sevda içinde İslam için gönlü coşarken bir gün Efendimiz çağırır. Sure-i Tekvir'den ilk gelen 15 ayeti okuduktan sonra ''Ya Ammar'' der. Bunları mutlaka annene oku. Hazreti Ammar radıyallahu an Sure-i Tekvir'in ilk bölümünü götürür annesine okur. Ammar okuduğunda Hazreti Sümeyye radıyallahu anha sanki hasretle bu mesajı bekler gibi birdenbire İslam nuruyla coşar. Bir cihat coşkusuyla ağlaya ağlaya İslamiyeti kabul eder. Bu söz öyle bir sözdür ki ciğerleri dolduran nefes ve kalpten yükselen aşkla haykırdıktan sonra yeni bir dünyanın kapısı açılmış ve insanın var olma gayesinin buluşma sesi olmuştur. Bundan dolayı buyur denilen bu saray kapısından gireni hiç kimse ve hiçbir sebep geri döndüremez. Müşrikler bu hakikatten habersizdir. Onlar, kibirlerinin ördüğü gurur ve nefislerinin gafletinde, felaketlerine sebep olacak işlerin peşinde, dünyanın arkasında koşmaktadırlar. Ebu Cehil, Ammar ailesinin elini kolunu bağlamış, kızgın saçtan farksız bu taşlarda türlü işkencelerle eziyet ederek İslamiyet'ten vazgeçirmeye çalışıyor. Bunlar, Yasir, hanımı Sümeyye ve oğulları Ammar'la Abdullah. Dilleri damaklarına yapışıyor, yedikleri kırbaç izlerinden akan kan ayaklarına doğru yol alırken onlar asla taviz vermiyorlar. Taşlar ayaklarını pul pul yakıyor ama iman

Yılanlara güç ve kuvvet kazanıyor. Ramda adlı kayalık bir gölge. Güneşin en yakıcı olduğu saatler. Derimizi yüzseniz, hatta etimizi dilim dilim kesseniz, biz yine İslam dininden dönmeyiz diyerek şirki nefretle reddediyorlar. Bir direniş ki tarihin ender vakalarındandır. O gün işkenceden bitkin hale gelen Yasir ailesi bırakılıyor. Fakat müşriklerin bitmek tükenmek bilmeyen kinleriyle Lat ve Uzza'ya taptırmak için yapılan işkenceler sürüp gidiyor. Bir gün iki cihan güneşi efendimiz bu kahraman aileye işkence yapılan yerin yakınından geçiyordu. Uzaktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini görünce acılarını unutarak ona doğru bakmaya başladılar. Sanki onu karşılamak istercesine gözlerini ondan ayırmadılar. Onu görünce acıları dinmişti. Yanlarına yakınlaşınca rahmet peygamberi efendimiz imanlarını koruma konusunda sabır ve tahammül gücü verecek, çektikleri eza ve cefalara karşı teselli ve teskine vesile olacak şu müjdeyi verdi. Sabredin ey Yasir ailesi, sizi cennetle müjdelerim diye seslendi. Allah Resulü, İslam'ın ilk çilekeşlerine ebedi kalacakları yurt olan cenneti vaat ederek Darüsselam'ı yani selametle kalınacak yeri gösterdi. Yasir radıyallahu an büyük bir teslimiyet içerisinde tekrar "Ya Resulallah, vakit hep böyle mi geçecek?" diye sordu. Şefkat peygamberi Efendimizin de yüreği sızlamaktaydı. Onlara yapılan işkenceyi kendine yapılmış gibi hissetmekteydi. Ama beşerin bu mücadeleyi vermesi gerekiyordu. Onların direnmelerini istedi ve "Allah'ım Yasir ailesine rahmet ve mağfiretini ihsan et" diye dua etti. Aradan birkaç gün geçmişti. İşkenceler devam etmekteydi. Yasir radıyallahu an yaşlıydı. Yapılan eza ve cefalara dayanamadı ve ruhunu teslim etti. Allah ve Resulü yolunda iman mücadelesinde erkeklerden ilk şehit olma bahtiyarlığına erişti. Ebu Cehil ise işkencesine devam ediyordu. Sümeyye radıyallahu anhaya hem vuruyor hem lisanla hakaret ediyor. Hazreti Sümeyye bu çirkin hareketlerden birine cevap verince Ebu Cehil mübarek kadının ayaklarına ip taktırarak beklemekte olan iki deveye bağlatıyor ve hayvanları süratle zıt istikametlere sürüyordu. Hazreti Sümeyye parçalanırken çığlık çığlığa söylediği kelime-i tevhid çelik bir kırbaç gibi Ebu Cehil'in yüzünde şaklıyordu. Ebu Cehil yine yenik düşmüştü. Bir şehit daha cennete uğurlanırken Ebu Cehil'e de kin ve nefret kalmıştı. Babası, kardeşi ve annesi gözleri önünde öldürülen Hazreti Ammar'ı hayatta tutan tek kuvvet imanıydı. Öte yandan sıcak hava Ammar radıyallahu anh'ı kavurdukça kavurdu ve kemiklerinin içindeki iliği bile eritti. Öldü diyerek çekip gittiler. Bu büyük İslam kahramanı saatler sonra kendine geldiğinde bütün kuvvetini toplayarak binbir zorlukla Resulullah'ın huzuruna çıktı. O dağ gibi baba yiğit insan çökmüştü. "Ya Resulallah, azabın her çeşidini tattık" dedi ve ağlamaya başladı. Sevgili Peygamberimiz onun gözyaşlarını mübarek elleriyle silerek gönlünü aldıktan sonra dua buyurdular. "Allah'ım sen Ammar sülalesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma." O dönemde müminler her an tehlikedeydi. Müşrikler, Müslümanlarla karşılaştıkları yerde ısrar ve tehditlerle önce dininden dön, Muhammed'e uyma tehdidini savuruyorlar. İstekleri reddolununca da bitmeyen işkenceler yapıyorlardı. İşte yine Ammar radıyallahu anh'ı yakalamışlar, mübarek sahabi ateşle dağlanıyor. "Lat ve Uzza'ya inan, Muhammed'in Allah'ını inkar et, yoksa ölümlerden ölüm beğen." Bu mümkün mü? Ona arkadaş, ona sahabi olma derecesine kavuşan biri bundan döner mi? "La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah" diyordu bütün işkenceler karşısında Ammar bin Yasir. Ucu kızarmış demir Hazreti Ammar'ın vücuduna değmişti. Dişlerini birbirine öğütürcesine sıkıp yüzünü buruşturan Ammar'ın "Allah" diye yükselen feryadı yeri göğü inletmişti. Efendimiz
Zulmün tam üzerine gelince

kadife gibi yumuşak elleriyle büyük mazlumun başını okşadıktan sonra ateşe, "Ey ateş, İbrahim'i yakmadığın gibi Ammar'ı da yakma. Ona da serin ve selamet ol," buyurdular. Dua anında kabul edilmiş, işkence demiri buz gibi olmuştu. Müşrikler hayretle izlediler, lakin gözleriyle gördükleri mucizeye rağmen imana uzak kaldılar. Bu sıkıntılar içinde dahi sabahlara kadar namaz kılıyor ve ibadet ediyor, namazı en zor, hatta kılınması imkansız denebilecek şartlarda bile onu terk etmiyordu Hazreti Ammar. İşkencelerden kalan yara izleri ömrünün sonuna kadar vücudundan silinmedi. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip içeri girmek için müsaade istediğinde Efendimiz ona şöyle hitap etmiştir: "Hoş geldin, bütün kötülüklerden arınan, iyiliklerle bezenen ve beğenilen insan." Sevgili dinleyiciler, Hazreti Sümeyye, İslamiyet'i kabul ettikten sonra cariyelere, kölelere İslamiyet'i öğretip yaygınlaştırmaya çalışmıştır. Hazreti Sümeyye'nin yetiştirdiği bir köle, cari olarak Mekke'nin daha güneyine satılmıştır. İşte bu hanımefendi, Yemen'in Karan kasabasından kendisine götüren görevlilerle geçerken esrarengiz bir olay olur. Artık tahammülü kalmamış, ayakları parçalanmış, yüreği paramparça olmuş bir haldeyken onu götüren zaptiye hala yürüyeceksin diye eziyet etmektedir. O sırada bir delikanlı olan Veysel Karani Hazretleri onlara rastlar. Askerlere, "Bunun mecali kalmamış, sizde insanlık yok mu?" der. Askerler, "Satın al, ücretini ver, sana bırakır gideriz," cevabını verirler. Tabii bunu laf olsun diye söylemişlerdi. Veysel Karani Hazretleri kaç lira diye sorunca 200 dinar dediler. Bu bedeli Veysel Karani Hazretlerinin ödeyemeyeceğini, onun bulunduğu konuma bakarak fakir bir çobanla bu kadar para bulunamayacağını, bulunsa bile veremeyeceğini zannetmişlerdi. O devirde çoban ücreti 2 yıllık peşin ödenirdi. Ve Veysel Karani Hazretleri de Cenab-ı Hakk'ın bir hikmeti olarak 2 yıllık çobanlık ücreti olan 200 dinarı o gün almıştı. Hiç düşünmeden askerlere, "Alın 200 dinarı, hemen ödüyorum," dedi. Cariyeyi satın aldı ve azat etti. Askerler gittikten sonra etrafına toplananlar, "Sen delirdin mi? Bunun yarım saatlik ömrü kalmış, 2 yıllık yiyeceğini verdin," dediler. Veysel Karani Hazretleri, "Bir insanın yarım saatlik hürriyeti için ben 2 yıl aç kalayım, ne kıymeti var?" dedi. Ondan sonra kadına eğilerek, "Bir ihtiyacın var mı?" diye sordu. Kadın, "Su," dedi. Tam suyu içiyordu ki, "Sen beni madde esaretinden kurtardın, ben de seni mana esaretinden kurtarayım. Müjdeler olsun, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi," dedi. Ve Veysel Karani Hazretlerinin gönlüne kelime-i şehadet getir, dedi. Ve Veysel Karani Hazretleri de Efendimiz'e iman etti. Bir başka güzellik de Veysel Karani Hazretleri ile Hazreti Ammar'ın aynı yerde Sıfin sırtlarında şehit olmalarıdır. Fahri kainat sevdasıyla coşanlar, tek tek sanki aynı lambadan çıkan ışıklar gibiydi. Hazreti Sümeyye'nin İslamiyet'i seçişi, başta kendi amirleri olmak üzere Mekke'nin zenginlerini çıldırttı. Bu fakir haliyle nasıl bize karşı cephede yer alıyor diye evvela paniğe kapıldılar. Sonra da bunları tavlaması kolay, bunlara biraz maddi menfaat gösteririz, dinlerinden dönerler dediler. Böyle zannederek Hazreti Ammar'a ve Hazreti Sümeyye'ye geniş maddi menfaatler teklif ettiler. Bütün dünya nimetlerini tek bir torbanın dışında bir şey yememiş, uhrevi güzellikler içerisinde yaşamış bu insanların ayağına serdiler. Onlar sözleşmiş gibi aynı sözü söylediler. Dediler ki, "Ben fakirliğimle sevda buldum. Dünya nimetleriyle beni satın alamazsınız. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den vazgeçmem." Müşrikler dediler ki, "O halde bu kadar nimeti tepiyorlarsa çaresi zor kullanmaktır işin. Nasıl vazgeçmezmiş görelim," dediler. Ebu Cehil zalimlerin en adisi, kafirlerin en hainiydi. İnsanların en güzeline muhabbeti tam olan, gönlünde aşk-ı Muhammed'i en yüksek derecede taşıyan Hazreti Sümeyye'ye karşı zor kullandılar. Ebu Cehil Hazreti Sümeyye'ye dedi ki, "Çok büyük azap yapacağım, aklına gelmeyecek eziyetler yapacağım. Şimdi burada

derhal imanından vazgeç. Fakat Hazreti Sümeyye bu defa da onun yüzüne karşı kelime-i tevhid okudu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Bu sözü söylerken Ebu Cehil kahpece hançerini indirdi ve ilk İslam kanı o anda aktı. Ama aynı anda bir şey oldu. Fahri Kainat Efendimiz'e durumu haber verdiler. Fahri Kainat Efendimiz, küfrün işi bitmiştir dedi. İşte Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Sümeyye'ye hitap ederken dedi ki, öyle bir güneş açtı da yükseldi ki Mekke kafirlerinin işi bitti. Hepinize müjdeler olsun. Kafirin zulmü ebter kalmıştır. Çünkü mümin ona teslim olmamıştır. Hazreti Sümeyye radıyallahu anh'ın oğlu Ammar İbni Yasir radıyallahu anh işkenceden kurtulunca doğru iki cihan güneşi Efendimizin huzuruna vardı. Annesinin böylesine acıklı bir şekilde şehit edilmesine çok üzüldüğünü ve artık yapılan zulümlere tahammüllerinin kalmadığını bildirdi. Fahri Kainat Efendimiz yine Ammar'a sabır tavsiye etti. Haklarında, Allah'ım Yasir ailesinden hiçbirisine ateşle azap etme diye dua buyurdu. Ümmetin Firavunu diye nitelendirilen azgın müşrik Ebu Cehil Bedir Savaşı'nda öldürüldü. Şefkat Peygamberi Efendimiz o gün Ammar radıyallahu anh'a hitaben Allah Teala annenin katilini öldürdü buyurdu. Hazreti Ammar ve ailesi bize Allah'ın sevgilisini sevmeyi öğretmiştir. Mana alemindeki heyecanla Sevda-i Muhammedi'nin bedenini temiz kanlarıyla ödeyerek bize örnek olmuştur. Yasir ailesi olarak onlar imanda sebat etmenin en güzel örneğini verdiler. Canları pahasına da olsa Allah'a ve Resulüne inanmanın ne büyük güç ve saadet olduğunu gösterdiler. Ailece şehit edildiler. Yasir radıyallahu anh'la Hazreti Sümeyye İslam'ın ilk şehitleri olarak tarihin şeref sayfalarına geçtiler. Rabbimiz bu iman fedaisi aileye rahmetini bol eylesin. Cümlemize onların mücadele aşkından, sabır ve metanetinden hisseler alabilmeyi ve şefaatlerine erebilmeyi nasip eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin

0: sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk. Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 66 90 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Sevgili dinleyiciler, bu bölümde İslam'ın şeref sayfalarına adını yazdırmış bir başka Güzide Hanım'dan, Hazreti Esma'dan bahsedeceğiz. Rabbimiz bu güzel İslam annelerini anlayabilmek, tanıtmak için yüreklerimize genişlik versin. Hazreti Esma çok şerefli bir hanımdı. Babası hayattayken Resulullah'ın dostu, vefatında ise halifesi olan Hazreti Ebubekir es-Sıddık'tır. Kız kardeşi müminlerin annesi Hazreti Ayşe'dir. Hazreti Esma'nın annesi Kuteyle binti Abdülüzzadır. İslam'a ilk girenlerden olan Esma radıyallahu anha, Mekke devrinde adını ilk olarak hicret sırasında İslam tarihine yazdırmıştır. Eşi Zübeyr İbni Avvam'dır. Hazreti Esma radıyallahu anha, Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh'la evlenmiş ve Abdullah, Urve, Munzir, Asım, Muhacir adlarında 5 erkek, Hatice-tül Kübra, Ümmül Hasen ve Ayşe adlarında 3 kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Mekkeli Müslümanların Medine'ye hicret etmelerinin üzerinden 2 yıl geçtiği halde Müslümanlar arasında yeni bir doğum gerçekleşmemişti. Bunu gören Yahudi ve münafıklar Müslümanların morallerini bozmak için "Biz Müslümanlara sihir yaptık, onların çocukları olmaz" diye propaganda yapıyorlardı. Hazreti Esma radıyallahu anha Mekkeli Müslüman olarak hicretin 2. yılında ilk doğumu yapınca bu olay bütün Medineli Müslümanlar arasında sevinç meydana getirdi. Hazreti Esma'nın eşi Zübeyr bin Avvam bütün ömrünü savaşlarda geçirdiği için pek malı olmamıştı. Onun savaşlarına ait olayları Hazreti Esma bizzat görmüştür. Uhud'da diğer Müslüman hanımlar gibi yaralıları tedavi edip savaşan Müslümanlara su taşımışlardır. Hazreti Esma, Hazreti Ebubekir'in kızıdır sevgili dinleyiciler. Hazreti Ayşe annemizin ablasıdır. Anne ayrı, baba bir, iki kız kardeştir. Hazreti Esma annemizin annesi Müslüman olmamıştır. Hazreti Ebubekir'in İslamiyet'i kabul etmesinden sonra Hazreti Ayşe'nin annesinin İslam'ı kabul ettiği ama Hazreti Esma annemizin annesinin etmediği bilinir. Eşinin İslam'ı kabul etmeyişinden dolayı üzüntü duyan ve ne yapacağını bilemeyen Hazreti Ebubekir'e yine biricik kızı Esma şöyle demiştir: "Babacığım, İslam bu kadar açık bir şekilde zuhur etmişken, Resulullah her an yanımızdayken ve bize ayetleri sürekli bildirirken annem bütün bunlara rağmen ısrarla dinini değiştirmiyorsa onu bu evden gönder." Burada Hazreti Esma annesine karşı ne bir saygısızlık ne de

hayretidir. Babasından boşanan ve sonra da İslamiyet'i kabul etmeyen annesi Kuteyre'nin Müslüman olmadığını düşünerek evine alma hususunda tereddüt eder. Durumu Peygamberimize bildirir. Bu durum hakkında Mümtehine Suresi 8. ayeti nazil olmuştur. Allah Celle Celaluhu din uğrunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmenizi ve onlara karşı adil davranmanızı yasaklamazdı. Doğrusu Allah Celle Celaluhu adil olanları sever. Hazreti Esma'nın yüreğine iman düştüğü anda Efendimizin etrafında pervane olmaya, ona hizmet etmeye kendini adamıştır. Sevdiğimizin yüzündeki bir tebessüm, bir memnuniyet bize bütün yorgunluklarımızı unutturur. İşte Hazreti Esma annemiz de bu sevdasıyla Resul'ün etrafında pervane olmuştur. Yeteneği, zekası, marifeti ve cesaretiyle de onun takdir ve sevgisini kazanmayı başarmıştır. Hazreti Esma aynı zamanda Peygamberimizin terzisidir. Dikişteki maharetini ona gömlek dikerek göstermiştir. Nerede uygun bir kumaş bulsa Peygamberimize yalvarırdı. Ya Resulallah, ne olur izin verin bu kumaştan size gömlek dikeyim diye. Genelde sıfır yaka tabir ettiğimiz gömlekleri dikerken Peygamberimiz bir gün bu yakaları biraz kaldırmak mümkün müdür diye sorduğunda, yani bugünkü tabirle hakim yakayı tarif ettiğinde hiç itiraz etmeden Esma annemiz hay hay hemen deyip dikmiştir. Bir başka seferde Peygamberimiz, bu düğmeler hep önde duruyor. Acaba düğmeleri yana alsak daha şık durmaz mı? Diye fikir beyan edince hemen uygulamıştır. Bu olaylar arasında dikkat ettiyseniz sevgili dinleyiciler, şıklık ve güzel giyimle de Peygamberimiz bize yol göstermektedir. Her şeyden önce sünnet dedikleri ve uyguladıkları kıyafetlerdeki asıl mantığı temiz, düzenli ve şık şeyler olduğunu aklederlerdi. Çünkü Resulullah zamanın şartları içerisinde şık kıyafetler tercih etmiştir. Hani bir hadisinde buyurur Resulullah ashabına, ben sizin kalabalık içinde beyaz bir benek gibi olmanızı isterim diye. Bu beşeri hayat içerisinde yaşayan Müslümanların temiz ve şık olmaları için söylenmiş bir hadistir değerli dinleyenler. Hazreti Esma, İslam müziğinin cevaz almasında da ilk rol oynamış bir hanımdır. Kendisi çok güzel def çalardı. Bir gün Hazreti Ayşe ve birkaç arkadaşıyla evde def çalıyordu. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebu Bekir'le camiden çıkmış eve gelirlerken def sesini işittiler. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir hemen öne fırlayıp içeri girmiş, İnşallah Resulullah duymamıştır demiştir. Bunun üzerine bütün hanımlar telaşlanmışlar. Hazreti Esma annemiz defi saklamış ve başı önünde utançla kızarmıştır. Hazreti Esma o sıralarda 30 yaşlarındaydı. İçeri giren Resulullah, burada çok güzel def çalınıyordu, kim kestirdi onu diye özellikle sormuş. Ya Hazreti Esma, çıkar sakladığın yerden o defi ve çal buyurmuşlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hicret emrini alınca herkesin istirahate çekildiği öğle sıcağında Hazreti Ebu Bekir'in evine gitmiş, evde bulunan Hazreti Esma ile Hazreti Ayşe'nin sır saklamayı bildiklerini Hazreti Ebu Bekir söyleyince o gece hicret etme kararı verdiğini ve yanına yol arkadaşı olarak da kendisini seçtiğini açıklamıştır. Hemen yol hazırlığına başlayan Hazreti Esma ve Hazreti Ayşe deriden bir torbaya azık koyup bir kırbaya da su doldurdular. Kapların ağızlarını bağlamak için ip bulamayınca Hazreti Esma babasının teklifi üzerine belindeki kuşağı çıkarıp ikiye böldü. Bir parçasıyla azık torbasını, diğer parçasıyla da su tulumunun ağzını bağladı. Bundan son derece memnun olan Hazreti Peygamber'in Allah Celle Celaluhu bu kuşağın karşılığında cennette sana iki kuşak versin diye iltifat etmesi üzerine Zatünni Takeyn yani iki kuşaklı lakabını almıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir radiyallahu an yola çıkmış ve Sevr mağarasına gizlenmişlerdi. Peygamber Efendimiz'i evinde bulamayan müşriklerin başı Ebu Cehil hemen Hazreti Ebu Bekir'in evine gelerek Hazreti Esma'dan babasını sordu. Hazreti Esma bilmiyorum cevabını verince Ebu Cehil elini kaldırıp Esma'nın yüzüne bir tokat vurdu ve küpesini düşürdü. Hazreti Esma annemiz Hazreti Ayşe annemiz gibi cömertlik abidesiydi. Bir gün Peygamberimizin mescitte

Sohbet ederken sohbeti birden kesip eve gitmesinin sebebini merak eden sahabelere, "Sabahtan infak etmek istediğim bir miktar şeyler vardı ama onları unuttum. Akşam olmadan vermek istedim. Ondan acele ettim." cevabını duyan Esma annemiz de hemen işe koyulur. Evinde çok kısa sürede olsa bir şey bırakmaz. Rüya tabirinde mahir olan Hazreti Esma bu konudaki ilmini önce Resulullah'tan sonra babası Hazreti Ebubekir'den almıştı. Onun en belirgin özelliği son derece cömert olmasıydı. Oğlu Abdullah annesi Esma ile teyzesi Ayşe kadar cömert bir insan görmediğini, teyzesinin eline geçen şeyleri biriktirip belli bir miktara ulaştıktan sonra dağıttığını, annesinin ise eline geçeni ertesi güne bırakmadan hemen verdiğini söylemektedir. Hazreti Esma bir gün evde muhtemelen vereceği bir sadakayı sayıp hesaplarken Hazreti Peygamber Efendimiz ziyaretine gelmiş. Onun bu durumunu görünce "Sayma, sonra Allah da sana sayarak verir." buyurmuşlardır. Eşi Zübeyir ömrü savaşlarda geçen biri olduğu için 3 kızı, 5 oğlu, toplam 8 evladına babalarını aratmamak için çalışırdı. Hatta her şeyini infak ettiği için Peygamberimiz ona bir hurma bahçesi hediye etmiştir. Bu hurma bahçesi yaya olarak 3 saat mesafedeyken her gün oraya gider çalışırdı. Onu bazen yolda gören Peygamberimiz bineğini durdurur, bineğini alırdı. Hazreti Esma annemizin bir diğer güzel özelliği de Kur'an yorumculuğudur. Kız kardeşi Hazreti Ayşe annemiz Kur'an hukukuna ait ayetlerin yorumunda başarılıydı. Osmanlı Mecellesi Hazreti Ayşe'nin yorumlarıyla doludur. Hazreti Esma annemiz ise Kur'an'ı bilimsel ve sosyal yönden yorumlardı. İslam'ın ilk dönemlerinde ev ev, kapı kapı dolaşıp ayet öğretir, anlatır, İslam'ı yaymaya çalışırdı. Hac zamanında özel çadırını açar, gelenlere Kur'an ayetlerini okutur ve yorum yapardı. Esma annemizin öğretmeni Resulullah'tı. Ayrıca günümüzde var olmayan bir şey vardı onda. Günümüzde bilgi fazladır. Bilgili çok kardeşimiz vardır ama bilgiye yorum getiren neredeyse yok gibidir. Onun farkı da yorum yapmasıydı. Hazreti Mevlana der ki sevgili dinleyenler, "Şems'ten önce benim ne dinim ne de gönlüm varmış. Çünkü eskiden ben soğukta gelip soba başında ısınırken o bana eğer dünya yüzünde üşüyen bir mümin varsa benim ısınma hakkım olmadığını öğretti." Arkadaşlık, kardeşlik işte budur. Kişiyi olgunlaştıran ve yenileyen arkadaşlıklar anlamlıdır. Sevgili dinleyiciler, biriyle arkadaş olduğunuzda kendinize sorun. Ben ne kazandım? Bu arkadaşlığın bana getirdikleri mi yoksa götürdükleri mi? Eksileri mi, fazla artıları mı? Biz buna kısaca muhasebe diyoruz. Bunu sık sık hepimiz yapmalıyız. Çünkü sevgi, benzeşme ve özdeşleşmeye iter insanı. Böylece seven, sevdiğine benzemeye başlar. Sevgi tıpkı sevenden sevilene uzanan bir kablo gibidir. Sevgi tıpkı sevenden sevilene uzanan bir kablo gibidir. Sevilenin bütün özellik ve hasletleri bu kablo aracılığıyla sevenin varlığına iletilmiş olur. Sevilenin kim olduğu ve kime gönül verileceği konusu işte bu noktada ehemmiyet kazanmaktadır. Bu nedenledir ki İslam dini kimin arkadaş ve dost olunacağı konusuna pek fazla önem verir. Bu konuda İslam alimlerinin sözleri çoktur. Bu mesele hakkında onca ayet ve rivayet bulunmasının nedeni de budur. Çünkü sevgi benzeşmedir. Sevginin yansıdığı yerde kusurlar hüner gibi görünür. Dikenler çiçek kesiliverir. Resulullah sevgisi Hazreti Esma annemizi işte böyle güzel meziyetlerle süslemiştir. Hazreti Esma annemiz şöyle anlatıyor. Bir ara Resulullah'ın Ebu Seleme ile Zübeyre, Beni Nadir kabilesinin arazisinden verdiği bir arazide bulunuyorduk. Zübeyir, Resulullah'la beraber çıktı. Bizim bir Yahudi komşumuz vardı. Bir koyun kesti ve onu pişiriyordu. Onun kokusunu hissettim. Hiçbir şeyin bende yapmadığı bir etki yaptı bu koku. O zaman kızım Hatice'ye hamileydim. Sabredemedim. Gidip Yahudi kadının yanına vardım. Ondan ateş istedim. Maksadım bana bir şey ikram etmesiydi. Çünkü ateşe ihtiyacım yoktu. Kokuyu alıp eti de gözümle gördükten sonra iştahım daha da arttı. Ateşi söndürdüm. Sonra ikinci kez, üçüncü kez gidip ateş aldım. Sonra oturdum, ağladım ve Allah'a

Allah'a yalvardım. Sonra Yahudi kadının kocası evine gelip karısına "Bizim evimize herhangi bir kimse geldi mi?" diye sormuş. Kadın "Evet, şu Arap kadın geldi ve ateş istedi." demiş. Kocası "Ya bu etten ona göndereceksin veya ben bu etten hiçbir zaman yemem." demiş. Böylece bana bir kap içerisinde et gönderdi. Ömrümde ondan daha hoşuma giden bir yemek yemedim. Hazreti Esma annemizin İslam politikasını nasıl anladıysa bir başka derstir bize değerli dinleyenler. Aradan zaman geçip de zorbalıklar, gösteriş, dini bilgilerin inkarının baş göstermesindeki bu süreç zordu. İşte bu aşamada kimi sustu, kimi konuştu. İşte bu aşamada Hazreti Esma, "Zulme itaat küfürdür." diyerek Resulullah'ı kuru kuruya sevmenin bedelini açıkladı. Mekke'de bir isyan hareketi başlattı. Bu isyan Medine'ye kadar yayıldı. İsyan o kadar şiddetli oldu ki binlerce şehide mal oldu. Hazreti Esma annemizin oğlu Abdullah da bu isyanda liderlerin başı çekeniydi. Mervan, Emevilerin başına gelince Mekke ve Medine üzerine yürüdü. Ravza-i Mutahhara'daki yeni mescidin duvarlarını bile yıktılar. 200 bin kişilik orduları vardı. Müslümanlar sayıca azdı. O sırada Hazreti Esma annemiz oğlunu çağırıp şöyle dedi. "Sakın yüreğin titremesin. Ya sebat edip kazanacak ya da şehit olacaksın. Geri dönüş yok." Bunun üzerine Abdullah daha bir hızla taarruza gitti. Ama Mekke'de namaz kılarken mancınıkla atılan bir taş başına geldi. Çok ağır şekilde yaralandı. Haccac'ın askerleri Mekke'ye geldiler ve talan başladı. Haccac, "Ben bu Abdullah'ın başını keseceğim ki vücuduna akbabalar yesin. Bize baş kaldırmak neymiş, herkese ibret yapacağım." deyip Hazreti Esma'ya haber saldı. Çünkü eğer Esma annemiz biat ederse direnişte kırılacaktı. Hazreti Esma annemiz aldırmadı bu teklife ve zalim Haccac dediğini yaptı. Abdullah'ın kafasını kesip meydana vücudunu astı. Amaç halkın moralini bozmak, isyancıları geri püskürtmekti. Hazreti Esma'da ise hala bir tepki yoktu. Aradan 3 gün geçti, 5 gün geçti ama Hazreti Esma annemizden haber çıkmadı. Sokağa da çıkmıyordu. Mervan çıldırıyordu. 6. günün sonunda Hazreti Esma annemiz Mekke sokaklarına çıktı. Sakindi. Oğlunun vücudunun asılı olduğu yere gitti. Herkes donmuş, onu seyrediyordu. Oğlunun cesedinin yanına gelen Hazreti Esma şöyle dedi. "Ey hutbesi bitmeyen hatip, sen hutbeden ne zaman ineceksin? Zulüm bitmez, sen hutbene devam et," dedi. Sonra halka döndü. "Biliyor musunuz, Abdullah ölümsüzlüğü temsil ediyor. Siz onu başsız görüyorsunuz ama o zulme karşı mücadelenin faziletini ve ölümsüzlüğünü temsil ediyor. Zulme karşı susmanın küfür olduğunu temsil ediyor. Bu çok büyük bir hutbedir. Bu hutbeyi her yerde dinleyemezsiniz. Gelin, gelin bu hutbeyi izleyin," diyerek herkesi şaşırtmıştı. Abdullah bir hatip gibi etrafına zulmün karanlığını anlatıyordu. Üstelik hiç konuşmadan. Çünkü bazen konuşmasak da çok şey anlatırız karşımızdakilere. Hani bir ayet vardır sevgili dinleyiciler, "Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz" şeklinde. İşte İslam için yaşayanlar öldüklerinde bile tebliğe ve hutbeye devam ederler. Bunu kimse düşünmemişti. Herkes ilk şoku atlattıktan sonra akın akın Abdullah'ın asılı parçalanmış cesedine "Hutbe dinlemeye gidiyoruz" diyerek gelmeye başlamış ve insanlardaki iman daha da artmıştı. Birkaç gün sonra Emeviler iyice paniğe düştüler ve cesedi kaldırdılar. İşte Resul aşkına yaşayanların ve ölenlerin mükafatı. Kültürlü ve itibarlı bir ortamda yetişen Hazreti Esma annemiz, İslamiyet'i en iyi anlayan ve yorumlayanların hemen ilk sıralarında yer alır değerli dinleyenler. Kendisinden 56 hadisi şerif rivayet edilmiştir. Mekke'de halifeliğini ilan eden oğlu Abdullah, Haccac karşısında yenilgiye uğramak üzere olduğu günlerde teslim olup olmama hususunda fikrine müracaat edince şunları söylemiştir. "Evladım, şerefinle yaşa, izzetinle öl. Fakat kesinlikle esir düşme." Abdullah'ın öldürülüp çarmıha gerilmesinden sonra yanına gelen Haccac'a şu hadisi nakletti.
Sakip kabilesinden bir yalancı, bir de bozguncu çıkacaktır. Gördük ki yalan

Hancı Muhtar es-Sakafi'dir, bozguncu sensin demiştir. Hicri 73'te oğlunun şehit edilmesinden 20 gün sonra 100 yaşında vefat etmiştir Hazreti Esma annemiz. En son ölen kadın muhacirdir. İleri yaşlarında gözüne perde inmişse de akli dengesi hiç bozulmamış ve dişleri dökülmemiştir. Evet, çok şey öğrendik Esma annemizden değerli dinleyenler. Onlar bizlere her anlamda birer örnek olmuştur. Her bir annemiz bir öğretmendir. Her anları, yaşamları bize bir şeyler öğretir. Değerli dinleyenler, bu haftada Gülistan programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar Gülistan'da dolaşmak üzere, hoşça kalın diyor ve Hazreti Mevlana'nın bir dizesiyle bitiriyoruz. Her gün bir yerden göç etmek ne iyi, her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne âlâ. Her şey dünle beraber gitti. Cancağızım, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.

0: Yok yok, kesin unuttu. Hayır, insan bir arar haber verir. Hey Allah'ım ya, bir saat oldu.
1: Affedersiniz, şöyle otursam biraz. Sizi rahatsız etmem değil mi?
0: Rica ederim, buyurun. Telefonu da kapalı hala.
1: Birini bekliyorsunuz galiba.
0: Evet, arkadaşımı. Ama sorumsuz işte, gelmedi hala. Unuttu belki de. Yok yok, kesin unuttu.
1: Belki de çok önemli bir mazereti vardır. Belki o da şu anda telaşla buraya gelmeye çalışıyordur. Biraz daha bekleyin. Hemen günahını almayayım bence.
0: Ama eğer bir unuttuysa, bir daha yüzüne bakmam onun. Bir ara ama, değil mi? Öf. Hala kapalı telefonum.
1: Zamanın birinde, dağ evinde, kocası yeni ölmüş, tek başına yaşayan hamile bir kadın varmış. Kendisine arkadaş olması için dağda yaralı olarak bulduğu bir gelinci evine almış ve beslemeye başlamış. Gelincik kadının yanından bir an bile ayrılmazmış. Zamanla da evcil bir hayvan haline gelmiş. Bir süre sonra kadının bebeği doğmuş. Önceleri gelincik bebeğe zarar verir diye korkmuş kadın. Ama bakmış ki gelincik bebeğe gözü gibi bakıyor, yanından ayrılmıyor. Bebeği oyalıyor, seviyor. Bu korkusunun gereksiz olduğunu anlamış.

0: bir gün birkaç saatliğine evden ayrılmak zorunda kalmış. Gelincikle bebek evde yalnız kalmışlar. Aradan biraz zaman geçmiş ve anne eve koşarak gelmiş. Bir de ne görsün? Gelinciğin ağzı kan içinde.
1: Ne yani? Bebeği mi yemiş gelincik?
0: Anne de öyle sanmış. Çıldırmışçasına gelinciğe saldırmış ve oracıkta öldürmüş. Ama tam o sırada içeriden bebeğin ağlamasını duymuş. Odaya girmiş. Odada beşiğin içindeki bebeğin yanında duran parçalanmış yılanı görmüş.
1: Aa! Yılanı öldürmüş gelincik yani. Yazık. Kadınınki de iş mi ama? Bir baksana, iyice anlasana değil mi?
0: Ne güzel söylediniz. Bakın, iyice anlamadan, emin olmadan hüküm vermek nasıl da zararlı olabiliyor. Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur buyurmuştur Peygamberimiz. Kadın suizanda bulundu. Gelinciği öldürdü suçsuz yere. Ve siz de suizanda bulunarak arkadaşınızı suçladınız haksız yere.
1: Ama aynı şey değil ki.
0: Zan da başkasının kötü olduğunu kabul eden ona gıybet eder. Ona dil uzatır. Onu kötü, kendini iyi bilir. Bu da helakine sebep olur. Onun için dinimizce de kötü zan men edilmiş, hüsnü zan tavsiye edilmiştir. Bu o kadar önemlidir ki, Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, suizandan sakının, zannın bazısı günahtır" buyrulur.
1: Doğru aslında. Zeynep buradayım. Zeynep. Haklıymışsınız. Çok utandım şimdi. Ama nereye gitti? Beyefendi. Hay Allah. Zeynep.
2: Zamanıdır.

Marifet Duası. Ey Allah'ım! Tevbesi kabul edilenlerden olmamıza izin ver. Senin karşında günahlarımızı kabul ediyor, affınla bizi doğruluğa ulaştırmanı bekliyoruz. Ey Allah'ım! Kitabında şerefe layık olanlara şöyle müjde

görmedin mi? İnkar edenlere söyle, eğer vazgeçerlerse geçmişteki günahları kendilerine bağışlanır. Günahkarları samimiyet içinde söyledikleri sözler üzerine kabul ettin. Eğer adetin böyleyse o halde samimiyet, ihlas bizlerde gerçekleşti. Çünkü biz imanı şehadet ile sağlamlaştırdık. Günahkarları samimiyet içinde söyledikleri sözler üzerine kabul ettin. Eğer adetin böyleyse o halde samimiyet, ihlas bizlerde gerçekleşti. Çünkü biz imanı şehadet ile sağlamlaştırdık. Ve öyle ki artık kalbimizde şirke yer vermiyoruz. Ey Rabbim, bil ki sana itaatsizlik ediyorsak seni inkar ettiğimizden değil, senin emirlerine aykırı davranıyorsak seni kabul etmediğimizden değil. Rabbimiz, senin indirdiğine inandık, peygamberine uyduk, bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz, sen birini ateşe soktun mu, onu perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize inanın diye imana çağıran bir davetçi işittik. Hemen inandık. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, iyilerle beraber canımızı al. Ey Allah'ım, bize duayı emrettin ve duaya cevap vermeyi kendine farz kıldın. Biz de emrettiğin şekilde sana dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle, bizlere söz verdiğin gibi. Ki sen Kur'an'da şöyle diyorsun: bana dua edin, duanıza karşılık vereyim. Ey Allah'ım, eğer dualarına cevap verdiklerin itaat edenler ise, günahkarların dualarına kim cevap verecek? Günahkarların duasını kabul eden sen değil misin? Eğer rahmet ve cömertliği sonsuz olan Allah kuluna cevap vermezse, günahkarlar için bu ne acıdır? Onlar Allah'ın katında tüm şanslarını kaybetmediler mi? Ey Rabbim, şu senin sözün değil mi? Benim rahmetimden ümit kesmeyin. Ey Allah'ım, günahlarım dilimi bağladı ve dalgınlıklarım ve vakit geçirmelerim kalbimi kararttı. Ona ruhumun yaralı olduğunu söyleyin. Eğer beni bağışlamaz, bana acımazsan ziyana uğrayanlardan olurum. Biliyorum ki işlediğim günahlar senin katında ne bir onur ne de beni sana bağlayan bir bağ bıraktı. Çünkü seninle bağları ben kendi tarafımdan kestim ve senin hakikatini ben heder ettim, boşa harcadım. Kaç defa tevbe ettim de yine düştüm. Kaç defa günahtan kaçtım da sonra onları yine işledim. Buna rağmen bana gösterdiğin merhamet, yaptıklarımdan dolayı duyduğum suçluluğun ayarında oldu. Ey Rabbim, şimdiki ve gelecek günahlarımdan dolayı af diliyorum. Bundan da şu sözüne dayanıyorum: onlar af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir. Ey Allah'ım, itaatsizliklerimden ve günahlarımdan dolayı senden af diliyorum, tevbe ediyorum. Bütün amellerimi ve zavallılıklarımı da sana teslim ediyorum. Dileseydin bunları da beni de helak ederdin. Hamdolsun sana ki bana karşı ne kadar yumuşaksın ve ben sana ne kadar saygısızım. Lakin bana olan af ve merhamet dolu davranışların benim sana gördüğün gibi davranmama neden oldu. Sonsuz cömertliğin benim o kusurlarımı küçük gösteriyor. Sana ne kadar itaatsizlik etsem de sen bana cömertliğinle karşı

verdin. Kaç kere sana meydan okudumsa da sen bana hep bir süre tanıdın, üstelik bütün dualarımı kabul ettin. Sınırsız cömertliğin bana bir şey elde etmek için çaba gösterme gereğini unutturdu. Ey Allah'ım! Beni unuttuğum bu şey için cezalandırma. Bana bir felaket verip beni helak etme. Sen Kur'an'da şöyle dua etmemizi istiyorsun. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim dostumuzsun, sahibimiz, efendimizsin. Kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Rabbimiz, bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme, bize katından bir rahmet ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Ey Allah'ım, biz sana onu sormadan sen bize imanı verdin ve o bize cömertçe verdiğin şeylerin en değerlisidir. Ben biliyorum ki sen verdiğin bağışı geri almaz ve kim bir niteliğe sahipse o niteliği ondan eksik etmezsin. Ey Allah'ım, dinime ve imanıma şahitsin. Kulluğuma ve ihsanıma şahitsin. Kalbime ve dilime şahitsin. Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Allah'ım, alemlerde merhametine benden fazla muhtaç olan var mı? Özünün hakikati ve yüzünün nuru üzerine yemin ederim ki sana duyduğum ihtiyaç senin zenginliğine denk. Rahmeti kendine farz kıldığın için senden merhamet diliyorum. Sen Kur'an'da şöyle diyorsun: Rabbiniz rahmeti kendi üzerine yazdı. Eğer merhametin günahkarlar içinse, biz günahlarımızdan dolayı merhametine muhtaçız. Eğer faziletliler içinse, o merhamet bizden uzak olur. O zaman bize yalnızca sana bağladığımız umut ve sana ettiğimiz emin tevekkülün mükemmelliği kalır. Kur'an'da sen şöyle diyorsun: Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. İnananlar Allah'a dayanmalıdırlar. Allah'ım, sen günahıma affın ile gelmeden önce ben günahıma önem veriyordum. Affını gördüğüm zaman anladım ki merhametin gazabının önünde gidiyor. Allah'ım, biliyorum ki eğer beni makamından atmak isteseydin bana cömertliğini göstermezdin. Hangi cömertlik şu sözünden daha değerli olabilir? Bir hata yapıp da o hatayı benim affımdan daha üstün görene kızdığım gibi hiç kimseye kızmam. Anladım ki bir mümin aslında senin cömertliğinin ve senin bağışlaman karşısında küçük olan bir şeye önem vermemelidir. Ama bunu yaparken her an senden korkup yine sana yönelmelidir. Yoksa hiçbir günahkar kendi gücü ve ameliyle ayakta duramaz. Sana itaatsizlik ediyor oluşum ne büyük bir şaşkınlık ki her an senin var ettiklerinin içindeyim. Bana verdiklerinle sana nasıl savaş açarım? Sana isyan etmekte kullanmak için senden nasıl lütuf dileyebilirim? Kaçan bir kölenin sahibinden yedek yiyecek istemesi doğru mudur? Veya bir günahkarın günahında kendisine yardımcı olması, kuvvetlenmesi için Rabbine dua etmesi uygun mudur? Yemin ederim ki itaatsizliklerimizi güçsüzlüğüne inandığımızdan yapıyor

0: değiliz. Lakin senin sonsuz cömertliğin bize cezanın büyüklüğünü unutturdu. Değil mi ki efendinin iyiliği kölenin kötülüğünü yok eder? Allah'ım, eğer iyilik ve lütuf ezelde ve ebedde sıfatlarından biri ise senin tarafından ahirete ertelenmesi mümkün müdür? Allah'ım, bana her şeyin senin kararın ve kaderin tarafından tamamlandığını öğretirken seni sana şikayet etmeyi öğrettin. Sana karşı sığınak yine sensin. Ve kalbimin şahidi sensin ve sen en iyi şahitsin. Gerçekten de sen bize veriyorsan, sen en iyi güven vericisin. Senin tarafından gelen her şeyi heder etmeme ve hakikatini ihmal etmeme rağmen yine sana sığınıyorum. Ey Allah'ım, kötü amelim olmasaydı senin iyiliğin ortaya çıkmazdı. Eğer günahım olmasaydı senin affın ortaya çıkmazdı. Benden gelen itaatsizlik diğerlerinin itaatinin neyi örttüğünü gösteriyor. Ey Allah'ım, sen kalbimi onarmamı ve onu seninle birleştirmemi bana görev olarak verdin. Senin elinde olan şeyi nasıl benden onarmamı istersin? Ey Rabbim, hakikatinin üzerine yemin ederim ki eğer ben kalbime bir an sahip olsaydım onu sana verirdim. Ve eğer beni onunla bir tek an ilgilenmem için bıraksaydın onu seninle birleştirirdim. Görüyorsun ki benim bu konuda kabiliyetim yok. Böylece benim yeteneksizliğim ispatlandı ve sen kalbimin seninle birleşmesine kadirsin dilediğin zaman. Ey Allah'ım, sana karşı olan saygısızlığımı da, haklarına karşı olan tembelliğimi de biliyorum. Ama biliyorsun ki benim saygısızlığım sana ne ortak koşma noktasında geliyor, ne de iftira. Her ne kadar söz dinlemek benim imkanlarımın dışındaysa da sana olan imanım, ihtiyacım tüm imkanların üstündedir.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım. Dua edene cevap verebilecek olan yalnız sensin. Her şeye kadirsin. Allah'ım, eğer senden korkuyorsam, o korku benim hakkımdır. Çünkü sen sonsuz kudret sahibisin. Bil ki sana olan umudum doğruluğumdan geliyor. Ey Allah'ım, eğer seni bulmuşsam neyi kaybetmiş sayılırım ki? Ve eğer senden korkuyorsam artık neye muhtaç olabilirim ki? Ne garip bir şey. Korkuyla itaatsizlik bir arada yaşıyor. İtaatsizlikle de af. İşte lütfun zirvesi ve iyinin sonsuz büyüklüğü. Ey Allah'ım, ihtişamının hakikatiyle benim itaatsizliğimi affettin ve ilminin hakikatiyle cahilliğimi sildin. Alim

Cahillerden bahsederken şöyle demedin mi? Cahiller kendilerine laf alsalar selam derler. Ey Allah'ım! Benden sana olan çağrıyı duydun. Öyleyse katından bana cevap ver. Ben cahilim, bana selam ver. Ey Allah'ım! Eğer amellerime bakarsan beni kınarsın. Ve eğer affı sonsuz olan kendine bakarsan beni affedersin. Yaptıklarım özümden ayrı ama beni oluşturan öz bana devamlı bağlı. Beni geçici olan şey üzerine mi yargılayacaksın? Yoksa kalıcı niteliğim üzerine mi? İtaat etmeyenin itaatsizliğinden dolayı kendini kınaması senin için yeterli değil mi? Ey Allah'ım! Sana güveniyorum. Af, lütuf ve merhametinle cahilliğimi affetmen için bana yardım et. Ben üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a şikayet ederim. Ey Rabbim, güçsüzlüğümü ve senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimi sana şikayet ediyorum. Sen Kur'an'da şöyle dememizi öğütlüyorsun. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Şüphesiz Allah kullarını görür. Ey Allah'ım! Önünde secde etmiş yüzü geri çevirmek uygun olur mu? Veya sana kulluk etmiş bir vücudu cezalandırman, veya seni anmış bir dili yakman, veya seni görmüş olanı kör etmen, veya seni tanımış olan bir kalbe acı çektirmen, veya senden korkmuş olan bir kulunu katından kovman. Hayır, sen bunların hiçbirini yapmazsın. Her ne kadar bunlar adaletine denkse de senin affın bütün bunlardan üstündür. Çünkü merhamet ve affın gazabının önündedir. Ey Allah'ım! O merhamet her şeye yayılmışken beni de içine almaz mı? O merhamet sadece itaat edenlere gösteriliyor olsa bile, o merhametten benim de içinde olduğum müminlere de bir hisse yok mudur? Ey Allah'ım! Beni imanla güzelleştirdin ve itaatsizlikle sınadın. Sen bana verdiğin imana göre mi muamele edeceksin, yoksa imtihanın sonucuna göre mi? Biliyorum, bunların hepsi senin için meşrudur. Hepsi de hoştur. Eğer bunlar bizleri senin kapından uzaklaştırmıyor, bizim senin çağrına cevap vermemizi engellemiyorsa, hepsi ama hepsi güzeldir. Ey Allah'ım! Bizim gibi şaşırmışlara yardım etmeyi kendine farz kıldın. Sen yardım ve lütufta en yücesin. Kur'an'da şöyle deniliyor: Allah insanlara çok şefkatli ve merhametlidir. Ey Rabbim! Yardımınla bizi destekle. Çünkü günahlar senin kapını bize kapatmak üzere ve bizi gönderdiğin elçilere uymaktan alıkoyma derecesine geldi. Ey Allah'ım! Biliyorum ki yerim senin razı olacağın bir mevkide değil ve tevhidden başka hiçbir sevap işlemedim. Biliyorum ki senin birliğine şahidim. Buna en iyi şahit sensin. Rabbim, beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilerin arasına kat. Ey Allah'ım! Şahitliğimle senin yanında nasıl şefaatçi olabilirim ki? Benim şahit olmamı sağlayan da sensin. Ve kulluğumla sana nasıl yaklaşabilirim ki? Beni kul eden sensin. Ve nasıl ettiğim zikirle sana yalvarabilirim ki? O zikirle aslında sen beni anıyorsun. Ey Rabbim! Bana layık gördüğün amelin gerçekleşmesi bana yetiyor.
kabul olsa da olmasa

Zira ben bütün hallerde senin kulunum. Sana olan bağlılığıma ve sana verdiğim söze yetenekli kılındığım derecede sadık olabilirim. Ben kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir fayda ne bir zarar verme gücüne sahip değilim. Ey Allah'ım! Kalplerimizin sana olan eğilimini ve sevgisini biliyorsun. Ve eğer seninle birleşmişlerse, sen birleşmeleri konusunda mutlak kudret sahibisin. Birleştir onları Rabbim. Çünkü sen bir gün şüphesiz onları birleştireceksin. Ey Allah'ım! Günahlarımız ne kadar ağır olsa da, niyetimiz senden kopmak değil. Rabbim, onları zayıflıklarımız olarak gör. Peygamberinden şu söz gelmedi mi? Ameller sadece niyetlere göre değerlendirilir. Ey Allah'ım! Bize haksızlık yapanı affetmemizi emrettin. Ve biz kendi kendimize haksızlık ettik. Bizi senden başka kimse affedemez. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz. Ey Allah'ım! Eğer benim en iyi amellerimin birleşmemiz için hiçbir etkisi yoksa, nasıl benim kötü amellerim kopma sebebi olabilir? Ey Allah'ım! Kulların sana kulluk ettikleri halde sana tam kulluk etmiyorlar. Arifler seni tanıdıkları halde tam tanıyamıyorlar. Tevhid ehli seninle bir oldukları halde birliği tam gerçekleştiremiyorlar. Senin ahlakını yaşayanlar bunu tam olarak yaşayamıyorlar. Yaşayan nasıl onu yaşatanın özünü anlayabilir ve kul nasıl onu kul edene tamamen borcunu ödeyebilir? Gayba ve görünene karşı hükümranlığı verene and olsun. Böylece görünen saklı bir gerçek ve saklı gerçek de apaçık bir hakikat oluyor. Ey Allah'ım! Bize tevhidi gerçekleştirmemizi ve şahit olmamızı buyurdun. Ama senin birliğinin yanında varlığı hiç olan ben senin tevhidini nasıl gerçekleştireyim? Zaten sen her şeye şahitsin. Ey Allah'ım! Tevhidini nasıl gerçekleştireyim ki, zaten o benim varlığımı sende yok etti ve onu nasıl gerçekleştireyim ki, benim var olmamın kaynağı odur. Nasıl mümkündür şekilsiz öz olan seni tanımak ve nasıl mümkündür her şeyde kendisini tanıtan, her şeyde kendini gösteren seni tanımamak? Hiç mümkün müdür ki zaman ve mekandan münezzeh olan seni bulmak ve hiç mümkün müdür ki bize şah damarımızdan daha yakın olan seni bulamamak? Ey Allah'ım! Sen her şeyde göründüğün halde nasıl gizli olabilirsin? Tek gerçek varlık sen olduğun halde nasıl yok olan sen olabilirsin? Sen en yüce hakim iken sana nasıl itaatsizlik edilebilir? Hamdolsun sana ki senin kendi kendine övdüğün gibi ben seni övemem. Sana şükrederken senin varlık ve lütfunda hayrete düştüm. Ey Rabbim! Sende olan hayretimi artır. Ve içimizde senden olan özümüzü yücelt. Bizleri alemlerden bağımsız kıl. Ey Rabbim! Kulların arasından isteklerin boyunduruğundan kurtardığın kimseler varsa da, ben seni isteme boyunduruğundan kurtulmak istemiyorum. Lakin senden başka her şeyden de bağımsız olmak, kurtulmak istiyorum. Ey Rabbim! Bilirsin ki yaratılmış şeyleri istemeyi de böyle şeyleri isteyen

ve de sevmem. Lakin işlerimiz bizleri onlara götürüyor. Ey Rabbim, bütün işlerimizi sana yönelişimizin kaynağı kıl ve bütün düşüncelerimizi kendinde topla ki başvuracağımız tek kapı sen olasın. Bakışlarımız yalnız sana yönelsin. Allah'ım, sana teslim oluyorum ve sana inanıyorum. Sana dönüyorum ve sana dayanıyorum. Allah'ım, sen benim Rabbimsin ve ben senin her durumda kulunum. Seninle olan bağımı ve sözümü tamamlamaya gücüm yetmiyor. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Ey Rabbim, bizleri senden kaynaklanan öz ile yaşat. Bizden kaynaklananlarla değil. Ey Rabbim, bakışımızı ve basiretimizi koru, kalplerimizi ve sırrımızı temizle ve bizleri nefislerimizin şerrinden koru. Günahlarımızdan dolayı bizi yargılama. Eğer Allah insanları haksızlıkları yüzünden yargılasaydı, dünyada yaşayan hiçbir varlık kalmazdı. Rabbim, insanlara ve onların haksızlıklarına rağmen affedendir. Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ziyana uğrayanlardan oluruz.

Rabbim, eğer bizi imtihan edeceksen, bizi dinimizle imtihan etme. Eğer bize bir felaket yazdıysan, o felaket kalplerimizin felaketi olmasın. Eğer bize bir kötülük eğilimi yazdıysan, ahiret hayatımızla ilgili olmasın. Ve eğer bize bir itaatsizlik takdir ettiysen, bu itaatsizlik hayatımızın sonu olmasın. Ey Rabbim, bizim için takdir ettiğini bizden uzaklaştırmanı istemiyorum. Lakin takdirinin içinde bana yardım etmeni istiyorum. Ey Rabbim, bizi takdirine göre, takdirini de bize göre yap ki, meydana gelmesine bir süre tanıdığın işlerde biz acele etmeyelim. Bize görüneni de geriye itmeyelim. Başımıza gelenlerden kaçmayalım. Şüphesiz Allah dilediğini yapar. Rabbim, bize yararsız olanı verme. Bize karşı merhameti olmayanı, bize karşı güçlük kılma. Ve bizleri nefislerimizle baş başa bırakma. Ben böyle yapmakla nefsimi temize çıkarmak istemiyorum. Çünkü nefis daima kötülüğü emredicidir. Rabbimin esirgediği nefis ise öyle değil. Rabbim bağışlayan, esirgeyendir. Yusuf 53. Rabbim, benim için savunucu ve koruyucu ol. Özümü benim efendim kıl. Ki böylece çok teşbih edelim ve seni çok analım. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Rabbim, zayıfladım, kuvvetten düştüm. Kararlılığım keskinliğini kaybetti. Ben de Eyüp aleyhisselam gibi diyorum. Bende kemik gevşedi, başım ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Rabbim, sana dua ettiğim sürece hiçbir zaman bahtsız olmadım. Her duamı kabul buyurdum. Ey Rabbim, imanımın devamlılığı için senin yardımını senden diliyorum. Çünkü bundan sonraki hayatımda imanımı zayıflatacak şeyler bana zarar verir diye korkuyorum. Rabbim, bu dert bana dokundu. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Rabbimiz, bizleri cezalandırma ve biz zalimler için bir fitne olmayalım ki bize kötülük yapmasınlar. Allah'ım, dinimin ve imanımın hazinesini sana emanet ediyorum. Beni dinim ve imanımla salihlerin arasına kabul eyle. Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin. Rabbim, sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların yorumunu öğrettin. Ey göklerin ve yerin yaratıcısı! Dünyada da, ahirette de benim dostum sensin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni iyilere kat. Benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O salihleri dost edinir. Allah'ım, günahlarımızı sevdiklerinin günahları gibi değerlendir.

sevaplarımızı kendilerine kızdıklarının sevapları gibi eyleme. Ey Rabbim, bize karşı cömert ol. Bizleri aşağılara düşürme. Bizlere lütfunu eksik etme. Bizlere nimetlerini artır. Bizleri destekle. Bizlere kendinden yön ver. Bizleri kabul et. Bizleri memnun kıl. Allah'ın razı olması ise hepsinden büyüktür. İşte büyük kurtuluş budur. Ey Rabbim, ne dinimizde, ne bu dünyadaki işlerimizde, ne hayatımızda, ne de ölümümüzde bizlere acı verme. Bizlerde zalimlere karşı bir özenme duygusu yaratma. Allah'ım, lütuflarından yararlanmamızı sağla ve kötülüklerden bizi uzaklaştır. Allah'ın doğru yola eriştirdiği kimse doğru yoldadır. Kimi de saptırırsa artık onu doğru yola götürecek bir rehber bulamazsın. Ey Rabbimiz, bize tam bir ilim, tam bir anlayış, tam bir akıl, tam bir dayanıklılık, tam bir sağlamlık, tam bir dikkatlilik, tam bir istek, tam bir tat ve yardım nasip et. Rabbim, senin bize Kur'an'da öğrettiğin söz ne güzeldir. Başarı ancak Allah iledir. Ben yalnız ona dayanır, yalnız ona yönelirim. Rabbim, bizi hayatta ve ölümde huzursuz edene karşı bize yardım et. Bütün hallerde bizi huzursuz edene karşı bize yardım et, bize yetiş. Rabbim, bizi huzursuz eden varlıkların seslerine karşı bize yardım et. Onlara karşı Allah sana yeter. O işiten bilendir. En iyi koruyucu Allah'tır ve o merhametlilerin en merhametlisidir. Ey Allah'ım, bu hayat bize lütuf olduğu müddetçe bizi yaşat. Ölüm bize lütuf olduğu an ise bizi öldür ve bizi nefislerimizin şerrinden koru. Çünkü nefis Rabbimin merhameti olmadıkça kötülüğü emreder. Nefsin ve şeytanın tuzaklarına karşı Allah'a dayanıyorum. İnsanlardan ve cinlerden olan tüm şeytanlara karşı Allah'a sığınıyorum. Allah'ın cezasından Allah'a sığınıyorum. Allah'ın gazabından Allah'a sığınıyorum. Gazabına karşı kabulüne sığınıyorum. Ondan ona sığınıyorum. Gazabından ve cezasından onun af sözlerine sığınıyorum. Mahlukların şerrine, şeytanların telkinlerine karşı da, onların yanında oluşlarına karşı da ona sığınıyorum. Allah'ım, kapına sığınıyorum. Güvenimi cömertliğine bağlıyorum. Ve isimlerinle güçleniyorum. Her şeyden önce Allah'ın ismiyle, her şeyden sonra Allah'ın ismiyle, her şeyle beraber Allah'ın ismiyle, her şeyde Allah'ın ismiyle. Allah'ın ismiyle, çünkü onun olduğu yerde hiçbir şey kötülük yapamaz. Ve onun adıyla dünyada ve semada hiçbir tehlike olamaz. O işiten ve bilendir. Ey Rabbim, ismi azamla senden istiyorum. Rahman ve Rahim olan senin en yüce isminle senden istiyorum ki önünde yüzler eğildi, sesler kesildi, kalpler korkuyla doldu. Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed'i hayır dualarıyla donat ve esenliğini ver. Ailesine ve ashabına da. Ey Rabbim, ihtiyaçlarımızı karşıla, üzüntülerimizden bizi kurtar. Yanlış adımlar

günahlarımızı azalt, hatalarımızı affet, adımlarımızı sağlamlaştır, delillerimizi aydınlat. Bizi takip edenlere yardım et ve bizleri esenlik yurdunda barındır. Sen ev sahiplerinin en hayırlısısın. Ey Rabbim, uyumayan göz ile bizi bekle. Zarar vermeyen gücünle bize yardım et. Terk edilmeyen kaleye bizleri al ve bizi sonunda selam yurduna ulaştır. Ey Rabbim, sana bütün müminler için dua ediyorum. Onları sıkıca saran bağlardan onları kurtar ve düştüklerinde kapanan lütuf ve af kapılarını onlara aç. Kendisine en son dönülecek olan da, sığınılacak olan da sensin. Bizi acılardan kurtaracak olan, her işte müracaat ettiğimiz, başvurduğumuz ey Rabbim, diyorsun ki, dua ettiği zaman darda kalmışa kim yetişiyor da kötülüğü onun üzerinden kaldırıp onu ferahlatıyor ve sizi eskilerin yerine yeryüzünün hakimleri yapıyor. Allah ile beraber başka bir tanrı mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz. Andolsun içinizden size öyle bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. O size düşkündür. Müminlere karşı şefkatli ve merhametlidir. Eğer inanmaktan yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka tanrı yoktur. Ona dayandığım o büyük arşın sahibidir. Ey Allah'ım! Bütün kalbimle senden istiyorum. Salat ve selam senin rahmet peygamberine, Adnan'ın çocuklarının efendisi Efendimizin ailesine, eshabına olsun. Ey Rabbim! Her gün yeni bir şey yaratıyorsun. Yarattıkların sayısızdır ve yardımın sonsuzdur. Sen Kur'an'da şöyle diyorsun. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz tükenir. Yardım için bir o kadarını daha getirsek de yine yetmez. Ey Allah'ım! Peygamberine olan duayı var olan sözünün değerinde kıl. Ve her şeye uzanan merhametin, ona olan selamının yardımcısı olsun. Ey Allah'ım! Peygamberine dua ettim. Nimetlerinin bolluğunda gark oldum ve yardımının derecesi karşısında silindim, yok oldum. Ve kendime geldim, uyandım ve anladım ki senin bolluğun hesaba sığmaz ve senin yardımın tükenmez. Allah'ım, senden şunu diliyorum. Peygambere olan duanın gücünü sonsuza ulaştır ve yardımını tükenmez kıl. Ey Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dua et ve ona şefaat hakkını ver. Onu yüce değer ve dereceye, söz verdiğin övgüye değer makama yükselt. Biliyorum ki sen hiç sözünden dönmeyensin. Allah'ım, Muhammed'in şanını yücelt. Varlığını bize hissettir. Açıkça göster ve delilini parlat. Verimliğini apaçık eyle. Şefaatini kabul et. Ümmetine yön ver. Ve bize Muhammed aşkını ver. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem dua, ailesine, ashabına, taraftarlarına, müdafilerine, hanımlarına, müttefiklerine, soyuna ve onu sevenlere ve mahşer gününe kadar ümmetine ve onlar ile beraber bize de ey merhametlilerin en merhametlisi,
Ey alemlerin Rabbi, ey Allah'ım, sen peygambere edilen duayı yaklaşma vesilesi kıldın. Ona yapılan bütün dualar ile sana yaklaşıyorum. Allah her türlü eksiklikten ve kafirlerin düşündüklerinden uzaktır. O kadiri mutlak olan Rab'dır. Hamdolsun Allah'a, alemlerin Rabbine. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

İbrahim Gülşeni Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden, ismi İbrahim bin Muhammed bin İbrahim bin Şehabettin bin Aydoğmuş bin Gündoğmuş bin Oğuz Ata'dır. Lakabı Gülşeni olup 1426'da Azerbaycan'da doğdu. 1534 senesinde Mısır'da vefat etti. Kültürlü bir aileye mensup olan İbrahim Gülşeni'nin babası Muhammed Fıkıh, kelam ve mantık konusunda eserleri olan bir alimdi. Müderrislik yapan dedesi İbrahim ise fıkha dair Tekkül Muğlak adlı bir kitabın ve tasavvufa dair birçok eserin müellifiydi. Amcası Seydi Ali de 200'den fazla müridi olan bir şeyhti. 2 yaşındayken babası ölünce İbrahim Gülşeni'nin bakımını ve yetiştirilmesini amcası üzerine aldı. Öğrenimine de onun yanında başladı. Onun 4 yaşına geldiğinde kendi başına Kur'an'ı hatmettiği, Türkçe kitaplarından tefsir ve hadis okumaya başladığı, 10 yaşlarındayken mübarek geceleri sabaha kadar ihya ettiği, oyun ve eğlenceye itibar etmediği, 15 yaşında tahsil için Mavera-ün-Nehir'e gitmek üzere yola çıktığı söylenir. Muhyi'nin verdiği

0: Bilgiye göre Tebriz'e vardığında Uzun Hasan'ın Kaz askeri Molla Hasan'la karşılaşmış, onun kabiliyetini keşfeden Molla Hasan, tahsil için Maveraünnehir'e gitmesi gerekmediğini söyleyerek genç İbrahim'i Tebriz'de kalmaya ikna etmiş ve onu yanına almıştır. Molla Hasan'ın yardımıyla Tebriz'de medrese öğrenimini gören İbrahim Gülşen'i burada Molla İbrahim olarak tanınmaya başlanmıştır. Tebriz'de bulunduğu yıllarda itibarı giderek artan İbrahim Gülşen'i, Tebriz kadısı Molla Şerefettin'le aralarında geçen bir olay vesilesiyle Uzun Hasan'la tanışma imkanı buldu. Ardından Uzun Hasan her an huzuruna girip çıkabilmesi için ona Tarhan ünvanını verdi. Bir süre sonra Hüseyin Baykara'yla yapılan barış antlaşmasında bulunmak üzere Herat'a gönderildi. Burada ünlü Sufi Abdurrahman-ı Cami Hazretleri ile tanıştı. Uzun Hasan, Şiraz'a vali tayin ettiği oğlu Sultan Halil'in halka yaptığı zulmü önlemesi için onu Şiraz'a gönderdi. Bu iki olaydan Gülşeni'nin Uzun Hasan nezdinde büyük bir itibarı olduğu anlaşılmaktadır. Muhyi, Uzun Hasan'ın kardeşi ve Halvetiye tarikatının ikinci piri, Seyyid Yahya-i Şirvani Hazretlerinin halifelerinden, Dede Ömer Ruşeni'nin Kuddüsesi ruhu, müridi olan Üveysi'nin derviş kıyafetiyle Tebriz'e geldiğini, Sultan, kardeşine başındaki tacın hangi tarikata ait olduğunu sorunca, Dede Ömer Ruşeni'nindir diyerek bu şeyhten övgüyle bahsettiğini, Uzun Hasan'ın onu görmek istediğini ve İbrahim Gülşeni'yi onu davet için Karabağ'a gönderdiğini anlatır. Karabağ'a gidip Ömer Ruşeni Hazretleriyle görüşen İbrahim bu sırada ondan etkilenerek kendisine intisap etmiştir. Dede Ömer, İbrahim'e Sultan Hasan'ın davetini kabul ettiğini ancak mevsimin kış olması sebebiyle Tebriz'e yazın gelebileceğini söyler. İbrahim bir süre daha orada kaldıktan sonra Tebriz'e döner. Bunun ardından sıkı bir züht ve riyazet hayatı yaşamaya başlayan İbrahim Gülşen'i, seyri sülükünü ertesi yıl Tebriz'e gelen Ömer Ruşen Hazretleri'nin gözetiminde sürdürdü. İbrahim Gülşen'i bu dönemde şiddetli bir cezbe haline girmiştir. Muhyi'nin ifadelerinden onun bu cezbe halinin uzunca bir süre devam ettiği anlaşılmaktadır. Dede Ömer Ruşeni Hazretleri vefatından birkaç gün önce kendisini halife ilan etti. İbrahim Gülşeni'nin Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta ve yasaklarından kaçınmakta gayreti pek ziyadeydi. Dünyaya zerre kadar meyletmez, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Eline geçen malları fakirlere dağıtır, kendisi kimseden bir şey kabul etmezdi. İnsanlara öyle tatlı, hoş, yumuşak davranırdı ki dost düşman herkes onu takdir ederdi. Müslümanlar onun huzuruna geldikleri gibi kafirler bile İbrahim Gülşeni'nin alçak gönüllülüğünü görüp seve seve Müslüman olurlardı.
1: Müslümanlar da iyice azıttı. Gece gündüz hiç rahat vermiyorlar insana. Keseceksin hepsini. Neyse ki benim evin ışığı yanıyor. Bahçeye girip çalayım kapıyı. Çok garip. Eve yaklaştıkça ses de artıyor. Yoksa kapıyı vurayım bakayım.
2: Kim o? Benim, abin Mita. Aç kapıyı. Az önce içeride Müslümanların kitabı okunuyordu. Söyle, sen mi okuyordun? Sana konuş dedim. Konuş yoksa...
3: Dur abi, vurma. Evet, ben okuyordum.
1: Buna inanamıyorum. Bir mecusi Müslümanların kitabını nasıl okur?
3: Ben artık mecusi değilim abi. Müslüman oldum. İsmim de Yahya. Bundan böyle Müslüman gibi yaşayacağım.
1: Sen neler söylüyorsun?
3: Dövsen de, öldürsen de ben artık bir Müslümanım. Bunu sen dahil hiç kimse değiştiremeyecek.
1: Onun yüzünden. Hep onun yüzünden değil mi? Sana kaç defa İbrahim Gülşen'in yanına gitmeyeceksin demedim mi ben? Aptal! Al bakayım.
3: Vur! Daha hızlı vur. Ama bil ki benim imanımı kuvvetlendiriyor.
1: Öyle. Niçin? Niçin yaptın bunu? Bizi hiç düşünmedin mi?
3: Niçin? O mübarek insanı tanıyıp da Müslüman olmamak mümkün değil ki. Geçen akşam Tebriz'in arka sokaklarında yoksullara yardım ediyordu. Merak edip yanına yaklaştım. Beni tanımıyordu bile. Daha yanına varır varmaz bana döndü ve...

0: Evladım, niçin ateşe tapıyorsun?
1: Ahirette beni yakmasın diye.
0: Yanılıyorsun. Halbuki ateş zayıftır. Ona tapmakla hesaptan kurtulamazsın. Bir çocuk ateşe birkaç avuç su atsa onu söndürür. İşte ateş bu kadar güçsüzdür. Üstelik onda irade yoktur. Faydalıyı zararlıyı birbirinden ayıramaz. İçine düşen her şeyi yakar. Çok kıymetli bile olsa yakar.
1: Bu insanın sözleri kalbime işliyor. Acaba söyledikleri gerçekten doğru mu?
0: Bak, ben bir defa olsun ateşe tapmadım. Sense bütün ömrünce ateşe taptın. Gel, gel. İkimiz de ellerimizi şurada yanan ateşe sokalım. Bakalım taptığın ateş senin ellerini koruyacak mı?
1: Olur şey değil. İşte ellerini alevlerin içine soktu. Ama elleri yanmıyor. Ateş onu yakmadı.
0: Hadi evlat, sıra sende.
1: Tamam işte. Ben de ellerimi ateşe...
2: Ellerim. Ellerim yandı. Ateş beni yaktı.
0: Gördün mü evlat? Sen ömrün boyunca taptığın halde ateş seni koruyamadı. Fakat benim inandığım Allah beni ateşten korudu. Ben ateşe tapmadığım halde beni yakamadı. Ateşi de bizi yaratan da Allah-u Teala'dır. Öyle ki bizim inanıp inanmamamıza ihtiyacı dahi yoktur. İhtiyacı olan da, eksiği olan da bizleriz. Ondan geldik, gene ona döneceğiz.

0: Mürşidinin ölümünden sonra irşat faaliyetlerine devam eden İbrahim Gülşen'i Hazretlerine Uzun Hasan'ın oğlu Sultan Yakup da büyük değer vermiş, askerin maneviyatını yükseltmek için bazı savaşlarda onu da yanında götürmüştür. İbrahim Gülşen'i Kuddisesi Ruhu Tebriz'e anlattığı bir gazelinde Sultan Yakup'tan övgüyle söz etmiştir. Erdebil hanedanına mensup Safevi Eshab-ı Kiram düşmanları Tebriz'deki Ehl-i Sünnet Müslümanların ortadan kaldırmak ve İbrahim Gülşen'i Hazretlerine zulmetmek için harekete geçtiler. Ateşe tapan mecusilerle birleşerek Tebriz'i işgal ettiler. Her tarafı yakıp yıktılar. Önlerine geçen genç, yaşlı, kadın, erkek demeden herkesi öldürmeye başladılar. İbrahim Gülşen'i Hazretleri bu fitneden kurtulmak için hicrete karar verdi. Maceralı bir yolculuktan sonra oğlu Ahmet Hayali ile Diyarbakır'a ulaştı. İbrahim Gülşeni'ye şehrin hakimi Amir Bey ile kardeşi Kayıtmaz Bey son derece hürmet gösterdiler. İzzet ve ikramlarda bulundular. Fakat orada fazla kalmayıp yollarına devam ederek Mısır'a ulaştılar.
1: Yarı aç, yarı susuz olarak Bağdat'a varırlar. Ne var ki Bağdat'ta da fazla kalamazlar. Çünkü fitne Bağdat'ı da kasıp kavurmaktadır. Bid'atler her tarafa yayılmış, ibadetlerin yerini almıştır. Oradan Diyar-ı Bekr'e gitmek için yola çıkan İbrahim Gülşen'i ve Ahmet'i zorlu bir yolculuk daha beklemektedir.
2: Hadi evlat, hadi gayret. Diyar-ı Bekr'e az bir yolumuz kaldı.
3: Orada iyi adamlar vardır değil mi baba?
2: Diyarbekir hakimi Amir Bey salih bir Müslümandır. Zira kardeşi Kayıtmaz Beyler de böyle. Daha evvel Tebriz'e ziyaretimize gelmişlerdi. Biz de şimdi onları görür, iadeyi ziyarette bulunuruz. Orada inşallah rahat ederiz. Hadi bakalım öğle namazına Diyarbekir'e yetişelim.
4: İbrahim Gülşen'i Mısır'a gitmek için Ahmet'le birlikte yola çıkar. Onun yakın dostları Timurtaş ve Şahin Efendiler daha önce Mısır'a gelmiş, Mısır halkı onları bağrına basmıştır. İbrahim Gülşen'i Mısır'a geldiğinde halk onu büyük bir sevinçle karşılar. Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen bölgeye yerleşir. İnsanlara nasihatle ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başlar. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sever. Onun kalplere şifa olan sözlerini dinlemek için huzurunda bulunmaya gayret ederler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona müeyyidiyede bir medrese yaptırır.

0: İbrahim Gülşen'i oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başlar.
1: Kardeşlerim, insanlar ta Adem Aleyhisselam'dan bu yana birbirleriyle hep mücadele halinde olmuşlardır. Bu mücadele bugün de devam ediyor, yarın gene devam edecek. Mühim olan hak üzere olanlardan olmaktır. Bunun için Allah'tan çok korkmalıdır. Korkmak sevginin alametidir. Allah-u Teala iki korkuyu bir kulunda cem etmez. Hadis-i Kutsi'de dünyada benden korkan ahirette korkmasın. Dünyada benden korkmayan ahirette korksun buyuruluyor. Bu bir nasiptir. Nasibe kavuşmak için de hazırlıklı olmak lazımdır. En büyük hazırlık ise tevazudur. Dünyada iki şey çok tehlikelidir. Biri kendini beğenmek, diğeri başkasını beğenmemek. Kendini beğenmek kibir, başkalarını beğenmemek uçtur. İnsanların uğrayacağı en büyük felaket ise bu iki kötü sıfatla sıfatlanmış olmak. Şunu hiç aklından çıkarma ki, asıl olan insanın kendi günahlarını unutmaması ve ezelde kendi hakkında nasıl takdir olunduğunu, son nefesinin nasıl olacağını düşünmesidir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı kat'i olarak bilinemez. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlük son nefeste belli olur.
2: İbrahim Gülşeni'nin hocası Ömer Ruşeni Hazretlerinin talebelerinden Timurtaş'la Şahin Efendiler de daha sonra Mısır'a gelip yerleşmişlerdi. Mısır halkı onlara değer veriyor, saygı ve hürmette kusur etmiyorlardı. İbrahim Gülşeni Hazretlerinin Mısır'a gelmesini halk büyük bir sevinçle karşıladı. Kadı Kubat, Abdülber bin Şahna, Timurtaş ve Şahin Efendilerin ricası üzerine Kubbetül Mustafa denilen yere yerleşti. İnsanlara nasihat, ibadetleri yapmanın, haramlardan kaçmanın faziletini anlatmaya başladı. Kısa zamanda Sultan Gavri başta olmak üzere herkes onu çok sevdi. Onun kalplere şifa sözlerini dinlemek için, hiç kaçırmamak için huzurunda bulunmaya gayret ettiler. Gelenlerin çok olması üzerine hükümdar ona Müeyyediye'de bir medrese yaptırdı. İbrahim Gülşeni Kuddüs'e sırruhu oraya giderek insanlara ehli sünnet itikadını ve Gülşeniye yolunu anlatmaya başladı. Bu arada Memlüklülerin Safevileri desteklemesi yüzünden Osmanlılarla arası açılmıştı. Sultan Gavri, İbrahim Gülşeni Hazretlerinin karşı çıkmasına rağmen devlet adamlarının ısrarı üzerine Yavuz Sultan Selim üzerine yürüdü. Ancak yapılan savaşta hayatını kaybetti. Sultan Selim Han da Mısır'ı zapt ettiğinde bu büyük alime çok gönülden hürmet gösterdi. Pek çok yeniçeri ve sipahi sohbetiyle şereflendi, duasını alarak feyz ve bereketlerinden istifade etmeye çalıştılar. Mısır'da İbrahim Gülşeni Hazretlerinin talebeleri ve sevenleri çoğaldı. Namı, zamanın sultanı Kanuni Sultan Süleyman Han'a erişti. Sultan Süleyman Han onu İstanbul'a davet eyledi, İstanbul'a gelen İbrahim Gülşeni Hazretlerine çok hürmet gösterdi, ikramlarda bulundu. Bu sıralarda İbrahim Gülşeni 104 yaşındaydı. Gözlerinde bir rahatsızlık hissediyordu. Görmesi çok zayıflamıştı. Durumu padişaha arz eyledi. Sultan da kehal başına emrederek gerekli ihtimamı göstermesini emretti. Kehal başı bütün gayretini sarf ederek Allahu Teala'nın izniyle kısa zamanda yeniden gözlerinin açılmasına sebep oldu. İbrahim Gülşeni sıhhate kavuşunca Çıkrıkçılar başındaki Atik İbrahim Paşa Camii'nde halka vaaz ve nasihat etmeye başladı. Kısa zamanda İstanbulluların gönüllerinde taht kuran İbrahim Gülşeni'ye devlet erkanından ve halktan pek çok kimse talebe olmakla şereflendi. Padişah, Şeyhülislam, alimler ve evliya onun ilmindeki üstünlüğünü çok takdir ettiler. Bir müddet İstanbul'da kalan İbrahim Gülşeni Hazretleri padişahtan izin alarak tekrar Mısır'a döndü.

İbrahim Gülşen'i Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin mesnevisi tipinde ona eş olarak 40 gün içinde 40 bin beyitlik Farsça bir mesnevi yazdı. Manevi ismini verdiği bu kitabı çok kıymetlidir. Talebelerine daha çok Mevlana Hazretlerinin mesnevisiyle kendisinin Manevi isimli eserinden okuturdu. Nitekim şöyle denilmiştir. Gülşeni dervişi güldür, goncalardır Mevlevi. Bülbülü şeyda okur, geh mesnevi, geh manevi. İbrahim Gülşeni Hazretleri 1534 senesi Şevval ayının 9. gününde kelime-i şehadet getirerek vefat etti. Yerine oğlu Ahmet Hayali Hazretleri geçerek Gülşeni yolunu devam ettirdi. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Amin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Bugünün takısı, yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Yusuf Suresi 1. ayetten 52.

الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan? Kur'an-ı Kerim tilaveti.

hayat yolculuğunda gönlümüzü doyuran sözler. Dini ve kültürel, kısacası hayata dair işaretler. Günün Ötesi, Duran Şahin'in sunumuyla hafta içi her gün saat 15.10'da Semerkant Radyo'da. Güncel ve kültürel meseleler. Edebiyattan sanata, tarihten medeniyete. Hayata dair pek çok şey konuk odasında. Konuk Odası, Mehmet Dumlupınar'ın sunumuyla her çarşamba 18'de Semerkant Radyo'da.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulunurken sanık Baki Aydöner'se ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme Özgen Naman'ın savunmasının alınmasının ve Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanın alınması, talimat yazılmasına hükmederek duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından şüpheliler Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirilirken yakalanan 392 şüpheliden 122'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyon düzenlendi. 30 ilde 4500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 392 şüpheli yakalandı. 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden sattıkları tespit edildi. Konya'nın Beşşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

0: Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçede belirlenen 13 adres, 3 iş yeri ve 18 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 51 makineli tüfek, 1 otomatik tabanca, 34 tabanca, 2 av tüfeği, 41 fişek ve 10 tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez sosyal paylaşım sitesindeki hesabından İspanya göz yummayacak başlığıyla yaptığı açıklamada uluslararası adaleti savunanlara yaptırım uygulamak tüm insan hakları sistemini tehlikeye atıyor. Avrupa Birliği bu zulüm karşısında kayıtsız kalamaz. Bu nedenle bugün komisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'in bağımsızlığını ve Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için yaptıkları eylemleri korumak amacıyla engelleme statüsünü etkinleştirmeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler üyelerine ve Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne uyguladığı yaptırımlara cevap olarak bu açıklamayı yapan Sánchez'in etkinleştirilmesini istediği engelleme statüsü, Avrupa Birliği'nin çıkarlarını etkileyen, üçüncü ülkelerin yasalarını askıya almasına imkan tanıyan bir mekanizma olarak biliniyor. İspanya Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025'in başından beri Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine uyguladığı ve şu anda 11 hakim ve savcıyı etkileyen yaptırımlara karşı önlem alınmasını istiyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde yer alan Zelaya'da belediye başkanının evini bombaladı. Biri kadın ve biri çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 3 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Zelaya beldesini bombaladıktan sonra saldırı uyarısı yapması da dikkati çekti. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meyfedun beldesine İsrail ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısıyla topçu atışlarında da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin doğu ve batı Zavter beldeler arasında kalan Nehir Vadisi bölgesini 2 kez hedef aldı. Kentteki Yuhmureş Şakif, Kabriha, Ernun, Safetet, Bıddih beldelerine de saldırılar düzenledi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.619'a ulaştı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri enkaz altından çıkarılan 4 ölü ve 16 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 837 kişinin öldürüldüğü, 2381 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 769 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.619'a, yaralı sayısının da 172.484'e yükseldiği bildirildi. İran'ın başkenti Tahran'ın batısına yer alan Erguvan alışveriş merkezinde dün sabah saatlerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. İran Devlet Televizyonu Şehriyar bölgesindeki Erguvan alışveriş merkezinde çıkan yangın ilişkin detaylara yer verdi. Haberde yangın nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Ege Denizi'nde 8'i Türk 9 mürettebatın bulunduğu kargo gemisinin battığı belirtildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde Ege Denizi'ndeki Andrea Adası açıklarında sabah saatlerinde kargo yüklü geminin kayalıklara çarptığı kaydedildi. Haberde Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 8000 ton soda taşıyan geminin battığı bilgisi yer aldı. Vanuatu bayrağı taşıyan gemideki 8 Türk ve 1 Azerbaycanlı'dan oluşan mürettebatın kurtulduğu ifade edilen haberde Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin mürettebatı Andrea Adası'na götürdüğü belirtildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Alak suresinin tefsirini işlemiştik. Bugünkü dersimizde Kadir suresinin tefsirini işleyeceğiz inşallah. Yine müfessir hazretleri kitaba başlarken genel anlamda bizlere bilgi verecek.

şöyle başlıyor kelama. Suretul Kadri Mekkiyetun. Kadir suresi Mekke'de nazil olmuş surelerdendir. Hamsu ayatin, beş ayeti kerimeden oluşur. Ve kad tahaddeset an bed'i nuzulil Kur'anil azim. Kur'an-ı Kerim'in nuzulünün yani inmeye başladığı başlangıcından bahseder. Ve an fadli leyletil kadri ala sairil eyyam ve şuhur. Kadir gecesinin diğer gün ve aylara olan faziletinden bahseder. Lima fiha minel envar ve tecelliyatil kudsiyye ve nefahatil rabbaniyye. Çünkü kendisinde ilahi esintiler, rabbani tecelliler ve nurlar mevcuttur. Elleti yufiduhal bari celle ve ala ala ibadihil mu'minin. O ilahi tecelliler, esintilerin hepsini o gecede Allah Azze ve Celle kullarının üzerine yağdırır. Mümin kullarının üzerine yağdırır. Tekrimen linuzulil Kur'anil mubin. Bu da Kur'an-ı Kerim'in inmesine ikram ve tazim olarak Allah Azze ve Celle o gecede kullarının üzerine, mümin kullarının üzerine ilahi nurlarını, tecelliyatlarını indirir. Kema tehaddeset an nuzulil melaiketil ebrar hatta tulu'il fecr. Nasıl ki bu sure meleklerin inmelerinden bahseder. Ta ki fecir doğana kadar meleklerin inip kullar için dua ettiklerinden bahseder. Feyaleha min leyletin azimetil kadir. O geceki değeri makamı ne kadar yüce bir gecedir. Hiye hayrun indallahi min elfi şehir. O gece Allah katında bin aydan daha hayırlıdır. Surenin ilk ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ey nahnu enzelna aleyke ya Muhammed hazal Kur'an el mu'cize fi leyletil kadr ve şeref. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz bu mu'ciz olan Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde sana indirdik. Kâlel müfessirun, müfessirler şöyle buyuruyorlar. Summiyet leyletel kadri, bu geceye Kadir gecesi diye isim verildi. Li'izemiha ve kadriha ve şerefiha. Şerefinden, kadrinden ve yüceliğinden dolayı bu geceye o isim verildi demişler. Vel muradu bi inzalil Kur'an, ayet-i kerimede inna enzelnahu Kur'an-ı Kerim'i sana indirdik buyurdu Allah Teala. Buradaki indirmeden maksat nedir? El inzalul evvel, hem birinci inzaldır. Birinci inzal dediğimiz nedir? İnzaluhu minel levhil mahfuz ila sema'id dünya. Kur'an-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına bir kere de indirilmesi. Bir de el inzalus sani kastediliyor, ikinci indirme. Sümme nezele bihi Cibril ilel ard. Daha sonra Cebrail aleyhisselam onu yeryüzüne indiriyor. Fî muddeti selâs ve işrin sene, 23 sene boyunca parça parça yeryüzüne indirmeye başlıyor. Kâle İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Enzelallahu'l Kur'ane cümleten vahideten minel levhil mahfuz ila beytil izzeti minel semaid dünya. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i bir seferde levh-i mahfuzdan semadaki Beytül İzze'ye indirmiştir. Sümme nezele mufassalen bihasebil vekai'i fi 23 seneten ala Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Daha sonrasında aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e 23 yıl boyunca olaylar neticesinde, yani olaylar vuku buldukça parça parça indirilmiştir. İkinci ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَعْظِيمٌ وَتَفْخِيمٌ لِأَمْرِهَا. Bu ikinci ayet o Kadir gecesinin durumunu yüceltmek içindir. Ey وَمَا أَعْلَمَكَ يَا مُحَمَّدُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَالشَّرَفِ. Kadir gecesinin ve şeref gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? قَالَ الْخَازِنُ rahimehullah, İmam Hazin şöyle buyuruyor. Ve haza ala sabili ta'zim laha. O geceyi yüceltmek için gelmiştir bu ayet. Ve teşvik li haberiha. Allah azze ve celle'nin bu ayeti kerimeden sonra vereceği habere teşvik olsun diye bu şekilde gelmiş. Kennehu kale, sanki şöyle buyurmuştur. Eyyu şeyin yebluğu ilmuke bi kadriha ve meblagi

fadliha. Senin ilminin ulaştığı şey nedir? Onun kadri hakkında veya da fazileti hakkında ilminin ulaştığı şey nedir? Yani soru sorarak aslında cevabına bir teşvik var burada. Bunu ifade ediyor demişler. Thumma fassala fadlaha min selaseti avcuhin. Daha sonra Allah Azze ve Celle Kadir Gecesi'nin faziletini üç yönden bizlere aktarıyor. Fakale subhanehu ve teala, Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Ey leyletul kadri fi şerefi vel fadl. Kadir Gecesi fazilet ve şeref bakımından hayrun min ibadeti elfi şehr. Bin ay boyunca yapılan ibadetten daha hayırlıdır. لِمَخْتُسَّتْ بِهِ مِنْ شَرَفِ اِنْزَالِ الْقُرْعَانِ الْكَرِيمِ ف۪يهَا. Neden? Çünkü kendisine has olan bir olay var. O da Kur'an-ı Kerim'in o gecede nazil olmasıdır. Nazil olmaya başlamasıdır. قَالَ الْمُفَسِّرُونَ. Müfessirler bu ayetin tefsirinde şöyle buyuruyorlar. الْعَمَلُ الصَّالِحِ ف۪ي لَيْلَةِ الْقَدِرِ خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ ف۪ي أَلْفِ شَهْرٍ لَيْسَ ف۪يهَا لَيْلَةُ الْقَدِرِ. Kadir Gecesi'nde yapılan bir amel, kendisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan yapılan amelden daha hayırlıdır. وَقَدْ رُوِيَ. Bununla alakalı şöyle bir şey rivayet edilir. اَنَّ رَجُلًا لَبِسَ السِّلَاحِ وَجَاهَدَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَلْفَ شَهْرٍ. Bir adam Allah yolunda silahlarını kuşanıp bin ay boyunca cihat etmiş. فَعَجَبَ رَسُولُ اللّٰهِ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ ذَٰلِكَ. Bunu işiten aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve Müslümanlar bu duruma şaşırmışlar. وَتَمَنَّا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأُمَّتِهِ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmeti için bu temennide bulunmuş. فَقَالَ şöyle demiş. يَا رَبِّي جَعَلْتَ اُمَّتِي اَقْصَرَ الْاُمَمِ عَمَارًا. Ya Rabbi, benim ümmetimi ömür olarak yaşayış olarak en kısa ömürlü ümmet kıldın. Ve akallaha a'malen, amel olarak en az yapanlarından kıldın. Fe'atâhullâhu leyletel kadir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Efendimiz'e leyletul kadri verdi. Ve kâle şöyle buyurdu. Leyletul kadri hayrun leke ve li ümmetike min elfi şehrin. Kadir Gecesi sana ve ümmetine bin aydan daha hayırlıdır. Cahede fîhe zâlike racul. O bahsettiğimiz adamın kendisinde bin ay boyunca savaştığı o bin aydan daha hayırlıdır. Yani onun yaptığı amelden o gecede yapılan ameller daha hayırlıdır. Kâle Mücahid rahimehullah. İmam Mücahid şöyle buyuruyor. Ameluha ve siyamuha ve kıyamuha hayrun min elfi şehr. O gecede yapılan ameller, tutulan oruçlar ve gece vakti gece namazına kalkıp orada ibadet de etmek, yani geceyi ibadetle kaim etmek bin aydan daha hayırlıdır. هَذَا هُوَ الْوَجْهُ الْاَوَّلْ مِنْ فَضْلِهَا. Demiştik ki Allah Azze ve Celle Kadir Gecesi'nin şerefini üç yönden bizlere buyuruyor. Bunlardan bir tanesi bu söylediğimizdir. Yani bin aydan daha hayırlı kılınmasıdır. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى. Daha sonra Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ. Ey, تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَجِبْرِيلُ اِلَى الْاَرْضِ ف۪ي تِلْكَ الْلَيْلَةِ. O gecede melekler ve Cebrail aleyhisselam inerler. بِأَمْرِ رَبِّهِمْ. Allah Azze ve Celle'nin emriyle. مِنْ اَجْلِ كُلِّ اَمْرٍ قَدَّرَهُ اللّٰهُ وَقَضَاهُ لِتِلْكَ السَّنَةِ اِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَ. O seneden gelecek seneye kadar Allah Teala'nın hüküm olarak takdir etmiş olduğu her şeyi getirmek için yeryüzüne inerler. وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِ مِنْ فَضْلِهَا. Bu da Kadir Gecesi'nin faziletli olmasının ikinci yönüdür. وَالْوَجْهُ الثَّالِسِ. Üçüncü yönü de قَوْلُهُ تَعَالَى şu ayeti kerimedir. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Ey, hiye selamun min evveli yevmiha ila tulu'il fecri. O günün evvelinden fecir doğana kadar o gün selamdır, selam kılınmış. Yani tusallimu fiha'l melaiketu alel mu'minin. O günde fecir doğana kadar melekler müminler için rahmet dilerler, dua ederler.

La yuqaddirullahu fiha illa al-khayra ve's-selamete li bani l-insan. Allah Teala o gecede insanoğlu için sadece hayır ve selameti takdir eder. Bu şekilde Kadir suresinin tefsirini bitirmiş olduk. Allah Teala bu geceyi faziletli kılmış, bin aydan daha hayırlı kılmış. Onun için bu geceyi ibadetle kaim etmek gerekir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben. Kim ki Kadir gecesini kıyam ederse, yani amellen geçirirse, imanlı bir şekilde, amellerini ihlaslı bir şekilde yaparak yaparsa, gufire lehu ma teqaddeme min zenbihi, günahlarından, geçmişte yapmış olduğu günahları onun için bağışlanır, affedilir o gecenin hatırına. O gecede namazla, geceleyin gece namazına kalkarak, oruç tutarak, sadaka vererek ve dua ederek, zikir çekerek o geceyi ihya etmek gerekir. Dua ederken de aleyhissalatü vesselam Efendimizin o gecede ettiği dua şudur. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Ya Rabbi sen çokça affedensin, muhakkak ki sen çokça affedensin, affı seversin, beni affet diye dua etmek aleyhissalatü vesselamın duasıdır. Bizler de o geceyi çokça ibadetle ihya etmeye çalışalım. Allahu Teala bizi o gecede hakkıyla ibadet edenlerden eylesin. Şimdi Beyyine suresinin tefsirine başlayacağız. Suretül Beyyine medeniyetün. Beyyine suresi Medine'de nazil olmuş surelerdendir. Ve ayatuha semanin, 8 ayeti kerimeden oluşur. Ve tusemma surete lem yekun. Lem yekun suresi diye de isimlendirilir. Ve hiye tu'alicul kadayel atiye, gelecek olan hükümleri içinde barındırır. Mevkifu ehlil kitabı min risaleti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e peygamberlik verildikten sonra ehli kitabın konumundan bahseder. Mevdi'u ihlasil ibadeti lillahi celle ve ala. İbadetlerin Allah azze ve celle'ye ihlaslı bir şekilde yapılması konusundan bahseder. Masiru kullin minas suada'i vel eşkiya fil ahire. Ahirette şakî ve mümin olan kulların gidecekleri yerlerden bahseder. Tehaddesetis suretul kerime an mevkifil yahud ve nasara. Bu değerli sure Yahudi ve Hristiyanların konumlarından bahseder. Min da'vetin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ba'de en kânu yentazirûne kudûmehu. Kendi kitaplarında bilgisi verildiği için ahir zamanda gönderilecek son peygamberi beklediklerinden dolayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e peygamberlik verilince onların konumundan bahseder bu sure. Felemma câehum bin nuri ve dıya. İslam nuruyla aleyhissalatü vesselam onlara gelince kânu evvele men kezzebe bi risaletihi, peygamberliğini ilk yalanlayanlardan oldular. ثم تحدثت السوره عن عنصر هام من عناصر الايمان. Daha sonra bu sure imanın önemli unsurlarından olan şeyden bahseder ki ve huve ihlasul ibadeti lillahil aliyyil kebir. O da yüce Allah'a yapılan ibadetlerin ihlaslı bir şekilde yapılmasıdır. Ellezî umira bihi cemî'u ehlil edyân. Müminlerin hepsinin kendisiyle emrolunduğu şeydir bu ihlas. لِيْفْرَادِهِ جَلَّ وَعَلَى بِالذِّكْرِ وَالْقَسْتِ وَالْتَوَجُّهِ فِي جَمِيعِ الْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ وَالْاَعْمَالِ. Bütün amellerde, bütün fiillerde, bütün kavillerde Allah-u Teala yönelirken, Allah-u Teala'yı kast ederken, zikrederken sadece ve sadece Allah-u Teala'yı kast etmemizdir. خَالِسَةً لِوَجْهِ الْكَرِيمِ, hepsinin sadece ve sadece Allah rızası için olmasıdır. كَمَا تَحَدَّثَتْ عَنْ مَصِيرِ اَهْلِ الْاِجْرَامِ شَرِّ الْبَرِيَّةِ مِنْ كَفَرَةِ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ. Nasıl ki bu sure devamında günahkar olan, kafir olan kulların döneceği yerden bahseder. Onlar ki ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlardır. Bir de aynı zamanda وَخُلُودِهِمْ فِي نَارِ الْجَحِيمِ, onların cehennem azabında ebediyen kalmalarından bahseder. وَعَنْ مَصِيرِ الْمُؤْمِنِينَ, müminlerin gideceği yerden de bahseder. Onlar ki اَصْحَابِ الْمَنَازِلِ الْعَالِيَةِ hayr-il beriyye, onlar ki yüce makam sahipleridir, yaratılmışların hayırlı, en hayırlısıdır. Ve huludihim fi cennatin naim, onların nimetleri bol olan cennetlerde ebediyen kalmalarından bahseder.
مع النبيين والصديقين والشهداء.

da ve salihin, o salih, şehit, sadık ve peygamberlerle beraber ceza etaatihim ve ihlasihim li rabbil alemin. Bu da onların Allah Azze ve Celle'ye karşı olan ihlaslarından ve itaatlarından dolayıdır. Onların karşılığında verilmiş olan mükafatlar olduğunu bizlere bu sure anlatır. Beyyine suresi şöyle başlıyor. Lem yekun illezine keferu. Ey lem yekun ehlul kufri vel cuhud. Ellezine keferu billahi ve bi rasulihi. Allah ve Resulünü inkar eden, kafir olan ehli küfür olmadı. Sümme beyyenehum biqavlihi. Daha sonra o kafirler kimlerdir? Onları şöyle açıklıyor Allah Teala. Min ehlil kitabi vel müşrikin. Buradaki min kelimesi beyaniyedir. Yani kendinden sonraki öncekini beyan eder. Neler olduğunu söyler. Ey minel yahudi ve nesara ehlil kitap. Ehli kitaptan olan Yahudi ve Nasraniler Hristiyanlardır. Ehli kafirler. Başka kimlerdir? Ve minel müşrikine abedetil evsan vel esnam, putlara tapan müşriklerdir. Münfekkine hatta te'tiyehumul beyine. Ey münfesiline, muntahine amma hum aleyhi minel kufri. Onlar içinde bulundukları küfürden ayrılmadılar. O küfre devam ettiler. Hatta te'tiyehumul hüccetul vadihe, ta ki onlara apaçık deliller gelene kadar. وَهِيَ بِعْثَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ. O apaçık delil de aleyhissalatu vesselamın peygamber olarak gönderilmesidir. وَلِهَذَا فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ. Bundan dolayı Allah Azze ve Celle şöyle devam etti ayete. رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ. Ey هَذِهِ الْبَيِّنَةُ هِيَ رِسَالَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ الْمُرْسَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالَى. Allah tarafından, Allah katından gönderilmiş olan aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliğidir bu beyyine, delil. يَتْلُوا سُحُفًا مُطَهَّرًا. Ey يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ سُحُفًا مُنَزَّهَةً عَنِ الْبَاطِلِ. Batıldan tenzih edilmiş sahifeleri aleyhissalatu vesselam onlara okur. عَنِ ظَهْرِ قَلْبٍ. Ezberinden okur. لِيَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُمِّيٌ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ummiydi. Okumayı da yazmayı da bilmezdi. قَالَ الْقُرْتُبِي رَحِمَهُ اللّٰهِ. İmam Kurtubi şöyle buyuruyor. اَيْ يَقْرَأُ مَا تَتَضَمَّنُ الصُّحُفْ مِنَ الْمَكْتُوبِ يَتْلُوهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ. Kur'an-ı Kerim'in içinde barındırdığı ayetleri hepsini ezberinden okur. لَا عَنْ كِتَابٍ. Onu bir kitapta, yazılı olan bir kitapta okumazdı. لِيَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ اُمِّيًّا لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأْ. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ummiydi, okuma yazma bilmezdi. قَالَ اِبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. مُتَحَّرَةً, ayeti kerimede geçen مُتَحَّرَةً kelimesi neyden temizlenmiş? مِنَ الزُّورِ وَالشَّكْ وَالنِّفَاقِ وَالضَّلَالَ. Kötü yola düşmekten, nifaktan, şekten ve pisliklerden temizlenmiş. Ve kâle Katâde mutahharatun anil batıl. Katâde rahimahullah da batıldan temizlenmiş diye tefsir etmiştir burayı. Fîhâ kutubun kayyime. Ey fîhâ ahkâmun kayyimetun. Kendisinde değerli hükümler vardır. Lâ ivece fîhâ, kendisinde yamukluk olan yani bozukluk olan değil, değerli, dosdoğru hükümler vardır. تُبَيِّنُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ. O hükümler hakkı batıldan ayırır. قَالَ سَاوِي رَحِمَهُ اللّٰهِ. İmam Sâvi tefsirinde الْمُرَادُ بِالسُّحُفْ. Suhuftan, ayet-i kerimede geçen suhuftan maksat nedir burada? الْقَرَاطِيسُ الَّتِي يُكْتَبُ فِيهَا الْقُرْآنِ. Kur'an-ı Kerim'in kendisine yazılmış olduğu kağıtlardan bahseder diyor. وَالْمُرَادُ بِالْكُتُبِ. Devamında gelen فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ayetindeki kutup kelimesinden maksat el-ahkam, hükümlerdir. El-mektubetu fiha, kendisinde yazılmış olan, o suhuflarda yazılmış olan hükümlerdir diye tefsir etmiş burayı. وَاِنَّمَا قَالَ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ. Neden kendisinde değerli, dosdoğru hükümler vardır diye buyurdu? لِيَنَّ الْقُرْآنَ جَمَعَ ثَمَرَةَ كُتُبِ اللّٰهِ الْمُتَقَدِّمَةِ. Çünkü Kur'an-ı Kerim önceki inen semavi kitaplardaki bütün bilgileri, semereleri hepsini kendisinde toplamış.
ثم ذكر تعالى من لم يؤمن من أهل

kitabi, daha sonra Allah Azze ve Celle ehli kitaptan iman etmeyenlerden bahsetti. Fekale subhanehu ve teala ve şöyle buyurdu. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ Ey, وَمَا اخْتَلَفَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ ف۪ي شَأْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Yahudiler ve Hristiyanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu hakkında, yani peygamberliğinin durumu hakkında ihtilafa düşmediler. İlla min ba'di ma ca'athumul hüccetul vadiha eddalle ala sıdkı risaletihi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğinin sıdkiyetine delalet eden apaçık deliller geldikten sonra birbirleriyle ihtilafa düştüler. Ve ennehu rasulul mev'ud bihi fi kutubihim. Ve kendisi onların kitaplarında yazılan, su ahir zamanda gönderilecek peygamber olduğu bilgisi geldikten sonra ihtilafa düştüler. Kale Ebu Suud rahimahullah, Ebu Suud efendi şöyle buyurmuştur. Vel ayetu mesukatun li gayetit teşni'i ala ehlil kitabi hasseten. Bu ayet özellikle ehli kitabı ayıplama üzerine nazil olmuştur. Ve taglizi cinayatihim, onların işledikleri cürmün ağırlığını göstermek için gelmiştir. Bi beyani enne teferrukahum lem yekun illa ba'de vuduhil hakki. Şunu beyan ederek, onların teferruk etmeleri, yani aleyhissalatu vesselam peygamberliğini inkar etmeleri ne zaman oldu? Hak ortaya çıkıp zahir olduktan sonra oldu. Ve tebeyyunil hal, hal durum açıklandıktan sonra oldu. Ve inkita'ul a'zari bil kulli, ve inkita'il a'zari bil kulliye, özürler tamamen ortadan kalktıktan sonra oldu. Çünkü onlar ilk onlara kendi kitaplarında Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedilirken onlar ahir zamandaki peygamberlere inanıyorlardı. Ama o peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olunca bunu inkar ettiler. Ve kâle fi't-teshil, teshil kitabında şöyle buyuruyor. Ey mahtalafu fi nubuwwati sayyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem illa min ba'di ma alimu ennehu hak. Aleyhissalatu vesselam'ın peygamberliğinde ihtilafa düşmediler. Ne zaman ihtilafa düştüler? Onun hak peygamber olduğunu öğrendikten sonra. Ve innema husse ehlül kitabi huna bizikri. Burada özellikle ehli kitap zikredildiği sebebi nedir? Li'ennehum kanu ya'lemuna sihhata nubuwwatihi. Çünkü ehli kitap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini biliyorlardı. Doğru olduğunu biliyorlardı. Bima yecidunehu fi kutubihim min zikri. Kitaplarında ondan bahsettiğinden dolayı onlar bunu biliyorlardı. Bildikleri için bu ayeti kerimede özellikle ehli kitap zikredildi. Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehuddin. Ey vel hal ennehum ma umiru fit-tevrati vel-incil illa bi en ya'budullaha vahdehu. Halhal de durum şöyledir ki onlar Tevrat ve İncil'de sadece ve sadece Allah Teala'ya ibadetle emrolunmuşlardı. Muhlisin el ibadeti lillahi celle ve ala. Allah ve azze ve celle'ye ihlaslı bir şekilde ibadet edilmeyle emrolunmuşlardı. Velakinnehum harrafu ve beddelu. Ancak onlar kitaplarını tahrif ettiler, değiştirdiler. Fe'abedu ahbarahum ve ruhbanahum, kendi başında olan ilim, onların ilim ehline kulluk yaptılar. Kulluk yaptılardan maksat onların söyledikleri hükümlerle amel edip Allah Teala'nın söylediği hükümlerle amel etmediler. Kema kâle teâlâ, nasıl ki Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 31. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İttehazu ahbârahum ve ruhbânahum erbâba min dûnillâh. Onlar kendi önderlerini, kendi alimlerini Rab edindiler Allah Teala dışında. Vel Mesih ibne Meryem, Hazreti İsa'yı Rab edindiler. Ve ma umiru illa liya'budu ilahen vahiden. Halbuki kitaplarında sadece ve sadece tek olan Allah Teala'ya ibadetle emrolunmuşlardı. Hunefa, ey mailine anil adyani kulliha ila dinil İslam. Bütün dinlerden yüz çevirip İslam'a yöneldikleri halde mustakimine ala dini İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine dost doğru gittikleri halde. Dinil hanefiyeti, samhati, hoşgörü olan hanif dini üzerine. Ellezî câhe bihi hâtemel mursalîn, o ki peygamberlerin sonuncusu olan Aleyhisselatü Vesselam da o din üzerine gönderildi. Ve yuqimus salâte ve yu'tuz zekâh.

Ve umiru bi en yu'addu salate alel vechil ekmeli. Bir de başka neyle emrolundular? Namazı en kamil şekilde eda etmeyle. Fi evkatiha bi şurutiha ve huşu'iha ve adabiha. Huşulu bir şekilde şartları ve adaplarıyla beraber vakitlerinde tam bir şekilde namazı kılmayla emrolundular. Ve yu'tu zekate li mustahikiha an tibin nefsi.

0: edenlere, hakkı olanlara zekatları vermeyle emrolundular. Kâle Sâvî rahimehullah, İmam Sâvî şöyle buyuruyor: "Ve hassas salâte ve zekâte li şerefihima." İbadetlerden ayette namazla zekat burada özellikle zikredildi. Bunun sebebi ikisinin şerefinden dolayı, yüceliğinden dolayı. "Ve zâlike dînul kayyime." Ey ve zâlike el-mezkûr min el-ibâdet ve'l-ihlâs ve ikâmis salâ ve îtâ'iz zekâ huve dînul milletil mustakîme. Bu ayet-i kerimede geçen ibadetler ki onlarda ihlastır, namazı kılmaktır, zekatı vermektir. İşte bu dost doğru olan milletin dinidir, yani dinil İslam'dır. فَلِمَاذَا لَا يَدْخُلُونَ ف۪يهِ. Bunlar neden bu dine girmezler diye Allah Azze ve Celle ehli kitaba bu şekilde durumlarını bizlere aktarıyor. Bugünlük dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Reklamlar.
1: Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 66 90 Balıkesir. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon. 0212 485 69 64.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da ve 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da...

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Ehl-i Sünnet'in dört büyük imamının birincisi olan İmam-ı Azam, yani Büyük İmam Ebu Hanife lakabıyla bilinen, Ebu Hanife künyesiyle meşhur, Numan bin Sabit bin Zuta, Hicri 80, Miladi 699'da Irak'ın ilim merkezlerinden biri olan Kufe'de doğmuştur. Ebu Hanife künyesinin meşhur olmasının sebebi hakkında, eski kaynaklarda yeterli bir açıklama yoktur. Ancak Hanif kelimesinin müennesi olan Hanife kelimesine nispetle bu künyenin İslam'a tam gönül vermiş, abid bir kimse olması veya Iraklılar arasında Hanife denilen bir divit veya yazı hokkasını devamlı yanında bulundurması sebebiyle verilmiş olduğu söylenmektedir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, müçtehit ve fıkıhta Hanefi mezhebinin imamı, fıkıh ve kelam bilginidir. İslam'ın hukuk öğretisi, fıkhı sistemleştirmiş ve dört sünni mezhebinden biri olan Hanefiliği kurmuştur.
2: Dedesi Zuta, Teym bin Saleboğulları kabilesinin azatlısı olup, Hazreti Ali zamanında Kabil'den Kufe'ye gelerek orada yerleşmiş, Zuta'nın oğlu Sabit de, Kufe'de ipek ve yün kumaş ticaretiyle uğraşmıştır. İslam'ın hakim olduğu bir ortamda yetişen Numan bin Sabit, çok küçük yaşta ve çok kısa bir sürede Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmiş, kıraatı yedi kurradan biri olarak tanınan İmam Asım'dan almıştır. Ebu Hanife'nin Arap olmadığı kesin olarak bildirilmekle birlikte, onun Farisi veya Türk olduğu şeklinde değişik görüşler vardır. Ebu Hanife, Kufe'de yetişmiş, tüccar olan babasını izleyerek ipek ticaretine atılmış ve gençlik yıllarında ilk olarak alışverişteki dürüstlüğüyle ün yapmıştır. Bu ticaret onu ilimle uğraşmaktan alıkoymadı. Onu ilme teşvik edenin Şabi olduğu rivayet edilmektedir. Bu işten sağladığı düzenli ve yüksek gelirin büyük bölümünü hayır işlerine ayırarak özellikle bilginlerin elinden tuttu.
1: Ebu Hanife pek çok ilim halkasına katılmış ve değerli zatlardan ilim almış olmakla beraber

0: onun en uzun süre hocalığını Hammad İbni Ebi Süleyman yapmıştır. Arapça, edebiyat, sarf ve nahiv şiir öğrenmiştir. Yetiştiği Kufe şehri ve bütün Irak bölgesi Müslim gayrimüslim birçok düşüncenin, itikadi fırkaların bulunduğu, itikatla ilgili ateşli tartışmaların yapıldığı Rey ehlinin yerleştiği bir şehirdi. Dindar bir ailede yetişen Ebu Hanife'nin de bu itikadi tartışmalara zaman zaman katıldığı kuvvetle muhtemeldir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ilmi, hocası vasıtasıyla dört büyük sahabiye dayanmaktadır. Şöyle ki, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Kufe'ye yerleşmiş olan Ali İbni Ebi Talip, Abdullah İbni Mesud'dan ve onlardan sonra da devam eden ilim halkasından Hammad İbni Ebi Süleyman vasıtasıyla Ebu Hanife ilim almıştır.
1: Çok sayıda hadis-i şerif ezberleyen Ebu Hanife, büyük bir hakim ve fikir adamı olarak yetişti. Üstün bir aklı ve herkesi şaşırtan bir zekası vardı. Fıkıh ilminde imkansız gibi görünen bir zamanda benzeri olmayan bir dereceye yükseldi. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin hadis ve sünneti teşrih kaynağı olarak kabul etme konusunda diğer imamlardan farkı yoktur. O şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde konuştuğu her şey, biz duyalım duymayalım başımız ve gözümüz üstündedir. Buna inandık ve bunun Resulullah'ın söylediği gibi olduğuna şehadet ederiz.
0: Ebu Hanife vakar sahibi bir insandı. Tefekkürü çok, konuşması az, Allah'ın hududunu olabildiğince gözeten, dünya ehlinden uzak duran, faydasız ve boş sözlerden hoşlanmayan, sorulara az ve öz cevap veren çok zeki bir müçtehitti. Fıkhı sistematik hale getirip bütün dünyevi meselelerin leh ve aleyhteki biçimlerini ortaya koyarak ve sağlam bir akide esası çıkararak doktrinini meydana getirmiştir. Ebu Hanife önceleri kelam ilmiyle uğraşmış ve bir takım çalışmalara katılmış olmasına rağmen iddialı usluptan uzak kalmıştır. İmam-ı Azam, İslam dinine yaptığı hizmetleriyle İslamiyeti iman, amel ve ahlak esasları olarak bir bütün halinde insanlara yeniden duyurmuş, şüphesi ve bozuk bir düşüncesi olanlara cevaplar vermiş, önce ittikada birlik ve beraberliği sağlamış, ibadetlerde, günlük işlerde İslam fıkhının esaslarını ve şeklini tespit etmiştir. Böylece 2. Hicri asrın müceddidi, yani dinin yeniden yayıcısı unvanını almıştır.
1: İmam-ı Azam fıkhı leh ve aleyhte olanı bilmek, tanımak diye tarif etmiştir. Kitap yani Kur'an-ı Kerim, sünnet yani peygamberin sözleri, fiilleri ve takrirleri, İcma-i ümmet yani eshab-ı kiramın bir mesele hakkındaki söz birliği ve kıyas-ı fukaha yani hükmü verilmiş meselelere benzeterek bir başka meseleyi hükme bağlamaktır demişlerdir. İmam-ı Azam usulünü şöyle açıklamıştır: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen baş üstüne, sahabeden gelenleri seçer birini tercih ederiz. Fakat toptan terk etmeyiz. Bunlardan başkalarına ait olan hüküm ve içtihatlara gelince biz de onlar gibi ilim adamlarıyız. Ebu Hanife vakar sahibi bir insandı. Tefekkürü çok, konuşması az, Allah'ın hududunu olabildiğince gözeten, dünya ehlinden uzak duran, faydasız ve boş sözlerden hoşlanmayan, sorulara az ve öz cevap veren çok zeki bir müçtehitti. Fıkhı sistematik hale getirip bütün dünyevi meselelerin leh ve aleyhteki biçimlerini ortaya koyarak ve sağlam bir akide esası çıkararak doktrinini meydana getirmiştir. Ebu Hanife'nin binlerce talebesi olmuş, bunların 40 kadarı müçtehit mertebesine ulaşmıştır.
0: Ebu Hanife'nin yaşadığı yer ve çağda itikadi fırkalar çoğalmış, hükümdarların Ehl-i Beyt'e zulmü devam etmiştir. Mantığı çok kuvvetli olan Numan bin Sabit, hiçbir fırkaya bağlanmadan ilim tahsil

0: tefsirini ilerletti ve kelam ilmine yöneldi. İmam-ı Azam Ebu Hanife en mükemmel usullerle yaptığı uzun çalışmaları ve içtihadı neticesinde çözdüğü ve tedvin ettiği fıkıh bilgileriyle Müslümanların ibadetlerinde ve diğer işlerinde İslamiyet'e doğru bir şekilde uymak için takip edecekleri bir yolu gösterdi ve bu yola Hanefi mezhebi denildi.
1: Mezhepleri günümüze kadar varlığını sürdüren ehli sünnet mezheplerinden dördü arasında ilk tedvin edilen mezhep Hanefi mezhebi olmuştur. Irak'ta doğan bu mezhep hemen hemen bütün İslam dünyasına yayıldı. Abbasiler döneminde kadıların çoğu Hanefiydi. Selçukluların, Harzemşahların mezhebi de Hanefilikti. Osmanlı döneminde de resmi mezhep Hanefilik olmuştur. Ebu Hanife 70 yıllık ömrünü fetva vermek, ders halkasında talebe yetiştirmek, ilmi seyahatlerde bulunmak ve ibadet etmekle geçiren İslam aleminin yetiştirdiği büyük müçtehitlerden biridir. Ebu Hanife aktif bir şekilde olmasa da döneminin siyasi hareketlerine katıldı. Onun siyasetini Ehl-i Beyt taraftarlığı belirliyordu. Ehl-i Beyt'e büyük muhabbeti vardı. İmam, takvası, firaseti, ilmi ve dürüstlüğüyle halkın büyük sevgisini kazandı. Ölümünden sonra ders halkasını Ebu Yusuf sürdürdü. Vefatından sonra fetvaları yazılıp doktrinini sistemleştirdi. Hanefilik kanun ve asıllarıyla İslam dünyasının dört bucağına yayılmıştır. Mezhebi sistematik hale getiren İmam Muhammed Eş-Şeybani'dir.
0: Talebelerinin toparladığı El-Fıkhul Ekber kesin olarak İmam Azam'a aittir ve Ehl-i Sünnet akidesinin temel kitabıdır. İmam Ebi Hanife adlı diğer eserlerde imamdan rivayet edilmiştir. İlm-i kelam yani iman bilgileri mütehassısları yetiştirdi. Başta gelen talebeleri İmam-ı Ebu Yusuf ismiyle meşhur Yakup bin İbrahim, Muhammed Şeybani, Züfer bin Hüzeyl, Hasan bin Ziyad, oğlu Hammad'dır. İmam-ı Azam'ın derslerinde çözülen fiili ve nazari fıkhi meselelerin sayısı 600 bini aştığı rivayet edilir.
1: İmam-ı Maturidi ondan gelen kelam bilgilerini kitaplara yazmıştır. Yetiştirdiği talebelerin sayısı 4000'e ulaşmış olup bunlardan 730'u ilimde iyice yükselmiş, içlerinden 40 kadarı içtihat derecesine çıkmıştır. Kadılığı ısrarla reddederek siyasetten uzak durduğu için yönetenlerin baskılarına uğramış, hapiste ölmüştür. Kurduğu mezhep birçok İslam toplumunca kabul edilmiş, Arap ülkelerinin yanı sıra Türkiye, Hindistan, Pakistan, Çin ve Orta Asya'ya kadar yayılmıştır. Ebu Hanife'nin ölüm tarihi belli olmakla beraber nasıl öldüğü veya öldürüldüğü hususunda bir ittifak yoktur. Ölüm tarihinin Hicri 150 olduğunda kaynaklar müttefiktir. Ebu Hanife'nin hapisten çıktıktan sonra zehirlenerek öldürüldüğü hususunda da rivayetler vardır. Hatip el-Bağdadi, sahih olan onun hapisteyken öldüğüdür demiştir. Ebu Hanife, Bağdat'ta Hayruzan mezarlığına defnedilmiştir.

0: Radyo Belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo Belgeseli.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir. Et döner.

0: döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Reklamları dinlediniz.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Canı Dilden programına hoş geldiniz. Hafta içi her gün saat 14'te sizlerle buluştuğumuz Canı Dilden programında bizden biri iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir, sufi kavramlar, kısadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak gözümüzün nuru, Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El-Minhacüsseni, Adabı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olacak. Bizden bir iz taşıyan hikayelerle programımıza başlıyoruz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz hikayemiz, Ben Ancak Aciz Bir Kulumun Kalbine Sığarım hikayesi. Hikayemiz ise şöyle. Çünkü bildin müminin kalbinde Beytullah var. Niçin izzet etmedin ol evdeki Allah var. Her ne var Adem'de var. Adem'den iste hakkı sen. Olma iblis-ü şaki. Adem'de sırrullah var. Musa aleyhisselamın ümmeti, ya Musa, Rabbimizi yemeğe davet ediyoruz. Buyursun bir gün misafirimiz olsun. Nemiz varsa ikram etmeye hazırız dediklerinde Musa aleyhisselam onları azarladı. Nasıl olur? Allah haşa yemekten, içmekten ve mekandan münezzehtir diyerek bir daha böyle bir şeyi akıllarından bile geçirmemelerini tembihledi. Fakat Musa kelimullah Tur-u Sina'ya çıkıp bazı münacatta bulunmak istediğinde Allah tarafından şöyle nida olundu. Ya Musa, neden kullarımın davetini bana getirip söylemiyorsun? Musa aleyhisselam, ya Rabbi, böyle daveti size gelip söylemekten haya ederim. Nasıl olur? Zat-ı uluiyetiniz onların söylediklerinden münezzehtir, dedi. Allah azimuşşan Musa aleyhisselama hitaben, söyle kullarıma, onların davetine cuma akşamı geleceğim, buyurdu. Musa aleyhisselam, gidip kavmini durumdan haberdar etti. Hazırlığa başlandı. Koyunlar, sığırlar kesildi. Mümkün olduğu kadar mükellef bir yemek sofrası.

hazırlandı. Çünkü misafir gelecek olan ne bir vali, ne bir padişah, ne başka bir varlıktı. Kainatın yaratıcısı misafir olarak gelecekti. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra akşamüstü uzak yollardan geldiği belli, yorgun argın, üstü başı birbirine karışmış bir ihtiyar gelip, "Ya Musa, uzak yollardan geldim, açım, bana bir miktar yemek verin de karnımı doyurayım," dedi. Musa aleyhisselam bu ihtiyara, "Acele etme, hele şu testiyi al da biraz su getir bakalım, senin de bir katkın bulunsun, biraz sonra Allah azimüşşan gelecek," dedi. Tabii adam daha fazla diretmeden aç susuz çekip gitti. Yatsı vakti oldu. Beklenen misafir hala gelmedi. Sabah oluncaya kadar beklediler. Hala gelen giden yoktu. Sonunda ümidi kestiler. Hazreti Musa hayretler içindeydi. İkinci gün Hazreti Musa Tur-u Sina'ya gidip, "Ya Rabbi, mahcup oldum. Ümmetim bana, 'Ya Musa, sen bizi kandırdın' dediğinde mahcup oldum." Hazreti Musa'ya şöyle hitap olundu: "Geldim ya Musa, geldim. Açım dedim, beni suya gönderdin. Bir lokma ekmek bile vermedin. Beni ne sen ne kavmin ağırladı." Bunun üzerine Hazreti Musa Kelimullah, "Ya Rabbi, bir ihtiyar geldi sadece. O da bir kuldu. Allah, yani sen değildin. Bu nasıl olur?" dediğinde Cenab-ı Allah, "İşte ben o kulumla beraberdim. Onu doyursaydınız beni doyurmuş olacaktınız. Çünkü ben ne semalara ne de yerlere sığarım. Ben ancak aciz bir kulumun kalbine sığarım. Ben o kulumla beraber gelmiştim. Onu aç olarak geri göndermekle beni de göndermiş oldunuz," buyurdu.

Efendim, Semerkant Radyo'nun seçkin arşivinden güzel bir eser dinlemiş olduk. Onun öncesinde de çok kıymetli, bizden bir iz taşıyan, bize rehberlik edecek, bize hayatımızda yol gösterecek kıymetli bir hikaye paylaşmıştık. Hikayemizin adı "Ben Ancak Aciz Bir Kulumun Kalbine Sığarım". En sonunda hikayenin sonu çok önemliydi. Allah Teala Musa Aleyhisselam'a "Geldim ya Musa, açım dedim, beni suya gönderdin, bir lokma ekmek bile vermedin, beni ne sen ne kavmin ağırladı." Hazreti Musa'nın cevabı, "Ya Rabbi, bir ihtiyar geldi sadece, o da bir kuldu. Bu nasıl olur?" dediğinde, "İşte ben o kulumla beraberdim. Onu doyursaydınız beni doyurmuş olacaktınız. Çünkü ben ne semalara ne de yerlere sığarım. Ama ben ancak aciz bir kulumun kalbine sığarım. Ben o kulumla beraber gelmiştim. Onu aç olarak geri göndermekle beni de geri göndermiş oldunuz." buyurdu Allah Azimüşşan. Efendim, bugün biz de bu hikayeden ilham alarak alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz konumuzu belirledik ve konumuz fakirliğin ve fakirlerin fazileti.

Nasihatlerimiz ise şöyle. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bazı fakir sahabiler aralarında seçtikleri birini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdiler. Elçi Resulullah'ın yanına gelince selam verdi ve "Ey Allah'ın Resulü, ben fakirlerin elçisiyim" dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Sana ve yanlarından geldiğin kişilere selam olsun. Sen Allah'ın kendilerini sevdiği bir topluluğun yanından geliyorsun" dedi. Elçi "Ey Allah'ın Resulü, fakirler diyorlar ki, zenginler bütün hayırları alıp götürüyorlar. Onlar hacca gidebiliyorlar ancak biz gidemiyoruz. Sadaka verebiliyorlar, biz veremiyoruz. Biri hastalandığı zaman mallarından fazla olanları hastalanan kimse için gönderebiliyorlar" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledikten sonra şöyle dedi. "Fakirlere söyle, kim sevabını Allah'tan bekleyerek sabrederse, onun için zenginlerde bulunmayan üç güzel haslet vardır. Birinci güzel haslet şudur. Cennette kırmızı yakuttan odalar vardır. Cennet ehli onlara, dünya ehlinin yıldızlara baktığı gibi bakıp durur. Bu saraylara fakir peygamber, fakir şehit ve fakir müminden başkası giremez. İkinci haslet, fakirler cennete zenginlerden yarım gün önce girerler. Bu yarım gün dünya senesiyle 500 yıl eder. Onlar cennette diledikleri gibi sefa sürerler. Nitekim Süleyman aleyhisselam da Allah'ın kendisine verdiği mülk sebebiyle diğer peygamberlerden 40 yıl sonra cennete girecektir. Üçüncü haslet, bir fakir ihlaslı ve samimi bir şekilde "La ilahe illallah vallahu ekber" dese, zengin de 10 bin dirhem sadaka vererek bu zikri ihlasla söylese bile fakirin ulaştığı dereceye ulaşamaz. Yapılan diğer bütün iyilik çeşitlerinde durum aynıdır. Fakir sahabilerin elçisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrıldıktan sonra fakirlerin yanına gitti ve Resulullah'ın anlattıklarını onlara aktardı. Bunun üzerine bütün fakirler şöyle dediler. "Ey Rabbimiz, bizler razı olduk. Ey Rabbimiz, bizler razı olduk. Yoksullar gözetilmelidir." Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaştığına göre İmran bin Müslim rahmetullahi aleyh Ebu Zer Gıfari'den şöyle nakletmiştir. "Dostum yani Allah Resulü bana 7 şeyi terk etmememi tavsiye etti. Sen de onları terk etme. Resulullah bana yoksulları sevmemi, onlara yakın olmamı, kendimden daha düşük durumda olana bakmamı, yukarıda olana bakmamı tavsiye etti. Her ne kadar benden yüz çevirseler ve ilişkilerini kesmiş olsalar bile akrabalarımdan ilişkilerimi koparmamamı ve cennet hazinelerinden biri olan La havle ve la kuvvete illa billah zikrini çokça söylememi tavsiye etti. Yine kimseden bir şey istemememi, Allah için yapacağım bir işte hiçbir kimsenin kınamasından korkmamamı ve acı da olsa hak yani doğru olanı söylememi tavsiye etti. Ravi diyor ki, Ebu Zer radıyallahu anh elinden kamçısını düşürdüğünde bir kimseye onu vermesi için şu kamçıyı bana verir misin demeyi bile hoş karşılamazdı. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize Ameş'ten onun da Hayseme rahmetullahi aleyh'ten naklettiğine göre o şöyle demiştir. Melekler Allah Teala'ya, ey Rabbimiz, kafir kullarına dünyanın bütün nimetlerini vermişsin ve bela ve musibetleri de onlardan uzak kılmışsın. Bunun hikmeti nedir derler. Allah Teala meleklerine onlara verilecek ceza perdesini kaldırın da görün der. Melekler perdeyi kaldırdıklarında gördükleri karşısında dehşete düşerler. Ve ey Rabbimiz şüphesiz dünya nimetleri onlara hiçbir fayda sağlamayacak derler. Melekler tekraren ey Rabbimiz, müminler dünya nimetlerinden çok uzaktalar ve çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bunun sebebi hikmeti nedir diye sorarlar. Allah Teala meleklerine, onların üzerindeki mükafat perdesini kaldırın da görün der. Melekler perdeyi kaldırıp onların elde edecekleri mükafatları gördüklerinde hayrete düşerler. Ve ey Rabbimiz, onlara dünyada dokunan sıkıntıların hiçbir zararı yoktur derler. Fakih Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh

0: der ki, senetleriyle Ebu Zer Gıfari radıyallahu anh'tan bize kadar ulaştığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Malı çok olanlar en alt derecededirler. Ancak malı şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle yapanlar hariç. Böyleleri ise pek azdır. Resulullah'ın şöyle kelimesini 4 defa tekrarlamak suretiyle sağına, soluna, arkasına ve önüne işaret etmiş ve bununla ihtiyaç sahiplerini kastetmiştir. Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh ise hadis-i şerifi şöyle açıklamıştır. Malı çok olanlar en alt derecededirler. Yani zengin biri eğer ehli cennet olursa onun derecesi fakirin derecesinden daha aşağıda olacaktır. Şayet zengin biri cehenneme girerse onun yeri cehennemin en dibi olacaktır. Ancak malı şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle yapanlar hariç. Yani malından etrafına, yoksullara sadaka verenler, bunlar müstesnadır. Böyleleri ise pek azdır. Yani bu gibi kimseler zenginler arasında pek ender bulunur. Çünkü şeytan dünya malını onlar için süsler ve mallarını sadaka olarak dağıtmalarına engel olur. Rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır. Şeytan der ki, zengin birini şu 3 şeyden biriyle elime geçiririm. Birincisi, zenginin malını gözünde süslerim. Böylelikle o da malının verilmesi gereken yerlere, sadaka ve zekatını vermez. İkincisi, zengine malını kolayca harcama yollarını gösteririm. Böylece o, malını gereksiz ve hakkı olmayan yerlere harcar. Hak sahiplerine vermez. Üçüncüsü, mal mülk sevgisini kalbine öyle yerleştiririm ki, haksız kazanç yoluyla mal mülk edinmek için çabalar. Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verildiği zaman ben ticaretle uğraşıyordum. Hem ticari işlerimi hem de ibadetlerimi bir arada yapmak istedim ancak başarılı olamadım. Ben de ticareti terk ettim ve ibadetlere sarıldım. Nefsimi kudret elinde tutan Allah için yeminle söylüyorum ki, mescidin kapısının önünde bir dükkanımın bulunması ve namazımı kaçırmadan orada günde 40 dinar kazanıp bunu Allah yolunda tasadduk etmek ne kadar da güzel olurdu. Ebu Derda radıyallahu anh'a ticareti neden hor gördüğü sorulduğunda hesap vermenin zorluğundan diye cevap vermiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, her kim beni severse sen ona izzet ve yeteri kadar rızıkla kifayet etme duygusunu ihsan et. Bana buğz eden kimsenin de malını ve çocuklarını çoğalt. Bir başka hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Fakirlik dünyada sıkıntıysa ahirette sevinç ve mutluluktur. Zenginlik dünyada mutluluksa ahirette sıkıntılıdır. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herkesin bir adeti, alışkanlığı vardır. Benimse 2 adetim vardır. Cihat ve fakirlik. Her kim bu ikisini severse beni sevmiş olur. Kim de bunlara buğz ederse bana buğz etmiş olur. Ebu Leys Semerkandi rahmetullahi aleyh der ki, bir Müslüman her ne kadar zengin de olsa fakirliği ve fakirleri sevmelidir. Nitekim yukarıdaki hadis-i şerifte de geçtiği üzere bir mümin için fakirleri sevmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmektir. Allah Teala Resulü sallallahu aleyhi ve selleme fakirleri sevmesini ve onlara yakın olmasını emretmiştir. Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Kehf suresi 18-28. Yani kendilerini ibadete veren fakirlere katıl, onlarla beraber ol. Bu ayetin iniş sebebi hakkında şu olay anlatılmıştır. Uyeyne bin Hıst Fezari kendi kavminin reisiydi. Bir gün Resulullah'ın yanına ziyarete geldi. Bu sırada Resulullah'ın yanında Selman-ı Farisi, Süheyb bin Sinan Rumi ve Bilal bin Hammame Habeşi radıyallahu anhum gibi bazı fakir sahabeler bulunmaktaydı. Üzerlerinde yırtık ve yamalı elbiseler vardı. Başka elbiseleri de bulunmadığından terlediklerinde değiştiremiyorlardı. Uyeyne onları görünce Resulullah'a, "Bizim bir şerefimiz var. Senin yanına geldiğimizde onları dışarı çıkar. Çünkü onlar kötü kokularıyla bizleri rahatsız ediyorlar. Ya da bizim için ayrı bir meclis kur da orada görüşelim," dedi. Bunun üzerine Allah Teala ayet-i kerime indirerek nebisine onları o meclisten çıkarmamasını emretti. Rablerine sırf onun rızasını ve cemaline kavuşmayı umdukları için sabah akşam yalvaranlarla beraber olmakta sebat et. Dünya hayatının süslerini arzulayarak sakın gözlerini onlardan başkasına kaymasın. Kalbini bizi zikretmekten gafil bıraktığımız, heva ve hevesine uyan ve işi hep aşırılık olan kimselere itaat etme. Kehf Suresi 18-28. Ayet-i kerimede de görülebileceği üzere Allah Teala peygamberine fakirlerle beraber olmayı, onlara yakınlaşmayı emretmiştir. Bu emir kıyamete kadar gelecek olan bütün fakir müminler için bakidir. O halde mümin kişi fakirleri sevmeli, onlara iyi davranmalı, onların elinden tutup yardım etmelidir. Çünkü onlar kıyamet günü en ön safta olacak olanlar ve şefaat etmesi umulan kimselerdir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü fakir bir kul Rabbinin huzuruna getirilir. Sonra Allah Celle Celaluhu o mümin kulundan dünyada bir kimsenin bir başkasından özür dilemesine benzer bir şekilde özürde bulunur. Ardından Allah Azze ve Celle şöyle der. İzzetime ve celalime, şanımın yüceliğine yemin olsun ki senden dünya nimetlerini uzaklaştırmam, yani fakir olman, senin hakir ve zelil olduğundan değildir. Bunu sana katımda senin için hazırlanan nimetleri göstermek için yaptım. Ey kulum, şimdi bu saftan çık. Dünyadayken seni benim rızam için yediren, içiren ve giydiren kimselere bak. Sonra onların elinden tut ve kendinle birlikte cennete götür.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Cavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Cavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.

Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resul-i Zişan Efendimiz şöyle buyurmuştur. Fakirleri iyi tanıyınız. Onların haklarını gözetiniz. Onları elinden tutunuz. Zira şeref ve devlet onlarındır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şeref ve şan nedir diye sordular. Resulullah şöyle buyurdu. Kıyamet günü fakirlere size bir parça da olsa yemek veren, içiren, giydiren kimselere bakınız, bulunuz. Onların elinden tutunuz ve onlarla birlikte cennete gidiniz denilir. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, bir fakir için şu beş güzel haslet vardır. Birincisi, namaz, sadaka gibi ibadetlerde fakirin elde edeceği sevap, zenginin elde edeceğinden daha çoktur. İkincisi, fakirin canı bir şey çeker ancak onu elde edemezse, bu sebepten ötürü kendisine sevap yazılır. Üçüncüsü, onlar cennete en önce girecek olanlardır. Dördüncüsü, onların ahiretteki sorgu sualleri daha az olacaktır. Beşincisi, onların pişmanlıkları daha az olacaktır. Ahiret günü zenginler, dünyadayken fakir olmayı arzulayacaklar. Fakat fakirler, ahirette kendilerine verilen ikramlardan ötürü, dünyadayken zengin olma temennisinde bulunmayacaklardır. Bütün bu anlattıklarımız, hadis-i şeriflerle, sahabe ve tabiinden rivayet edilen haberlerde geçmektedir. Zeyd bin Eslem radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında, bir dirhem sadaka, 100.000 dirhem sadakadan daha faziletlidir buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bu nasıl olur diye sordular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Bir adam servetinden 100.000 dirhemi çıkarıp sadaka olarak verir. 2 dirhemden başka parası olmayan biri de 1 dirhemini çıkararak verir. Böylece 1 dirhem veren kişi, malının yarısını verdiğinden ötürü 100.000 dirhem verenden daha faziletli bir amel işlemiş olur. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhin rivayet ettiğine göre sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, biz bazen canımızın çektiği şeyler görüyoruz. Ancak onları almaya gücümüz yetmiyor. Bunun için bize sevap var mıdır diye sordu. Resulullah onlara şöyle cevap verdi. Bu sebeple sevap kazanmayacaksınız da hangi sebeple kazanacaksınız? Dehhak rahmetullahi aleyh demiştir ki, bir kişi çarşıya gittiğinde canının çektiği bir şey görür de onu alacak imkanı olmazsa ve bu durum için sabreder ve karşılığını Yüce Mevla'dan beklerse, bu o kimse için 100.000 dirhemini sadak olarak vermesinden daha hayırlıdır. Fakirliğin ve fakirlerin faziletli olduğuna delil şu ayet-i kerimedir. Namazı kılın, zekatı verin, peygambere itaat edin ki merhamet göresiniz. Nur Suresi 56. ayet-i kerime. Yani Allah Teala buyurmaktadır ki, benim için namaz kılın, fakirlere zekatınızı verin. Görüldüğü gibi Allah Teala kendisi için kılınan namazla fakirlere verilen zekatı yan yana zikretmiştir. Fakir zenginin doktoru, temizleyicisi, elçisi, koruyucusu ve şefaatçisidir. Zengin biri hastalandığında fakirlere sadaka verir. Verdiği bu sadaka sebebiyle iyileşir ve sıhhat bulur. Zengin, fakir birine sadaka verdiği zaman onun duasını alır. Bu dua vesilesiyle zengin günahlarından arınır, hem de malını temizlemiş olur. Zengin biri ölmüş anne babasının veya bir akrabası adına fakirlere sadaka verdiği zaman, bunun sevabı ölmüş olan yakınlarına ulaşır. Böylelikle fakir, o zenginle ölmüş yakınlar arasında bir elçi vazifesi görmüş olur. Zengin sadaka verdiği zaman fakir ona dua eder. Böylelikle zenginin malı onun duası sebebiyle bela ve musibetlerden korunmuş olur. Rivayet edildiğine göre bir defasında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine, sizlere cennetin sultanlarını söyleyeyim mi buyurdu. Sahabiler evet dediler. Resulullah onlar zayıf, fakir ve mazlum kimselerdir. Zengin ve varlıklı kişilerle

zengin kardeşlerimize karşı insaflı olamıyoruz. Çünkü onlar da yiyor, biz de yiyoruz. Onlar da içiyor, biz de içiyoruz. Onlar giyiniyor, biz de giyiniyoruz. Onların da korumakta oldukları fazladan malları var. Biz de onlarla birlikte bu malları gözetiyoruz. Hakkımızı alıyoruz. Lakin onlar malları yüzünden hesaba çekilecekler. Bizse hesaba çekilmeyeceğiz. Zahid Şakiki Belhi rahmetullahi aleyh demiştir ki, fakirler üç şeyi seçmiş, zenginler de üç şeyi seçmiştir. Fakirler nefsinin rahatını, kalp huzurunu ve hafif geçecek olan bir hesabı çekerken, zenginler nefsin yorgunluğunu, kalp meşguliyetini ve ağır bir hesabı seçmişlerdir. Zahid Hatimi Esam rahmetullahi aleyh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dört şeyi yerine getirmeden şu dört şeyi yaptığını iddia eden yalancıdır. Birincisi, Rabbini sevdiğini söylediği halde onun haram kıldıklarından sakınmayan yalancıdır. İkincisi, cenneti istediğini söylemesine rağmen malını Allah yolunda harcamayan kimse yalancıdır. Üçüncüsü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevdiğini söylemesine rağmen onun sünnetine uymayan kimse yalancıdır. Dördüncüsü, ahirette yüksek derecelere nail olmak istediğini söylemesine rağmen fakirlerle ve yoksullarla beraber olmayan, onların içine katılmayan kimse yalancıdır. Hikmet ehli bir zat demiştir ki, dört kimse vardır ki onlar bütün hayırlardan mahrum kalmışlardır. Birincisi, makam ve mevki bakımından kendisinden aşağıda olanlara büyüklük taslayan. İkincisi, anne babasına isyan eden. Üçüncüsü, fakirleri hakir gören. Dördüncüsü, düşkünleri, yoksulları içinde bulundukları durumdan ötürü ayıplayan. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurmuştur. Rabbim, bana mal biriktirmemi ve tüccar olmamı vahyetmedi. Allah Teala bana, Rabbini hamd ederek tesbih et, secde edenlerden ol, ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et diye vahyetti. Ebu Said Hudri radıyallahu anh bir konuşmasında şöyle demiştir. Ey insanlar! Sıkıntı içinde ve fakirlik halinde olmanız sizi, rızkınızı haram yollardan elde etmeye sürüklemesin. Çünkü ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah'ım, beni fakir olarak vefat ettir. Zengin olarak vefat ettirme. Beni kıyamet günü yoksulların zümresi içinde haşret. İnsanların en kötüsü dünyada fakir olmasına rağmen cenneti kazanamayarak ahirette azaba müstahak olan kişidir. Rivayet edildiğine göre Kadisiye Savaşı'ndan elde edilen ganimetler Halife Ömer bin Hattab'ın huzuruna getirilmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir yandan onlara elini sürüyor ve bakıyor, bir yandan da ağlıyordu. Amr bin Af radıyallahu anh ona, ''Bugün sevinç ve mutluluk günüdür. Sizse ağlıyorsunuz ey müminlerin emiri.'' dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ''Evet, doğru. Ancak şu ganimetler hangi topluluğa verilse mutlaka aralarında düşmanlık ve öfke baş gösterir.'' diye cevap verdi. İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle demiştir. Her ümmetin bir fitnesi, imtihanı vardır. Benim ümmetimin fitnesi ise maldır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir başka hadis-i şerifse, Allah indinde yaratılmışların en sevimlisi fakirlerdir buyurulmuştur. Şüphesiz Allah'a karşı mahlukatın en sevimlisi peygamberlerdir. Bilindiği gibi Allah Celle Celaluhu peygamberlerini fakirliğe müptela kılmıştır. Ebul Hüseyin Ferah'ın bize senetleriyle Hasan-ı Basri'den naklettiği bir hikaye şöyleydi. Bir gün Allah Celle Celaluhu Musa Aleyhisselam'a, ''Ey Musa, sevgili kullarımdan biri ölmek üzeredir. Onun yanına git, yıka, kefenle ve cenaze namazını kıl.'' dedi. Musa Aleyhisselam kendisine bildirilen adamı şehirde aradı, bulamadı. Köylerde, harabeler arasında aradı ancak yine bulamadı. Aramaya devam ederken çamurla kerpiç yapmakta olan bir grup insanla karşılaştı. Onlara, ''Buralarda hasta haliyle dolaşan birini gördünüz mü? Belki bugün ölmüştür.'' dedi.

Adamlardan biri, evet gördüm. Şu harabeler arasında hasta hasta yatmaktaydı. Herhalde onu arıyorsun dedi. Musa aleyhisselam, evet onu arıyorum diyerek onların yanından ayrıldı. Musa aleyhisselam aramakta olduğu adamı harabeler arasında bir köşede yatmaktayken buldu. Başını bir kerpiç parçasının üzerine koymuştu. Onu tedavi etmek için yaklaştığı sırada adam vefat etti ve başı kerpiçten aşağı düştü. Musa aleyhisselam gördükleri karşısında dayanamayarak ağladı. Ve ey Rabbim, bu kimse senin en sevdiğin kullarından biri olmasına rağmen neden etrafında onun hastalığıyla ilgilenecek kimseleri görmüyorum dedi. Allah Celle Celaluhu Hazreti Musa'ya, ya Musa, ben bir kulumu sevdiğim zaman bütün dünyayı ondan uzaklaştırırım diye vahyetti. Abbad bin Kesir'in Hasan-ı Basri radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre o şöyle demiştir. İlk para basıldığı zaman iblis onu eline aldı ve iki kaşının arasına koydu ve şöyle dedi. Kim seni severse o benim kulumdur.

Efendim Canı Dilden programında Semerkant Radyo'nun seçkin arşivinden güzel bir eser dinlemiş olduk. Öncesinde de alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatleri okuyorduk. Bugünkü konumuz fakirliğin ve fakirlerin faziletiydi. Güzel bir hikayeyle başladık programımıza. Sonrasında da hem hadis-i şeriflerden hem ayet-i kerimelerden hem alimlerimizin bu konuda fakirlerin fazileti hakkında bizlere nasihatlerini okumuş olduk. Şimdi de sufi kavramlarla programımıza devam edeceğiz. Bugün sizler için seçtiğimiz sufi kavramımız zühd. Arapça rağbetsiz olmak, yüz çevirmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de sadece Yusuf suresinin 20. ayeti kerimesinde geçer. Yusuf'un satışı konusunda rağbetsizdiler. Tasavvufta dünyaya dolu dizgin dalmamak esastır. Zira Kur'an-ı Kerim'de bunu destekler tarzda çok sayıda ayet-i kerime vardır. İşte birkaçı. Ey inananlar! Eş ve çocuklarınızdan bir kısmı size düşmandır. Onlardan sakının. Tegabün suresi 14. ayet-i kerime. Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız bir fitnedir. Enfal suresi 28. ayet-i kerime. Dünya hayatı gurur metaından başka bir şey değildir. Ali İmran suresi 185. ayet-i kerime. Dünyanın metaı azdır. Ahiretse müttakiler için daha hayırlıdır. Nisa suresi 77. ayet-i kerime. Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. En'am suresi 32. ayet-i kerime. Ahiret dururken dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının geçimi ahirete nispetle çok azdır. Tevbe suresi 38. ayet-i kerime. Sufiler zühdü çeşitli şekilde yorumlamışlardır. Birincisi, haramdan zühd etmek zühdür. İkincisi, helalden de zühd edilir. Bu ikinci de nasibine düşenin azıyla yetinip artanı fakirlere tasadduk etmek gibi bir fazilet vardır. Süfyan-ı Sevri, dünya ile ilgili isteği azaltmayı zühd olarak tanımlar. Cüneyt de elin boş olduğu şeyden kalbin de boş olması, yani elde olana kalbin razı olmasıdır diye bir tanım getirmiştir. Mesruk, Allah'la beraberken bir sebebin etkisinde kalmayan kişiye zahit der. İbn-i Muaz, alaka olmadan amel işlemeye, tamahsız söz söylemeye, reisliğe ulaşmadan izzetli olmaya ulaşılmadıkça zühdün hakikatine erilmez şeklinde farklı bir yorum yapmıştır. Muhsinlerin, salihlerin, müminlerin ve Müslümanların zühdü, dünya ve onun zatından dolayı olur

0: iken şehitlerinki hem dünya hem de ahiret konusunda gerçekleşir. Sıddıklarınki de diğer mahluklar hakkındadır. Onlar Hakk'ı onun sıfat ve isimlerinden başkası olarak müşahede etmezler. Mukarrabbinin zühdü de isim ve sıfatlarla bekada olur ki bu son gruptur. Zatın hakikatindendir. İbrahim bin Ethem Hazretleri der ki, kalplerimiz üç perdeyle perdelenmiştir. Bu perdeler kalbin önünden kalkmadıkça kul için yakin keşif olunmaz. Birincisi var olan servetle sevinmek. İkincisi yok olduğundan dolayı üzülmek. Üçüncüsü övülmeye sevinmek. Bu bakımdan mevcuda sevindiğiniz zaman haris olursunuz. Yok olandan ötürü mahzun olduğunda Allah'ın kaderine küsmüş olursunuz. Kadere küsense azap görür. Övülünce sevindiğinde nefsin beğenmiş olur. Oysa nefsi beğenmek ve kibre kapılmak ameli yakıp kül eder.
1: İnce Tahta Parçası. Kıssa. Bir gün Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir dervişle boğazda küçük bir kayıkta beraberlermiş. Hava bozulmuş, fırtına çıkmış. Kayık sallanmaya başlayınca derviş bir yerlere tutunmaya çalışıyormuş. Bunu gören Hüdayi Hazretleri, "Ne o derviş, korkuyorsun galiba," diye takılmış. Derviş de, "Evet efendim, ölümle aramızda sadece ince bir tahta parçası var," demiş. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri kıyıya geçene kadar ses çıkarmamış. Kıyıya indiklerinde de, "Baksana derviş, artık ölümle aramızda o ince tahta parçası da kalmadı," deyivermiş. Hisse. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de her canlı ölümü tadacaktır buyurmuştur. Ölümün ne zaman geleceği belli değildir. Bu sebeple insan her zaman ölümden sonrası için hazırlık yapmalıdır. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seniyye adlı eserinde münkirlerle arkadaşlık yapma hususunda şöyle buyuruyor. Münkirlerden kaçınmak gerekir. Zira onların arasına karışmak kalbin katılaşmasına sebep olur. Bununla birlikte sofinin yemeği, namazı terk eden veya tarikata karşı çıkan bir kimse tarafından yapılmış olmamalıdır. Efendim, böylelikle bir Canı Dilden programının daha sonuna gelmiş olduk. Canı Dilden programında hafta içi her gün saat 14'te Semerkant Radyo'da sizlerle buluşuyoruz. Peki programımızda neler anlatıyoruz? Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçmiş olduğumuz nasihatler, sufi nedir, sufilerin kavramları nelerdir diyoruz ve sufi kavramlarda bunları öğrenmeye çalışıyoruz. Kıssadan hisselerle payımıza düşenleri almaya çalışıyoruz ve son olarak gözümüzün nuru Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin El-Minhacü's-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Yarın yine saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programıyla görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

0: Reklamlar.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
0: Saat 15.
3: Haber bültenini sunuyoruz.
4: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları salonda hazır bulunurken sanık Baki Aydöner ise ses ve görüntü bilişim sistemiyle katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme Özgen Naman'ın savunmasının alınmasının ve Adem Soytekin'in tanık sıfatıyla beyanın alınması, talimat yazılmasını hükmederek duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından şüpheliler Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirilirken yakalanan 392 şüpheliden 122'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyon düzenlendi. 30 ilde 4500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 392 şüpheli yakalandı. 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden sattıkları tespit edildi. Konya'nın Beşer ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçede belirlenen 13 adres, 3 iş yeri ve 18 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 51 makineli tüfek, 1 otomatik tabanca, 34 tabanca, 2 av tüfeği, 41 fişek ve 10 tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez sosyal paylaşım sitesindeki hesabından İspanya göz yummayacak başlığıyla yaptığı açıklamada uluslararası adaleti savunanlara yaptırım uygulamak tüm insan hakları sistemini tehlikeye atıyor. Avrupa Birliği bu zulüm karşısında kayıtsız kalamaz. Bu nedenle bugün komisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'in bağımsızlığını ve Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için yaptıkları eylemleri korumak amacıyla engelleme

0: statüsünü etkinleştirmeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler üyelerine ve Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne uyguladığı yaptırımlara cevap olarak bu açıklamayı yapan Sanchez'in etkinleştirilmesini istediği engelleme statüsü, Avrupa Birliği'nin çıkarlarını etkileyen, üçüncü ülkelerin yasalarını askıya almasına imkan tanıyan bir mekanizma olarak biliniyor. İspanya Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025'in başından beri Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine uyguladığı ve şu anda 11 hakim ve savcıyı etkileyen yaptırımlara karşı önlem alınmasını istiyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güney ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekka bölgesinde yer alan Zelaya'da belediye başkanının evini bombaladı. Biri kadın ve biri çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 3 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Zelaya beldesini bombaladıktan sonra saldırı uyarısı yapması da dikkati çekti. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meyfedun beldesine İsrail ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısıyla topçu atışlarında da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin doğu ve batı Zavter beldeler arasında kalan Nehir Vadisi bölgesini 2 kez hedef aldı. Kentteki Yuhmureş Şakif, Kabriha, Ernun, Safeted, Bıddih beldelerine de saldırılar düzenledi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.619'a ulaştı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri enkaz altından çıkarılan 4 ölü ve 16 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 837 kişinin öldürüldüğü, 2381 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 769 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.619'a, yaralı sayısının da 172.484'e yükseldiği bildirildi. İran'ın başkenti Tahran'ın batısına yer alan Erguvan alışveriş merkezine dün sabah saatlerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. İran Devlet Televizyonu Şehriyar bölgesindeki Erguvan alışveriş merkezinde çıkan yangına ilişkin detaylara yer verdi. Haberde yangın nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Ege Denizi'nde 8'i Türk 9 mürettebatın bulunduğu kargo gemisinin battığı belirtildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde Ege Denizi'ndeki Andrea Adası açıklarında sabah saatlerinde kargo yüklü geminin kayalıklara çarptığı kaydedildi. Haberde Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 8 bin ton soda taşıyan geminin battığı bilgisi yer aldı. Vanuatu bayrağı taşıyan gemideki 8 Türk ve 1 Azerbaycanlı'dan oluşan mürettebatın kurtulduğu ifade edilen haberde Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin mürettebatı Andrea Adası'na götürdüğü belirtildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Hamd sadece zatında ve sıfatında hiçbir şey kendisine denk olmayan El Celil'e aittir. O Allah ki varlığının başlangıcı olmayan El Evvel ve varlığının sonu olmayan El Ahir'dir. Programımıza hoş geldiniz diyor, en içten muhabbet ve saygılarımı arz ediyorum efendim. Değerli dostlar, kendimizi çok önemseriz. Sevilmeye, sayılmaya, itibar edilmeye bayılırız. Bir hata edersek başkalarından anlayış bekleriz. Bizi anlayanları sever, anlamayanlardan şikayet ederiz. Kendini herkesten ileride görmek, kusurlarının küçük görülmesini istemek bizim onulmaz hastalığımızdır. Peygamberler, din büyükleri bu hastalığı tedavi etmeye çalışırlar. Nefsimizi küçümsemeyi, başkalarına değer vermeyi, onlara karşı anlayışlı olmayı tavsiye ederler. Kendini öne çıkarma hastalığı umumi olduğuna ve herkes birbirinden anlayış beklediğine göre, sevgili ahlak hocamız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde insanları anlamaya gayret edelim. Bunu başarabilirsek, onulmaz derdimiz iyileşebilir. Gem almaz nefsimiz söz dinleyebilir. Medineli Yahudiler zaman zaman Resul-i Ekrem'in yanına gelir, onun gerçek peygamber olup olmadığını anlamak için sorular sorar, böylece onu bir tür imtihan ederlerdi. Yine bir gün Resul-i Ekrem'in huzuruna giren Yahudiler söze selam veriyormuş gibi yaparak ve La hecesini yutarak Esselamu Aleyküm dediler. Sam ölüm demektir. Böylece onlar kainatın efendisine Allah canını alsın demiş oldular. Resul-i Ekrem bu kaba heriflere ve aleyküm yani sizin üzerinize de olsun diye karşılık verdi. Fakat orada bulunan Hazreti Ayşe annemiz Yahudilerin bu hakaretinden pek incindi. Onlara sizin üzerinize de olsun, Allah size lanet etsin, gazabı üzerinize olsun diye karşılık vermeden edemedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sevgili eşini yatıştırmaya çalıştı. Sakin ol Ayşe, anlayışlı davran, şiddet gösterme, kötü söz söyleme buyurdu. Haksızlığa göz yummayan kıymetli annemiz ne dediklerini duymadın mı deyince Resul-i Muhterem, ''Sen benim nasıl cevap verdiğimi duymadın mı? Sözlerini aynen iade ettim. Benim onlar hakkındaki duam kabul olunur. Ama onların benimle ilgili temennileri kabul görmez.'' diye cevap verdi. Doğru yolu bulan birçok Yahudi gibi onların da Müslüman olabileceğini düşünen Resulullah Efendimiz, cahillere uymama konusundaki ilahi buyruğu dikkate almış, bu kaba ve görgüsüz adamların saygısızca davranışlarıyla ilgilenmemişti. Onları basitlikleriyle baş başa bırakmış, büyük bir maharet göstermiş gibi içten içe gülüp eğlenmelerini görmezden gelmişti. Büyüklerin adeti böyleydi. Hizmetkârı Enes İbni Malik'in dediği gibi, Resulullah kimseye sövmez, çirkin sayılacak bir söz söylemez ve lanet etmezdi. Seyyid-i Kainat Efendi

Kendimizin bu üstün özelliğini bütün güzelliğiyle ortaya koyan bir başka davranışına bakalım. Kaba saba hareketleriyle ünlü bedevi Uyeyne İbni Hısın bir gün Resulullah'ı ziyarete gitti. O sırada kainatın efendisi bazı sahabileriyle sohbet etmekteydi. Uyeyne'nin huzura girmek istediğini haber verdiler. Bu zat kaba saba biri olmakla beraber kabilesinin reisiydi. O zaman daha Müslüman olmamıştı. Şayet Müslüman olursa kabile halkının da onunla birlikte İslamiyet'i kabul etmesi muhtemeldi. Efendimiz onu içeri almalarını söyledikten sonra kendisine tanımayan arkadaşlarını uyarmak, onun haline aldanmalarına engel olmak istedi, bu zatın kabilesine kötü biri olarak bilindiğini hatırlattı. Uyeyne içeri girince ona karşı gayet nazik davranıp hal hatırı sordu, güler yüz gösterdi. Kendisini dinleyip yolcu etti. Olup bitenleri hayretle seyreden Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in bu davranışına bir mana veremedi. Ya Resulallah, hem adamın iyi biri olmadığını söyledin, hem de yanına gelince kendisine güler yüz gösterip iyi muamele ettin deyince Habibullah Efendimiz şunları söyledi. Ayşe, hiç benim çirkin söz söylediğimi gördün mü? Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda çok kötü durumda kalacak kimse, şerrinden yani çirkin söz söylemesinden çekinip de insanların terk ettiği şahıstır. Muhterem dinleyicilerimiz, Uyeyne İbni Hısn'ın İslam tarihinde güzel bir namı yoktur. Hazreti Ebu Bekir devrinde dinden çıktı, Müslümanlara karşı savaştı, sonra tekrar Müslüman olduğu bilinmektedir. Bazı rivayetlerde bu zatın Uyeyne değil, Mekke fethinde Müslüman olmakla beraber, müellefe-i kulüp dediğimiz gönlü İslam'a henüz ısınmayanlardan Mahreme İbni Nevfel olduğu belirtilmektedir. Hangisi olursa olsun, şayet Efendimiz o adam kötüdür diye kendisine kötü davransaydı, belki de dinden büsbütün uzaklaşmasına meydan vermiş olacaktı. Bu sebeple müdara usulünü kullandı. Ona tatlı ifadelerle gönül okşayan sözler söyledi. Aralarında ülfet hasıl olmasına imkan hazırladı. Zira müdara, cahile bir şey öğretirken, günahkarı uyarırken yumuşak ifadeler kullanma sanatıdır. Efendimizin yaptığı işte budur. Büyük insanlar üstün yaratılışlarının gereği kötülere iyi davranırlar. Onların iyiyi ve güzeli, fazileti ve yüce ahlakı tanımasına imkan verirler. İnsanları idare etmek, törpülenmemiş yanlarını görmezden gelmek akıllıca bir davranıştır. Uyeyne İbni Hısın, Hazreti Ömer devrinde Medine'ye gelmişti. Yeğeni Hür İbni Kays, Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerinden alim bir kimseydi. Yeğeninden kendisini halifeyle görüştürmesini istedi. Belli ki ondan bir şeyler isteyecekti. Halifenin huzuruna girince, "Ey müminlerin emiri!" diye hitap edecek yerde, "Ey Hattab'ın oğlu, sen aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Söylediği sözler Hazreti Ömer'i öfkelendirdi ve onu tokatlamak istedi. Hür İbni Kays araya girerek, "Ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affı seç, iyiliği emret, cahillerin kusuruna bakma," buyurdu. "Benim amcam da cahillerdendir," dedi. Allah'ın kitabına son derece bağlı olan Hazreti Ömer, ayet-i kerimeyi duyar duymaz Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Allah Teala iyilikle kötülüğün aynı olmadığını söylüyor. Kötülüğü iyi bir davranışla önlemeyi tavsiye ediyor. Öyle yaparsak aramızda düşmanlık bulunan kimseyle candan bir dost olacağımızı belirtiyor. Sonra da bu zor işi yiğitlerin yapabileceğini hatırlatıyor.

Halden anlamak bir yönetim sanatıdır. Maddi ve manevi ihtiyaçları gözetmek, gönül kazanmaya vesile olduğu için insanların maddi ve manevi sıkıntılarını dikkate almalıdır. Efendimizin hayatında bunun güzel örnekleri vardır. Medine döneminde İslam güneşi Arabistan'ın dört bir yanını aydınlatmaya başladığında Müslümanlıkla şereflenen bahtiyarlar dinlerini öğrenmek ve yaşamak durumundaydılar. Her kabileye bir muallim gönderme imkanı yoktu. Bu sebeple bazı kabileler akıllı ve anlayışlı gençlerini Resul-i Ekrem'in yanına gönderiyorlar. Onlar da Mescid-i Nebevi'de yatıp kalkarak hem Efendimiz'den hem de Mescid-i Nebevi'nin yatılı talebesi durumundaki ehli suffeden dini öğreniyorlardı. Malik İbni Hüveyris de bu gençlerden biriydi. Beni Leys kabilesinden aynı yaşlarda birkaç delikanlı İslam'ı öğrenmek üzere Medine'ye gelmişlerdi. Orada tam 20 gün kaldılar. Peygamber aleyhisselamı ve onun yanındaki Müslümanları çok sevmekle beraber ailelerini de özlemişlerdi. Malik'in çok merhametli ve şefkatli bir insan olduğunu söylediği Gönüller Sultanı Efendimiz onların bu özlemini fark etti. Her biriyle tek tek görüşerek kendilerini kimlerin beklediğini sorup öğrendi ve artık geri dönme vaktinin geldiğini söyledi. Öğrendiklerini ailelerine de öğretmelerini, namazı tıpkı kendisinin kaldığı gibi kılmalarını, namaz vakti girince içlerinden birinin ezan okumasını, en yaşlarının imam olmasını istedi. Sonra da bu gençleri memleketlerine gönderdi. Değerli dostlar, Müslüman güzel insandır, anlayışlı adamdır. Herkes gibi o da ya idareci, ya işveren, ya öğretmen veya anne babadır. Kendisine müdürüm, patronum, hocam, annem, babam diye hitap eden kimselerin onun şefkatine, sevgi ve anlayışına ihtiyacı vardır. Ümmetini çok seven, onların incitilmesine asla razı olmayan Resul-i Ekrem Efendimiz, iyi idarecilere dua, kötü idarecilere beddua etmiştir. Allah'ım, ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkarana sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara anlayış gösterenlere sen de anlayış göster buyurmuştur. Biz de Allah'ın rahmetini, Resulullah'ın şefaatini kazanmak için etrafımızdakilere anlayışlı olmaya gayret edelim.

Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla ayette müminlere sabır tavsiye edilmektedir. Efendimizin seçkin ashabından Abdullah İbni Mes'ud, "Sabır imanın yarısıdır," diyor. Öteki yarısı da şükürdür. Demek ki iman ettim demekle iş bitmiyor. İmanı olgunlaştırmak, mükemmelleştirmek gerekiyor. İbadet ve iyiliklerimizle mükemmele doğru derece derece yükselmemiz icap ediyor. Sabırlı bir mümin olmamız için Allah Teala tam 23 defa sabırlı olun diye emrediyor. Allah hükmünü verinceye kadar sabret buyururken, yapılan zulümlerin, haksızlıkların hiçbir zaman yerde kalmadığını, gözyaşlarının boşuna akıtılmadığını herkesin göreceğini söylüyor. Sabret, sana zorluklara dayanma gücünü verenin yalnızca Allah olduğunu bil buyururken de, masumların boğazına yapışan ellerin bir gün yana düşeceğini belirtiyor. Zulümden kurtulmak için çıkmaz sokaklara girmemek, ses vermeyen kapıları çalmamak gerektiğini hatırlatıyor. Müslümanın zorluklara dayanması, dayanma gücünü yalnızca Allah'ta araması, sadece ona el açması ve ondan yardım dilemesi gerektiğini unutmamaya çağırıyor. Zor karşısında dişini sıkıp dayanmak elbette kolay değildir. Ama Allah Teala bunun yolunu gösteriyor. Sabırlı olabilmek için namaz kılarak yeterli enerjinin toplanacağına müminlerin dikkatini çekiyor. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Başa bir sıkıntı gelince gerçeklerden habersiz kimseler yaptığını buldu derler. Hayır, bu doğru değildir. Müminin başına gelen sıkıntılar onu cezalandırmak için verilmez. Resul-i Ekrem Efendimiz müminin tıpkı ekin gibi olduğunu, ekini rüzgarın sallayıp durduğu gibi mümini de sıkıntıların devamlı şekilde yokladığını, münafığınsa çama benzediğini, kesilmedikçe sallanmadığını haber vermiştir. Bir de şu hadis-i şerife kulak verelim. Erkek olsun, kadın olsun, mümin Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan, malından bela eksik olmaz. Evet, bu mesele hiç de sanıldığı gibi değildir. Allah Teala bu değişmez adeti peygamberine öğretirken, o kesin, kararlı peygamber

peygamberlerin dayandığı gibi sen de sıkıntılara karşı var gücünle dayan buyuruyor. Böylece bize en sevdiği kullarının başından sıkıntısının eksik olmadığını hatırlatmakla kalmıyor, o yiğitler gibi direnmek, dayanmak gerektiğini söylüyor. Bazen gönlümüz iyice daralır, sabretmenin bir tür zaaf, bir nevi taviz verme olduğunu düşünerek ne zamana kadar bu boyun eğme diye söyleniriz. Zira bizim tahammül gücümüz sınırlıdır. Kabımız çabucak dolar, taşar. Halbuki Allah Teala sabredip güçlüklere göğüs germenin bizim için daha iyi, daha hayırlı olacağını hatırlatır durur. Sabrın tıpkı şükür gibi müminin ayrılmaz bir özelliği olduğunu bilmemizi ister. Zorluklara katlananlara sadece ahirette sayısız ödül verilmek de kalmayacak, dünyada da onların elinden tutulacak, yüzleri gülecektir. Sıkıntılara göğüs gerer ve Allah'a karşı gelmekten sakınırlarsa, düşmanlarının hile ve tuzakları onlara zarar vermeyecektir. Evet, sıkıntılara göğüs gerdikleri ve Allah'a karşı gelmekten sakındıkları takdirde, tıpkı Bedir gazvesinde ve diğer savaşlarda olduğu gibi, düşmanların saldırısı Allah'ın yardımıyla püskürtülecek ve kurdukları tuzaklar bozulacaktır. Sevgili dinleyicilerimiz, sabırla denenmek yeni bir imtihan şekli değildir. Eski milletler de bu ateş çemberinden geçmişlerdir. Onlar sıkıntılara katlandıkları ve Allah'ın buyruklarına kesin şekilde inandıkları zaman, Allah Teala onların arasından doğru yola götüren önderler çıkarmıştır. Evet, şunu asla unutmamalı. Allah'ın yardımına nail olmanın tek şartı, sıkıntılara göğüs germek, Allah'a karşı gelmemek ve onun buyruklarına kesin şekilde inanmaktır. İşte o zaman kervan yolda kalmayacak, arkadan gelen nesiller daha mükemmel bir hayata kavuşacaklardır. Kısacası bizden isteneni yaptığımızda Allah bizimle olacak, bizi sevecek, bize yardım edecek, bizi destekleyecek ve bizi düşmanlarımızdan koruyacaktır.

Resul-i Ekrem'in içinde yaşadığı toplum putperestti. Çeşit çeşit heykellere tanrı diye tapan bu kimseler, çok sevdikleri putlarını Peygamber aleyhisselamın kabul etmediğini görünce ona düşman oldular. Kendisini evlatları gibi yakından tanıdıkları halde bu aziz insana akıl almaz iftiralar ettiler. Büyücü, kâhin, şair, deli dediler. Bu sıfatların hiçbirinin onda bulunmadığını bile bile ona hakaret ettiler. Evet, kimi amcası, kimi komşusu, kimi akrabası olan bu insafsızların asılsız hakaretleri onun tertemiz gönlünü yaraladı. Kendini yakından, uzaktan ilgilendirmeyen kötü sözle suçlanmak kalbini incitti. Şüphesiz Resul-i Ekrem'e atılan iftiraların ne kadar üzücü, ne kadar gönül kırıcı olduğunu en iyi anlayacak olanlar, her devirde benzeri suçlamalarla hayatları zehir edilen, gönülleri incitilen mazlum Müslümanlardır. Saçlarını başlarını başka hiçbir şey için değil, sırf Allah rızası için örttükleri halde bir partinin adamı, bir görüşün militanı olmakla suçlanan, bu yüzden aldıkları akıl almaz cezalarla hayatlarının mecrası değiştirilen, inançlarına ve düşüncelerine bir değer verilmeyen hanımlardır. Veya tertemiz inançları dolayısıyla horlanan, ağır iftiralarla suçlanan,

mesleklerine son verilip işlerinden çıkartılan, kendilerine duyulan öfke yüzünden mümkün olsa en uzak gezegene fırlatılmak istenen diğer masumlardır. Hayalin kanadıyla tekrar asr-ı saadete dönelim. O gün iktidarı elinde bulunduran ve bu sebeple müminlere her kötülüğü yapma yetkisine sahip olduğunu düşünen zalimlerin, Peygamber Efendimiz'e reva gördükleri akıl almaz fenalıkları hatırlamaya çalışalım. Ashab-ı kirama, özellikle fakir ve kimsesizlere yapılan haksızlıkları gözümüzün önüne getirelim. Bir an için Bilal olup göğsümüzdeki kocaman taşların acısını hissetmeye çalışalım. Ebu Cehil'in mızrağı kalbine saplanan Sümeyye olduğumuzu farz edelim. Müslüman olduğu için Mekke'de insanca yaşama hakkından mahrum edilen, eşleriyle ve çocuklarıyla yurtlarını, yuvalarını terk edip binbir çileyle Habeşistan'a, Medine'ye hicret eden ashab-ı kiram efendilerimizin üzüntülerini, kederlerini duymaya gayret edelim. Onlara bunca zulmü reva görenler ne istiyorlardı? Benim ilahıma, benim değerlerime saygı duyacak, benim gibi yaşayacaksın. Tanrından, onun değerlerinden söz etmeyecek, onun buyruklarına göre yaşamayacaksın diyorlardı. Dediklerini yapmayanları ülkelerinden atıyorlar, Habeşistan'a, Medine'ye fırlatıyorlardı. Ellerinden gelse bu bir avuç insanı dönüşü olmayan yerlere göndermek istiyorlardı. Sonunda ne oldu muhterem dinleyicilerimiz? Kim kaybetti, kim kazandı? Tek cümleyle söylemek gerekirse, Allah'ın buyruklarına kesin şekilde inanan, ona karşı gelmekten sakınan ve sıkıntılara göğüs geren müminler kazandılar. Zaten dünya kurulalı beri hep böyle olmuştur. Binlerce defa denenmiş kanunu değiştirmek elbette mümkün olmayacaktır.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 66 90 Balıkesir. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden leziz yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
3: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
4: Er meydanı. Yusuf Koç.
5: Buna er meydanı derler.
4: Pamukçulu Osman Pehlivan.

O bütün saray pehlivanlarına göz açtırmaz. Hepsini idmanda tutar. Çok yaman pehlivanmış.

0: Görmedim. Bir ay sonra Kırkpınar güreşleri var. Aliço her yıl padişahın izniyle yanında bir iki saray pehlivanı olduğu halde Kırkpınar'a gelir. Güreş tutar orada. Sen de gel ve gör kendisini, ha? Acaba koca Mustafa ve Yakup pehlivanları da beraberinde getirir mi?
1: Sanmam. Sarayda onlardan çok daha üstün kuvvetli pehlivanlar vardır. Bunlardan bir ikisini getirir.
0: Sen de gidecek misin Kırkpınar'a?
1: Tabii.
0: Demek onlarla tutmayı göze alıyorsun.
1: Ben haddimi bilirim. Kırkpınar'da baş altına soyunurum.
0: Olur mu böyle şey?
1: Neden olmasın? Kırkpınar'da baş altına soyunan pehlivanların hepsi de memleketlerinde başa soyunan pehlivanlardır. Başa ancak çok nam kazanmış, kendilerine çok güvenen büyük pehlivanlar soyunabilir.

Pamukçulu Osman pehlivan silinmiş ve giyinmiş bulunuyordu. Koca Ahmet pehlivanla beraber arka kapıdan kimseye görünmeden Halil Ağa'nın çiftliğinden çıkıp gittiler. Başta Vali Paşa ve kumandan olduğu halde bütün davetlerse orada beklemekte devam ediyorlardı. Oldukça da endişeliydiler. Bunun da sebebi koca Mustafa pehlivanın giyindikten sonra ne şekilde davranacağını bilememeleriydi. Saray pehlivanı doğruca hazır bulunan hamama gitmiş, orada kendisini beklemekte olan bir dellak kendisini güzelce yıkamış, iyice ovmuş, yorgunluğunu üzerinden almıştı. Koca Mustafa pehlivan şimdi hamamın soğukluk denilen kısmında dinlenirken hep o günkü güreşi düşünüp duruyordu. Nereden çatmışlardı bu belalı pehlivana? Daha önce Yakup'u rezil ettiği yetmiyormuş gibi şimdi kendisini rezil etmişti işte. Bu güreşleri İstanbul'da duyulacak olursa halleri nice olurdu? Hele Aliço'ya nasıl dert anlatırlardı? Yakup pehlivanın durumu kendi durumuna nispetle yine de daha iyiydi. Çünkü Cazgır bu güreşin sonunda Yakup pehlivanı galip ilan etmişti. Yakup bunu sıkılmadan onun yüzüne karşı bile söylemişti. Halbuki onun elinde böyle bir koz bile yoktu. En çok kızdığı şey Yakup pehlivanın onunla alaylı konuşması olacaktı. Buna meydan vermemek gerekirdi. İyi ki kendisi güreşi seyretmemişti. Böyle uzun müddet burada kalamazdı. Başta vali olmak üzere kendisini bekliyorlardı. İster istemez giyinerek dışarı çıktı. Bu arada takınacağı tavrı da kararlaştırmış bulunuyordu. Bu işin üzerinde hiç durmayacaktı. İşe önem vermiyormuş gibi, sadece bir idman yapmış gibi davranacaktı. En doğrusu da buydu. Üzgün, kızmış görünmeye de hiçbir sebep yoktu. Onların bulundukları salona vardığı zaman hepsi ayağa kalktılar. Kendisini baş köşeye oturttular. Çıkardığı güreşten dolayı kendisini tebrik etmeye koyuldular.

Vali, sen gittikten sonra Cazgır Güleş'e devam etmenizi istedi. Fakat Osman Pehlivan razı olmayarak hemen savuştu gitti. Bunun üzerine de Güleş'i kazanmış oldu. Öyle değil mi Halla? Çiftlik sahibi beraberce düşünerek hazırlamış oldukları komedideki rolünü mükemmel şekilde oynadı. Evet, buyurun, bu mütevazı ödül de sizin hakkınızdır. Bunu bir hatıra olarak saklarsınız ha? Saray pehlivanını atlas bir kese içindeki altınları alırken, fakat

0: Benim bundan haberim yok, dedi. İçeri girmiştiniz. Eğer Osman pehlivan razı olsaydı elbet size haber gönderecektik. Güneşi durdurmak istemememizi canına minnet bildi. Öyle mi ya? Halbuki hiç fena pehlivan değildi. Sizin tırnağınız kadar bile olmaz. Zaten Edirneli'de değil ki.
1: Nereli?
0: Deli Ormanlı. Şumlu yakınlarında, Pamukçulu köyünde. İyi bir ustadan ders görmüş. Gördüğü ders ne olacak ki? Fukaranın biri işte. Zaten doğrusunu söylemek gerekecek olursa ne ben ne de Yakup idman üstünde olmaktan uzağız. Vücutlarımız hamlaşmıştı. Burada güreşmememiz de doğru değildi. Eğer güreşmişsek bu hatırınızı kırmak istemediğimiz içindir. Bilirsiniz, bizlere Efendimizin izni olmadan güreşmek de yasaktır. Eğer Efendimizin baş pehlivanı Aliço bunu öğrenecek olursa pek ziyade kızar. Onun için sizlerden ricam bu işin burada kalmasıdır.
2: Tabii tabii. Allah sizden razı olsun. Bu akşam vali konağında vereceğim ziyafete sizi bekliyorum. Yakup pehlivan da gelebilecek olursa pek memnun kalırım. Pek yatağından çıkabileceğini umuyorum. Zaten şimdi yanına gidiyorum. Hem onu görürüm hem de biraz dinlenirim.
0: Hay hay. Bizim adımıza da bol bol geçmiş olsun demeyi unutma.
2: Unutmam. Yakup pehlivan büyük bir merak içinde güreşin verdiği sonucu öğrenmeyi bekliyordu. Koca Mustafa yattığı odaya girince heyecanlandı.
1: Ne oldu?
2: Diye sordu. Koca Mustafa içinde çil çil 20 altın bulunan atlas keseyi çıkararak şıngırdattı. Buna ödül derler. İçinde çil çil 20 altın var.
1: Yendin ha?
2: İnsana başka türlü ödülü verirler mi?
0: Canım, ödülü ben de aldım. Bu bir şey ifade etmez. Onu hakikaten yendin mi diye soruyorum.
2: Yenmesem altıncıkları nasıl alırdın?
1: Hangi oyunla yendin?
2: Buna fırsat kalmadı. Yenileceğini anlar anlamaz meydanı bırakıp kaçtı.
1: Ne kadar güreşten sonra?
2: Bir saat sanıyorum.
1: Sen bir saat içinde onu bir oyuna getirerek sırt üstü yenemedin mi yani?
2: İsteseydim bunu 10 sefer yapardım ama yapmadım. Güreşi biraz uzatayım dedim.
1: Tam yenmeye karar verdiğin anda mı pes etti?
2: Öyle. Kurnaz bir şey. Hemen yenileceğini anladı. Anlar anlamaz da güreşi bırakıp gitti.
1: Tüh, yazık olmuş. Onu sırt üstü yenecektin usta. Ancak o zaman rahatlardım.
2: Olmadı işte. Kısmet değilmiş.
1: Ah, hastalanmamış olsaydım bak onu nasıl yenerdim.
2: Sana bir şey söyleyeyim Yakup.
1: Söyle.
2: Hasta olduğuna dua et.
1: Niçin? Çünkü yenemezdin onu. Kim demiş?
2: Ben diyorum. Ne senin ne de benim idmanım yok. En büyük hatamız da idmansız güreşmemizdir. İstanbul'a döndüğümüz zaman sakın kimseye buradaki güreşlerden bahsetmeyesin.
1: Ama ben meydandan galip ayrıldım.
2: Ben de onu yendim ama doğrusu çok iyi pehlivandı. Onu yenecek hale getirinceye kadar bayağı zorlandım. Buradan biliyorum ki eğer sen onunla tutsaydın dünyada kendisiyle baş edemezdin. Bu idmansız halinle hatalardı seni. Onun için dediğim gibi hastalanmış olman senin için iyi oldu.
1: Ne yapar yapar yenerdim onu.
2: Yapamazdın, yenemezdin.
1: Nereden biliyorsun?
2: Söyletme beni be. Ben bile yenemedim. Sen mi yeneceksin?
1: Hani yenmiştin?
2: Yendik ama nasıl yendiğimizi ben bilirim. Bu bize bir ders olmalı. Bir daha idmansız, hazırlıksız tanı.

0: Bilmadığım, bilmediğim pehlivanlarla güreşe tövbe ettim. Sen nasılsın onu söyle.
1: İyiyim ben.
0: Öyleyse valinin akşam vereceği ziyafete hazır bulunmalısın.
1: Olur. Beraberce gideriz.
0: Kendini iyi hissedecek olursan yarın da İstanbul'a hareket ederiz artık. İzin müddetimizi çok geçirdik.
1: Çok iyi olur.

Pamukçulu Osman Pehlivan Edirne'ye döner dönmez bir hamama gitmiş, güzelce yıkanmıştı. Koca Ahmet Pehlivan onu hiç yalnız bırakmıyordu. Akşam yemeğini de beraberce yediler. Sonra da yine beraberce pehlivan kahvelerinden birine gittiler. Onlar içeri girer girmez kahvede kim varsa gözlerini onlara dikti. Kendilerini dört bir taraftan çağırıp duruyorlardı. Hepsi de o gün yapılacak güreşten haberliydiler. Bu güreşin ne gibi bir sonuç vermiş olduğunu hep merak ediyorlardı.

0: İki pehlivan münasip bir yere oturunca selamlar başladı. Arkasındansa hemen sorular yağmaya başladı.
1: Güreş ne oldu?
2: Yakup pehlivan ne yaptı sana?
0: Pamukçulu, Yakup pehlivanla karşılaşmadık.
1: Güreş olmadı mı?
0: Oldu. Yakup pehlivan hastalanmış. Onun yerine koca Mustafa pehlivanla güreştik. Pamukçulu Osman böyle söyleyince ilgi bir kat daha arttı.
1: Koca Mustafa pehlivan Yakup pehlivandan daha üstün bir pehlivandır. Ne kadar dayanabildin ona?
0: Onunla tutmak bir meseledir.
1: Bir çeyrek saat sürdü mü güreş?
0: Pamukçulu Koca Ahmet pehlivanı işaret etti. Bana değil, ona sorun. Güreşte o da vardı. O zaman gözler Edirneli pehlivana döndü.
1: Ne oldu?
3: Pamukçulu Osman pehlivan çok güzel bir güreş çıkardı. Güreş 1,5 saat kadar sürdü.
1: Tabii sonunda yenildi Pamukçulu, öyle değil mi?
3: Yenilmedi.
1: Ya ne oldu?
3: Ne olduğunu ben de anlamış değilim. Vali Paşa güreşi yeter bulmuş. Güreş tatil edildi.
1: Beraber mi kaldılar yani?
3: Bunu da gördüğünüz zaman Hüseyin Ağa'ya sorarsınız. Cazgırlığı da hakemliği de o yaptı.
1: Güreşten sonra neticeyi nasıl ilan etti?
3: Hiçbir şey söylemedi. Oynaş güreş nasıl biterse bu güreş de öyle bitti.
0: Bu sözlerden hiç kimse bir şey anlamış değildi. Herkes birbirinin yüzüne bakıp duruyordu. Ahmet pehlivanın sözleri hiçbirini tatmin etmiş değildi.
1: Yani güreş ciddi değil miydi? İki pehlivan oynaş güreş mi yaptılar?
3: Hayır, hayır, hayır. Güreş gayet ciddiydi.
1: Peki cazgır nasıl olur da neticeyi ilan etmez?
3: Allah Allah, söyledim ya ya. Bunu bana değil Hüseyin Ağa'ya sorun. Güreşi o idare etti. Güreşi durduran, iki pehlivanı da ayıran odur.
0: Tam bu sırada Hüseyin Ağa kahveden içeri girmesin mi? Kahvedekiler bu sefer pamukçuluğuyla Ahmet pehlivanı bırakarak gözlerini ona diktiler. Herkes onu yanına davet ediyordu.
1: Şöyle gel Hüseyin Ağa.
2: Şöyle buyur.

0: Hüseyin Ağa hiçbir karşılık vermeden önce içeridekileri gözden geçirdi ve birdenbire pamukçulu Osman pehlivanı görünce doğruca onun yanına geldi. Koca Ahmet pehlivan ona Osman pehlivanın yanındaki yeri verdi. Selamlaştılar. Bundan sonra Hüseyin Ağa cebinden çıkardığı 5 altını pamukçulu Osman pehlivanın önüne koydu. Bu senin hakkın Osman pehlivan. Güle güle harca.
1: Ne parası bu?
0: Bugün koca Mustafa ile yaptığınız güreşte senin hakkın, ödülün yarısı.
1: Yani berabere mi ayrılmış bulunuyoruz?
0: Yenişemediğinize ve ödülün yarısını aldığına göre daha ne sorarsın? Yalnız Edirne'de fazla durmasa niye edersin? Bu da benden baba öğüdü. Hadi hoşça kal.
2: Hüseyin Ağa'yı durdurmak, bir şeyler ikram etmek, kendisine bir şeyler sormak istediler ama Hüseyin Ağa hiçbirini kabul etmedi. Acele işi olduğunu ileri sürerek kahveden çıktı gitti.

Durumu herkes görmüş ve anlamıştı. Demek oluyor ki saray pehlivanlarından Koca Mustafa da bu genç pehlivanı yenememişti. Güreşleri beraber ayrılmıştı. Başka türlü Hüseyin Ağa ödülün yarısını getirir kendisine verir miydi? Hüseyin Ağa'nın bu parayı çiftlik sahibinden zorla ve az çok tehditle kopardığını nereden bileceklerdi? Pamukçulu Osman pehlivan Hüseyin Ağa'nın öğüdünü tuttu. Edirne'de daha fazla kaldığı takdirde başına hakikaten bir şeyler gelebileceğini anlamıştı. Böyle bir durum ile karşılaşmamak için de ertesi sabah Hasköy yoluyla Pamukçulu köyünün yolunu tuttu.

0: Köyünde çok iyi karşılanmıştı. Şurada burada yapmış olduğu bazı güreşlerde elde ettiği galibiyetlerin haberleri köyünde bile duyulmuş olduğunu öğrenmek pamukçuluğu gerçekten çok şaşırtmıştı. Evet sevgili dinleyenler, bakalım kahramanımız bundan sonra daha nelerle karşılaşacak? Bir sonraki bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er Meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna Er Meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Bugünün

0: katkısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Gönül görmek istedi ve bir gözü oldu aşığın. Söylemek istedi içindeki yangını. Bir dili oldu, bilen var bilmeyen var. Böyle başladı maşuğun hasreti. Çünkü görmek ve söylemek de aşığın ayrılık imtihanı ancak. Gel gör ki aşık yine vazgeçmedi görmekten ve söylemekten. Çünkü başka türlüsü onu iflah etmezdi. Bir sufinin Gavs Hazretlerine yakın olmayı istemesi, aşığın görmek ve söylemek istemesine benzer. Sufi, mürşidine yaklaştıkça hasreti artar. Hasrete düşen sufinin tek ilacı Allah için hizmet etmektir. Bundan gayrısı onu iflah etmez.
1: Bir gün öğle namazı üzerindeyken gittim baktım ki Gavs Hazretleri cemaatin önünde namaz kılıyor. Çıktığı zaman iki tane adam, biri ayakkabını getiriyor, biri de bastonunu getiriyor. Benim de içimde öyle bir geçti ki, çocukluk halimiydi. Ben dedim keşke ya ben de bunlar gibi yapsaydım ne olurdu ya, bakalım bunlar öyle getiriyorlar, hizmet ediyorlar, ben de bunlar gibi yapsaydım. Öğle namazından sonra Gavs Hazretleri çıktığı zaman cemaat içerideyken dışarı çıktı. Bu her iki adamlar çıktı dışarıdan. Birisi bastonu getirmek üzere, birisi de ayakkabı indirmek üzere. Bunlar ikisi öyle raptaya tutuldu. Bunlar tutuldu, ben geçtim rafın öbür tarafına. Ben rafın öbür tarafına geçince mübarek çıktığı zaman, camiden çıktığı zaman şehadet parmağını bana uzattı, dedi benim pilavımı getir. Ben de pilav ne olduğunu bilmiyorum. Fakat sonra anladım ki pilav ayakkabılara diyorlar. Ayakkabılara diyorlar. Öyle bir göz ona bakıyorum ki mübarek çok heybetliydi. Baktım bir de sağ elimi arkama çevirdim. Bir çift ayakkabı elime geldi. İndirdim oraya, ayağını vurdu. Dedi bir de bastonumu ver. Orada birçok bastonlar var ama hangisi mübarekin olduğunu ben bilmiyordum. Bir elimi böyle uzattım, baston da geldi elime. Demek baston da onun imiş, ayakkabı da onun imiş. Verdim eline, gitti. İşte ondan sonra biz gittik çorba almaya gittik. Çorba hani kaşık getiriyoruz ya, çorba dağıtacağız sofulara. Ben gittim orada sofular, dedi biz ağaçlara gideceğiz. Biz de ağaçlara onlarla beraber mi gittim? Burada baltayla ağaç kestiler. Dedi git çağır birkaç

Bir gelsin bu ağaçları büyük ağacıyla çeksin camin oraya götürsün, bunu doğrayacağız fırın için. Ya dedim niye ben yapamam dedi. Oğlum sen çocuksun yapamıyorsun, hele git sofileri çağır. Bir elimi attım bilmiyorum, bir geliyorum baktım bir ağaç da arkamdan geliyor. Getirdim aşağıya, bunlar da hayret dedi. Ben de hayret dedim, bilmiyorum çocuk idim. Şimdiki o günleri hatırlıyorum, acaba nasıl oldu, ne oldu, ne şekil oldu. Demek ki ben de farkında değilim. Nasıl ettim, ne ettim ben de bilmiyorum. Devamlı o dergaha gidip gelmeyi isterdim. Ben oraya gidip geldiğim zaman ferahlanıyordum. Mesela birkaç güne gitmeseydim, o zaman sık sık giderdim. Bir haftada bir, 10 günde bir, bir ayda bir giderdim. Eğer gitmeseydim, yani bana bir ağırlık basıyordu. Oraya gittim, gelseydim de bir hafiflik basıyordu. Yani bir şöyle bir hoş oluyordum ben.

0: oradan gelirken ben kuzuların peşine gidiyorum. Bizim kendi kuzularımız var idi. Kuzuların peşine gidiyorum. Tabii namazımı da kılıyorum. Benim yanımdaki arkadaşlar, ben namaz kıldığım zaman bana gülüyorlar. Ya sen sufi olmuşsun, namaz kılıyorsun, şudur budur, bana gülüyorlar. Ben de öyle kendi halimdeyim. Gavs Hazretleri ben gördüğüm zaman böyle bu son parmağında bir tane yüzük var idi. Yüzüğün şeyi de öyle kırmızıydı. İşareti üstündeki kaş kırmızıydı. Hep o öyle gözümün önünde geliyor. O gözümle öyle geldiği zaman, ben onu hatırladığım zaman, insanlar böyle geçtiği zaman insanları görüyorum. Görüyorum ama ne şekil görüyorum? Sadece bu sol tarafında sanki bir saat çalışmış gibi. Böyle bir şey oynamış gibi öyle görüyorum. İnsanları öyle görüyorum. Ne biliyorum kadındır, ne biliyorum erkektir, ne biliyorum çocuktur. Başka hiçbir şey görmüyorum. İşte öylece o hal bir sene devam etti. Bir seneden sonra işte o değişti. Ne olduğunu, benim başıma ne geldiğini de bilmiyorum. Benim o arkadaşlar bana başka ekmek mi verdiler, su mu verdiler, ne ettiler onu bilmiyorum. İşte ondan bu yana halen de yani o yaşadığım şeylerin şokundayım. Bak yaşım da şimdi 57, o zaman da 14 yaşındaydım, 15 yaşındaydım. Hele onları hatırlıyorum. Yani gözümün önüne geldiği zaman, ben hatırladığım zaman hani bir şekil oluyorum. Allah'ın dostların kerameti böyle.
1: Sufi mürşidine varmak için neye ihtiyaç duyar? Kalbinde duyduğu lafzayı celal, önünde yürüyen sadat-ı kiram. Onu yol mu durdurur artık? Gözünde her daim nurdan bir cemal. Onu gece mi durdurur, gün mü durdurur artık? Mürşide teslim olmuş cana önüne çıkan engel ne gam? Onu dünyalık bir hüzün mü durdurur artık?
0: Ben bir arada, bizim evimiz köydeydi. Biz köydeydik, orada yayla gideceğiz. Biz yayla gideceğiz. Gittik, aramızda bir dağ vardı. O

0: dağı açıp da öyle başka bir köye gideceğiz. O zaman öyle yayına gidiyordu. Sonra araba mesafesini bulunca kadar arabayı mesela araba neredeyse araba ulaşıncaya kadar sonra biz arabayla gidiyorduk. Yani araba gelip bizi direktmen evin önünde köyde almıyordu. Biz gittik. Bize şey kar yağdı. Kar yağdı. Kar yağdıktan sonra tipi oldu. Tipi oldu. Ben arkadaşıma dedim dönelim. Tehlikeye giriyor. O da dedi ya biz nereye gidiyoruz? Biz Kavsar Hazretleri'nin evine gidiyoruz. Bu tipi gününde gelip bizi kurtarmasa biz daha neye gidiyoruz? Ya dedim öyle bir deneme yapma da bir dönelim. Hava açıldığı zaman gidelim. Yok valla dedi sen dönersen sen dön ben gideceğim. Dedi ben kafama koymuşum gideceğim. Bu biraz gitti benden ayrıldı ben de dayanamadım. Dedim ondan sonra ben de öyle. Biz gittik kurban. Baya tipi oldu. Tipi oldu. Orada bir mağara gibi bir şey var idi. Biz oraya gizlemek istedik. Gizlemek istedik. Bu dedi ya Rabbi eğer bu Allah rızası için ise bizim bu yolculuğumuz hemen bir güneş çıksın. Biz de yolumuza devam edelim. Eğer değilse hemen sen bizi burada boğdur. Ya dedim öyle beddua da yapma. Yok dedi sen gel. Biz gittik oraya. Herhalde ikindi namazıydı. Biz orada namazımızı kıldık. Namazı kılınca kadar biz kalktık baktık ki ne bulut var ne bir şey var. Öyle tertemiz bir hava, güneş. Biz öyle yolumuza devam ettik gittik. Biz gittik oraya. Gavs Hazretleri'nin bir tane sofisi var idi. Dedi siz dara girdiniz, mağaraya girdiniz. Ondan sonra Gavs Hazretleri'nin imdadını istediniz he. Dedim kim sana dedi? Dedi kim bana dedi? Kimse bana demedi. Ben biliyorum siz ikindi namazı da orada mı kaldınız? Başka bir yanımızda bir arkadaş vardı. Ya dedi bu Gavs'ın sofisi böyle biliyor. Acaba Gavs nasıldır? O da daha yeni gelmişti. O da daha bize yapıştı, bizden ayrılmadı. Dedi siz peki bu kadar eziyet gördü de geldiniz mi? Demediniz biz boğulacağız orada. Orada dedi kardeşim benim arkadaşım böyle söyledi. Ben de onu yalnız bırakmadım. Elhamdülillah biz de ulaştık. Hedefimize geldik. Kurban o zaman yani insan gittiği zaman bir hevesleniyordu. Burası dağdır, burası taştır, burası çamurdur, yağmurdur. Biz dinlemezdik. Giderdik o zaman. O kadar muhabbet var idi. Muhabbet çok idi kurbanlar.
1: Kalp ilmine sahip olan velilerle beraber olduğunda hem diline hem de kalbine dikkat etmelisin. Onlar gönül avcılarıdır. Kalplere girmeyi bilirler. İnsanların istedikleri şeylere bakarlar. İnsanlar isteklerinde doğruysalar ve Hak Teala'yı bulmak istiyorlar ve ona göre murad ediyorlarsa, insanların isteklerinin gerçekleşmesi için Allah Teala'ya dua ederler. Allah Teala da o nazlı kullarını kırmaz, dualarını kabul eder buyuruyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Kasrik dergahına bir gün bir dertli gelir ve derdi farklı olsa da dermanı o Allah dostunun yani Gavs-ı Kasrevi'nin duası olacaktır.
0: Derdi olan geliyordu evet. Şimdi bizim arkadaşım birisi hastaydı. Çok hastaydı. Gidip geliyordu doktorlara hiçbir şifa bulamıyordu. Hiç bulamıyordu. Bir gün dedi ya ben doktora gidiyorum hiç şifa bulamıyorum. Dedim sen gel bu sefer seni bir yere gidim. Nereye dedim Gavs Hazretlerine gidelim. Dedi o muska yapıyor mu bir şeyler yapıyor mu? Dedim dua yapıyor, muska da yapıyor, dua yapıyor insanlara veriyor şifa için. Diyor para falan alıyor mu? Yok dedim para falan almıyor. Ona para almazlar. Tamam dedi para almasalar ben geleceğim. Biz gittik oraya adam tarikat almadı. Dedi ben rahatsızım gelmişim şifa için. Mübarek dedi bir tebessüm etti dedi sen şifa için mi geldin? He dedi kurban ben şifa için geldim. Tamam dedi. Tamam deyince sonra bir şifa muskasını yapmıştı.

0: bu adama birisi getirdi. Dedi bir tane şifa için diye bir muska istemiş. Bu kimdir? Ben dedim falan arkadaşımızdır. Bana verdi, ben de ona verdim. O muskayı taktı boyuna, geldi birkaç gün evinde kaldı. Bir gün bana dedi hadi oraya gidelim. Dedim peki oraya gidelim. Sen iyileştin, durumun nasıldır? Ya dedi ben anamdan doğmuş gibi oldum. Dedi hemen oraya gidelim. Biz gitti, o zaman da geldi, tövbeyi aldı. Ondan sonra çalık çocuğunu hepsini getirdi oraya. Gavs Hazretleri'ne gidip geldiğimiz zaman yani bir daha gitmeyi biz inanmıyorduk. Acaba ne zaman gideceğiz? O kadar sabırsızlanıyorduk. İlla ki yani haftada bir veyahut 10 günde bir en geç bir ayda bir biz gidip geliyorduk. İlla adamın merakı oydu. Yani gidip o mürşidi görelim. Gidip görüp geliyordu. Yani insanlar öyle akım akım gidip geliyordu. Biz gelip anlattığımız zaman mesela insanlar tabii bazıları inanıyordu, bazıları inanmıyordular. Gelip kendi gözlerine gördükleri zaman sonra diyordu, valla keşke yani 10 sene önce biz gelip bu deryaya gelip gitseydiler. İnsanlar gelip görmeden inanmıyordulardı. Ama gördükleri zaman mesela hemen, diyordu, valla demek ki bu öyle bir şey ki insan gördüğü zaman hemen hücum eder bu şeye, mesela tarikatını alıyor, tövbesini alıyor, Allah yoluna düşüyor.
1: Bir sebeple geliriz dünyaya, bir sebeple gideriz. Her şey bir sebepten ibarettir. Her sebebin ardında Allah'ın muradı vardır. Sadat-ı Kiram'ın muradı, Allah'ın muradı doğrultusundadır. Allah bir kulunu dostunun kapısında görmeyi dilemişse, Sadat-ı Kiram o kulunun elini tutar, kapıya kadar getirir. Sufi kendini kapıda bulduğunda nasıl geldiğini çoğu zaman anlamaz bile. Sadece kapıyı bulmuştur, mühim olan da budur zaten. Sebeplerse türlü türlüdür. Mehmet amca işte bu sebeplerden birine tanık olduğu güne götürüyor şimdi bizleri.
0: Benim bir motosikletim var idi. İş yerime gidip geliyordum. O gece bir rüya gördüm. Baktım ki benim o motosiklet bir kayanın dibinde öyle dağılmış şeklindedir. Ben de o kayaya öyle asılmışım. Düşmek üzerindeyim. Eğer düşsem paramparça olacağım. Bir aklıma geldi. Ya dedim ya hani diyorlar insan bir mürşidin elini tuttuğu zaman, bir şeyhin tarikatına girdiği zaman, bir dara girdiği zaman, insan çağırdığı zaman hemen imdadına geliyor. Ben rüyadan bunu diyorum. Dedim ben Gavs Hazretleri'nin müridiyim. Ben bir defa dedim ya Gavs, dedim dağ var idi, büyük bir dağ. Ben yükseldim. Öyle ucuna gittim de tam çıkamadım. İkinci bir defa dediğim zaman yani belki bir adam boyu kadar da üstüne çıktım. Öyle orada indim. Elhamdülillah dedim. Demek ki şeyhin menfaati böyleymiş. Bir gözümü açtım, baktım ki ter içerisindeyim. Rüyadır. Sabahleyin namazımı kıldım. Benim bir iş yerim var idi. Ben o motorla İş yerime gitmek üzereyken artık o rüyam, ben o an unuttum yani, kafamda değildi. Böyle bir süratli gidiyorum. Bir karşıya girince baktım ki karşıdan bir şey geliyor. Bir araba öyle hızlı geliyor ki. Yolun ortasında benim motosiklet durdu. Stop etti durdu. Bu gelince dedim artık da ben gittim. Böyle gözümü örtünce baktım ki bir duman içerisinde kaldım. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi ya dedi sen ne yaptın? Dedi vallahi dedi babam da olsaydı dedi ben ezip geçerdim. Dedi ben seni tanıdım. Dedi, ama bilmiyorum dedim. Elimde de birisi bir direksiyon aldı elimde dedi. Böyle etti. Ne araba devrildi, ne bir şey oldu. O kız ne dedi, ne de ben sana vurdum. Bu nedir ya? O öyle deyince o rüya aklıma geldi. Dedim vallahi bunun eseri demek ki budur. Sonra biz tekrar konuştuk. Dedi peki o ne seriydi? Dedim vallahi durum

0: Öyleyken bile dedim ben böyle böyle söylemişim, benim böyle bir şeyim vardır dedim, durum böyleyken. O da dedi ya kardeşim dedi, ben adamı görmedim dedi, sadece eli gördüm. Dedi bir el geldi direksiyonu tuttu, böyle böyle yaptı, elimden çıkarttı. Dedi ben onu gördüm. Dedi o senin şeyin kimse, sen beni oraya götüreceksin. Dedim tamam seni götürürüm, başım üstüne. Biz dedi falan gün gideceğiz. Biz gittik oraya, adam hemen daha kapıdayken görünce vallahi dedi el bu şeyin elidir. Dedi bu eli ben orada gördüm, direksiyon üzerine dedi ben gördüm. Hemen oradayken bağırdı çağırdı kendini, attı Gavs Hazretleri'nin ayağına, öyle öptü. Mübarek bir tebessüm etti, dedi gel gel gel tövbeni al, gel tövbeni al. Mürşidin faydası çoktu kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim, ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavga da yapıyorduk, ne bilirim. Yani her şey üzerimize gelirdi. Her zaman dövüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim, onlar hep benden gitti, kesildi. Artık hiç kimsenin ne bir kavga ettim, ne de kimsenin kalbini kırdım. Önce mesela ben bir bostanın yanına geçtiğim zaman elimi atıyordum, orada bir şey alıyordum. Mesela bir şeyin yanına gittiğim zaman illaki ya dedim keşke bu benim olsaydı. Ondan sonra ben oraya istihap ettikten sonra yani her şey sadece bir halalından bekledim. Halalından bekledim. Yani gözüm hiç dışarıda olmadı. Kendi el emeğimle halalından bekledim ben.
1: Ömür sürekli bir bekleyişle geçiyor. Hep beklenen bir şey var ve bitmek tükenmek bilmeyen beklentiler. Ve bir bekleyen var bazen, bekleyen bir şey var. Mutluluk bekliyoruz örneğin, telefon bekliyoruz, hafta sonunu bekliyoruz ama beklemiyoruz kendimizi bir günden bir güne. 20. asrın Türkiye'sinde insanlar Kasrik dergahına gittikleri vakit kendilerini orada beklerken bulurlar. Bir yol buldular orada. Dermanı kesilmiş dizlerin bağı çözüldü ve bir söz buldular orada. Elest bezminde Allah'a vermiş oldukları söz. Gavs Hazretlerini ziyarete gelen herkes Kasrik dergahını bekler oldu artık. Bu dergahta beklenen her şey aynıydı. Bir nazardan ibaretti ve bir duada. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek. Ben...

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
0: Devamlı arayış içerisinde. Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
1: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
2: Kalktık, kasırgen gittik.
1: O sacatere gördüm.
2: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
0: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
3: Sultanım cazibin cezbeveren sultanıydı.
0: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
4: Aynı sünneti seviyor.
0: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
4: Çekil gitti. Sevgisine gitti.

denize kavuşan bir nehirde nehirlik biter. Nehir girdiği denizin bir parçası olur. Yediğimiz bir ekmek bünyemiz içinde erir ve vücudumuzun bir parçası haline gelir. Seven bir kimsenin varlığı da duyduğu muhabbetin şiddeti kadar sevdiğinde kaybolur, buyuruyor Hazreti Mevlana.

İşte o denize dökülen, denizde kaybolan ırmaklar salihlerdir, Allah dostlarıdır. Onlar kendilerine ulaşanları Allah rızasına taşırlar. Sularına karışanları denize kavuştururlar. Salihlerle beraber olmanın, velilerin meclislerine katılmanın değeri hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Salih rahmetullahu aleyh ile bulundukları bir gün şöyle buyurdular: yeryüzünde seyahat eden bazı melekler vardır. Bunlar zikir meclislerini bulduklarında diğer arkadaşlarını çağırırlar. Gelin, aradığınız buradadır derler. Hep birlikte salihlerin zikir meclislerini göğe kadar kuşatır, tavaf ederler. Allah Teala onlara kullarımı nasıl buldunuz diye sorar. Melekler onları seni zikrederken, seni tesbih ederken bulduk derler. Allah Teala şahit olun onları bağışladım der. Melekler ama onların arasında biri var, zikir için değil başka ihtiyaçları için orada bulunuyor derler. Allah Teala onlar öyle şerefli bir topluluktur ki onlarla birlikte olan da onların hatırına affedilir buyurur. Bu ne büyük bir şereftir ki salihlerle beraber olan niyeti ne olursa olsun sırf onların meclisinde bulunduğu için kurtuluşa eriyor. Salihlerin kıymetini anlatmanın, onlarla beraber olmanın değerini belirtmek için daha ne söylenir?

Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerine şöyle sordular: "Melekler ne maksatla salihlerin sohbetlerine gelirler?"

Şayet huzur elde etmek içinse onlar zaten daima huzur halindedirler. Yok, makamlarının yükselmesi içinse onların makamları sabittir, ilerisine geçemezler. Büyük veli şöyle cevap verir: melekler salihlerin meclislerine lezzet almak için gelirler. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi zikir halkaları cennet bahçeleridir. Salihlerin dergahında bulunan tat, muhabbet öyle cezbedicidir ki melekler bile o tattan kendini alamaz, o muhabbete iştirak eder.

0: Salihlerle birlikte olan, onların boyasıyla boyanan muhabbete doyar, ilahi vuslata erer. Kasrik dergahına gelenler bu niyetle geldiler de dost meclisinde buluştular. Allah Teala'nın sadıklarla beraber olun emrini yerine getirdiler.
1: Gavusumuz kaddesullahu sürru, siz dedi kimlerle olursanız onlarla haşir neşir olursunuz dedi. Ve herkes ki kim ki neyle haşir neşir olursa onunla ifade verecektir. Bizim eksikimiz çoktur, hatalarımız çoktur. Allah eksiklerimizi, hatalarımızı onların nuru yüzü hürmetine, hatırına versin. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi de onların nuru yüzü hürmetine affetsin inşallah.
2: Ağlayarak Gavs dedi ki, ey mollalar, bizim hiçbir amelimiz yok. Hiçbir amel yok. Allah'ın huzuruna çıktığım gün Allah bana sorar. Der ki, Abdülhakim, kulum sen bana ne getirdin? Ben diyeceğim ki, ya Rabbi, bir dilenci kapına gelmiş. Bir dilenci sana ne getirebilir? Ancak senin rahmetinden bir şeyler ister. Sen padişahsın. Ben sana ne getirebilirim? Ancak ya Rabbi, benim amelim yok. Hiçbir şeyim yok ya Rabbi. Bir şey yapamadım. Beni bağışla Allah'ım. Yalnız benim tek bir amelim var ya Rabbi. Allah soracak bana, nedir o amelin? Ya Rabbi, ben senin dostuna gittim. Şahız Nevi'ye gittim. Ben onun yıllarca ekmeğini yedim. Çorbasını içtim. Şimdi elimde ekmek onun ekmeğidir. Ya Rabbi, ne olur beni şu ekmek hürmetine bağışla. Evliya ile beraber olmak, Allah dostlarıyla, hele Resulullah'ın evladıyla beraber, Seyit ile beraber olmak, bu ne büyük bir devlet.
3: Daha bundan güzel bir şey var. Bak, bu Allah dostları öbür dünyada elimizi tutacak. Yalnız biz de elimizi tutmaları için namuslu olacağız, yalan ağzımızdan çıkmayacak, mütevazi olacağız. Bu işin temeli, nasıl binanın temeli somel demirse kolonların binayı ahta tutar, bu işe de yalan ağzımızdan çıkmayacak, mütevazi olacağız. Her varlığı kendimizden üstün bileceğiz.

Hasri köyü Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasrikten geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasrik

0: geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Mürşidin faydası çoktu kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavga da yapıyorduk ne bilirim. Yani her şey üzerime de gelirdik. Her zaman düğüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim. Onlar hep benden gitti kesildi. Artık hiç kimse ne bir kavga ettim. Ne de kimsenin kalbini kırdım.
2: Gayemiz Gavs Hazretlerine yetişip Kasrik dergahının havasını solumuş sufilere ulaşmak ve o günleri bizzat onlardan dinlemekti. Bu niyetle Türkiye'nin dört bir yanına gittik. En son Iğdır'daydık. Iğdır'dan dönerken Medine Bahçesi isimli bir mekan dikkatimizi çekti. Ancak yolumuz uzundu. Geçip gittik. Ne var ki bu içimize yük oldu ve daha fazla taşıyamadık. Geri dönüp Medine Bahçesi'ni ziyaret ettik. Bizi Mehmet Fırat isminde bir amca karşıladı. Kendisi arıcılıkla uğraşıyormuş. Biraz sohbet ettikten sonra Mehmet amcanın Gavs Hazretleri'nin sufisi olduğunu öğrendik. Medine Bahçesi'nde insanı ilk görüşte cezbedecek bir güzelliğe sahip onlarca ağaç var ve her ağacın bir sahibi. Mehmet amcanın ve Medine Bahçesi'nin hikayesini dinliyoruz şimdi.
1: Benim adım Mehmet Fayat Fırat. Kurban ben 1954 doğumluyum. Ben Doğu Beyazıt'tan doğmuşum. Ayrancı köy nüfusuna kayıtlıyım. Şu anda ben Iğdır Karakuyu köyünden ikamet ediyorum. İşte 13 seneden beri ben bu köye gelmişim. Burası dümdüz bir araziydi. Bunu bir bahçeye çevirdik biz. Bunu diktiğim zaman, buraya ağaç diktiğim zaman da ilk olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adına bir ağaç diktim ben. Ondan sonra onun ehli beytine ben ağaç diktim. Şimdi 43 tane ağaç dikmişim. Hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine ve müşriklere, Gavs Hazretlerinin adına dikmişim. Bu Gavs Hazretlerinin ağacıdır. O zamandan ben belirledim. Dedim bu Gavs Hazretlerinin ağacıdır. Diğer yandaki Sultan Hazretlerinindir. Bu yandakini ise Seyyid Abdülbakı Hazretlerinindir. Burada da bir tane ağaç vardır. O da kırmızı elma ağacıdır. Bu aşağıdaki. O da Seyyid Muhammed Hazretlerinindir. Asım büyük oğlundur. İşte bu gördüğünüz ağaçlar her bir salata bir tane dikmişim.
2: Elest Bezmi'nden bu yana yol hep ikiye ayrılır. İnananlar birdir ancak inanmayanlar ikiye ayrılır. Aşıkların kârla zararla işi yoktur. Gel gör ki huzur-u ilahide hesaplar ikiye ayrılır. Kemal sahibi gözün gördüğü birdir. Gözü birlikte olan aşka talip olmuş demektir. Talebi aşk olanın gözüne zahmet görünmez, dert görünmez. Aşkını anlatmak için kendini yollara vurur, dur durak bilmez, yola vurulur ve hep anlatır. Gün gelir köy köy dolaşıp anlatır, gün gelir mihraba geçer, susup anlatır.
1: O zaman Gavs Hazretleri'nin vekilleri var idi. Vekiller gelip köy köy dolaşıyorlardı, tarikat veriyorlardı. Tarikat veriyorlardı, bizim köye geldiler. Bizim köye geldiler dedi, Gavs Hazretleri'nin vekilleri gelmişti. O Bitlis, Kasrık'tan bir tane Gavs şeyh çıkmış diyor. Tarikat veriyor, tövbe veriyor. Diyor, insanları mesela işada çağırıyor. O zaman geldiler, biz de köydeydik. O zaman elektrik falan hiçbir şey yok idi. Biz köydeydik, yayladaydık. Geldiler, baktım ki öyle geldiler. Başlarında sarık. Yani öyle cübbe, sarık, öyle karabalık bir şey geldiler. Bütün

200 çıxdılar bunların önünə, bunlar tamaşasına baxdılar. Dedi, bunlar Qavs Hazretlərin vəkilləridir, gəlib tövbə veriyorlardı. Bunlar tövbə verdikdən sonra, ertəsi gün dedi, şimdi biz Şiğin evine gideriz, gelmek isteyen varsa gelsinler. O zaman tariqat, tövbe alanlar hepsi gittiler. Araba tuttular. Bizim köyde iki araba dolu gitti. Bunlar gittiler. 2-3 gün Qavs Hazretlerinin evine kaldı.

0: gördüler. Bundan sonra geldiler. Bunlar herkes öyle muntazam bir şekilde mesela sarıklarını bağladılar. Sakal bırakanlar sakal bıraktılar. Öylece o devam etti yani. Devam etti. Bir araya kadar devam etti. Ondan sonra mesela köy köy, kasaba kasaba bunlar gezdiler. Öylece yayıldı bizim bu tarafa. Benim babam ilk gitti geldi. Babam köyde gitti geldi. Yani benim babam önce hali başkaydı. Hali başka dedim yani mesela milletle hep böyle kavga yapıyordu, dövüş yapıyordu, bilmem şu yapıyordu, bu yapıyordu. Benim babam gitti geldi. Bir baktım ki babam ağlıyor. Sabahleyin baktım ki babam ağlıyor. Buralarda öyle yaşlar geliyor. Dedim babam sen niye ağlıyorsun? Dedi oğlum dedi. Ben Gavs Hazretlerine gittim geldim. Baktım ki işledim o kötülükler, o şeyler. Ya hatırlıyorum. Dedim keşke bunları yapmasaydım. Daha gitse önceden 10 sene önce gidip gelseydim. Dedim ondan dolayı dedi ben ağlıyorum. Dedim ondan dolayı ben ağlıyorum. Dedim babam peki nasıl bir şeydi? Dedi oğlum dedi sen gidip de gireceksin. Dedi insan artık daha bu dünyada yani kötülük tarafından elini çekiyor. Bir mürşidi gördüğü zaman elini bu dünyadan çekiyor diyor. Sadece iyilik tarafına davranıyor. Önce yani babamda o eseri ben gördüm. Ondan sonra ben de çok merak ettim.
1: ...1960'lı yılların ikinci yarısı. Kasrik dergahına giden yolların su gibi aktığı bir dönem. Ne Fırat'ta ne Dicle'de böyle bir coşku yok. Ve insanların kalbinde zamanın sultanını görme lezzeti. Mehmet amcanın Kasrik dergahına bu ilk gidişi. İlk ziyaretin tadı her zaman bir başka.
0: Ben 14 yaşındayken Gavs Hazretlerin evine gittim. 14 yaşındaydım. Onun vekilleri vardı. Vekil bizi topladı. Dedi biz mesela bu hafta başına gideriz. Gavs Hazretleri'nin evine gideriz. Millet toplandı mesela. Bir araba tuttular. Biz Doğu Beyazıt'tan yarı da Diyadin'den. Diyadin'de de vekili var idi. Öyle arabayı doldurdular. Biz gittik. Direkt ben Kasır Köyü'ne gittik. Kurban o zaman şöyleydi. Bu yarım otobüsler var idi. Bazen biz açık arabalarla gidiyordu. Tabii gidip geliyorduk. Tabii bu zamanki gibi öyle rahat yol yok idi. Yollar asfalt değildi. Biz gidip geliyorduk mesela toz toprak içerisinde. Tabii yolda biraz eziyet çekiyorduk. Ama o eziyet bizim gözümüze gelmezdi. Bir oraya gittiğimiz zaman sanki hiç o eziyeti görmemiş gibi. Kurban Hakkı Hazretleri şöyleydi. Yani çok hiddetli bir insan. İnsana böyle baktığı zaman insan yani insan korkardı ondan. Böyle baktığı zaman insan korkardı, çekinirdi. Çekinirdi yani öyle bir heybeti vardı ki mübareğin. Yani. Ondan sonra devamlı onun iki tane cübbesi vardı ben gördüm. Bir beyaz cübbesi vardı. Bir de sarı cübbesi vardı. Beyaz cübbesi her zaman giyerdi, cemaatin önüne namaz kılardı. Fakat sarı cübbesi ise teveccühlerden giyiyordu. Devamlı öyle yani hiddetli bir insan. Ondan sonra halim idi, konuşması. İnsanla konuştuğu zaman çok halim, çok nazik. Hep tebessümle konuşuyordu. Öyle bir zatıydı kurban.
1: Dervişler halim olur, hak ile kelim olur. Hem kalbi selim olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler mestur olur, dil sarayı nur olur. Hak ile manzur olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler cennet gülü, İsmi azam bülbülü, hayat bahşeyler dili, ben derviş olamadım, hakkı da

0: bulamadım. Derviş olan hak olur, sahibi idrak olur, masivadan pak olur. Ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım.
1: Çok halim, çok nazik, hep tebessümle konuşuyordu. Mübarek devamlı sohbet yapıyordu. Mübarek hep temizliğine bakacak. Mesela evinden temiz olacak, kabuğu, kaşığı, her şey temiz olacak. Mesela hanım hamur yaptığı zaman abdestli olacak, temiz olacak, tırnağını almış olacak. Bunu tertemiz yapacak ki içinde zulmet kalmasın. Bunu yapmasa, temizliğine bakmasa içinde kalır. Zulmet kalır, insanlar rahatsız olur.
0: Şair bir beytinde sevgili dedi ki diye başlıyor. Sevgili dedi ki bu gece rüyana geleceğim. O gün bugündür gözüme uyku girmedi. İlk tövbe uyku gözü görmeyen bir göz misali. Erenler meclisine ilk adım ve sofradan ilk lokma. İlk defa açılan bir perde ve sanki dünyaya yeni bir gözle bakmak ilk defa.
1: Ben gittim, herkes sıraya girdi, dedi yeni gelenler tövbe alacaklar, tarikat alacaklar. Ben de o sıraya girdim, ben de aldım. Tabi sırayla insan gidiyor da ben de gittim, dedi ya Rabbi ben pişmanım. O zaman ben tabi 14-15 yaşındayken küçük çocuklara şöyle diyordu, ya Rabbi ben pişmanım, yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Çocuklara da şöyle diyordu, anamın babamın dediğini yapacağım, namazımı kılacağım. Orucumu tutacağım, bir daha günah işlemeyeceğim diye tövbe veriyorlardı. Biz de aynı o şekilde bana o çocuk tövbesini vermedi de büyük tövbesini verdi. Dedi, ya Rabbi ben pişmanım. Ben dedim ya Rabbi ben pişmanım. Yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Aynısını ne söyledi ben de öyle tekrar ettim. Kurban o zaman... Ben tövbe aldığım zaman akşam namazından sonra bizi çağırdılar. Yeni tövbe alanlar gelsin talimatını vereceğiz. Burada bir vekil var idi. O işlere bakan bir vekil var idi. Bize talimatı anlattılar. Siz böyle böyle banyo yapacaksınız. Böyle sağ taraf üzerine yatacaksınız. Gördüğünüz rüyayı sabahleyin gelip mesela diyeceksiniz. Böyle böyle bir rüya gördüm. Veyahut Kaz Hazretlerine diyeceksiniz. Veyahut vekillere diyeceksiniz. Sabaha kadar konuşmayacaksınız. Mesela güneş doğunca kadar. Biz de aynen o talimata uyduk. Aynen uyduk. O şekilde yaptık kurban. Akşamları tabii tövbe banyosunu biz yaptık. Sabahleyin kalkınca, güneş doğunca kadar tabii biz konuşmadık. Ondan sonra biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra işte gereken neyse biz yaptık orada yani. Öğle namazı geldi, öğle namazını da biz kıldık. Ertesi gün de teveccüh var idi. Ben teveccühüne girdim. Aç karnına tabii teveccühe giriliyor, ben de girdim teveccühüne. Benim üzerime geldiği zaman tabii her bir sufinin üzerine geldiği zaman bir şey söylüyor. Benim üzerime geldiği zaman söylediği kelimeyi halen de kafamdadır. Yani ben unutmamışım. Bana dedi el medet, el medet, ya şahil, ser tahtey medine el medet. Bunu benim üzerime söyledi. Ben halen hatırlıyorum. O zaman da çocukluğum gözümde yaş geldi. Halen de onu hatırladığım zaman içimden ağlıyorum. O zaman öyleydi kurban.
0: Benim için birbirini seven, birbirini ziyaret eden, benim için zikir ve sohbet meclisi kuran kimselere muhabbetim hak olmuştur buyuruyor Allah Teala Celle Celaluhu. Kasrik dergahına Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelenler bu niyetle geldiler, bu müjdeye nail oldular. Allah Teala'nın muhabbetini bizzat kalplerinde yaşadılar, manevi ikramlara şahit oldular, manevi ikramlarla evlerine döndüler.
1: Değişik insanlar da geliyordu. Orada çok değişik insanlar da geliyordu. Mesela bazen bazı insanlar geliyordu, biz hiç tanımıyorduk. Bir ara ben gittim, baktım ki iki tane motosiklet durmuş oraya. Motosikletler, baktım ki...

0: Bu turist yani yabancı bunlar da caminin içinde baktım her birisinin eline bir tane elfaba okuyorlar. Ben çok merak ettim, sordum, dedim bunlar kim? Bunlar Hollandalı mı, Belçikalı mı, nerede dedi, bunlar orada rüya görmüşler. Siz gidip falan yere gideceksin, orada bir şeyh vardır. Gidip oradan tövbe alacaksın, Müslüman olacaksın. Bunlar da ona göre artık da pasaportunu ne şekil yapmışlar da nasıl gelmişler de onu da bilmiyorum. Ben sadece onu sordum, gelmişler orada bulmuşlar mübareği. Orada Müslüman olmuşlar, bir de orada elfabayı başlamışlardı, elfaba okuyorlardı. Her gün misafir var idi. Her gün misafir var idi. Mesela öyle yaklaşırken misafirler geliyordu. Bir gün ben şahit oldum. Gavs Hazretleri'ne dediler, kurban dedi, çorba hemen bitmek üzeredir diye iki otobüs de misafir geldi. Dedi ne yapalım şimdi, yeni çorba mı yapalım, ne yapalım? Mübarek geldi üzerine böyle durdu, helen gözümün önündedir. Kepçenin ucunu tuttu böyle bir karıştırdı. Ya dedi Şah-ı Kızna'nın hümmetine diye bu yetecek, dağıtın, yeter bu. Dağıttılar, yetti, hepsine de yetti. Tabii ilk gittiğim zaman evet biz 9 gün kaldık, fakat başka zaman gittiği zaman bir 3 gün kalıyorduk, bir hafta kalıyorduk, belli olmuyordu, 10 gün kalıyorduk. Kurban o 9 gün içerisinde şimdi orada yapılan inşaat vardı, mesela cam inşaatı vardı, başka inşaatlar vardı, mesela oraya çalışmak isteyenler gidip orada çalışıyorlardı. Odun getirenler gidip odun getiriyorlardı. Siz camide mesela ibadetini yapanlar da ibadet yapıyorlardı. Yani o zaman öyleydi. Tabii her taraftan insanlar akıyordu oraya. Her tarafta geliyordu. Yani sadece biz burada doğudan değil de batıdan da geldi o taksiye bak.
1: Orada şöyle diyelim. Her branştan yahut her kademeden diyelim. İnsanlar geliyorlardı. Avustralya'da sallallahu aleyhi ve sellem Asrarolu'yu Hazretlerini ziyaret ediyorlardı. Ya sadece Türkiye'den gelmiyordu.
2: Aşıklar, hep aşıklar vardı kurban, Allah razı olsun. Benim gibi gelenler vardı, götürürdük ara sıra bizimle beraber. Ya arkadaşlardan, kendi bulunduğumuz arkadaşlardan götürüyorduk. Onlar da öyle olurdu yani böyle hep. Aşk ve muhabbet dolu olurlardı.
3: Kasrek çok güzel bir yer maşallah. Oraya gittiği zaman sanki bir cennete giriyor gibi. Öyle havası.
0: Tipi oldu. Ben arkadaşıma dedim dönelim. Tehlikeye giriyor. O da dedi ya biz nereye gidiyoruz? Biz Gavs Hazretleri'nin evine gidiyoruz. Bu tipi gününde gelip bizi kurtarmazsa biz daha nereye gidiyoruz? Gavs Hazretleri'ne gidip geldiğimiz zaman yani bir daha gitmeye biz inanmıyorduk. Acaba ne zaman gideceğiz? O kadar sabırsızlanıyorduk. Yolun ortasında benim motosiklet durdu. İstop etti durdu. Bu gelince dedim artık da ben gittim. Böyle gözümü örtünce baktım ki bir duman içerisinde kaldım. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi ya dedi sen ne yaptın? Dedi vallahi dedi babam da olsaydı dedi ben ezip geçerdim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 66 90 Balıkesir. Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım mazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 6 Mayıs 2026 ve 19 İlkade 1447 günlerden çarşamba, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temennisiyle başlıyoruz. Bugün 6 Mayıs, aynı zamanda da Hıdrellez. Bugünün öyle bir özelliği var. Şimdi dün bahsetmiştim. Dün başladı daha doğrusu. Saha Expo 2026 fuarı. Bu bir tabii savunma sanayim. Gelinen noktayı göstermesi açısından hakikaten çok önemli bir fuar, çok önemli bir organizasyon. Tabii dünden bu tarafa muhabirler gidiyor, orada çekim yapıyorlar. Televizyonlar ve haber siteleri bu görüntüleri yayınlıyor. Özellikle tabii dikkat çeken bir füze var. Yıldırım Han füzesi en çok o görüntüye geliyor. Belki de birçok ülkeyi, özellikle İsrail ve Yunanistan'ı ne kadar korkuttuğunu biliyoruz. Yıldırım Han. İsrail'de Yıldırım Han paniği başlamış bile. Hatta hemen televizyonlarına konu bile olmuş. Saha 2026'da dünyaya tanıtılan kıtalar arası balistik füze. Tam 6000 kilometre menzilli. Hatırlayacak olursak 2 yıl önce Tayfun füzesi 560 kilometre menzille işte Sinop'tan füze deneme atışı yaptığında ileride daha büyük işte hedeflere ulaşacağıyla ilgili bir takım şeyler söylenmişti. Akabinde geçen yıl fuarda Tayfun Blok 4'ün tanıtımı yapıldı ama onun menzili gizlendi, söylenmedi. Ama yaklaşık 1000 kilometre civarında olduğu ifade ediliyordu. Sonrasında bir Cenk füzesi bir ara bir görüntüye girdi, kayboldu. Ardından bu sene fuarda özellikle Cenk füzesi beklenirken Yıldırım Han füzesi hem de 6000 kilometre menzille göreceğe çıkarken hakikaten de hem bizi gururlandırdı, düşmanları da ürküttü, korkuttu. Füze yüksek hızları ve stratejik özellikleriyle dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. 6000 kilometre menzil kapasitesine sahip. Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bir bölümünü hedef alma kapasitesine dikkat çekildi. Yani dünden bu tarafa ilk başladığımızda biliyorsunuz böyle bir füze çalışmalarına 280 kilometre menzille başlamıştı. Diğerlerini, o küçük olanları saymıyorum bile. Ve çok kısa bir sürede, birkaç yıl içerisinde 280 kilometreden 6000 kilometreye çıktı. Demek ki bugün 6000 kilometre yapılabiliyorsa, zaten uzmanlar onu da ifade ediyor. Belli bir kritik eşik aşıldıktan sonra çok uzağa gitmesinin önünde çok da büyük bir engel yok. Yani 6000 kilometre, 16000 kilometre de olabilir. Yıldırım Han Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki bağımsızlığını elbette ki arttıracak. Tabii İsrail basını başta olmak üzere birçok ülkede yakından takip ediliyor. İsrail merkezli mesela Maarif gazetesi, Erdoğan dünyayı şaşırtan balistik füze canavarını tanıttı başlıklı haberinde Yıldırım Han'ın Ankara'nın stratejik caydırıcılık yeteneğinde önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Haberde Yıldırım Han'ın teknik özelliklerine de işaret edilmiş. Yıldırım Han'ın Mach 9 ile Mach 25 arasında olağanüstü hızına işaret ediliyor. Füzenin hızı bölgedeki ülkelerin hava savunmaları için onu neredeyse imkansız bir hale getiriyor. Şimdi dikkat buyurun değerli dinleyenler. Bundan yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'nden biz Patriot hava savunma füzesi istemiştik. Tabii ipe un serdiler, vermediler. İşte Çin'le görüşmeler yapıldı. Avrupa'daki onun muadili olan hava savunma füzeleriyle ilgili görüşmeler yapıldı. En son Rusya'dan S-400 sistemi alındı. Şimdi hava savunma füzesini vermeyelim.

0: ülkeler size tutup da kıtalar arası balistik füzeyi, taarruz füzesini verir mi? Asla ve kata hiç akla gelmez böyle bir şey. Ancak kendiniz yaparsanız olur. Dolayısıyla Türkiye'de bunu, bu kritik eşiği aştı, başardı. Diyelim ve ilk yazımız da bu fuarla ilgili olsun. Habertürk'ten Güntay Şimşek, bu fuarı gezenlerden birisi. Yarın da yine bu konuda herhalde birkaç yazı çıkacaktır. Şöyle demiş Güntay Şimşek: saha bir fuarın çok ötesinde. Dünyada çok sayıda savunma sanayi fuarı gördüm. Ama saha İstanbul artık onlarla aynı cümlede anılacak bir organizasyon değil. Bu fuarı yalnızca savunma sanayi etkinliği olarak görmek, organizasyonun ulaştığı seviyeyi ve misyonu anlamamak olur. Çünkü bugün ortaya konulan yapı bir fuardan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu organizasyon Türkiye'nin üretim kültürünü ve sanayi refleksini ortaya koyuyor. Daha da önemlisi, teknoloji iddiasını aynı zeminde buluşturan bir üretim ve işbirliği ekosistemi inşa ediyor. 5-9 Mayıs 2026 tarihler arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan saha 2026'ya baktığınızda ilk dikkat çeken elbette ölçek. Çok büyük çünkü. Bugün savunma sanayi dediğimiz alan eskisi gibi birkaç büyük firmanın omuzlarında yükselmiyor. Artık bu sektör saha İstanbul gibi güçlü kümelenmelerin katkısıyla yüzlerce alt sistemin, binlerce parçanın ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan devasa bir yapıya dönüşmüş durumda. Mesela Avrupa'da güçlü firmalar var, ancak Türkiye'deki gibi canlı, esnek ve birbirine bağlı bir üretim ekosistemi yok. Yarı kamu konumundaki vakıf şirketleri, TUSAŞ, Aselsan, Roketsan, kamu kurumları, MKE ve Asfalt'la özel sektörün öncüsü Baykar Teknoloji yöneticileriyle yaptığımız sohbetlerde hep aynı tespit öne çıkıyor. Türkiye'de tedarik zinciri canlı, esnek ve hızlı. Bu tür organizasyonlarda bu yapıyı yaygınlaştırıyor. Fuarda dolaştığınızda net olarak görüyorsunuz. Bir tarafta ana yükleniciler, diğer tarafta KOBİ'ler. Yapılan ikili görüşmeler, planlanan ortak üretimler ve imzalanan anlaşmalar bunun bir tanıtım fuarı olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Aslında bu dönüşüm yeni değil. 2024 yılında ortaya çıkan tablo bu sürecin yönünü çok net göstermişti. Asıl dikkat çekici olan fuarda 133 imza töreniyle toplam 6.2 milyar dolarlık ticari değer üretmişti daha önceki fuarda. 2022'de yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde kalan anlaşma hacminin 2 yıl içinde 6 katın üzerine çıkması büyümeden çok olgunlaşmaya işaret ediyor. Bu durum Türkiye açısından sadece ekonomik bir kazanım değil, aynı zamanda stratejik bir avantaj. Bugün gelinen noktada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: saha Türkiye'nin kendi modelini oluşturduğu nadir alanlardan biri. Daha düne kadar parçayı nereden alırız diye düşünen bir ülkeden ekosistemi nasıl yönetiriz noktasına gelmek Türk savunma sanayi için devrim niteliğinde bir eşiktir, demiş Güntay Şimşek bugünkü yazısında.
1: Son baskı.
0: Abdülkadir Selvi Hürriyet'te diyor ki Trump savaşı bitirecek. Trump'ın İran'a 24 saat süre tanıdığı, İran'ın Amerikan gemilerine saldırdığı, Trump'ın ABD gemilerine saldırırlarsa İran yeryüzünden silinebilir diye tehdit ettiği bir sırada Trump'ın bu savaşı bitireceğini yazmanın ne kadar riskli olduğunun farkındayım. İran'ın füze saldırılarıyla sarsılan Birleşik Arap Emirlikleri de ABD'nin 24 saat içinde İran'ı vuracağını açıklamıştı. Peki havada savaş kokusu varken ben Trump'ın savaşı bitirmek istediğini nasıl yazıyorum? İran ve ABD ile müzakerelerde zaman zaman yer alan devlet yetkililerinin yaptığı değerlendirme ana başlıkları halinde şöyle: savaşın başında nükleer konusu ön plandaydı, şimdi ön plana Hürmüz Boğazı çıktı. İran'ın petrol stoklarının dolmak üzere olması nedeniyle Trump zamanı oynuyor, İran'ın pes etmesini bekliyor. İran 25 Nisan'da Pakistan ve Türkiye tarafından ABD'ye ilettiği teklifte Hürmüz Boğazı'nı karşılıklı olarak açmayı ve nükleer konusunu daha sonra iki ülke arasında müzakere etmeyi önermişti. İran 3 Mayıs'ta ilettiği 14 maddelik teklifte ise Hürmüz'ün açılması ve nükleer müzakerelerin daha sonra yapılması perspektifini sürdürdü. ABD, İran'ın elindeki 450 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkması ve nükleer faaliyetlerin sonlandırılmasını istiyor. ABD'nin 2 Mart tarihinde vurduğu Natanz nükleer santrali ABD ve İsrail tarafından 24 saat takip ediliyor. İran, Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesinde olduğu gibi devam edemeyeceğini belirterek Hürmüz'e yeni statü getirilmesini istiyor. Trump, İran'ın teklifini kabul

0: etmedi. Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri Amerikan savaş gemilerinin eşlik edeceğini açıkladı. ABD'de Kasım ayında ara seçimlere gidilecek. Savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve enflasyondaki artış Trump olan desteği %30'un altına düşürdü. Kasım ayında seçimleri kaybetmekten korkan Trump'ın savaşı bitirip petrol fiyatlarını bir an evvel düşürmek istediği de ifade ediliyor. Bu savaş bitecekse Trump'ın seçim korkusundan dolayı bitecek diyor Abdülkadir Selvi. Sabah gazetesinden Nebi Miş de demiş ki bir önceki gün kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye belirsizliğin arttığı insanlığın yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü en istikrarlı ülkesi olarak adından söz ettirmektedir açıklamasını yaptı. Türkiye'de 23 yıldır istikrarlı bir yönetim olduğu için güçlü ve tecrübeli bir liderlikle istikrarlı bir yönetimin stratejik değeri tam anlaşılmayabilir. Türkiye gibi çevresi savaşlar, iç çatışmalar, devlet çöküşleri, terör tehditleri, göç dalgaları, ekonomik kırılganlıklar ve büyük güç rekabetinin çatışmalarıyla kuşatılmış bir ülke için istikrarlı yönetim milli gücün en önemli unsurudur. Son yıllarda birçok gelişmiş ülke siyasi parçalanma, liderlik boşluğu, ekonomik durgunluk, savunma ve güvenlik açığı ve toplumsal kutuplaşmayla boğuşmaktadır. Bugün sürekli savaş halinin yaşandığı dünyada savunma ihtiyacı, enerji güvenliği, gıda tedariği, göç, dezenformasyon, ekonomik sorunlar, toplumsal ayrışmalar birçok ülkenin yönetim kapasitesini zorluyor. İçinde bulunduğumuz dönemde devletlerin asıl gücü askeri imkanlar ya da ekonomik büyüklüğün yanında karar alma sürekliliğinde, kurumsal koordinasyonda, siyasi liderliğinde ve krizleri yönetebilme becerisinde ortaya çıkıyor. Türkiye geçmişte siyasi ve yönetim istikrarsızlığın bedelini ödemiş bir ülke. İnsan hafızası geçmişi çoğu zaman nostaljik duygularla hatırladığı için istikrarsızlığın kötü sonuçlarını belleğin gerisine itme eğiliminde. Hatta son yıllarda geçmiş nostaljisi iktidar karşıtlığında araçsallaştırıldığı için geçmiş pozitif anlatılarla yeniden üretilebilmekte. Halbuki kısa ömürlü hükümetler, parçalı karar alma mekanizmaları, bürokratik vesayet, ekonomik krizler, güvenlik açıkları ve toplumsal kırılganlıklar Türkiye'nin potansiyelini sınırlamıştır. 2000'li yılların öncesinin yönetim pratiği, karar alamayan, aldığı kararı uygulamayan, ekonomik krizler açık, terörle mücadelede etkili ve bütüncül strateji geliştiremeyen ve dış politikada reaktif kalan bir Türkiye görüntüsü üretmişti. Bu bağlamda istikrar vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece siyasi bir başarı anlatısı olarak okunamaz. Türkiye'nin yakın tarihindeki istikrarsızlık tecrübeleri, çevresindeki kriz kuşağı ve bugünkü küresel belirsizlik ortamı dikkate alındığında istikrar stratejik bir anlam taşımaktadır, diyor Nebiymiş sabahta.
1: Son baskı.
0: Özay Şendir Milliyet'te demiş ki soykırımcı beslemek başlığıyla kalem aldığı yazısında. İsrail'in Amerika'dan para vermeden alacağı 100 yeni F-35 uçağını konuşuyor herkes. Amerikan ordusundan sonra dünyada en fazla F-35 uçak filosuna sahip olan ülke İsrail olacak. Hatta kişi başına düşen savaş uçağı gibi olmayan bir istatistik hesaplaması bile yapılabilir bu dev güç aktarımında. Bölge için sorun bu yeni F-35'ler olmayacak. Asıl sorun ABD'nin canavara verdiği başka 4 uçakta, KC-46'larda saklı. Bu tanker uçakları 4 yıldır takip ediyorum. İsrail'in bölgesel operasyonları için kritik öneme sahipler. Tanker uçak filosu 50 yaş ortalamasına sahip olan İsrail, KC-46 tanker uçaklarla beraber havada çok daha uzun menzilli operasyon yapma gücüne kavuşuyor. Daha basit bir örnekle anlatayım. İsrail F-35'leri menzil problemi yüzünden İran'a kendi başlarına operasyon yapamıyordu. Bu yüzden son saldırıda da ABD'nin tanker uçaklarını kullandılar. Şimdi ABD 4 adet KC-46'dan ilkini teslim ediyor. Kalanları da peş peşe teslim edecek. Önceki ABD Başkanı Joe Biden, soykırımcı bir hükümet tarafından yönetilen İsrail'e tüm yalvarmalara rağmen bu uçakları teslim etmemişti. Türkiye'ye bakışı sorunlu, Ankara politikası rezil de olsa Biden'ın bu kararı doğru bir karardı. Mevcut Başkan Trump, İsrail ben ne söylersem onu yapmak zorunda fikrinde ve bu inanışla beraber çok kritik bir gücü İsrail'e veriyor. Sahada sergilenen ürünlere bakarak bu konuda Türkiye adına endişe etmeye gerek yok ama bölgesel barış açısından durum can sıkıcı. Bu yaşadığımız gelişme bile ABD'nin dünya egemenliğinin bitmesi gerekliliği konusunda yeterli fikir veriyor bize. Soykırımcı besleyenler hukuka bakmaz, ahlaki değerleri önemsemezler. Neyse ki

0: Ekonomik olarak da tahakkümleri bitmek üzere. Barışın dili aç tavuk amiralin derdi. Evet, bu da bir başka başlık. Aç tavuk amiralin derdi ne demek istemiş bakalım. Adı Yanis Egolfopoulos. İsminden de anlaşılacağı gibi bir Yunan. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden koramiral rütbesiyle emekli olmuş eski bir asker. Derdi neymiş? Derdi muhtemelen biz. Biz onu İstanbul'daki köprüleri havaya uçurmak gibi fantastik fikirlerinden tanıyoruz. Bu emekli koramiral yine coşmuş. Katıldığı televizyon programında Türkiye'yi ezmekten bahsetmiş. Atina ve Ankara arasındaki gerilimin azaltılmasında karınca kararınca sorumluluk almış. Ve ortak toplantılarda bulunmuş biriyim. O yüzden Yunanistan'a dair yazarken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri gücünü hatırlatmama konusunda hep özen gösteriyorum. Muhataplarınızı utandırarak, korkutarak sağlıklı bir diyalog kuramazsınız. Ancak barış dilini korumanın bir başka koşulu daha var. O da dili ve fikri zehirli olan düşmanlıktan beslenenlere hak ettikleri cevabı vermek. İşte koramiral Egolfopoulos tam da bu tanıma uyan biri. Emrinde savaş gemileri olduğu, Yunan Donanma Komutanlığı Karargahı'nda operasyonlar direktörü olduğu dönemlerde Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamamış. Ama emekli olduktan sonra kendisini dar ambarında zanneden aç tavuk gibi durmadan tehdit savuran birisi. Bunu vatanseverlikten mi yapıyor yoksa CEO'su olduğu danışmanlık şirketi Foretel Gris'e yeni müşteriler bulmak için mi, orası belirsiz. Bir diğer seçenek bu emekli koramiralin Yunanistan'daki Amerikan çıkarlarını temsil eden yanıyla alakalı olabilir. Yunanistan medyasındaki gerçek vatanseverler Atina ile Ankara'nın çatışma noktasına gelmemesi için uğraşıyorlar. İsrail'in Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı nasıl ve ne kadar kullanacağını sorguluyorlar. Gazze soykırım ortada dururken Tel Aviv ile işbirliğinin ahlaki sorumluluğunu tartıyorlar. Egolfopoulos kötü bir örnek. Yoksa Yunanistan ordusundan emekli olmuş Türkiye'ye dair endişeleri olan emekli başka generallerin yazdıklarını da okuyorum. Mesela birisi nüfustan yola çıkarak Yunanistan'daki askeri okullara en az 80 bin başvuru yapılması gerekirken ama kontenjanların %60'ı oranında boş kaldığını yazmış. Askeri okullara gidecek genç bulamıyorlar. Bir diğeri Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmelerine dikkat çekmiş. Atina'nın mutlaka yerli ürünlere yönelmesi gerektiğini söylemiş. Yani tüm emekli general ve amiraller dar ambarı hayali kuran aç tavuk gibi kanal kanal dolaşmıyor demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Bekir Hazar Takvim Gazetesi'nde Tiksinti Köle başlığıyla şöyle yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail tarafından esir alınıp köleye çevrildiğini sürekli gündeme getiriyoruz. Bu tablonun Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en süper ahmağı durumuna getirdiğini vurguluyoruz. Şimdi aynı cümleler Amerika'dan da gelmeye başladı. Amerikalı ünlü yorumcu Tucker Carlson New York Times'a bir röportaj verdi. Trump Netanyahu'nun kölesi ve rehinesi dedi üzerine basa basa. Trump'ın bir bağımsız karar alıcıdan çok bir rehine tavırları gösterdiğini belirterek bu bir köleliktir, bu bir insanın diğer bir insan üzerine kurduğu tam kontroldür dedi. Koskoca ABD başkanının cücük kadar İsrail'in ve onun eli kanlı soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun uşağı haline geldiğini tüm dünyaya ilan etti. Çocukları ünlü siyasilere sunarak fuhuş yaptırıp görüntülerini çeken Mossad ajanı Epstein tarafından kıstırılmış bir ABD başkanı ve köleye çevrilmiş bir ülke var ortada. Amerika'daki tüm siyasiler ve uzmanlar bunu biliyor. Son bir yıldır sadece bu sütunlarda bu köleleşmeyi anlatarak yalnız kaldık. Ancak şimdi konuyu dillendiren Amerikalıların da ortaya çıkması boşuna değil. Tam 6 milyon Epstein belgesi var Amerikan mahkemelerinde. Trump gelen baskılar üzerine bunun yarısının açıklanmasına izin verdi. Diğer yarısı ise tüm eleştirilere rağmen hala açıklanmıyor ve gizli tutuluyor. İfşa edilen 3 milyon belgede dahi Trump aleyhinde korkunç iddialar var. Kim bilir üstü örtülen ve kamuoyuna Amerikan Kongre üyelerine açıldı. Okuyanlar dehşete düştük. Öyle isimler var ki yer yerinden oynar. Trump'ın da fişi çekilir diyor. Tabii bunlar Amerikan adaletinin elinde olanlar. Bundan çok daha fazlası ise İsrail'in elinde bulunuyor. Mossad ajanı Epstein öldürülmeden önce milyonlarca görüntü ve belgeyi İsrail'e gönderdi. ABD Başkanı Trump sürekli küresel sermayeye hedef aldı. Düşman olduğunu açıkça ifade etti. O küresel sermayenin neredeyse tamamı Siyonist ve İsrail'in kurucusu, en büyük destekçisi şirketlerdi. Beni bu şirketler zorla savaşa sokmak istiyorlar. Onların oyununa gelmeyeceğim diye haykırdı. Amerikan ordusunu dünyadan çekeceğini Siyonist

küreselci sistemden çıkarıp ulusalcı cephede hizaya sokacağını filan vaat etti. ABD'yi bunlar soyuyor diye bağırdı. En büyük düşmanımız Amerikan Merkez Bankası diye haykırdı. O ABD Merkez Bankası'nın sahibi dünyanın en zengin 8 ailesi, Siyonizmin bir numaralı finans imparatorlarıydı. İçlerinde İsrail'in kurucusu olarak Tel Aviv'de meydanlara heykeli dikilenler bile vardı. Trump bu Siyonist para firavunlarının sürekli Amerika'yı savaşlara soktuğunu belirterek, "Ben savaşları durduran bir başkan olarak tarihe geçeceğim," dedi. Siyonist küresel sisteme meydan okudu. Bu kandan beslenen Siyonist akbabalar için bizi Irak'ta savaşa soktular, trilyon dolarlar harcattılar, dedi. Tabutlara konulan Amerikan askerleri oldu. Kazanan Irak'ı sömürerek trilyon dolarları cebine indiren bu şirketler oldu. Hepsini anlatacağım. Artık yemezler, dedi ve bir baktık o Trump bir anda İsrail'in oyuncağı olarak İran'la savaşa giriverdi. Amerikalı ünlü yorumcu Tucker Carlson'ın dediği gibi bir anda Siyonist küresel sistemin kölesi oluverdi. Trump'ın danışman kadrosu içinde yer alıp istifa eden en yakın çalışma arkadaşları bile bu muazzam U dönüşünü dile getirdi. Beyaz Sarayı perde arkasından cücük kadar İsrail yönetiyor diye isyan ederek hem de kıstırılmış ve köleleştirilmiş olmanın getirdiği ruh hali Trump'ı tam bir zır deliğe dönüştürüyor. ABD Başkanı Hürmüz'de gemilere çıkıp el koyuyoruz, çok para kazanıyoruz, aynı korsanlar gibiyiz diye kendini övecek bir şizofreniye girdi. Bırakın günlük, artık saatlik açıklamaları bile birbirini tutmuyor. Köleleşmek ve ABD'yi bugünün en büyük soykırımcısının suç ortağı haline getirmek, ülkeyi satmak, sırtından vurmak demektir. Yeryüzünün her yerinde İsrail'in kuyruğundaki Amerika'yı öfke ve nefret çığ gibi büyüyor. ABD'den Japonya'ya seyahat eden bir gencin videosu sosyal medyada viral oldu. Önceki gün. Gittiğim ülkelerde Amerikalı olduğumu öğrendiklerinde insanlar bana aşağılayan bakışlarla bakıyorlar. Avrupa dahil her yerde böyle, dedi. Ve bizden tiksiniyorlar diye bağırdı. Ve bundan utanç duyuyorum diye de çığlık atıyordu. O yüzden mazlumların sesi ve hamisi olan Türkiye'nin pasaportu dünyanın her yerinde sevgiyle kucaklanıyor. Nerede kaldınız diyerek hem de Amerikalı genç gibi utanç içinde değilim, ülkemle gurur duyuyorum, demiş Bekir Hazar Takvim'de, diyor ve ara veriyoruz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Birkaç gündür bir reklam konuşuluyor ülkemizde. Medyada sıkça tartışılmaya başladı. Dün de iki yazı okumuştum bu konuyla ilgili. Bugün de yazılar var. Bir dayanıklı tüketim markası var. Bosch. Onun televizyon reklamı üzerinden bir kopan fırtına. Avrupa'daki reklamda çocuk annesi, Türkiye'deki reklamda köpek annesi başlığıyla Yaşar Süngü şöyle yazmış Yeni Şafak'ta. Küresel şirketler kötü niyetli olduklarını saklamıyorlar artık. Birileri Bosch'un Anneler Günü reklamını tartışmaya değmez tarzında önemsiz göstermeye çalışmasalardı, konuya hiç daha

0: olmayacaktım. Nasrettin Hoca tarzı stratejiyle iki tarafa sen de haklısın demeye çalışıyorlar ama markayı savunamamanın kabızlığını çektikleri belli oluyor. Markanın boykot edilen diğer küresel şirketler gibi Türkiye'ye algı operasyonu çektiği çok net ortadayken bazı yazarların konuyu basite indirgemeye çalışmaları da üzücü. Mevzu şu, reklam filmi bir mağaza ortamında iki kadın müşteri arasına geçen sohbetle başlıyor. Konuşma boyunca izleyiciye kadınların çocuklarından söz ettiği izlenimi veriliyor ve annesiniz galiba. Bende de var iki tane. Çocuk işte gibi ifadeler kullanılıyor. Kadınlardan biri çocuklarının okul dönüşünde ortalığı birbirine kattığını söylüyor. Diğeri ise bizim de park dönüşlerimiz efsane diyor. Reklam filminin finalinde ise bahsi geçen çocuklardan birinin evcil bir köpek olduğu ortaya çıkıyor. Ve bir ömür kalbinde taşıdığında da anne olursun ifadeleri yer alıyor. Annelikte köpek ya da çocuk eşitlenmiş oluyor. Reklam filmi kısa süre içinde sosyal medya platformlarında yayıldı ve tartışma büyüdü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar evcil hayvan sahipliğinin annelik ve çocuk kavramlarıyla anlatılmasını eleştirdi. Eleştirilerin özünde annelik kavramının değersizleştirildiği konusu vardı. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Danış de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anayasanın 41. maddesini hatırlattı ve anne, baba ve çocuk ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır dedi. Peki haklıydı da bir de itiraz edilen nokta o neydi? Boş Türkiye'nin 10 Mayıs Anneler Günü öncesi hazırladığı reklam filminde annelik ve çocuk kavramlarını anayasaya ve bu toplumun inancına ve kültürel değerlerine aykırı biçimde genişleterek evcil hayvan sahipliği üzerinden anlatması. Tartışmalar büyüyünce Boş Türkiye Anneler Günü için hazırladığı tam bir anne hikayesi başlıklı reklam filmini de yayından kaldırdı. Radyo Televizyon Üst Kurulu reklam hakkını inceleme başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da reklamın yargıya taşınacağını duyurdu. Bakan sosyal medya hesabından annelik reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir dedi. Tepkiler sonrası reklam filmini kaldıran Boş Türkiye henüz resmi bir açıklama yapmadı. Türkiye'deki kedi köpek sevgisinin anormalliğinin tartışıldığı, çocuk sayısının buna paralel olarak hızla azaldığı ileri sürülürken ve buna karşı çözüm yollarının arandığı bir dönemde neden böyle bir reklam yayınlanır? Bu reklamın evcil hayvan ve çocuk arasında taraf anlamına geldiği nasıl bilinmez? Ya da bilir de nasıl taraf olmayı seçer? Neden müşteri kaybetmekten korkmaz? Neden böyle düşünüyoruz? Şundan. Medyada yayınlanan haberlerden öğrendiğimize göre Boş'un yeni fırınlarını tanıttığı Eylül 2024 tarihli reklam filmi de bu ayrımı gözler önüne seriyor. Şimdi batılı ülkelerde yayınlanan reklam filminde bir baba ve kız Boş marka fırınlarında yemeklerinin pişmesini beklerken gösteriliyor. Aynı tarihlerde Türkiye'de paylaşılan reklamdaysa bu kez köpek annesi bir kadın Boş marka fırınında yemek hazırlıyor, bir yandan da köpeğiyle ilgileniyor. İki reklamda da aynı müzik ve aynı altyazılar kullanılmasına karşın batıda bir ebeveyn, Türkiye'de ise bir köpek annesi resmediliyor. Yani buraya operasyon çekiliyor. Boş'un Kasım 2023'te yayınladığı bulaşık makinesi reklamı da benzer bir tonda işlenmiş. Batılı ülkelerde yayınlanan reklam filminde iki çocuklu bir aile varken Türkiye'deki reklamda çocuksuz bir çift gösteriliyor. Boş %94 hissesi kamu yararına çalışan Robert Boş Hayır Vakfı bünyesinde bulunan Alman merkezli bir mühendislik ve teknoloji şirketi. Şirketin kurucusunun bir ünlü sözü vardı. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diyordu Boş. Şimdi bu sözün ne kadar da boş olduğunu öğrenmiş olduk demiş. Dolayısıyla bu tartışma kesinlikle boş bir tartışma değildir diye de aynı gazetede bir başka yazara göndermede bulunmuş Yaşar Süngü.
1: Son baskı.
0: Aynı gazetede yine bir başka yazar da bu konuya şöyle dikkat çekmiş, Ersin Çelik. Köpeğin annesi de köpektir demiş. Baba, benim güzel kızım sen ne kadar merhametlisin, hayvan seviyorsun. Güzel ama bu hayvanlara verdiğin parayla Afrika'da bir çocuğu veya 5 çocuğu, 10 çocuğu bir ay beslersin. Kızı şöyle diyor, çocuklar beni ilgilendirmiyor. 2 yıl önce Mustafa Merter Hoca ile yaptığımız bir başka mesele programında yukarıdaki diyaloğu konuşmuştuk. Kendisinden bir psikiyatr olarak şahit olduğu sevgi manipülasyonunun nedenlerini anlatmasını istemiştim. Hekaton'la Son Tango kitabında da değindiği tetiklenmiş merhamet sapmasını şöyle açıklıyordu. Hayvanlarla kurulan ilişki daha sorumluluk

0: gerektiriyor, daha konforlu, bir çeşit kendini kandırma. Çünkü bir insanın kendi yavrusuyla kurabileceği ilişkinin inceliklerini taşımıyor bu ilişki. İstendiği kadar hayvan sevilsin. Bu sevgi insanlar arası sevginin, mesela bir annenin bebeğiyle yaşadığı sevginin yerini tutamaz. Hayvan sevgisi bir süreliğini idare eder ama sonunda yetmez ve sıkıntı, varoluş anksiyetesi başlar. Boşun reklam filminde olduğu gibi kediler, köpekler aile ferdi ilan ediliyor. Öyle ki kedi fobim var veya köpeklerden korkuyorum demek bile insanın vicdanını sorgulatacak noktaya taşındı. Geçtiğimiz aylarda İzmit'teki bir AVM'de asansör beklerken önümde yaşananlarsa film sahnesi değildi, gerçekti. Orta yaşlarda bir kadın, bir elinde bebek arabası, kucağında da küçük cins bir köpek. Yanına yaklaşan 13-14 yaşlarında bir kız çocuğu, hayvanı sevmeye çalışırken kadın, rahat durmuyor işte, kucak istiyor dedi. Bebek arabası sandığım şeyin aslında köpek arabası olduğuyla yüzleşmiştim. Genç kız, çok tatlı, kaç yıldır besliyorsunuz diye sordu. Dikkat buyurun. Kadın hemen sesini yükseltti. Sensin beslenen, o benim kızım, beraber yaşıyoruz. Ne demek beslemek dedi. Karşımdaki insan evladı şoke olmuş, sus pus uzaklaşırken bir yandan kadına baktım. Kucağındaki o küçük canlıya fiziki bir saldırı olmuş da korumuş gibiydi. İnsanla hayvan arasındaki o keskin fark bu sahnede silinmişti. Gördüklerim bir istisna değildi. Boşun reklamı bunun artık norm haline getirildiğini gösterdi. Anneler günü için hazırlanan film satış beklentisini aşan anlamlar taşıyor. Bu arada malum reklam büyük tepki çekti. Tam burada dikkatlerden kaçan detaylar var. Küresel bir marka iletişim stratejisine aykırı bir sessizliğe büründü. Ne savunma, ne eleştiri, ne izahat. Açıkçası bir açıklama yapamazlar. Çünkü reklamı kaldırsalar da vazgeçemeyecekleri bir yatırım söz konusu. Batı'da pet humanization, yani evcil hayvanları insancıllaştırma eğilimi artık kültürel değişim olmanın ötesine geçerek devasa bir ekonomiye dönüştü. Haliyle bugüne kadar hedef kitlesi daha çok kadınlar olan boşun köpeklerin evlatlaştırıldığı o filmi Anneler Günü gibi sembolik bir günde yayınlaması toplumsal gelecek yatırımıydı. Tıpkı bebek arabalarının yerini köpek arabalarının almaya başlaması gibi. İhtiyaç oluşturma ekonomisi artık insanlaştırılan hayvanlar üzerinden büyüyen yeni bir pazar kuruyor. Bakınız, küresel evcil hayvan sektörü 2025 yılı sonunda 243,5 milyar dolara ulaştı. Bloomberg bu rakamın 2030'da 500 milyar dolara yaklaşacağını öngörüyor. Türkiye'de de tablo farklı değil. Evet, çocukla hayvan arasındaki fark aşındırılıyor. Giderek birbirine yaklaştırılıyor. Sadece yeni kuşakların değil, yetişkinlerin de merhametleri sapma eğiliminde. Böyle böyle Gazze'de çocukların katledilmesine üzülecek, Filistinli annelerin acılarını yüreklerde hissedecek insani refleksler yok olacak. Çünkü fıtrattan gelen duygularını yaşayamayan insan, Mustafa Hoca'nın tabiriyle bir kerp, daralma, tasa hali yaşar ve başkasının acısına karşı giderek körleşir. Köpeğin annesi köpektir, insanın annesi İnsandır, evlat doğurur, merhametin, bağın ve de neslin devamı anneden gelir. Hülasa o reklam filmi annelik duygusunun manipüle edilmesiyle nerelere sürükleneceğimizin bir fragmanıydı demiş. Bir de türkü vardır, hatırlarsınız belki, Neşet Ertaş merhum söylerdi. İnsandan doğan insan olur, hayvandan doğan hayvan olur diye. O türkü de aklınızda bulunsun. Devam edelim. Coşkun Başbuğ Star gazetesinde SOS SOS başlığıyla diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan epidir bir tehditten bahsediyor. Nüfus oranlarındaki azalma. Bu konu gerçekten bütün kesimlerin üzerinde düşünmesi, üzerinde hassasiyetle durması gereken çok hassas bir konu. Yakın zamana kadar sağda solda caka sattığımız bu konu bugün ülkede bir numaralı tehdit olarak konuşulmaya başlandı. Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz diye böbürlenir hava atardık hatırlarsanız. Avrupa Yaşlılar Ordusu, kıta, bastonlular kıtası, biz de gençlerden oluşma bir ülkeyiz diye orada burada övünürdük. Avrupa'da birçok ülkenin nüfusu kadar bizde öğrenci vardı. Bu cümleleri hep geçmiş zamanda kurdum. Zira bunların hepsi artık mazide kaldı. Biz artık üreyemeyen, çoğalamayan bir ülkeyiz. ve böyle gittiği takdirde de yakın bir gelecekte ihtiyarlardan oluşma dünyanın en büyük huzur evi olacağız. Peki neden? Evet, bu konunun en kritik ve en hayati sorusu bu. Bu konunun sorulması gereken tek sorusu. Neden? Ülkemiz bu konuda bir çöküşte. Neden ülkemizde sezaryen doğumların önü alınamıyor? Neden ülkemizde tüp bebek kuyrukları arttı? Neden ülkemizde gençler evliliğe, aile hayatına, doğurmaya soğuk bakıyorlar? Kimler Türkiye'de nüfus artışının önünü kesmeye çalışıyor? Şimdi önem sırasına göre bu soruların cevaplarına bakmak lazım. Türkiye'de doğum oranlarının düşmesinin en temel sebeplerinden biri gıdalardan aldığımız hormonlar. Bugün çok sayıda gencimiz tüp bebek kuyruğunda tedavi olmayı bekliyor. Çünkü kısırlaştılar. Ülkede kısırlık ciddi tehdit boyutlarında. Çiftliklerde 40 günlük sürede pimpon topundan futbol topuna evrilen tavuklar. 4 ayda yumruk büyüklüğünden insan boyutuna getirilen hindiler. Hormonlu mısırlar. Tüm bunlar bu süreçte etken mi? Bu sorunun cevabını bir hatırayla vereyim. Oktay Sinanoğlu, dünyanın en genç profesörü, kimyager bir Türk evladıydı merhum. Yıl 2000, TRT 2'de yayınlanan bir televizyon programında şans eseri Oktay Sinanoğlu'nu yakaladım. Kanal açtığında program bitmesine 5 dakika kalmıştı. Derin bir sohbetin sonuna gelinmişti. Sunucu Oktay Hoca'ya hararetle sordu. Hocam, biyolojik savaş diyorsunuz, bu nasıl bir savaş? Oktay Hoca bilinen sert tavrıyla cevap verdi. Bu savaş şu an kimsenin bilmediği en tehlikeli savaş. Bana bir laboratuvar ver, yarım saat sonra sana kısırlık yaratan virüsü getireyim. Sunucu daha da heyecanlandı. Hocam, vaktim kalmadı, son iki dakika, şu sorunun cevabını alayım. Peki bu virüsü getirdiniz, insanlara nasıl vereceğiz? Oktay Hoca insanlara mesaj veren tarihi cevabı yapıştırdı. Çok basit, gıdalarla. Gıdalar içinde en iyi taşıyıcı virüsü taşıyan mısırdır. Mısırın tohumuna virüsü yerleştirdiğiniz an mısır ve onun üretilen bütün gıdalar insanları kısırlaştırır. Bu kadar basit. Oktay Hoca'nın dediğinden hareketle şunu mu anlamalıyız? Marketlerde çocuklarımız için satılan janjanlı paketlerde sunulan mısır ve türevleri cipslerden, çiftliklerde sadece mısırla beslenerek 40 günde büyütülen tavuklardan, yaratık hindilerden uzak mı duracağız? Onu bilemem, siz takdir edin. Ve sezaryen doğum, sezaryen belası. Adı üstünde doğumun normali, halk arasında adı normal doğum. Bunun yerine annenin karnında 7 kat gömleği keserek çocuk almakta neyin nesi anlamış değilim. Hayran olduğumuz Batı'da sezaryen doğum için en az 3 tam teşekküllü hastanenin olur vermesi gerekiyor diyorlar. Bir doktor kafasına göre sezaryen doğum yaptıramıyor. Bizde ise evlere şenlik. Sezaryen doğumun zararlarını ileride yine yazacağım. Ancak fırsatı bulmuşken bir şey söylemek lazım. Sezaryen doğum yapan annenin tekrar gebe kalma ihtimali düşüyor diyor uzmanlar. En fazla 2-3 çocuk olabiliyormuş. Elin İngiliz'i İngiltere'de doğumda, mesela evde doğum uygulamasına geçti. Alo 155 türü bir hatları var, özel bir hat. Burayı aradığınız an içinde ebesi olan bir sağlık ekibi anında kapınıza geliyor. Eski usul doğumu yapıp bebeği annenin kucağına verip ayrılıyor. Aile yapısının çökmesi, gündelik ilişkiler, tekil yaşam tarzı gibi etkenler elbette nüfusun azalışındaki diğer faktörler. Ancak tüm bunlar içinde öncelikli olan sebepler, önü bir an evvel alınması gereken hususlar, kısırlaşmanın önüne geçecek gıda denetimleri ve tarım politikaları, sezaryen doğumlar. Buralardan başlayabiliriz demiş. Kim diyor? Coşkun Başbuğ, Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: İmam Buhari'yi ziyareti. Taha Kılınç yazmış. Tam adıyla Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail el Buhari. Hadis ilmine yakın ve yatkın, ilim ehli bir zatla dindar bir annenin oğlu olarak 20 Temmuz 810 Cuma günü Buhara-i Şerif'te dünyaya geliş. Henüz 10 yaşını bile tamamlamadan Buhara'daki önemli hadis hocalarının yanında tedris. 16 yaşında annesi ve kardeşiyle birlikte çıktığı hac yolculuğunun sonunda Mekke-i Mükerreme'de kalış ve Hicaz, Şam, Humus, Belh, Kufe, Kahire, Nişabur, Merv gibi dönemin ilim merkezlerindeki muhaddislerden tahsil. Kendi ifadesiyle 1080 muhaddisten okuma. Bu şekilde topladığı ve kaydettiği binlerce hadisi aynı zamanda ezberleyiş. Bağdat uleması huzurunda verdiği çetin imtihan ve hafızasının gücünü ispat. Nihayet çok büyük şöhrete sahip bir muhaddis olarak memleketi Buhara'ya yeniden döndüğünde

0: net olmadığı yönünde iftiralar. Siyaset adamlarının taleplerine boyun eğmediği için doğduğu ve yetiştiği Buhara'dan sürgün. Sonunda Semerkand'ın kuzeyindeki Harten kasabasında akrabalarının yanına sığınış ve 1 Eylül 870 günü Ramazan Bayramı'nın gecesi oracıkta vefat. Geçtiğimiz Cuma günü 1 Mayıs 2026 İmam Buhari'nin şimdi artık devasa bir külliye dönüşmüş bulunan türbesini ziyaret ederken aklımdan onun sıra dışı ve tarihteki pek çok gerçek ilim adamının tecrübe ettiği üzere trajik hatıralarla örülü hayat hikayesi geçiyordu. Kısaca Sahih Buhari olarak bildiğimiz meşhur hadis mecmuanın Müslümanlar nezdinde gördüğü hüsnü kabul ve yaygın teveccüh sebebiyle İslam dünyasının en çok okunan eserlerinden birinin müellifi olan Buhari, özellikle ibadet hayatımıza dair Hazreti Peygamber'den aktardığı sahih rivayetler yoluyla günlük dini pratiklerimizin şekillenmesinde de adeta bir başrol oyuncusuydu. İmam Buhari'nin Özbekistan'ın kurucu devlet başkanı İslam Kerimov döneminde inşa edilen görkemli türbesi, son birkaç yıldır geniş bir restorasyon ve genişletme faaliyetlerine sahne oluyordu. Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in emriyle türbenin çevresine büyük bir cami, külliye, konferans ve kültür merkezleriyle ziyaretçiler için mükemmel hizmetler sunan tesisler eklendi. Külliyenin cümle kapısından içeri adım atarken mırıldanmadan edemedim. Rahmet olsun sana ey İmam Buhari. Kendi döneminde dışlandın, taşlandın, sürgün edildin. Gurbette bir garip olarak vefat ettin. Bugün adını göklere çıkaran bazıları belki senin döneminde yaşasalardı o linç cephesine katılacaklardı. 28 Nisan 3 Mayıs tarihler arasını kapsayan Özbekistan ziyaretimiz sırasında bütün dini ve tarihi mekanların kapsamlı biçimde elden geçirildiğini, restorasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, yeni başlayan projelerinde hızlı biçimde ilerlediğini gözlemledik. Semerkand'ın merkezindeki İmam Maturidi'nin türbesi mesela muhtemelen birkaç aya ziyarete hazır hale gelecek. Keza Buhara'daki meşhur Mir Arap Medresesi'nin ihtişamlı ön cephesi de sanıyorum yakın zamanda kapsamlı bir restorasyon alınacak. Bu arada Buhara Kalan Mescid'de Cuma namazı sırasında İmam Efendi'nin camiye yardım toplarken sarf ettiği sözlerde tebessüm ettirdi. Bağış kılın Müslümanlar, mihmanlarımız bunların mescitleri harap olmuş demesinler diyordu. Demiş bugünkü yazısında Taha Kılınç.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Zaman zaman büyük bir zevkle yazılarını okuduğumuz Mustafa Kutlu, Ev Sultan ilçesini yazmış. Alelade ile fevkalade. Eyüp'te sadece türbeler, mezarlar ve serviler yok. Yani 25-30 yıl öncesine kadar Eyüp'te başka şeyler de varmış. Ne acı, neredeyse bir varmış bir yokmuş diyeceğiz. İstanbul için sık sık bu tabiri kullanmak, her geçen gün onun bir köşesini nisyana terk etmek ne acı. Hayıflanmak veya nostaljik duygulara kapılmak bir şey ifade etmiyor. Evet, Eyüp'te mesela kebapçılar varmış. Özellikle tandır kebabı çok ünlüymüş. Ne de olsa ziyarete gelenler var. Bunca konuğu nasıl ağırlayacak Eyüp esnafı? Geleni aç acına geri mi gönderecek? Reşat Ekrem Koçu'nun anlattığına göre Hacı Baba diye anılan son Eyüp kebapçısı 60'lı yıllara kadar tek başına icra-i sanat ediyormuş. 1958 istimlakinde bu son dükkanda yıkılınca artık kebap falan kalmamış. Peki varsın kapansın kebapçı dükkanları, yerine ne konacak acaba? Yeri boş mu kalacak? Şöyle bir dolaşıyorum çarşı içini. Birkaç Karadeniz pidecisi var. Hemen her yerde görünen dönerciler, büfeler sıralanmış. Sıradan alelade dükkanlar. Korkumsa şu, inşallah Eyüp Sultan Camii'nin karşısında ünlü kırmızısıyla gün gelip de bir McDonald's açılmaz. Bayezid Camii'nin karşısına açıldı çünkü, sakın açılmaz diye düşünmeyin. Oluyor işte, Bayezid Camii'nin karşısına açıldı. Olmaz olmaz demeyin. Kebapçılar dışında Eyüp'te bir vakitler kaymakçılar da varmış. Evliya Çelebi Eyüp kaymakçılar için şunları aktarıyor. Yoğurdu ve kaymağı pek lezzetlidir. Erbab-ı Safa kaymakçı dükkanlarının şahnişinlerinde oturarak kaymak yerler, halis süt içerler, bal yerler. Pek tabii kebapçılar gibi kaymakçılar da sıra kadem basmış. Son kalan kaymakçılar 60'lı yıllarda kapanmış. Sahi acaba kaymak kültürüyle ilgili olarak hala bir şeyler hatırlıyor muyuz, yoksa Çoko Prens yemeği alıştırılan çocuklarımız kaymak dürümlerini gördüklerinde şaşırıp anne anne bu ne diye gözlerini iri iri açıp bakıyorlar mı?

kebapçılar ve kaymakçılardan sonra Eyüp Sultan'a başka bir özellik katan ünlü Eyüp oyuncakçıları da bir bir yok olmuş. Oysa ki Eyüp'te yapılan yerli oyuncaklar bütün memlekete nam salmıştır. Evliya Çelebi Eyüp oyuncakçılarının 100 dükkan kadar olduğunu kaydediyor. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Tabii ki türbe ziyaretlerine pek çok vesileyle çocukları getiriyorlar. Düğünde geliyorlar, nişanda, sünnet merasimlerinde, kurbanda, bayramda velhasıl her sevinçli günde çoluk çocuk Eyüp Sultan'a akın ediyor. Hala da öyledir. Eyüp Sultan ziyareti çocuk muhayyilesinde sadece bir mezar, türbe ve cami görüntüsü taşımıyordu. Esnaf türlü türlü oyuncakla çocukları sevindiriyor. Eyüp çocukların zihninde her zaman gidilecek, gezilecek ve güzel bir oyuncakla geri dönülecek hülyalı bir yer olarak kalıyordu. Böyle böyle Eyüp'ün fevkalade olan özellik arz eden yanları törpülendi. Sadece Eyüp'ün değil, bütün ülkenin. Yıkılanın yerini silik, özentisiz, derme çatma, köksüz, sıradan şeyler aldı. Hayatımız fevkalade taraflarını bir bir yitiriyor. Vasıfsız, kalitesiz, alelade bir görüntü kazanıyor. Bu silik şahsiyet bizi nerelere sürükleyecek daha bakalım, demiş Mustafa Kutlu Yeni Şafak'taki köşesinde, diyor veda ediyoruz. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.

0: Efendim merhabalar, Semerkant Radyo'da Konuk Odası programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir mevzuyu konuşacağız. Bir zaferi konuşacağız. Kutul Amare zaferini konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Araştırmacı Ahmet Yılmaz'la. Hocam öncelikle şöyle başlayalım isterseniz. Kutul Amare nerededir ve stratejik önemi nedir? İsterseniz bununla başlayalım.
1: Aslında Kutul Amare Dicle'nin Fırat'la birleştiği ve kıyının hemen sol ağzında bulunan, kum ve çölün sınıra kadar uzandığı, tek düzeliği de yalnızca olma ağaçlarıyla giderilen bir yer. Kutul Amare sıradan düz bir yarımadanın güney kısmında, takriben şöyle 3 kilometre uzunluğu, 1,5 kilometre genişliğinde, 3 tarafı Dicle Nehri ile çevrili bir alan. Tarihsel olarak bölge aslında Kanuni'nin Bağdat'ı fethinde Osmanlı himayesine girmiş. Bir ara İran Şahı'nın eline geçmiş. Sonra 4. Murat Bağdat'a yeniden sefer düzenlerken tekrar burası Osmanlı'ya tabi olmuş. Kutul Amare 4000 civarında evin ve 25 bin kişiye yakın insanın yaşadığı bir merkez aslında. İçinde 200 dükkan, 10 han, yüne yirmek içinde 2 atölyenin olduğu bir kasaba. Alan artık bundan sonra Osmanlı olduğu için bir ilerleme. Düşmanı kapana kıstırma konusunda çok önemli bir dönemeç aslında. İngilizlerin nezdinde ise Fırat ve Dicle nehirlerini birbirine bağlayan düğüm noktası, gemilerin nehirden geçişini kontrol ederken bir odak, Irak hakimiyeti elinde tutması halinde çok önemli bir kilit. İngilizler böyle bakıyorlar olaya tabii. Basra Körfesi ve Irak topraklarının güneyine müdahale etme noktası Osmanlı Devleti ve Büyük Müttefiki Almanların bölge petrollerinden faydalanmasına engel olmak zorunda olduğunu hissediyor İngiliz Genelkurmay. Özellikle de İran üzerinden güneye doğru, özellikle Kafkasya bölgesindeki mevcut Osmanlıların Irak, Suriye ve Kafkas cephelerini kuşatarak Türklerin kesinlikle yok edilmesi gerektiğini düşünen bir mantıkları var. İşte bu amaçla Arap Yarımadası'daki emirliklerin üzerinde var olan güçlerini iyice pekiştirmek gerektiğini düşünüyorlar. Bu doğrultuda bölgedeki Arap kabilelerini Türklere karşı ayaklandırmak, onları Osmanlı tesislerine karşı saldırtabilmek, bu onlar için çok önemli bir hamle. Ayrıca işte Osmanlı'nın Irak ve İran cephelerinde yok edilmesi, Hindistan'daki Müslüman halklar birleşmelerini ve Hintli Müslümanların bize karşı ayaklanmasını engellemeyi planlıyorlar. Tabi bu arada Alman denizaltılarının Basra Körfezi'nde üstlenip Hint denizinin Almanlara kaptırılmasına mani olmak. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamalıyız diye hatta Churchill toplantıda bundan bahsediyor. Bununla birlikte İngilizlerin işte güneye hakim olma, kuzey bölgesinde ve Anadolu'nun doğusunda Kürt, Nasturi, Süryani ve Ermenileri ayaklandırma emeline ulaşacağını düşünüyor. Çünkü 1913'lerde Hindistan'dan Irak Seferi Kuvvetleri Başkomutanlığı'na görevine getirilen Nixon ve 6. Puana Tümeni Piyade Tugay'la işte Tümgeneral Dalamay'ın Bombay'da gizlice Basra Körfezi'ne sevk ediliyor. Bu hazırlıklar bir yıl önce başlatılıyor aslında. İşte bu 6. Puana Tümeni meşhur şeyde Kutul Amare'de 13.300 askeriyle esir alınan Puana Tümeni. Sir Arthur komutasında da orada birliklere katılıyor. Yani Puana Tümeni birçok farklı mücehhez güçten oluşan bir tümen. Epey şeyleri var, alet ve edevatları var. İşte topçu bataryaları var, 9 tane, 18 tane deniz araçları var, 6 tane küçük istambotları var. Basra'ya bu şekilde çıkarmayı düşünüyorlar ve bu çıkarmayı zaten yapıyorlar. Çünkü Osmanlı, yani İslam halifesi bölgede cihad-ı mukaddes ilan ettiği için Hindistan bölgesinin onlar için çok önemli olduğunu İngilizler hep dillendiriyorlar. Çünkü o coğrafyada 70 milyona yakın Müslüman nüfus diyor. Eğer bize karşı ayaklanırsa Churchill, biz bu riski ne kadar tehlikeli olduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Basra Körfezi'nin Osmanlıların müttefiki olan Alman denizaltılarının bir köprübaşı gibi kullanma ihtimali de var diyor. İşte bu yüzden Hindistan'ın güvenliği çok büyük tehdit altında olabilir.

0: Ordumuz eğer Basra çıkarmasında bizim işte nehir filomuz çok üstün, bu ateş gücüyle de Osmanlı güçlerini kuzeye doğru sürüklersek, akabinde Dicle ve Fırat'ın birleştiği Kurnay'ı da elde etmiş oluruz. Sonra işte askerlerimize Kurnay'a taarruz sonrasında Osmanlı'yı epey bir şeye zor durumda bırakmış oluruz diyor. Churchill'in şeyi bu, kafasındaki plan bu. Bu plan belli noktalarda tabii ki işliyor. Belli noktalarda şöyle işliyor. Çünkü Basra Körfezi Osmanlılar müttefiki olan Alman denizaltının köprübaşı kullanma ihtimalinden bahsetmiştik az önce. Bu bahiste bunu engellemek için tabii Osmanlı'nın da belli stratejik hamleler yapması gerekiyor.
1: Peki hocam, Kutulamere'de İngilizler neyi göz ardı ettikleri için bu savaşı kaybetmişlerdir?
0: Aslında bu soruyu biraz şöyle değerlendirmek lazım. İngilizler dünyayı adeta bir ahtapot gibi sarmışlardı. Ve Birinci Cihan Harbi'nde kollarını Irak topraklarına uzattığında bir Türk kumandanının, Süleyman Askeri Bey'dir bu, sedye üzerinde bile teslim olmayıp tercihini başka yönde kullanacağını hiç akıl edememişlerdi. Kutulamare'de gözlerini makaslı dürbüne, ellerini tüfeğe, kalplerini de vatan toprağına nikahlayan ve sahrada çöl çiçekleri gibi bir destanın kıyısına dayanan zabitler meydanı hasmına dar ederken düşman hangi tuzağı kuruyordu? Onlar tuzak kurdular. Özellikle de Kutulamare Savaşı'nın en kilit muharebelerinden biridir Selman-ı Pak cephesi. Onlar bu tuzağı kurdular ama Allah onlara farklı bir tuzak kurdu. Türk ordusunu tamamıyla yok edeceklerini düşünürken kaçmak zorunda ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Kutulamare kasabasına sığındılar. İngilizler Orta Doğu'da erzak ve mühimmata ihtiyaç duyduğundan uçakla yardım almaya, hatta nehir yoluyla sevk edilen gemilerinin bile Osmanlı ordusunun eline geçeceğini katiyen düşünmemişlerdi. Savaş tarihinde uçakla yere yardım atılan ilk muharebedir Kutulamare. Ayrıca 270 tonluk yardım gemisinin tamamı nehrin iki tarafına gerilen kalın bir zincirle geminin uskumrusuna takılarak gemi Osmanlı ordusunun eline geçmiştir. Hatta bu gemiye Halil Kut kendi gelen ismini vermiştir. Cenk meydanında 86 yaşında Kafkas Kartalı bir Cihangir, vasiyetini aklın ve hayalinin ötesinde bir adanmışlıkla yazan zabit, sinesinde binlerce civan mert'in feda can ettiği Kutulamare. Evet, böyle değerlendirir bir şair. Hatta şiirin sonunda der ki, tenimi toprağa, ruhumu bayrağa saran neferim ben, maziden atiye, ufka uzanan bir kutlu zaferim ben, diye şiirini bitirir. Tabii ki isimsiz nice vatan evladını İngilizler neye hesap edememişlerdi. Ben de şöyle finalde cevaplayayım. İngilizler bunu asla ama asla tahmin edememişlerdi.
1: Hocam, isterseniz biraz da Kutulamare'nin kahramanlarından bahsedelim. Kimlerdir bu kahramanlar?
0: Tabii bu soruyu cevaplarken isimsiz binlerce kahraman var ama öne çıkan kahramanlardan Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa, Süleyman Askeri Bey, tabii ki savaşın komutanlarından Halil Kut, Yüzbaşı Mehmet Muzaffer, ki Yüzbaşı Mehmet Muzaffer beni çok etkiler. Önemli kahramanlar. Hatta benim çok etkilendiğim kahramanlardan biri Süleyman Askeri Bey. Zübeyir Muharebesi'nde savaşın her halini çok iyi bildiği için en çok acı yaşayan, bu çarpışmanın zaferle sonuçlanacağı kadar mağlubiyetin bütün vebalinin kendi sırtında olacağını bildiği için müthiş bir şey var üzerinde, baskı var, kendini o şekilde

hisseden biri. Zübeyir Muharebesi içimi çektim çünkü çok hazin bir sonla bitiyor. Zübeyir Muharebesi'nde daha önceden Zübeyir Muharebesi'ne çok farklı bir tuzağın içerisine çekildiği için yaralanıyor Süleyman Askeri Bey. Daha sonra Bağdat'ta tedavisi sürerken Enver Paşa, Kazım Karabekir o zaman yarbay, emir komutayı alması için Kazım Karabekir'i Bağdat'ta askeri hastaneye Süleyman Askeri Bey'in yanına gönderiyor. Süleyman Askeri Bey gelen yazılı emri okuduktan sonra Kazım Karabekir'e çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki bir komutan ayaklarından yaralandığı için cepheyi terk etmez. Enver Paşa'mıza saygılarımı iletin. Ben bu emri kabul etmiyorum ve hemen ordumun başına tekrar devam edeceğim. Tekrar ordumun başına gidip savaşmaya devam edeceğim diyor. Ve çok kısa süre sonra ordunun tekrar başına gidiyor. Bercisiye bataklığında İngilizlerle büyük bir muharebe oluyor. Bu muharebede Süleyman Askeri Bey sedyenin üzerinde. Bu savaşta sedye üzerinde muharebe alanına gelen iki komutan var. Biri Halil Kut, apandisti patladığı için yürüyemeyecek halde Kafkas ordusundan Selman-ı Pak bölgesine geçerken sedye üzerinde geliyor. Biri de Bercisiye bataklığındaki savaşı yönetmek için sedyenin üzerinde Süleyman Askeri Bey. Tabi orada yerel kuvvetler pozisyon değiştirince Arap kabileleri Osmancık taburu teşkilat-ı mahsusanın çekirdek kadrosudur ki büyük bir yenilgiye uğruyor. Kalanlar bataklıkta boğuluyor. Bir kısmı İngilizlerin eline geçiyor. Çoğu şehit oluyor. Ve Yarbay Mal, İngiliz Yarbay Mal, Süleyman Askeri Bey'e teslim ol dediği zaman Miralay çadırına giriyor ve revolverin topuzunu çevirdiğinde içinde tek bir merminin olduğunu fark ediyor. Tabancayı belindeki kılıfa iyice yerleştiriyor. Tabi muharebe kaderin gizli eliyle bir anda duruyor. Bu sessizliğin ardından işte Süleyman Askeri Bey önce böyle o çadıra girmeden önceki şeyi anlatayım. Sürünerek sonra da endeki tüfeğe tutunarak acıyla o çadırdan çıkıyor. Tabi mahiyetinde askerlerin de böyle şaşırarak izlediklerini görüyor ama çok umurunda değil. Sonra tüfeğine böyle bir dağ gibi dikiliyor Süleyman Askeri Bey. Yanında işte Emireli Aksakasan var, Sığyacı Aslan. Kendisine yardım etmek için bir hamle yapınca o olmaz diye kararlılığını iyice gösteriyor. Tabi orada bir karşı duruş, bir tepki görünce Yarbay Mal, işte var you, kimsin sen diye sesleniyor. Yani sen nasıl böyle bize kafa tutarsın? Süleyman Askeri Bey bu tavır karşısında tabi yanında Binbaşı Ali Bey var, İstikam Zabiti Fikret var, Sığyacı Aslan var az önce bahsettiğim. Tabi onlar donuyorlar yani. Miralay tabi bu who are you sözünü o sondaki you yuh olsun gibi algılıyor. Çok içine dokunan bir şey. Orada yüksek bir sesle Yarbay Mal'a, İngiliz Yarbay'ına diyor ki ben Süleyman Askeri, ben Süleyman Askeri askerim doğduğundan beri. Miralay'ın bu haykırışı o kadar tiz ve keskin ki adeta o bataklığın üstünde bir puslu tortu gibi kalıyor. Daha sonra şöyle bir psikolojisi var, bunu arkadaşları şöyle değerlendiriyorlar. Gururuyla yaşamasını ve savaşmasını bilen bu yiğit Türk kumandanı elbette onuruyla ölmesini de biliyordu. Az önce bahsettiğim işte o ani sessizliği sonlandıran bir keskin kurşun sesi Miralay'ın silah arkadaşlarını da böyle bir şoku uğratıyor. Çadırın içinden bir ses geliyor. İngiliz birlikleri çadırın etrafındaki bu ani dalgalanışı böyle birden fark ediyorlar. Ne oldu bu çadırın etrafında diye. Binbaşı Ali tabii Miralay'ın tekrar yanına geliyor yani. İşte bakıyor ki bir şey var, değişik bir şey var. Büyük şoktalar çünkü.

0: İngilizler hücum etmesinler diye bütün zabit ve askerler, o etrafındakiler bir çember oluşturuyorlar. İngilizlere karşı tekrar bir yoğun atış yapıyorlar. Ama tabii ki Miralay Süleyman Askeri Bey orada intihar ediyor. İngilizlere esir olmaktansa intihar ediyor. Bu tabii çok uzun bir mesele de çok kısa tutayım. Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa'ya gelince, Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa da aslında 86 yaşında. Bir kez daha yenileyim. 86 yaşında. Rusların Kafkasya işgalinde Şeyh Şamil ile omuz omuza savaşmış. Zaten Şeyh Şamil ile kayınbirader enişte. Bu mücadeleyi verirken tabii Ruslara esir düşüyor bu yaşlı kurt. Orada da esaret sırasında Rusya'da askeri okullarda eğitim alıyor. Çarlık Muhafız kıtasında da görev yapıyor. Osmanlı topraklarına da ayak basınca orduda kol ağası rütbesiyle birçok savaşta bizatihi yer almış. Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa. Tabii Kafkas Kartalı işte cephede gösterdiği üstün hizmetler sonrasında Mir Liva rütbesine kadar yükseliyor. Kısa sürede işte Belgrad'a gönderiliyor, ardından 2. Abdülhamit döneminde Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa Irak bölgesinde de görevlendiriliyor. Korkusuz Bahadır. Fiziki cesaretiyle bir kahramanlık abidesi aslında. Cephede cesaretiyle bunu da iyice pekiştiren biri. Yaşlı Kartal tabi muharebe meydanlarında cüretiyle çoğu zaman gençlere parmak ısırtan biri. Hasımlarının da kalbine korkular salıyor. Düşmanın bu pirifanın atikliğini anlamlandıramaması da onu zaman zaman tebessüm ettiriyor. Yani nasıl bu kadar yaşlı biri böyle savaşabilir diye. Tabi artık bütün meselenin aslında bedeni canlılıktan ziyade ruhi akışkanlıktan ibaret olduğunu ve savaşta başarının fiziki cesaretin ötesinde kalbi akılla buluşturan o davranışta göstermekte gizli olduğunu tabi bütün haliyle kanıtlayan biri. Gözü pek. Ayrıca yani savaş meydanında gerçek cesaretin irfani hareketlerin içinde gizli olanı bilmekle kazanıldığını vücut diliyle tüm dünyaya haykıran biri. Söz konusu kavramlar işte bölge insanının aslında genlerinde var biraz. Kafkasya'nın genetiğinde var, genetik algoritmasında var o. Tabii Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa da beni çok etkileyen kahramanlardan biridir.
1: Hocam konuşmanızda Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in ismi geçti ama tam anlatmadınız onu. Biraz detaylı bahsetsek olur mu?
0: Yüzbaşı Mehmet Muzaffer, Miralay Halil Bey'in birliklerine Kafkas cephesinden katılan ve 9. Alay Yaveri olarak görevlendirilen biri, bir yiğit. İngiliz kuvvetlerinin yoğun top ve makineli tüfek atışına karşı Kutramare'de, Felaya bölgesinde askerleriyle tabii ki İngilizlere karşı mukabelede bulunuyor. Topçu bataryaları verilen koordinatlar doğrusunda tabii bu arada namlularını ateşliyorlar. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer de siper dışında kalıp neferlerini şöyle güçlü tutup hedefe kilitlenmeleri noktasında derin bir motivasyonla onları zafere yönlendiren biri. Genç Türk zabiti bir ara dolu misali yağan makinalı tüfek mermilerinin sağanağından metrese geri dönmek zorunda kalıyor. Çünkü adeta tabiri caizse mermiler yağmur gibi. Orada tabii sesleniyor asker aynı yöne doğru ateş diye. Yani tekrar askerin şeyini, motivasyonunu sağlamak için emrini tekrar yineliyor. Ama bunu söylerken böyle haykırışlar içinde sipere nefes nefese tekrar dönüyor. Orada işte çavuş kumandanının emri üzerine makinalı tüfek atışıyla düşmana mukabelede bulunuyor. Osmanlı zabiti bu karşılıklı tarakaların susması sonucunda başını az önce işte girdiği metresten tekrar böyle çıkarıyor. Durum nedir diye. Öyle orada bir keşmekeşlik, bir tuhaflık oluyor. Askerler bu anlamsızlıktan böyle bir meçhul bir hareketliliğin olduğunu istemsiz olarak fark ediyorlar. Sipere böyle işte sesin de nefesin de ardışıklığında garip bir titreşim yayılıyor. Böyle kabus dolu bir safhanın sonunda Yüzbaşı Mehmet Muzaffer sipere sırtını verip ve olduğu yere çöküyor. Orada çavuş kumandanım diyor. Kumandanım hani ne oldu? Bakıyor ki kumandanın durumu iyi değil, hemen yandaki askere diyor ki boynuna mendille bas çabuk diyor, kumandan vuruldu. Fark ediyor çavuş bunu. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer tabii boynundan vurulmuş o esnada ama gözlerinin böyle saydam tabakası bakışların böyle tamamını kaplamış. Ama zabit o esnada hırıltıyla Niyazi Çavuş'a böyle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Çavuş da yani ne acaba bu, ne demek istiyor diyor. Ama işte hani mermi boyuna saplandığı için de yapılan müdahale çok etkili olamıyor esnada. O asker boynuna mendile bastığı için. Bu arada düşman ateşinin azalması, işte siperden çıkarılan Yüzbaşı Mehmet Muzaffer biraz böyle hemen siperin yanına böyle küçük bir şey var. Kum tepeciği. Oranın arkasına yatırıyorlar. Biraz mermi sağına yavaşlayınca siperden çıkarıyorlar. Türk kumandanı bu vaziyette bile hala işte askerlerine bir şey anlatmaya çabalıyor. Zabit işte meramını anlatamayınca göğüs cebindeki kara kalemi böyle birden çıkarıyor göğüs cebinde. Küçük bir kalem var. Elindeki kara kalemle Niyazi Çavuş'a böyle bir şey anlatmaya çalışıyor. Böyle eliyle bir şeyler yazdığını gösteriyor boşluğa. Niyazi Çavuş işte diyor ki Allah Allah. Bu benden herhalde yazı için bir şey istiyor. Cebini böyle elini cebine böyle daldırıyor tabiri caizse. Bu arada tabii kum tepecinin ardına diğer asker telaşla böyle geliyor. O da ceplerini karıştırıyor yani ne bulabiliriz diye. Bir bakıyor ki işte iç cebinde eski mektuplardan kalma bir kağıt parçası var böyle. Bazı yazılar silik ama küçük böyle bir kağıt parçası var. Hemen onu Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'e uzatıyor. Zabit o takatsiz parmaklarıyla böyle kağıda kalemi dokundurunca kara kalemin ıslandığı için yazmadığını fark ediyor. Kalem ıslanmış, yazmıyor. Niyazi Çavuş şeyin komutanın yanındaki askere işte kumandanlarının o esnada ne yapacağını, ne yazacağını birbirlerine bakarak böyle gözleriyle sorguluyorlar. Acaba hani ne yazacaktı da bu kadar bunu telaşla bizden istedi diye. Çavuş askere işte böyle şaşkınca bakarken Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in son hamlesi onları böyle adeta hayretin doruğuna çıkarıyor. Türk kumandanı o yazmayan kara kalemi hemen boynunun yaralanan kısmına bastırıyor. Böyle yoğun kan akan yere kısmına bastırıyor. Kağıdın üzerine kıble ne tarafta diye soruyor o esnada. Çavuş ve asker kumandanlarını oturtur vaziyette hemen kıbleye doğru döndürüp kendilerini tutamayarak tabii gözyaşlarına boğuluyorlar yani bu esnada komutanları. Zabit kıbleye döndükten hemen sonra kağıdın üzerine böyle bir celi bir hatla kelime-i şehadet yazıyor. Bu esnada işte kandan Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in ne üniforması ne rütbesi hiçbir şey görünmüyor. Türk kumandanı canhıraş bir halde dudaklarını sürekli kıpırdatıyor. Mermi boynuna isabet ettiği için genç kumandanın sesi çok boğuk. Bu ses tonu da askerlerin kulaklarına böyle sanki bir mıh gibi çakılıyor yani. Bu feci anlar yaşarken Yüzbaşı Mehmet Muzaffer kara kalemi son bir kavrayışla tekrar eline alıyor. Yeniden boynunun yaralı yerine dokunduruyor kalemi. Yani kanıyla yazıyor. Sonra kağıdın kalan boş kısmına bölük intikamımı alsın, bölük intikamımı alsın, bölük intikamımı alsın diye 3 defa yazıyor. İlk 2 bölük intikamımı alsın sözünün altına münhasır imzasını atıyor Yüzbaşı Mehmet Muzaffer. Üçüncüsünün tam imza atmaya böyle hazırlanırken ruhunu gerçek sahibine teslim ediyor. Tabi en başına kelime-i şehadet yazıyor. Zabit son nefesinde bile pes etmiyor ve emrindeki askerlere kahramanlık mesajını vermeyi de unutmuyor. Bu bir kağıt parçası yok mu yazacak bir şey yok mu sözleri gerçekten benim sanki o esnadaki o sesi hala duyar gibiyim. Beni en çok etkileyen kahramanlardan biridir. Yüzbaşı Mehmet Muzaffer'in bu yazdığı kağıt. Bunu zaten daha sonra Emel Paşa Kıblename-i İntikam diye bu kağıdı Genelkurmay arşivlerinde bile hala saklıdır bu.
1: Hocam burada kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın ardından Kutülamare'yi konuşmaya devam edeceğiz. Efendim konuk odasında araştırmacı Ahmet Yılmaz'la Kutülamare'yi konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir ara.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0200

0: 0212-485-6964.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462-884-2264 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542-537-2515.
3: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452-225-5372.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyenler, aranın ardından konuk odasında Kutul Amare'yi konuşmaya devam ediyoruz. Araştırmacı Ahmet Yılmaz'la. Hocam isterseniz şöyle devam edelim. Kutul Amare'de Türk ordusuna destek olan ve İngilizlerle işbirliği yapan kabileler var mıdır? Biraz da bundan bahsedelim.
1: Aslında bu soruyu biraz şöyle değerlendirmek lazım. İngilizler dünyayı adeta bir ahtapot gibi sarmışlardı. Ve 1. Cihan Harbi'nde kollarını Irak topraklarına uzattığında bir Türk kumandanının, Süleyman Askeri Bey'dir bu, sedye üzerinde bile teslim olmayıp tercihini başka yönde kullanacağını hiç akıl edememişlerdi. Kutul Amare'de gözlerini makaslı dürbüne, ellerini tüfeğe, kalplerini de vatan toprağına nikahlayan ve sahrada çöl çiçekleri gibi bir destanın kıyısına dayanan zabitler meydanı hasmına dar ederken düşman hangi tuzağı kuruyordu? Onlar tuzak kurdular. Özellikle de Kutul Amare Savaşı'nın en kilit muharebelerinden biridir Selman-ı Pak Cephesi. Onlar bu tuzağı kurdular ama Allah onlara farklı bir tuzak kurdu. Türk ordusunu tamamıyla yok edeceklerini düşünürken kaçmak zorunda ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Kutul Amare kasabasına sığındılar. İngilizler Orta Doğu'da erzak ve mühimmata ihtiyaç duyduğundan uçakla yardım almaya, hatta nehir yoluyla sevk edilen gemilerinin bile Osmanlı ordusunun eline geçeceğini katiyen düşünmemişlerdi. Savaş tarihinde uçakla yere yardım atılan ilk muharebedir Kutul Amare. Ayrıca 270 tonluk yardım gemisinin tamamı nehrin iki tarafına gerilen kalın bir zincirle geminin uskumrusuna takılarak gemi Osmanlı ordusunun eline geçmiştir. Hatta bu gemiye Halil Kut kendi gelen ismini vermiştir. Cenk meydanında 86 yaşında Kafkas Kartalı bir Cihangir vasiyetini aklın ve hayalinin ötesinde bir adanmışlıkla yazan zabit, sinesinde binlerce civan mertin feda can ettiği Kutul Amare. Evet, böyle değerlendirir bir şair. Hatta şiirin sonunda der ki, tenimi toprağa, ruhumu bayrağa saran neferim ben, maziden atiye ufka uzanan bir kutlu zaferim ben, diye şiirini bitirir. Tabii ki isimsiz nice vatan evladını İngilizler neye hesap edememişlerdi.

0: Ben de şöyle finalde cevaplayayım. İngilizler bunu asla ama asla tahmin edememişlerdi.
1: Hocam İngilizler Kutul Amare'yi nasıl değerlendiriyor? Bir de İngilizlerin perspektifinden bu zaferi irdeleyelim.
0: İngilizler Kutul Amare Savaşı'nı nasıl değerlendirmişlerdir sorusu. Mehmet Bey şöyle diyeyim. Hala İngiliz Akademiyası bu savaşı nasıl kaybettiklerini kendi aralarında tartışır. Onunla ilgili akademik çalışmalar yaparlar. Bizler bu konuda tabii hani niçin şimdiye kadar çok haberli olamadık. 1952'ye kadar aslında Kut Bayramı kutlanıyor. 1952'den sonra NATO üyeliğinden sonra bu kutlamalar biraz akamete uğruyor. Bununla ilgili çok yorum yapmak istemem çünkü devletlerin kendilerine göre konjonktürel real politikleri vardır. Uluslararası anlaşmalara attıkları imzalar vardır. Devletlerin kendi maslahatlarını gözettikleri siyasetleri vardır. Bu tabii siyasetin konusu. Ben savaşı anlatmayı yeğlerim ama dedim 1952'ye kadar Kut Bayramı törenlerle kutlanmıştır. Ama ha, resmi bayram değildir. Çünkü resmi bayram için bununla ilgili yasal olarak kayıt altına alınması gerekir. Fakat dediğim gibi 1952 yılına kadar 1916'dan 1952 yılına kadar Kut Bayramı kutlanmıştır. Gelelim İngilizlerin Kutul Amare Savaşı ile ilgili değerlendirmelerine. Bu sorunuzu şöyle cevaplamak isterim. Selman-ı Pak Kutul Amare bölgesinde çok önemli bir merkez. Kutul Amare'den sonraki bir bölge Selman-ı Pak bölgesi. Bağdat'a 60 kilometrelik bir mesafe. Zaten Bağdat'ın kilidi denir. Eğer Türk ordusu orada çok güçlü bir duruş göstermemiş olsaydı İngilizler Bağdat'a kadar gidip Irak bölgesini tamıyla işgal etmiş olacaklardı ama Selman-ı Pak bölgesindeki çarpışmalar çok destansıdır. Bu Selman-ı Pak bölgesindeki çatışmalarda Townsend'ın hatıra defterinde şöyle ibareler var. Townsend diyor ki Avrupa'da hiçbir asker yoktur ki savunmada Türklerle mukayese edilebilsin. Tarihsizliğimin cezasını çekiyorum diyor. Kendini çok şanssız hissediyor. Sonra işte Türk birlikleri İngilizleri burada Selman-ı Pak'ta Türklere saldıran İngilizler daha sonra Türklerin direnişiyle geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Ve bu defa Osmanlı ordusu İngilizleri takibe koyuluyor. Ta Kutul Amare'ye kadar püskürtüyor. Zaten Kutul Amare'de onlar çekilip orada kendilerini güvenli bir alan oluşturup yardım gelmesi için beklemeye koyuluyorlar. İşte Türklerin savaş sırasındaki kahramanlıkları, işte esir edilen İngiliz askerlerinin sergiledikleri insanca davranışlar İngilizler arasında efsaneye dönüşmüş diyor. Bunu bir İngiliz gazetesi The Daily Telegraph gazetesi yazıyor. Tabii kendi askerlerinin de işte insani davrandığından bahsediyor. O tartışılır tabii. Ben sadece sizin sorunuza İngiliz gazetelerinden o esnadaki anekdotları aktarayım. The Daily Telegraph gazetesinde işte Selman-ı Pak Muharebesi'nde yer alan bir İngiliz subayının Türk İnsaniyeti başlıklı yazısı yayınlanıyor. 7 Şubat 1916'da. Ve özetle şunlardan bahsediyor İngiliz subayı. Diyor ki Türkler Selman-ı Pak'tan sonra yaptıkları bir hareketle kendilerini tanımamı sağladılar. Bizim 300 yaralı ve biraz da tıbbi ilaçlarla ilgili askeri doktorun bulunduğu büyük bir sandalımız çamura saplanmıştı. Ve biz sandalı terk etmek zorunda kaldık diyor. Ama Türkler diyor bu sandalı kurtardılar. Biz diyor sandaldan ayrıldık kenarda bekliyoruz diyor. Türkler bu sandalı kurtardılar. Beyaz bir bayrakla diyor bizi aşağı doğru sevk ederek İngiliz karargahına kadar zararsız ve hatta askeri doktorlarını bile bizi esir almaksızın teslim ettiler. Yani kendi doktorlarını diyor bize verdiler. Bizim tedavimizi sağladılar. Sandalımızı kurtardılar.

0: Irak'tan aşağıya doğru diyor. Beyaz bayrakla bizi aşağıya doğru sevk ettiler. Türkler işte yaralı İngiliz subayının yalnız revolverlerini, kuşaklarını, evraklarını, dürbünlerini almışlar o esnada. Bir kötülük yapmamışlar, bu İngiliz subayının ifadesi. İhtiyaçları olanlara su, yiyecek türünden şeyler veriyorlar. Dinlenmelerini sağlıyorlar. Tabii ertesi sabah diyor ki bizim askerimizin bulunduğu mevkiye gitmek üzere bizi salıverdiler. Bizim yaralı askerlerimize her türlü mezalimi yaparak çok kötü muamele edenler yalnızca Araplardı diyor. Bu İngiliz. The Daily Telegraph 7 Şubat tarihinde yayınlanmış bir İngiliz subayının hatıratı.
1: Kıymetli hocam, İngilizlerin bir de rüşvet teklif olayı var. Bu doğru mu? Kurtulanmer Zaferi'nde İngilizler rüşvet teklif ettiler mi?
0: Mehmet Bey, bu soru gerçekten güzel bir soru. Çok kimsenin bilmediği bir mesele. Evet, rüşvet teklif ediliyor. Hatta işte Townsend İngiliz Generali, 6. Puana Tümeni'nin komutanı İngiliz Generali Townsend, Albay Halil'e işte bir mektup yazıyor görüşmek için. İkisi kendi koruma kıtalarıyla geliyorlar ve Kutulamare'nin kıyısında bir bölgede görüşüyorlar. Townsend Albay Ali diyor, bu savaş sürdüğü müddetçe kumandamdaki hiçbir asker Osmanlı Devleti'nin aleyhine asla bir harekette bulunmayacak. Elimizde bulunan 40 top ve cephaneler sağlam bir şekilde size teslim edilecek. Sizin seçtiğiniz herhangi bir bankaya da adınıza yazılmış 1 milyon İngiliz sterlini tutan da bir çek teslim edilecek. Ve bu çekin garantörü de bizatihi İngiliz Devleti'nin kendisi olacak diyor. Tabi eğer diyor siz bu şartları kabul ederseniz bizler Kutulamare'deki birliklerimizle beraber sizler tarafından teslim alınmamak koşuluyla, bakın bu önemli, teslim alınmamak koşuluyla ve kıtalarımızla birlikte Basra'ya doğru çekilmek üzere zat halinizden müsaade istiyoruz diyor. Townsend bunu söyleyince tabi Türk kumandanı kaşlarını böyle şimşek gibi çakıyor. Sonra İngiliz generalinin bu isteklerini iyice içselleştiriyor, o söylediklerini böyle kafasında bir geçiriyor. Diyor ki ya Batı'nın farkındalığı zayıf olduğu için fark edemeyecek kadar güdük ve cüretkar herhalde diyor. Eğer diyor bir general bu talepleri farklı şartlarda masaya getirmiş olsaydı ben diyor kesinlikle belimdeki tabancayı çıkartır, alnının çatına kurşunu basardım diyor. Ama diyor görüşme talebi var. Şu an görüşme taleplerinin şartlarına uymam lazım. Başka bir şekilde söylemiş olsaydı diyor kesinlikle bunu vururdum diyor. Ondan sonra diyor ki Halil Kut, Sayın General Townsend diyor, yaklaşık 5 aydır sizinle, ayrıca tüm General Aylmer, Tu General Gorunç'un da askerleriyle bu bölgede diyor cenk ediyorum. Burada diyor askerlerimin ve benden önceki kumandanların emekleri ve hisleri noktasında sizlerin ve askerlerinizin esareti artık kaçınılmazdır diyor. Teslim etmeyi taahhüt ettiğiniz elinizdeki o topların, tüfeklerin ve cephanenin yapısı ordularımızın da modellerine asla uymaz diyor. Yani sizin bahse konu ettiğiniz o top ve cephane teklifiniz bize hiçbir fayda sağlamaz. Kararınız kati olarak söz konusu olursa sizleri Kut'ta rahatça imha edebilirsiniz. Siz diyor onları bu bize vermeyi teklif ettiğiniz o toplarınızı, mermilerinizi, bütün teçhizatınızı, her şeyinizi diyor siz rahatça imha edebilirsiniz. Emin olun diyor, biz diyor silahlarınızı imha ettikten sonra size birliklerinizden diyor asla en küçük bir hareket olmaz diyor. Son olarak da diyor şahsıma teklif ettiğiniz 1 milyon sterline gelince ben diyor bu sözü ve o parayı bir şaka, bir lakırdı olarak değerlendiriyorum. Bak diyor Townsend diyor, baltacı dönemi çok geride kaldı. Hem diyor biz baltacı değil kazmacıyız deyip biraz da kara mizah yapıyor. Yani Townsend'ın daha önce belirttiği gibi Osmanlı kuvvetlerine hiç müdahale edilmeyeceği, acaba işte top ve mühimmattan teslim edileceği meselesi.

rütbesini de şey yapıyor. Böyle bir şekilde izah ediyor. Daha sonra tabii ayrılıyorlar. Thousand Kutunamare kasabasına çekiliyor. Halil Kut ordularının başına tekrar savaşmaya devam ediyor. Daha sonra tekrar bir İngiliz subayı bir mektup getiriyor. Seryaveri Naim Cevat diyor ki,

0: getirdi diyor. Mektupta tekrar İngiliz sterlin tutarındaki çekin miktarının bu defa 2 milyon olduğunu görüyor. Daha önce teklif etmiş olduğu 1 milyon sterlin bu sefer çekin miktarı 2 milyon sterlin olmuş. Ve çekin Osmanlı Devleti adına verileceğini söylüyor Townsend. Halil Kut ser yaverine diyor ki, Naim Cevat Efendi diyor, şu İngiliz subayını diyor çadırdan çıkar, içecek bir şeyler ver, ben diyor şu Townsend'ın mektubuna hemen bir karşılık yazayım diyor. Tabi işte Naim Cevat İngiliz subayını dışarıdan çıkarıyor. Halil Kut çadırın tam ortasında ayakları kuma gömülmüş masasının başına oturuyor. Townsend'a diyor ki, elindeki diyor topların mühimmatın kendilerinin hiçbir işe yaramayacağını, Osmanlı Devleti'nin de İngiliz hükümetinin parasına asla ihtiyacı olmadığını belirtirim diyor. Daha sonra artık diyor müzakerelerin bu şekilde sürdürülmesinin sadece vakit kaybına neden olacağını belirtiyor. Sonunda da mektubu bekleyen İngiliz subayına veriyor. İşte İngiliz subayı çadırdan çıkarken diyor ki, Sayın Komutan, ben Yüzbaşı Jeffrey Laring olarak diyor. İşte bu sözler üzerine Miray Halil Bey de diyor ki, Yüzbaşı, sanırım bir yanlışınız var diyor. Sizin adınız sakın Lawrence olmasın. Bu mektubu getirenin Lawrence olduğu kuvvetle muhtemeldir. Tabi işte burada Halil Kut onun ajan olduğunu, Lawrence olduğunu da biliyor. O kendini Jeffrey Laring olarak takdim eden subay da hafif kekeliyor. Hayır diyor, ben diyor Yüzbaşı Jeffrey'im diyor. Sanırım size yanlış bilgi verilmiş diyor. Hem bir İngiliz subayını yalancı durumuna düşürmek Londra'nın hiç hoşuna gitmez diyor. Naim Cevat bu sözler karşısında o kadar hiddetleniyor ki farkında olmadan İngiliz subayının başına böyle bir şey gibi dikiliyor. Miray Halil Bey diyor ki, öyle mi sözde Yüzbaşı Jeffrey diyor. Size dürbünümü vereyim de diyor, şöyle bir bakın bakalım. Buradan Londra görünüyor mu, görünmüyor mu? Sonra diyor ki, Naim Cevat Efendi, misafirimizi derhal salimen uğurla.
1: Kıymetli hocam, son olarak savaşın sonunda, Kutulamayrez Savaşı'nın sonunda neler oldu? Son değerlendirmelerinizi alalım mı?
0: Evet, savaşın sonucunda neler oldu? Mehmet Bey, öncelikle programımıza beni konuk ettiğiniz için size teşekkür ederim. Son sorunuzu şöyle cevaplayayım. Kutulamare artık teslim alınca Halil Paşa işte böyle kasabayı gezip tekrar karargaha dönüyor. Kutulamare'deki ve kalemine sarılarak diyor ki, kahraman orduma, arslanlar, bugün milletimize şan ve şeref, İngilizlere de kara bir meydan olan şu kızgın toprakların güneşli havasında şehitlerimizin ruhları burada mutlulukla uçuşuyor. Milletimize bu saadeti yaşattığınız için sizleri alnınızdan öpüyor ve hepinizi tek tek tebrik ediyorum. Bizlere tam 200 yıldan beri tarihimizde okuyamadığımız bir kahramanlığı kaydettiren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun. Şu Allah'ın yücelliğine bakınız ki 1500 yıllık İngiliz tarihine böyle bir olayı ilk kez sizlerin o keskin süngüleri yazdırdı. Burada şanlı ordum hem Kutulamare'nin karşısında hem de Kutulamare'yi kurtarmaya çalışan İngiliz birliklerinin yarma harekatı hamlelerinde tam 300'den fazla subayını, ayrıca 10 bini aşkın da askerini şehit ve yaralı verdi. Buna mukabil sizler İngiliz ordusundan 13 general, 481 subay ve 13.300 askeri esir aldınız. Bununla da kalmadınız. Kutulamare kasabasındaki İngiliz askerlerini kurtarmaya çalışan düşman birliklerine de şimdiye kadar 30 bine yakın kayıp verdirdiniz. Bu sayı farkı gözden geçirildiğinde dünyayı şaşkına çevirecek ve hayrete düşecek bir zaferin varlığı kendini burada kesinlikle ispatlamıştır. Şundan da emin olunuz ki tarih böylesi bir zaferi yazmaktan aciz kalacaktır. Türk askerinin kahramanlığı, sabrı ve sebatı, İngiliz'in o keskin inadını önce Çanakkale'de ardından da Kutulamare'de kırmıştır. Sadece süngümüz ve göğsümüzle kazandığımız bu zaferi gelecekteki başarımızın da parlak bir başlangıcı olarak kabul ediyorum. Şu andan itibaren bugüne Kut Bayramı adını veriyorum. Ordunun her neferi, her zabiti her yıl 29 Nisan'ı, yani bugünü kutlu zafer olarak anarken şehitlerimize de Yasinler, Tebarekeler ve Fatihalar okusunlar.

0: şehitlerimiz o ulvi hayatta göklerde kızıl kanatlarıyla uçarken gazilerimiz de gelecekteki zaferlerimize gözcü olsunlar. Bu metni Seryaveri Naim Cevat'a yazdıktan sonra seslenip Naim Cevat Efendi diyor. Bu yazıyı tüm orduya bir emir olarak yayınlayın. Yayınlayın ki bu kutlu zafer hafızalara kazınsın ve ebediyen unutulmasın. Evet Mehmet Bey, Kutulamare Savaşı aslında Çanakkale Zaferi'nin şöyle diyelim ikiz kardeşidir. Çift yumurta ikizleri de diyebiliriz. Çünkü Çanakkale Savaşı 3 Kasım'da başlamıştır. Kutulamare Savaşı da 6 Kasım'da başlamıştır. Yani burada savaşı başlatan akıl şunu hesap etmiştir. Zaten o esnada Türk ordusu ayrı cephelerde savaşmaktadır. Savaştığı cepheler Filistin, Suriye kendi sınırlar içerisinde. İşte Irak, Çanakkale, Hicaz, Kafkasya, Kanal, sınır dışlarında da Galicia, Romanya ve Makedonya'da savaşmaktadır. Çanakkale cephesine yoğun kuvvetler gönderen Osmanlı, jandarma alayı ve küçük bir birlikle bölgeyi, Irak bölgesini, Abadan bölgesini, Körfez'i kontrol etmeye çalışmıştır. Bunu fırsat bilen İngilizler 6. Puana tümeniyle oraya saldırmış ve orada bir mevzi kazanmaya, bir pozisyon tahkimatını artırmaya çalışmıştır. Ama karşısında büyük bir Türk direnişi, büyük bir Türk askerinin mukavemetini görmüştür. Çanakkale Savaşı tabii ki çok önemli. Çanakkale Zaferi çok önemli bir zaferdir. Bu zaferin içerisinde tabii deniz savaşları var, kara savaşları var. Deniz savaşlarında zaten bütün donanma yok edilmiş, hepsi geri çekilmiştir. Kalanlar da geri çekilmiştir. Kara savaşlarında da İngiliz ordusu getirdiği Yeni Zelandalı, Avustralyalı ve Hintli askerleriyle birlikte orada mağlup olmuştur. Fakat Kutulamare'nin Çanakkale Savaşı'yla ilgili şöyle bir farkı vardır. Kutulamare Savaşı'nda İngiliz ordusu esir alınmıştır. Hem de generalleriyle birlikte. Bu generalleriyle esir alınması onları tabii müthiş derecede onurlarını rencide etmiştir. İngilizler bu konuda biraz kibirli oldukları için bunu kendilerine yedirememişlerdir. Az önce de bahsettiğim gibi yani 3 Kasım 1914'te Çanakkale'de cephe açılmıştır. 3 gün sonra hemen İngilizler 6 Kasım'da bu defa Fav Yarımadası'na, Abadan petrollerini elde etmek için Fav Yarımadası'na hücum etmişlerdir. Buradaki bu küçük seyyar jandarma birliklerinin zayıflığı İngilizlerin iştahını kabartmıştır. Konuşmamın başında da bahsetmiştim. Hemen oraya Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu Süleyman Askeri Bey yönlendirilmiştir. Süleyman Askeri Bey gerçekten beni çok etkileyen bir komutandır. Teslim olmaktansa intihar eden bir komutandır. Savaş bu şekilde başlamış, gelişmiş ve sonuçlanmıştır. Beni konuk ettiğiniz için tekrardan teşekkür eder. Bütün dinleyicilerimize saygılarımı iletirim.
1: Eyvallah, çok teşekkür ederiz hocam. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı ben istifade ettim. İnşallah dinleyicilerimiz de istifade etmişlerdir. Efendim, konuk odasının bu bölümünde araştırmacı Ahmet Yılmaz'la Kutulamare Zaferi'ni konuştuk. Hocamın kıymetli değerlendirmelerini aldık. Ben istifade ettim. Sizler de inşallah istifade etmişsinizdir. Bir dahaki bölüme farklı konu ve konukla sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Konuk Odası.
1: Mehmet Dumlupınar.
0: Konuk Odası.
2: Semerkant Radyo.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar. Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
2: Eviniz, işiniz ya da yatırımlarınız çelik kadar güçlü olsun ister misiniz? Villa, fabrika, depo, tarım yapıları ve daha fazlası. Erol Çelik Yapılar, mimari projeden montaja kadar tüm çelik yapılarda anahtar teslim çözümler sunuyor. Gelin, çeliğin gücüyle hayaller şekillendirelim. Erol Çelik Yapılar, 0541 320 1303, 0542 147 66 90 Balıkesir. Kavedo, kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz.
3: Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programına katıldı. Erdoğan, mimari ve zarafette vakıf medeniyeti temasıyla hafta boyunca tertiplenecek etkinliklerin, ülke, millet ve vakıf medeniyetinin tüm mensupları için hayırlara vesile olmasını dileyerek şöyle konuştu. Genel Müdürlüğümüzün 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu vesileyle ecdadın mirasını evlatla buluşturan ata yadigarı eserlere gözü gibi bakan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum. Geçtiğimiz yılki Vakıf Haftası kutlamasında 101 vakıf eserinin açılışını yapmıştık. Bugün de yurt içinde ve yurt dışında son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf medeniyetinin temsilcilerinin çok ulvi bir mesuliyeti ifa ettiklerini dile getirdi. Vakıf temsilcilerinin sağlıktan eğitime, sosyal dayanışmadan yardım faaliyetlerine, Türk milletinin dünyaya örnek olan nevi şahsına münhasır kıymetlerini yaşattıklarını vurguladı. Erdoğan bunun için her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, Rabbim sizlerin bu gayretlerinizi

niyetlerini inşallah hayra ve berekete tebdil eylesin diyorum ifadesini kullandı. Vakıf kültürünün bir diğer özelliğinin de bireysel ve toplumsal hayatın her alanını, safhasını kapsaması olduğunu dile getiren Erdoğan şunları söyledi. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakfedilmiş evde doğar, vakfedilmiş bir beşikte büyür, vakıf ormanlarından geçimini temin eder, vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakfedilmiş bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman da vakfedilmiş bir tabuta konur ve vakfedilmiş bir mezarlığa gömülür. Geçmişte yapılan bu tespit son derece yalın, çarpıcı ve isabetlidir. Devitinde mürekkep kalmayan talebelere mürekkep temin edilmesinden, şehit ve sahabe türbelerinin tamir edilmesine, bitkilerin, tohumların ve göç yolundaki leyleklerin korunmasından, kimsesiz hastaların tedavisine kadar bizim vakıf geleneğimiz işte böylesine güçlü, bu derece kapsayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı bir yapıya sahiptir dedi. Erdoğan, canlı cansız tüm varlıkların merkezine alan vakıfların bugün özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından yapılan duanın ardından son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin toplu açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını ziyaret etti. Fuardaki standları gezen Yılmaz'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Saha İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar eşlik etti. Ziyaretinde Baykar'ın standını gezen Yılmaz, Bayraktar Kızıl Elma'yı yakından inceleyerek fuarda bu yıl ilk kez sergilenen mızrak, sivrisinek, K2 kamikaze dronları hakkında Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı. Aselsan'ın fuardaki standını da ziyaret eden Yılmaz'a Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, savunma sanayi ürünleri hakkında bilgi vererek kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç ve kamikaze insansız deniz aracı Tufan'ı tanıttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aselsan, Roketsan, TUSAŞ ve Baykar gibi büyük firmalarla iftihar ettiklerini, bunların aynı zamanda amiral gemisi olduğunu ifade ederek, bunların etrafında ikinci, üçüncü halkalarda çok sayıda firmanın geliştiğini ve yeni girişimlerin oluştuğunu anlattı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında İstanbul'da bulunan yetkililerle görüşmelerini sürdürdü. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Güler, Saha 2026 fuarının ikinci gününde de görüşmelere devam etti. Bakan Güler fuar kapsamında Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov, Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soypantuya, Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Kor General Nguyen Thanh, Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah Ali El Abdullah El Salem, El Sabah ve Moritanya Savunma Emekli İşleri Şehit Çocukları Bakanı Hanana Sidi ile bir araya geldi. Paylaşımda ziyaretlere ilişkin görüntü ve fotoğraflar da yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik Zirvesi'nde konuştu. Zorlu, Türk dünyasının rasathaneler inşa eden, geleceği ve vizyonu anlayan mühendislerin sahasını ve coğrafyasını kuran bir medeniyete sahip olduğunu, yeni dönemde ise Teknofest kuşağı ile birlikte İHA ve SİHA'lar üreten bir Türk dünyası ortaklığını hep birlikte yaşadıklarını belirtti. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesinin tanıtıldığını hatırlatan Zorlu şunları kaydetti. Elbette bu Türkiye için bir gurur vesilesi. Ancak esasında başka bir anlam daha taşıyor. Yıldırım Han esasında bütün Türk dünyasının menzilinin ortak buluşması ve eseri olarak tarihe geçmiştir. Yıldırım Han hem bizim menzilimizin ve caydırıcılığımızın göstergesi hem de barış ve huzur adına güvenlik şemsiyesi sembolüdür dedi. Zorlu Türk dünyasının birlikteliğinin hiçbir güç merkezine tehdit oluşturmadığını, aksine ortaya konulan proje ve çalışmalarla uzak coğrafyalarda barışı, huzuru ve güvenliği hissettiren bir medeniyetin temsilcisi olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında Milli Muharip Uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Kaan tedarik sözleşmesine Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihat Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu imza attı. Törende çeşitli firmalarla yerli ve milli sistemlerin tedariği için anlaşmaların yapılmasının ardından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sahanın önemli içeriklerinden birisinin de savunma sanayi alanında tedarik sözleşmelerinin imzalanması olduğunu söyledi. TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen Kaan, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi yeteneklerle Türkiye'nin hava gücünü arttıracak. İran Devrim Muhafızları Ordusu sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu ilişkin açıklama yaptı. ABD, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında Tahran'ın fiilen geçişleri kapattığı Hürmüz Boğazı ve çevresinde demirli bekleyen gemilerin, kaptan ve armatörlerinin bu süreçte İran'ın kurallarına uygun olarak hareket ettiklerini belirterek, Fars, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki kaptanlarla gemi sahiplerine İran'ın Hürmüz Boğazı kurallarına uymalarından ve bölgesel denizcilik güvenliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz denildi. Açıklamada saldırganın tehditlerinin etkisiz hale getirilmesiyle ve yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli ve sürekli geçiş sağlanacaktır ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirme önerisinin incelendiğini ve cevabı arabulucu Pakistan'a ileteceklerini bildirdi. ABD, görüşmelerde aracılık yapan Pakistan'a İran'la savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunmuştu. İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti. ABD Başkanı Trump 3 Mayıs'ta İsrail Devlet Televizyonu Kan'a verdiği mülakatta İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığında İran'a sunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından şüpheliler Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirilirken yakalanan 392 şüpheliden 122'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyon düzenlendi. 30 ilde 4500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 392 şüpheli yakalandı. 518 kilogram uyuşturucu maddeyle 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden sattıkları tespit edildi. Konya'nın Beşer ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçede belirlenen 13 adres, 3 iş yeri ve 18 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 51 makineli tüfek, 1 otomatik tabanca, 34 tabanca, 2 av tüfeği, 41 fişek ve 10 tüfek kartuşu ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyet

ek işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal paylaşım sitesindeki hesabından İspanya göz yummayacak başlığıyla yaptığı açıklamada uluslararası adaleti savunanlara yaptırım uygulamak tüm insan hakları sistemini tehlikeye atıyor. Avrupa Birliği bu zulüm karşısında kayıtsız kalamaz. Bu nedenle bugün komisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'in bağımsızlığını ve Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için yaptıkları eylemleri korumak amacıyla engelleme statüsünü etkinleştirmeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler üyelerine ve Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne uyguladığı yaptırımlara cevap olarak bu açıklamayı yapan Sanchez'in etkinleştirilmesini istediği engelleme statüsü, Avrupa Birliği'nin çıkarlarını etkileyen, üçüncü ülkelerin yasalarını askıya almasını imkan tanıyan bir mekanizma olarak biliniyor. İspanya Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025'in başından beri Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine uyguladığı ve şu anda 11 hakim ve savcıyı etkileyen yaptırımlara karşı önlem alınmasını istiyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güney ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesine yer alan Zelaya'da belediye başkanının evini bombaladı. Saldırıda Zelaya belediye başkanı Ali Kasım Ahmet ve 3 aile bireyi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Zelaya beldesini bombaladıktan sonra saldırı uyarısı yapması dikkati çekti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Saksakiye beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kendine bağlı Meyfedun beldesine İsrail ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısıyla topçu atışlarında da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Doğu Zafter ve Meyfedun beldeler arasındaki ana yolda hedef aldığı araçta 2 kişi hayatını kaybetti. Güneydeki Sur kentinde Vadi Cilo ve Tardiba beldeler arasında yer alan seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılarda da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesine yer alan Zelaya'da belediye başkanının evini bombaladı. Biri kadın ve biri çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 3 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Zelaya beldesini bombaladıktan sonra saldırı uyarısı yapması da dikkati çekti. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meyfedun beldesine İsrail ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısıyla topçu atışlarında da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin doğu ve batı Zafter beldeler arasında kalan Nehir Vadisi bölgesini 2 kez hedef aldı. Kentteki Yuhmur Eş-Şakif, Kabriha, Ernun, Safet Ed-Bıddih beldelerine de saldırılar düzenledi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.619'a ulaştı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri enkaz altından çıkarılan 4 ölü ve 16 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 837 kişinin öldürüldüğü, 2381 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 769 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.619'a, yaralı sayısının da 172.484'e yükseldiği bildirildi. Derdiyenler Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev sürelerinin dolması üzerine Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sıla ile Nedret Engin seçildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimde ise 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.
Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu.

Seçimin sonuçlanmasının ardından Mutta, Yüksek Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada görevleri sona eren Yener ve diğer üyelere hizmetleri için teşekkür ederek yeni seçilen üyelere başarı diledi. İran'ın başkenti Tahran'ın batısına yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde dün sabah saatlerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. İran Devlet Televizyonu Şehriyar bölgesindeki Erguvan Alışveriş Merkezi'nde çıkan yangına ilişkin detaylara yer verdi. Haberde yangın nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Ege Denizi'nde 8'i Türk 9 mürettebatın bulunduğu kargo gemisinin battığı belirtildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde Ege Denizi'ndeki Andrea Adası açıklarında sabah saatlerinde kargo yüklü geminin kayalıklara çarptığı kaydedildi. Haberde Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 8000 ton soda taşıyan geminin battığı bilgisi yer aldı. Vanuatu bayrağı taşıyan gemideki 8 Türk ve 1 Azerbaycanlı'dan oluşan mürettebatın kurtulduğu ifade edilen haberde Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin mürettebatı Andrea Adası'na götürdüğü belirtildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 18, Bursa 7-20, Edirne 7-23, Kocaeli 9-20, Çanakkale 8-20, Balıkesir 4-22 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 10-24, Aydın 9-24, Manisa 8-23, Denizli 8-21, Muğla 5-24, Uşak 2-16 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 12-23, Adana 11-23, Isparta 2-19, Mersin 12-20, Kahramanmaraş 8-20, Hatay 9-20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 3-15, Konya 3-15, Kayseri 3-15, Sivas 5-12, Eskişehir 4-15, Nevşehir 4-12 derece. Karadeniz bölgesi sağanak yağışlı. Trabzon 10-14, Rize 11-15, Samsun 10-16, Ordu 10-15, Giresun 11-16, Zonguldak 8-14 derece. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Erzurum 1-13, Erzincan 6-14, Malatya 5-15, Van 4-13, Hakkari 3-13, Kars 2-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Adıyaman 10-19, Diyarbakır 7-17, Şanlıurfa 10-19, Gaziantep 7-16, Mardin 7-15 ve Siirt 10-17 derece.

ana haber bültenini sunduk. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikaye.
1: Tutkal Buğusu İbrahim Halil Aslan. Sürüsü silah sesiyle dağılmış zayıf kırlangıç, göç hayallerini zengin bir şehrin gökyüzünde bıraktı. Sorsan niye göçtüğünü bilmiyordu. Sadece böyle olması gerekiyordu. Az ileride tekrar toplanan sürüde yerine bir başka yoldaşı doldururken, etsiz bedeni mavi boyalı bir balıkçı teknesinin yakınında suya karıştı. Deniz, gökten gelenleri karşılama konusunda oldukça sertti açıkçası. İnce bir kemik sesi dalgalandı suyun üzerinde. Balıkçı teknesini onarıyordu. Ağzından bir çivi çıkarıp iki parmağının arasına sıkıştırdı. Kırmızı boyası dökülmüş bir çekiçle tahtaya sabitledi. Balıkçının derdi çiviyle değil tahtaylaydı. Sesi duyunca duraksayıp kuşun cesedine bir göz attı. Gözleri seyiriyordu. Atkısını çıkarıp ağların üstüne bıraktı. Bir kıyıya, bir boğaza baktı. Havada balıkçıyı kıyıya çeken tutkal buğusu, balıkçının yüzünde mide bulantısını andıran bir sıkılganlığın çizgileri vardı. Buruşuk bir göz yummasının ardından başını belirgin bir şekilde eğerek ağları inceledi. Neden sonra kürekleri asılıp küçülmeye başladı teknesiyle. Balıkçı kıyıdan uzaklaşırken montumun yakasını yukarı doğru açıp boynumdan giren soğuğu kesmeye yeltendim. Üzerimde fiyakalı duran Yeşilçam filmlerindeki gariban başrol oyuncusu havasını kendime gülerek savuşturdum. Ağlayan bir kadın geçiyordu oturduğum bankın arkasında. Bugün yeşili bile soluktu buraları. Hava ha yağdı, ha yağacak. Kaç zamandır şehrin stresi birikmiş de birazdan patlayacak bir bombayla herkes rahatlayacakmış gibiydi sanki. Hiçbir hayvan olanca gücüyle bağırmıyor, küçük ve eksik sesler çıkarıyordu. İnsanlar hızlı adımların çocuğuydu her tedirginlikte. Çoğunluğu pazarı evinde geçiriyordu belli ki az evvel gelirken gördüm. Sinemada boştu. Birazdan yağmur çiseleyecek, yolları hafiften ıslatacak, araba lastikleri tıslamalar bırakacaktı caddelere. Dalgalar, kayalıkları daha bir öfkeyle tokatlayacaktı. Kargaşa başlayacak, klaksonlar yankılanacak, uzakta bir fesleğen çıldıracaktı. Ben kalkıp gidecektim, tutamadım ellerimden. Şimdi gamzesi solmuş bir çiğden bıraksam şuraya, bağırsam, bağırsam, bağırsam. Yok, ben bu kadar çığırtkan bir adam değilim. En fazla bir iki yutkunur, tütünümü sararım. Ya da öyle olsun isterim. Buraya kadar gelmişken bir hayal iliştirip gitmeden olmazdı şu manzaraya. Bir filmin son sahnesi mesela. Burada çekilmiş olsun. Şu balıkçı sıradan bir karakter olsun, hava ne zaman bozsa kendini denize salan bir adam. Sakalları jilet kaydı, başında fötr şapka, Engix takımlarını çekiyor üzerine, şu çizgili olanları hani. Ayakkabılarını cilalamayı ihmal etmiyor. Rüzgar ne zaman fırtınaya evrilse, bütün sermayesini 2,5 metrelik teknesine doldurup denize açılıyor. Sahile baktığında vedalaştığı birileri var. Rengi solmuş bir hayalin içindeki insanlar. Adam hayal kurmak için gözlerini kapatmıyor. Bizzat aynı yere bakıyor, o günkü ağaç yine orada, arkadaki restoranda insanlar yemek yiyor, her yer gri, her renk soluk. Fakat her şey yerli yerinde ve gerçek, hayaldeki insanlar hariç. Bu muhtemelen onları son gördüğü andır. Fakat birden fazla olduklarını nereden biliyoruz? Hayır, bilmiyoruz. Hayal bizim, öyle olsun istiyoruz. Yine de adamın özeline girmeye hakkımız yok. Bu el sallayanlar kimlerdir?

Onlara ne oluyor, balıkçı niye işe gider gibi giyinmiş, tüm bu vedalaşma havasına rağmen neden hiç ağlamıyor mesela, elinde duran sinema biletleri neyin nesi? Bunları bilmiyoruz ve bilmeye de hakkımız yok. Balıkçı var sadece ve böyle bir adam. Sahilde her şey hazır, kameramanlar, sesçiler vesaireler. Yönetmen bir ekranın başında ve sandalyede oturuyor. Hayır, bu sefer oturmasın. Ayakta izliyor her şeyi. Sandalyede setin temizlik işlerini yapan amca oturuyor. Hem de hiç yadırgamıyor durumu. Doğrudan gelip kuruluyor. Balıkçı komutun gelmesini bekliyor ve birazdan yönetmenin sesi duyuluyor. 3, 2, 1, motor. Kuş ölüsü, böğüren deniz, fırtına, kayalıklar. Balıkçı sahile bakıyor, yüzünde hüzünden iz yok. Dönüp uzaklara sonra. Tekne maviye boyanmış, adamın yüzü geçmişe. Bu adam, belki bu sefer, diyerek ölümle buluşmaya gidiyor anlaşılan. Tekne maviye boyanmış ısrarla ve inatla, fırtına çıkacak, belki bu sefer alabora olacak tekne ve sahil güvenlik ayırt edemeyecek mavi denizden. Yardıma gelen olmayacak, kimse kurtarmayacak. Olmadı, sıkıldım bu hayalden. Hem hava da açtı, yalancı bahar kondu sahilimize. Birazdan ağaçlar çiçek açmaya başlayacak, sonra don. Doğa, doğayı vuracak. Ben kalkıp gideceğim. Ellerim boşlukta kalacak.

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
1: Reklamları dinlediniz.

Hadis-i Şerif'in Sırrı. Hacı Abdülhakı Gucdüvani Hazretleri, Kuddüs-i Sirruhu, bir aşura gününde birkaç müridiyle sohbet ederken, sırtında hırka, omuzunda seccade olan zahit görünüşlü biri kapıdan girip meclise oturdu. Hacı Abdülhaliki Gucdüvani Hazretleri, Kuddüs-i Sirruhu, sohbetine devam ederken ara sıra da başını kaldırıp odaya yeni giren bu adama bakıyordu. Zahit kılığındaki bu adam bir müddet sonra kalkıp mübareğe dönerek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ferasetinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar buyurmuşlardır. Bu hadisi şerifin sırrı nedir diye sordu. Abdülhaliki Gucdüvani Hazretleri, Kuddüs-i Sirruhu, sırrı budur ki zünnarı kesip şerefi İslam ile müşerref olasın dedi. O kimse bende zünnar bulunmaz deyince, Hacı Abdülhaliki Gucdüvani Hazretleri, Kuddüs-i Sirruhu, oradakilerden birine o adamın hırkasını çıkarmasını emretti. O kişi hırkayı çıkardığında belindeki zünnar da açığa çıktı. Bunun üzerine o adam hemen tövbe edip İslamiyet'i kabul ederek mübareğin talebeleri arasına katıldı. Hurma kütüğünün inlemesi. Minber yapılmadan önce Resulullah Efendimizin kendisine dayanarak hutbe okuduğu kuru bir hurma kütüğü vardı. Minber yapılınca Allah Resulü bu minbere çıkarak hutbe okumaya başladı. Minbere çıkıp hutbe okuduğu bir gün, kendisine dayanarak hutbe okuduğu hurma kütüğünün devenin ağlaması gibi inlediği duyuldu. Resul-i Ekrem Efendimiz yanına gelip teskin edinceye kadar da inlemesi devam etti. Kuru bir kütüğün ağlaması insanları öyle etkiledi ki, mescitte gözyaşı dökmeyen hiç kimse kalmadı. Kütüğün, Peygamber Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem mahrum kaldığı için ağlaması, ona olan aşkının zahiren ilanıydı. O dahi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem ayrı kalmaya dayanamamıştı. Evliyanın vefatına dayanamayan incir ağacı. Muhammed Raşit Hazretleri, Kuddüs-i Sirruhu, vefat etmeden 8-10 ay kadar önceydi. Sevenlerinin akşamları bir araya gelip sohbet ettikleri bir çay ocağı vardı. Bir akşam işlerinden biri, çay ocağının bahçesinde meyve vermeyen incir ağacını göstererek, ''Arkadaşlar, şu incir ağacına aşı yapalım da ki meyve versin.'' dedi. Ertesi gün aşılı bir incir ağacından alınan 7 kalem getirildi. Her bir kalem, Muhammed Raşit Hazretleri, Kuddüs-i Sirruhu ve halifelerinin adına atfen aşılandı. Haftalar ilerledikçe Muhammed Raşit Kuddüs-i Sirruhu ve kardeşi Abdülbaki Hazretleri, Kuddüs-i Sirruhu için dikilen aşılar, diğerlerinden çok daha fazla büyüyüp serpilmeye başladı. Takvimler, 1993 yılının Ekim ayının 22'sini gösteriyordu. Sabah 10 sularında aniden çıkan şiddetli bir rüzgar ortalığı birbirine kattı. Rüzgar kesildikten sonra çay ocağından dışarı çıkanlar, incir ağacında sadece Muhammed Raşit Hazretleri Kuddüs-i Sirruhu için aşıladıkları kalemin kırıldığını gördüler. Bazıları nemlenen gözlerini siliyorlardı ki çay ocağının telefonu çaldı. Telefondaki ses Muhammed Raşit Hazretleri'nin Kuddüs-i Sirruhu ahirete göçtüğünü söylüyordu. Adeta Allah dostunun varlığıyla sürur bulup yeşeren o körpe fidan, Sadat'ın ahirete göçmesiyle artık ben de yaşayamam dercesine Sadat'a mutabaat ederek kendisini o rüzgara teslim etmişti. Hazreti Ebu Bekir'in babasının hidayete ermesi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, yaşlı ama babasının elinden tutup Allah Resulü'nün yanına getirmişti. Yaşlı adamın halini gören Allah Resulü, ''Neden buraya getirdin? Biz yanına giderdik.'' deyince, Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an, ''Onun sizin yanınıza gelmesi daha uygundur ey Allah'ın Resulü.'' diyerek, onun tevazu ve nezaketine karşılık verdi. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem elinden tutan Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu an, babası Ebu Kuhafe, Müslüman olmak istediğini söyleyip, Resulullah'a biat etti. Bu esnada Ebu Bekir'in radıyallahu an gözlerinden sicim gibi boşalan gözyaşlarını gören Allah Resulü bunun sebebini sorunca buram buram aşk

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Feraset. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, müminin ferasetinden, ileri görüşlülüğünden kaçının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.

muhabbet ve sadakat kokan sözler çıktı peygamber aşığının ağzından. Bugün babam değil de amcanız Ebu Talib'in Müslüman olmasını ve benim sevinmemdense sizin sevinmenizi ne kadar çok arzu ederdim ey Allah'ın Resulü.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 36 75 Balıkesir.
3: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.

Okumaya tutunmak. Okuma eylemi bugün can sıkıcı bir krizin eşiğinde. Son zamanlarda en sık karşılaştığımız, giderek kronikleşen temel şikayet okuyamamak, odaklanamamak ve vakit ayıramamak. Başlanan kitapların yarım bırakılması, okuma eyleminin sürekli ertelenmesi ve en nihayetinde zaman bulamama gerekçesine sığınılması sadece vakit darlığıyla izah edilemez elbette. Bu durum

Bunun muhtelif sebepleri muhakkak vardır. Fakat her halükarda bunlar zihnin bir metne yoğunlaşmak için gereken mesaiye artık tahammül edemediğine işaret ediyor. İşin yazmak tarafında da durum pek parlak değil. İnsani çaba giderek azalıyor. Yazma eyleminin otomatikleştiği, kahır çekmeden, ter dökmeden şablon metinlerin üretildiği bir döneme girdik. Okuma ve yazmaya buradan baktığımızda düşünme yetimizin de giderek zayıfladığını görüyoruz. Bu problemleri sadece tembellikle veya teknolojik hızla açıklamakta eksik kalır. Ne yazık ki mevcut eğitim sistemimiz de bu yüzeyselleşmenin önüne geçecek, okura analitik düşünmeyi ve metin tahlilini aşılayacak donanımdan yoksun. Ezber ve sınav cenderesine sıkışmış mevcut yapı, sorunu çözmek bir yana düşünme tembelliğini kurumsallaştırıyor. Gelecekte ulaştığı bilgiyle ne yapacağını bilmeyen bir topluma dönüşmemek için okuma ve düşünme kültürünü merkeze alan çok daha yoğun ve sahici çalışmalara ihtiyacımız olduğu açık. Tüm bu sorunların arasında okuma yazma konusunda kafa karışıklığı yaşayan okurlarımız için somut bir zemin aradık ve elinizdeki sayının dosya konusunu meseleyi kökünden ele alarak okumak, düşünmek, yazmak olarak belirledik. Sorgulama bölümümüzde ise yazarlarımıza okuma pratiğinizi şekillendiren temel ilkeler nelerdir? Okurken nasıl bir yöntem takip ediyorsunuz? Sorusunu yönelttik. Niyetimiz çıkış kapısı arayanlara, bizzat metinle hemhal olanların ve masa başında ter dökenlerin tecrübelerinden bir ufuk açabilmek. Zira okumaktan kaçmanın bin türlü bahanesi olsa da ona tutunmanın mutlaka bir yolu vardır. Mayıs sayımızda buluşmak üzere. Cihan Karakurt.

Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Namık Kemal Mesut Uz. Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

bu devrin gençlerinin ve insanının vatan şairi olarak bildiği Namık Kemal, Sultan Abdülhamit Han'ın hatıratından öğrendiğimize göre yine Sultan Hamit mağdurlarından gibi gösterilir. Oysa saltanata bağlılığı, Osmanlı soyuna olan ihtiramı ve saygısı göz ardı edilemeyecek kadar gerçek ve hakiki bir bilgidir. Mamafi, Mithat Paşa'nın yakın dostu olmasına rağmen özellikle kanuni esasi hususunda bir türlü anlaşamayan ve sürekli karşı çıktığı için Mithat Paşa tarafından da dışlanan Namık Kemal, defalarca sultanın huzuruna çıkarak özellikle Meclis-i Mebusan'ın kontrolünü ve kanuni esasinin defi için alınması gereken tedbirleri konuşmuş, anlatmıştır. Hatta yine Abdülhamit Han'ın hatıratından öğrendiğimize göre kanuni esasi hakkında reddiye tarzında bir mütalaa hazırlayarak bizzat Sultan Abdülhamit Han'a sunduğu varittir.

0: Sultanım, Namık Kemal Efendi huzura kabulünü arz ederler.
1: Namık Kemal Bey mi? Hayırdır inşallah. Neden gelmiştir, bir şey söyledi mi?
0: Hayır sultanım. Ancak rengi kaçık ve telaşlı. Mutlaka sizi görmek istediğini ısrarla söyler.
1: Bilirsiniz paşa, Namık Kemal Bey Mithat Paşa ile yakın arkadaştır. Ancak bazı fikirleri uyuşmaz. Acep bundan mı ola ki görüşmek istemesi?
0: Padişahım, bana bir şey söylemedi. Ancak emrederseniz gidip kendisine bir sorayım. Bilgi alıp size arz edeyim efendim.
1: Yok yok. Alınız içeriye bakalım. Neymiş derdi? Hoş geldiniz Namık Kemal Bey. Nasılsınız? İnşallah afiyettesinizdir.
2: Hamdolsun sultanım. Sağlığınıza duacıyım. Çok şükür. Siz nasılsınız? Sıhhat

0: Âliniz yerindedir inşallah.
1: Çok şükür. Ümmeti Muhammed'in hizmetkarı olarak onların işlerini halletmeye ve sıkıntılarını bertaraf etmeye çalışıyoruz.
0: Sultanım, malumunuz bu kanun-i esası ile ilgili hazırlıklar son hızıyla sürüyor. Mithat Paşa, Mahmut Paşa ve avanesi bu konuda ziyadesiyle ısrarcı. Lütfedin müdahale ediniz, durdursunlar bu çalışmaları.
1: Tamam, durdursunlar da neden efendim? Bu konuda bir kararname yayınlarsam önce beni sorguya çekmezler mi? Hem bu telaşınızın nedenini anlayamadım. Siz de aslında kanuni esasiyenin ilanıyla ilgili fikir beyan ediyordunuz. Buna muhalif bir karar verir ve bunu da ilan edersem devlet sıkıntıya girer. Hem şu an Avrupa milletlerinin gözü de bizim üzerimizde. Hassas bir mesele. Dikkatli karar vermemiz lazım değil midir?
0: Ama efendim, siz padişah-ı şahanesiniz. Kim sizi sorguya çekebilir ki? Kim buna cüret edebilir?
1: Bu tahtta benden önce oturanları kim indirdi, beni kim çıkardıysa onlar. Bakın, siz de diyorsunuz. Henüz iktidar onların ellerinde. Ben onların muhalefetine karar alırsam, benden önce tahta çıkanların akıbetine uğrarım. Yapmak istediklerim henüz bitmedi.
0: Sultanım, anlıyorum ama bu kanuni esasinin önüne geçmelisiniz. Mamafi, eğer tedbir alınmazsa bu konuda hanedan-ı Ali Osman'ın bugüne kadar gördüğü en büyük sıkıntılardan daha kötüsü ortaya çıkacak. Hafazan Allah, hanedan-ı Osman'ı dağıtacaklar.
1: Namık Kemal Bey, esef etmeyiniz, telaş etmeyiniz. İnşallah Rabbimizin takdirinden ve yazgısından başkası cereyan edemez.
0: Hakkı âliniz var ama tedbir pişmanlıktan iyidir.
1: Hamdolsun, bugüne kadar pişman olacağımız hiçbir işe tevessül etmedik.
0: Padişahım, galiba ben anlatamıyorum. Bu adamlar saltanatın sonunu getirmek üzere Mebusan Meclisi'ne önlerine kim geldiyse doldurdular. 72 milletten insanla müteşekkil mebuslar topluluğu Devlet-i Ali Osman'ın kıymetini ne bilsin?
1: Paşa, Namık Kemal Beyefendi'ye bir kahve ikram edelim inşallah. Ben de içeyim. Hatta yanında da has şerbetimizden getirin sürahiyle. Kana kana içsin ki içindeki ateş bir miktar rahatlasın. Esef etmeyiniz, yaptıkları her şeyden haberimiz vardır. Ancak ben de bizzat meşruti idarenin millet için en iyisi olduğu kanaatinde olduğumu sarahaten belirttim. Onların oyunları varsa bizim de Rabbimize hamdolsun ferasetimizle aldığımız tedbirler vardır.
0: Ama sultanım...
1: Affınıza mağruren Namık Kemal Bey. Dinlerseniz düşüncelerimi aktarayım.
0: Elbette sultanım, buyurunuz, lütfediniz.
1: Sizin telaşınızı çok iyi anlıyorum. Saltanata ve hanedan-ı Ali Osman'a olan bağlılığınızı ve sadakatinizi biliyorum. Size göre meşruti idarenin meşru bir şekilde icrası elzemdir. Ancak bunun kontrolü ve deruhtesi de hanedan-ı Ali Osman'ın elinde olmalıdır. Mamafi, bu konuda size sonuna kadar katılmaktayım. Ancak Mebusan-ı Ayan böyle düşünmemektedir. Şayet bir meşruti idare olacaksa, hür ve ihtiyarı elinde bir meclis olsun niyazındadırlar. Benim buna rağmen müdahale etmem ne kadar doğru olur sizce? Elbette bu müdahalenin sonucunda ziyadesiyle bir sıkıntı ortaya çıkar. Bu sıkıntının da hem millete hem de ümmete ziyadesiyle zararı olur.
0: Ama sultanımız, şayet müdahale etmez, lağvetmezseniz milletin ve ümmetin medarı iftiharı olan hanedan-ı Ali Osman zarar görecek.
1: Hakkı âliniz var ama bir ailenin zarar görmesi, topyekün bir ümmetin, topyekün bir milletin zarar görmesinden daha az bir sıkıntı doğurmaz mı sizce?
0: Şayet bu aile devleti kurmuş, bugüne kadar birçok badirelerle mücadele etmiş, ümmetin birliği ve beraberliği için kendi hayatlarından, canlarından bile geçmişlerse, bu konuda elbette elzem bir tedabir-i umumiyenin alınması zaruridir sultanım.
1: Sizin hanedana olan bağlılığınızı ve sadakatinizi biliyorum, şahidim. Ancak kanaatimce Mithat Paşa ve avanesinin de milletin selameti için çalıştığını zannediyorum.
0: Cüretimi mazur görün sultanım ama geçtiğimiz günlerde bir ayan meclisinde Mithat Paşa'nın bizzat ağzından şu aciz kulaklarım duymuştur. Hanedan

0: Hanedan-ı Ali Osman yerine Hanedan-ı Ali Mithat olsa ne gerektirir dediğini. Bu adamın niyeti ne milletin yararı ne ümmetin faydası. Bunun yegane gayesi hanedanı devirmek ve sizin oturduğunuz makama kendisi oturmak. Baştan ayağa hırs olmuş. İktidar hırsıyla gözleri kararmış.
1: Buyurunuz. Kahvenin tadını çıkarınız ve esef etmeyiniz. Mamafi bu husus ziyadesiyle mühim bir husustur. Elbette sizin gösterdiğiniz hassasiyete sonuna kadar saygı duymaktayım. Ben de ilgili makamlarla zaman zaman görüşmekte ve bilgiler almaktayım. Ancak ne siz, ne ben, ne de çok daha büyük ve güçlü gelebilecek insanlar, takdirin ve Hak Subhanehu'nun yazgısının önüne geçemeyeceklerdir.
0: Peki sultanım, siz nasıl buyurursanız. Ben ziyadesiyle tedirgin olduğum ve yaptıkları konuşmalara, yazdıkları namelere vakıf olduğum için gelip size haber vereyim istedim.
1: Teşekkür ediyorum. Bir kere daha sadakatinizi takdir ediyorum. Bu konuda her daim böyle düşündüğümü de bilmenizi isterim. Her ne kadar içinizde kopan fırtınalar zaman zaman zat-ı âlinizin halet-i ruhiyesine etki etse de biliriz ki sizin hanedan-ı âli Osman'a olan muhabbetiniz kaimdir ve daimdir. Bundan zerrece şüphemiz yoktur. Bu durum da bize yeter.
0: Siz bu milletin ve ümmetin hamisisiniz sultanım. Soyunuz ve ceddiniz asırlarca bu millete, bu ümmete hizmet etmekten şeref duymuş ve hademelik yapmışsınız. Millet olarak birçok defa vefasızlık gösterdik ve en sıkıntılı zamanlarınızda sizi yalnız bıraktık. Menfaatlerimiz istikametinde yeri geldi ihanetle yoğrulduk. Ancak siz yine de bu millete küsmediniz, kırılmadınız, incinmediniz.
1: Bunları samimi birer beyan olarak addediyorum. Hakkı âliniz var. Ama şunu da unutmamak lazımdır ki, biz de bu milletin bir evladıyız. İnsan babasına, anasına küsebilir mi? Onlardan kendisini ayrı tutabilir mi? Etle tırnak gibidir. Tırnağı söktüğünüz zaman yerine gelinceye kadar canınız ziyadesiyle yanar. Hanedan-ı Ali Osman'ı farklı bir millet, farklı bir ırk gibi görmeye, göstermeye çalışan sergerdeler, sizin göstermiş olduğunuz şu samimi tavıra baksınlar ve anlasınlar ki, bu millet tüm fertleriyle bu devleti seviyor. Kıyamete kadar da sevmeye devam edecektir. Hamdolsun.
0: Sultanım, ne kadar âli cenap bir insansınız. Tehlikenin geldiğini gördüğünüz, bildiğiniz halde hala o insanlar hakkında kötü bir kelam etmediniz, o insanları suçlamadınız, zemmetmediniz.
1: Nasıl suçlarım Namık Kemal Bey? Onlar da bu milletin evlatları. Suçları sabit görülürse gerekli ceza verilir. Şayet suçları sabit görülmezse ne diyeyim, nasıl suçluyum ve ceza vereyim söyler misiniz?
0: Hakkı âliniz var efendim. Ben yersiz bir telaşa kapıldım anlaşılan.
1: Ancak tekrar söylemekte beis görmüyorum. İnşallah herkesin bir hesabı olduğu gibi Rabbi Rahim'in de bir hesabı vardır ve şaşmaz. Mutlak hesap onun hesabıdır. Siz esef etmeyiniz. İnşallah o hesap tecelli edecektir.
0: Peki efendim. Siz nasıl buyurursanız. Ben müsaadenizle sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim.
1: Estağfurullah. Sizin kaleminiz kadar yüreğinizin de sağlam ve itidalli olduğunu biliriz. Siz vatana ve millete sadık bir bendesiniz. Allah niyetinizi kalbinize göre nasip ve müyesser kılsın inşallah. Ah Namık Bey ah. Sizin beyninizde ne var bir çözebilsem? Bir Mithat Paşa'dan yana olursunuz, bir saltanattan yana. Bir meşruti idareyi desteklersiniz, bir mutlaki idareyi. Ancak bu iki arada bir derede bulunmanız sizi hayra götürmez. Tarih sizi biraz sıkıntılı anacak kanaatindeyim.

Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit. Yazan yöneten Yusuf Duru. Teknik yönetmen Haluk Zekeriya Kürtüncüoğlu. Sesleri alan Mehmet Dumlupınar. Program danışmanı Doçent Doktor Kurtuluş Demirkol. Bölüm oyuncuları: Anlatıcı Cengiz Demir, Sultan Abdülhamit Seyfullah Kartal, Mabeyinci Yusuf Duru, Namık Kemal Mesut Uz. Radyo tiyatrosu Sultan Abdülhamit.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey.

0: Camper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mack Dorset Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hayat yolculuğunda gönüllere dokunan sözler, bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerin yazdığı eserlerle içinde gezilen bir umman, meselelere tasavvufi bir bakış. Batuhan Şengül'ün sunumuyla Canı Dilden, hafta içi her gün saat 14'te Semerkant.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Dile gelen mektuplar.

İmam Hattat Bağ Alevi Kuddüse Sirru. Tam adı Abdullah bin Alevi bin Muhammed el-Hattat el-Yemeni'dir. 4 Safer 1044 miladi 30 Temmuz 1634 tarihinde Hadramut'un Terim kasabasında doğmuştur. Nesebi Cafer es-Sadık, Muhammed el-Bakır ve Zeynel Abidin silsilesiyle Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'a uzandığı için Seyyid unvanıyla anılır. Haddad lakabı ve Haddadi nisbesiyle tanınır. Basra'dan Hadramut yöresine göç eden Abdullah bin Ahmed'in oğlu Alevi'ye nispetle Ali Alevi, Beni Alevi, Ba Alevi, Aleviyun gibi isimlerle anılır. İmam Haddad 4 yaşındayken çiçek hastalığına yakalanarak gözlerini kaybetmesine rağmen güçlü hafızası ve parlak zekası sayesinde öğrenimini başarıyla sürdürmüştür. Hıfzını ikmal edip ilk eğitimini tamamladıktan sonra fıkıh tahsiline ağırlık vermiştir. Aralarında Seh bin Ahmet Ba Hasan'ın da bulunduğu hocalardan fıkıh dersleri almıştır. Ayrıca irşat alanında da kendini yetiştirmiştir. Seyyid Muhammed bin Alevi Es-Sekkaf'la mektuplaşarak ondan tasavvuf zevki almıştır. Terim'de ve çevresindeki yerleşim birimlerinde meclisler ve hayır kurumları inşa ettirmiştir. İmam Haddad'ın Eddürül Manzum li Zevkül Ukul vel Fuhum, El-Fusül İlmiye vel Usulül Hikemiye ve İthafüs Sail bi Cevabil Mesail gibi birçok eseri vardır. Kendisi Yafililerin baskıları yüzünden Havi'ye göç etmiş ve 7 Zilhicce 1132'de miladi 10 Ekim 1720'de orada vefat etmiştir. Fakat naaşı Terim'e getirilerek burada defnedilmiştir. İmam Haddad Bağ Alevi'nin Muhammed bin Abdurrahman Mezru'a'ya

yakini elde etmenin yolları hakkında gönderdiği mektup şu şekildedir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ım, senin adınla başlıyorum. Emrine uyarak hamd ediyor, üzerime vacip olan şükrü

Allah'ım, senin verdiğin nimetleri saymaktan aciz olduğumu görünce, bu nimetlerin şükrünü yerine getirmekten daha fazla aciz olduğumu anladım. Cenab-ı Mevla, Efendimiz büyüğümüz Hazreti Muhammed'e ve onun al ve ashabına salat ve selam olsun. Abdullah bin Alevi el-Hattat'tan zeki, akıllı, hak yola vasıl olan, ehli tarikata bezenen ve mensup olan, Allah için seven Fakih Muhammed bin Abdurrahman Mezrua'ya. Allah onun kalbine sevgi tohumunu eksin. Kalbini şevk sularıyla sulasın ve böylece zahiri ibadetlerle kalbinde Allah'a yakınlık meyveleri yetişsin. Nitekim Allah Teala'ya ancak dünya sevgisinin arzuları peşinde koşmanın ve Allah dışındaki şeylere meyletmenin pisliğinden arınmış kalplerin yönelmesiyle vasıl olunur. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Vesanük Abdullah'ın, Ahmet bin Abdullah Şürahil'in, Abdurrahman bin İbrahim Sahi'nin ve Allah için sevdiklerimizin üzerine olsun. Kıymetli mektubunuz bana ulaştı. Yazdıklarınızı anladım. Sorularınızın hepsi şu üç meselede toplanıyor. Birinci mesele. Dünyaya meyletmenin sebebi ve bundan kurtulmanın yolu nedir? Bilmelisin ki bunun sebebi yakinin azlığıdır. Bundan kurtuluşu sağlayacak deva da yakinin kuvvetiyle hasıl olur. Yakin de iki şekilde elde edilir. İlki konuşmakta olan Allah'ın alametlerine nazar etmektir. Yine Kur'an'ın ayetlerine nazar ve susmakta olan alametlere, yani ulvi ve sufli acayip varlıklara nazar etmektir. Bu da ariflerin tefekkür dediği şeydir. İkinci şekli ise nefsi güzel ahlakla süslemek, kalbin aynasını dünyalıktan uzlet ve sıdkla mücahede ederek parlatmaktır. Böylece oraya hak tecelli eder. Bu ikinci şekil tasavvuf erbabının tercih ettiği yoldur. Yakini sağlam itikat sahibi olmak zannetmeyin. Çünkü o bütün müminlerde vardır. Sadece bununla dünyalıktan uzaklaşmak elde edilmez. Bahsettiğimiz yakinse kalbi saran, kalbi kontrolü altına alan Rabbani nurdur. İşte o zaman yakin sahibi Allah'tan başkasını görmez. Nefsinin arzularından kurtulur. Hatta bütün varlıklardan kurtulur. Kalbin dünyaya meylinin tedavisinde faydalı olan yöntemlerden biri de kişinin sürekli olarak yaratılmışlardan hiç kimsenin kendisine bir yardımının dokunamayacağını hatırında tutmasıdır. Ayrıca kendisinden bir zararı defedemeyeceğini de. Bundan daha aciz bir kimse olabilir mi? Akıllı bir kişinin bu durumdaki bir kişiye meyletmesi ne kadar doğrudur? Hayır, asla. Bunlar vehimdendir. Yakinin azlığından kaynaklanır. Sen yakin halini güçlendirmeye çalış. İnşallah bu durumdan kurtulursun. İkinci mesele. Salih kimseleri sevenlerin, onlarla vakit geçirip onların yolunda yürüyenlerin durumu nedir? Bilmelisin ki salihleri sevmenin önemiyle söylenenler, onlara her yönden benzemek ve her yaptıklarını yapmak değildir. Burada bahsedilen salihlerin nefsidir. Onları bu yönden seven kimse, gerçekten onların muhibbi olur. Kişi, Allah dostlarının her birini sevdikçe, daha çok onlara benzer ve onların eseri kendisinde parıldar. Onların yolunda yürümekten geri kalmanın sebebi ise gayret ve himmet eksikliğindendir. Himmet tevfiğin kalıbıdır. Tevfik de Allah-u Teala'nın hazinesindedir. Öyleyse Allah'tan istenmeli. Üçüncü mesele. İnsan kendisinde o sıfat olmasa bile öveni sever. Kendisinde var olduğunu bilse bile kendisini kınayana kızar. Bu insanın durumu nedir?

Bilmelisin ki bu Ademoğlunun hamurundandır. Bundan kimse kurtulamaz. Ancak insanlık vasfından çıkıp ruhani melekler safına katılan kişi kurtulabilir. Buna ulaşmanın yolu da birinci meselede zikrolunmuştur. İhlas ehline göre bundan kurtulmanın yolu da ihlas sahibi kişinin övgüyü de, kınamayı da, öveni de, kınayanı da aynı görmesidir. Kınanmaktan rahatsız olup övülmekten hoşnut olmaksa bazen mübah, bazen de haram olur. Bu da kişinin sevinme ve rahatsız olma sebebine göredir. Bir kişi övdüğünde sevinen kişinin övenin yanında bir menfaati vardır demektir. Kötülendiğinde rahatsız olması, onun kötüleyen yanında bir menfaatinin olmadığının delilidir. İnsan övgüden hoşnut olur ve kınanmadan rahatsız olur. Çünkü insanların dilleri Hakk'ın kalemleridir. Bu sebeple Allah Teala ishar edip kötüyü de gizlemiştir. Bu övgü de ortaya çıkar ve güzellikler anlatılınca ve iyi olarak anılınca kişi sevinir. Allah'ın ahirette kendisine böyle muamele etmesini diler. Kötülükleri anıldığındaysa hüzünlenir. Zira Rabbinin ahirette kendine böyle muamele edeceğinden korkar. Bu meseleyi açıklamak için sözü çok uzatmak gerekir. Son meselede Hüccetül İslam İmam Gazali Hazretleri İhya kitabında makam sevgisi ve riyayı kötüleme bölümünde uzunca anlatmıştır. Dualarınızda bizi unutmayınız. Vesselam.

0: Reklamlar.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
0: Reklamları dinlediniz.

Efendim medeniyetin beşiği dediğimizde, medeniyetin kaynağı dediğimizde şüphesiz bu coğrafya akla geliyor. Bu coğrafya insanlığın kültürel tarihiyle yaşıttır desek hiç de fazla bir şey söylemiş olmayız. Ki yine bu coğrafyada üretilen ne varsa bunlar aslında bizim geçmişe dair iyi bildiğimiz şeyler. Fakat bugünkü siyasi konjonktür ve siyasi adlandırma bu coğrafyayı Orta Doğu ve Orta Doğu bataklığı olarak almayı tercih ediyor. Oysa eski tarihlerde mesela Batılılar için bu coğrafyanın adı Levant'tı. Yani güneşin doğduğu, yükseldiği yer anlamında kullanılıyordu. Ve biz Müslümanlar için de burası tabii ki Mekke-i Mükerreme merkezli bakarak bu adlandırmayı yapıyorduk. Mekke'nin kuzeyinde yer alan bu geniş havzaya Biladüşşam adını veriyorduk. İşte bu Biladüşşam ya da Batılıların tabiriyle Levant 16. yüzyıldan itibaren de pek çok kültürel alışverişin, ticari alışverişin kaynağı haline gelmişti. Ta ki Osmanlı bu coğrafyalardan çekilmek zorunda kalana kadar. Osmanlı sonrası dönemde ise Batılıların inanılmaz, akıl almaz oyunlarıyla baş başa kalmış oldu coğrafya. Artık oluşan yapay sınırlar, yeni adlandırmalar oradaki bütünlüğü bozarak, o Biladüşşam dediğimiz yeri parçalayarak oranın artık eski mümbitliğine zarar vermiş oldular. Ve bugün bir bataklık olarak andıkları, topluca bataklık olarak andıkları yerde insanların, ülkelerin, milletlerin kimliklerini görmemeye, burada yaşayan insanların başına gelen hadiselerle ilgilenmemeye, Batı'da bir insanın başına gelen bir mesele çok büyük bir karşılık bulurken, burada binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanın öldüğü, öldürüldüğü hadiselerde buradaki insanların bir değerinin olmadığını, sadece rakamdan ibaret olduğunu maalesef görüyoruz. Ve bu coğrafyada hareketlilik tabii ki bitmiyor.

Güncel gelişmelerde hep haberlerden duyduğumuz, sürekli karşılıklı açıklamaların olduğu, savaşların olduğu bir coğrafyada biz birazcık daha bu Biladüşşam dediğimizden anladığımız o Suriye, efendime söyleyeyim Filistin'e varana kadar ki o havzada Suriye üzerinden bir okuma yapabilir miyiz dedik. Bu işi çok iyi bilen bir konuğumuzla birlikte Biladüşşam'ı, Suriye'yi ve güncel gelişmeleri birazdan çerçeveye alıyoruz efendim.

0: Evet efendim, kıymetli misafirimiz Ömer Özkızılcık, araştırmacı, analist, stratejist, farklı isimlerle ifade edebiliriz. Özellikle Suriye'de aktif bir şekilde çalışmalarınızı yürütüyorsunuz. Daha önce konuk olmuştunuz, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş buldum yayınlarla.
0: Sizi burada ağırlamak bizim için büyük bir keyif. Bunu size de söylüyoruz, bir kez daha söylemiş olalım. Şimdi tabii ana gündem İran Savaşı. Suriye ile ilgili önemli gelişmeler var ama İran Savaşı biz birinci ayındayken bir programda burada ele aldık. Kıymetli hocamız Ayhan Sarı bize gelişmeleri anlattı ama o zamandan bu zamana birçok şey oldu. Ya, anlaşma teklifleri oluyor, ateşkes oluyor, karşılıklı restleşmeler oluyor, Boğaz üzerinden birçok mesele oluyor. İşte bugüne kadar haberlerden neredeyse her gün, günde iki kere, üç kere değişen bir gündemle görüyoruz. Bir toparlayacak olsanız, hani son bir aylık gelişmelerde ne oldu, ne bitti, neden bunlar oldu, şu an ne durumdayız?
1: Ya aslında öncelikle şunu ifade edelim, daha net bir tablo ortaya çıkar. Bir müzakere süreci devam ediyor. Yani müzakere süreci bu savaş başlamadan önce başlamıştı. Savaş varken de müzakere süreci devam ediyordu ve hala o müzakere süreci devam etmeye devam ediyor. Yani buradaki mesele aslında bizim gördüğümüz her şey bir müzakere sürecinin bir parçası. Yani şöyle ifade edeyim. Trump'ın bir gün çıkıp bir açıklama yapması, İran'ın yetkililerinin açıklama yapması, işte tarafların görüşmesi, savaşın olması, abluka kararı gibi farklı kararların alınması, hepsi bu müzakerenin bir parçası. Şimdi burada son bir ay içerisinde neler yaşandığına baktığımızda en çok öne çıkan ateşkes anlaşması. Ateşkes anlaşması aslında Pakistan arabulucuna çıktı ve burada Amerika ile İran arasında aslında şöyle bir anlayış oldu. Evet, biz anlaşamıyoruz ama savaşarak da bir strateji kazanım elde edemiyoruz. Yani buradaki Amerika Birleşik Devletleri nezdinde en büyük mesele oldu. Ateşkes olmadığı bir denklemde, yani savaşın devam ettiği bir süreçte, bir denklemde Amerika ne elde edecek? Yani savaşta o güne kadar ne elde edemedi de savaş devam etseydi elde edemeyecek sorusunun cevabı olmadığı için Amerikan tarafı bu meseleyi ateşkese razı gelme noktasında bir adım attı. Yani bu da aslında biz şunu ifade edebiliriz. Bu anlamda ateşkesin olması İran'ın ortaya koymuş olduğu direnişin bir başarısı. Peki İran açısına bakalım. Onlar niye ateşkesi kabul ettiler? Çünkü çok net bir tablo var. O da şu: Amerika'nın İran'a yönelik saldırıları İran'a çok büyük hasar veriyor. Yani biz evet görüyoruz İran'ın verdiği cevapları,

0: vesaire. Savaş olarak değerlendiğimizde İyan Göyceli olarak önemli adımlar attı. Bu savaşı dengelemek adına asimetrik birçok yöntem kullandı. Ve kendilerini iyi hazırlamışlar bu savaşa. Beklediğimizin üzerine bir performansla sergilediği bir gerçek.
1: Halbuki ilk tablo çok yıkıcıydı ve İran bitti diye düşündük yani. Öyle düşünmüştük.
0: Evet, ilk tablo yani özellikle dini liderlerin öldürülmesi, işte devletin reisini koruyamamaları. Bu da çok ciddi bir zafiyetti. Ama sonrasında bu durumu toparlayabildiler. Şimdi toparladıktan sonra ama şu olsa kalkmış değil. Amerika'nın ve İsrail'in hava sahaları az yıkım gerçekleştirmiyor. Zararın boyutu gerçekten yüksek. Ve bu savaşın da İran üzerinde daha büyük bir maliyeti var. Her ne kadar Amerika'yı zorlamış olsalar da. İran da bu yüzden dolayı ateşkese razı gelme noktasını pozisyon aldı. Ve taraflar arası müzakereler başladı. Doğudan müzakereler. Şimdi bu doğudan müzakereye baktığımızda bu da önemli bir kişilik gördük. Ne G.D. Vance, Amerikan Başkanı'nın yardımcısı. Onun gönderilmiş olması müzakereye aslında şu mesajdı. Amerika diyor ki İran'a biz anlaşma sağlamak istiyoruz. Çünkü bu savaş hazırlığı yapıldığı esnada Amerika'da işte Trump kendi ekibini sorduğunda müzakere ettiğinde New York Times'in haberine göre hiç kimse Trump'a çıkıp bu savaşın şöyle maliyeti, şöyle riskli, şöyle sıkıntısı bu ortaya koymuş olduğumuz yaklaşım, Netanyahu'nun fikri gerçekleşemeyebilir tarzında bir konuşma yapmaya cesaret dahi edememişler. Kendi ekibine söylemişler ama Trump'un yüzüne bunu söyleme cesareti gösterememişler. Bunun tek bir istinası var, o da G.D. Vance. Başkan yardımcısı olarak o demiş ki bu savaşın doğru bulmuyorum ama Trump'un susturmasını bilmiş. Şimdi onu göndererek aslında savaşı istemeyen bir figürü, bu konuda en net Amerikan hükümetinde tav sahibi olan birisini göndermiş oldular. Ama bir anlaşma çıkmadı. Şimdi biz o gün bugündür karşılıklı olarak hep bir resleşme, karşılıklı olarak bir meydan okuma ve bir müzakere sürecindeki o diplomatik hamlelerin kamuoyunun önünde yapıldığını görüyoruz. Yani bunlar normalinde eskiden müzakere masasında, işte biz mesela biliriz anlaşmalardan vesaire Osmanlı tarihinden. O da olur. İşte heyet çıkar gider sonra geri gelir. Ondan sonra işte bir kavga çıkartılır. Bir sonrasında ama anlaşmalı tavır sergilenir. Bunların hepsi diplomasinin hamleleri. Bunlar mı şu an kamuoyunun önünde gerçekleşiyor?
1: Yeni diplomasi bu mu oldu sizce?
0: Bu Trumpçı diplomasi diyelim biz buna. Yani Trump'ın yaklaşımı bu. Maalesef Trump o uluslararası diplomatik tahammülleri artık ortadan kaldırdığı için bir nevi bir orman kanunları çerçevesinde küresel bir anarşi içerisinde biz yeni böyle bir süreci görüyoruz. Bir açıdan daha şeffaf halklar için ama diğer yandan da çok tedirgin edici. Şimdi Trump bir gün çıkıyor anlaşmaya çok yakınız diyor. Ertesi gün diyor ki İran'ı yerle bir edeceğim. İran tarafı çıkıyor diyor ki hayır biz anlaşmaya yakın değiliz. Sonra diyor ki işte biz tehdide boyun eğmeyiz. Sonra diyor ki biz görüşebiliriz anlaşmaya hazırız. Şimdi karşılıklı olarak sürekli böyle hamleler geliyor ve bunların hepsi bir müzakerenin parçası. Ne oldu? Trump İran'ın elindeki en güçlü kart olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma kartını. Hepimiz artık bence malumumuz oldu. Buna karşı Hürmüz'ü açmaya çalıştı önce. Hürmüz'ü açamayacağını öğrenince karşı hamle yaptı. Bu sefer dedi ki Hürmüz Boğazı'nın üzerine ben kapatılmasının üzerine ben de bir abluka uyguluyorum.
1: Evet.
0: Bu ablukayı ile şunu demiş oldu. Kapatamadığım yeri ben kapatırım. Yani bu biraz benzetme tam uymuyor ama işten birisi kovulunca der ya sen beni kovmadın ben istifa ediyorum. Biraz o duygusal hareketlilikle. Çünkü bu ablukanın uygulanmasının bir özel bir amacı yok. Yani mesela Çin'den İran'a giden silah sevkiyatları durdurmak için abluka ihtiyaçları yoktu. Ya da İran'ın petrol ihracatını engellemek için abluka ihtiyacı yoktu. Hatta bu savaş başladıktan sonra Amerika İran'a petrol ihracatı noktasında izin vermişti ki küresel petrol fiyatları düşsün diye. Yani böyle bir tezat bir durumda yaşadık. Bu da aslında Hürmüz'ü açamaması. Sonra ne oldu? Trump baktı ya abluka ile de İran ikna edemedi. Sonra dedi Hürmüz'ü açacağım. İşte özgürlük operasyonu, Operation Freedom ilan etti. Sonra iki gün içerisinde dedi ki ya Pakistan benden rica etti, görüşmeler iyi gidiyor, İran'la anlaşacak gibiyiz. O yüzden bu operasyonu şimdi rafa kaldırdım. Yani Hürmüz'ü açmak için ilan ettiği yanlış hatırlamıyorsam 4. operasyon bugüne kadar ve hepsini rafa kaldırmak zorunda kalıyor. Neden? Çünkü sahanın gerçekliği, coğrafyanın

0: değişikliği çok net. Coğrafya şu, bir ev yapmak için uğraş gerekir ama yıkması kolaydır. Evet. Coğrafyada da İran'ın pozisyonu tam olarak böyle. Amerika bölgede güvenliğin sağlanmak için ciddi bir efor sarf etmesi gerekiyor. İran ise coğrafyanın sağladığı imkanlar sebebiyle çok dağlı bir geçit olması, ondan sonra İran'ın bölgesinde daha dağlık tepelik alanların olması sebebiyle ve İran'ın elindeki silah mühimmat sistemlerinde, füze sistemlerinde düşündüğümüzde kolay hedef alabileceği bir bölge. Ve bunu da gördük. Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri'nde bazı saldırılar düzenledi. Yani özetle neler yaşadık dediğimizde müzakere sürecinin gözümüzün önünde ceyan ettiğini yaşadık. Pakistan'daki ikinci tur müzakereler istediği gibi gerçekleşemedi. Trump telefonla görüşelim dedi ve şu an taraflar arası sürekli anlaşma metinliğe gidiyor. Ve şöyle oluyor. Amerika İran'a 10 maddelik bir anlaşma metni gönderdi. İran bunu beğenmedi ilk turdaki müzakerelerden sonra. İran bunu beğenmedi. Trump çıktı, tehditler yağdı bilmem ne. Sonra biz İran'dan karşı cevaplar gördük. Ondan sonra İran yeni bir liste gönderdi. İran gönderdiği 14 maddelik bir anlaşma metni. Trump onu beğenmedi. Yine tehditler, işte operasyon, özgürlük bilmem ne. Bu müzakere hamleler geldi. İran karşı hamlelerini yaptı. Şimdi Amerika'dan yeni bir teklif İran'a gitti. Şimdi İran onu inceleyecek. Şimdi bu da aslında ne oluyor? Normal şartlarda bu iki ülke gidip işte tarafsız bir yerde, işte Pakistan gibi bir yerde oturup bunları müzakere masasında yapmaları gerekir. Yani oradaki heyetler bunu yapması gerekir. Birbirini tehdit etmesi gerekir. Ama biz bunu küresel ölçekte görüyoruz. Kamuoyuna açık bir şekilde görüyoruz. Ve bu ciddi anlamda hem tedirginlik yaratıyor hem de belki bu sürecin bir anlaşmaya gitmesi noktasındaki en büyük engel bu. Evet. Biz buna uluslararası ilişkiler literatüründe chicken game diyoruz. Yani bunu şeye benzetebiliriz. Yolda iki araç var. İki araç üst üste geliyorlar. Birisi yana kaymak durumunda. Ama kayma, ikisi de kaymazsa o zaman çarpışacaklar. Şimdi kim geri adım atacak? Amerika mı yan şeyde kayacak yoksa İran mı yan şeyde kayacak? Yoksa ikisi de mi kayacak? Yoksa kaymayıp çarpışacaklar mı? İşte şu an yaşadığımız tamamen bu. Karşılıklı olarak birbirlerini tehdit eden ve karşılıklı olarak kendi iç kamuoylarına ya biz teslim olmadık. Biz istediğimizi elde ettik demek isteyen iki taraf.
1: Peki ne ama günün sonunda bütün bunlar neden sorusunu bir kere daha düşünürsek. İşte bu bahsettiğiniz o tehlikeli oyun. Kim çekilecek, kim çekilmeyecek. Bunu daha iyi anlarız. Yani neden? Ne istiyorlar birbirlerinden?
0: Şimdi bu da ne isteniyor konusunun birçok farklı boyutu var ama. İşin en böyle kilitlendiği noktadan ele alalım. Nükleer meselesi. Birçok farklı mevzu var Amerika ile İsrail arasında, İsrail Amerika ile İran arasında. Ama bu işin kilitlendiği, böyle en bariz pürüzün göründüğü mesele nükleer meselesi. Şimdi nükleer konusunda Amerika diyor ki İran nükleer bombaya sahip olamaz. Evet. İsrail'in sahip olmuş olması burada bir şey değil. Ki bunu da ifade edelim. Bölgedeki diğer ülkeler de İran nükleer bombaya sahip olmasını istemiyor. Türkiye de buna dahil. Ama İran'a diyor ki nükleer zenginleştirme yapmak, işte nükleer santral vesaire kullanmak bu her devletin egemenlik hakkıdır. Doğru. Biz zaten nükleer bomba elde etmek istemiyoruz. Çünkü bu konuda dini fetva var. Bunun caiz olmadığına dahil. Amerika diyor ki ben senin dini fetvana güvenmem. Bu da nükleer zenginleştirme yapıyorsun. Sen bu zenginleşmenin sonucunda nükleer bomba elde edeceksin. Şimdi buradaki sorunun temelinde şu yatıyor. Amerika'nın pozisyonuyla İran'ın pozisyonu aslında uzlaştırılabilir. Nasıl uzlaştırılabilir? Nükleer zenginleştirmenin seviyeleri var. İşte %3, %4 seviyelerinde zenginleştirme yaptığınızda bundan nükleer bomba yapamazsınız ama sivil anlamda, nükleer enerji anlamında kullanabilirsiniz. Eğer İran'ın istediği buysa o zaman ne de denilebilir? İşte %4 seviyesinin üzerine çıkmayacak şekilde zenginleştirme yapılabilir. Ama böyle bir anlaşma yapan birisi var, Obama. Zamanında Obama nükleer anlaşmayı İran'la yaptığında tam olarak böyle bir anlaşma yapıldı. Bir seviye belirlendi ve bu seviye üzerinde İran da bunu kabul etti ve düzenli olarak tahkikat, denetimle yapıldı. Şimdi ama buradaki şey ne? Niye anlaşabildiler? Çünkü Amerika dedi ki ben %4 diyorum örnek vereyim. İran dedi ki ben %10 yapacağım. Müzakere ettiler. İşte 4'e anlaştı ya da 3 şey Amerika 3 diyordu. Bir noktada anlaşabiliyorsunuz. Ama Trump bu Obama'nın yaptığı anlaşmadan geri çekildi. Bu anlaşmanın çok kötü bir anlaşma

0: söyledi. Ve dedi ki İran nükleer bombaya sahip olamaz. Ama bu tabiyi yeniden tanımladı ve dedi ki sıfır zenginleştirme. Şimdi siz sıfır zenginleştirme dediğiniz anda karşı tarafla bir müzakereye payınız kalmıyor.
1: Tabii.
0: Yani %1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi, 6 mı o tartışma yapamıyorsunuz. Ki İran %60'a kadar zenginleştirme yaptı son dönemde. Ki geçen sene Amerika bombalamıştı o nükleer tesislerde %60'a kadar zenginleştirme vardı. Hala yerin altında bulunuyor. İran gidip oradan çıkartamadı henüz. Şimdi bu sıfır vurgusu Trump'ın ve sıfır kararı kaldığı sürece tarafların anlaşması bilhayli zor. Peki Trump niye bu sıfırdan vazgeçemiyor? Çünkü vazgeçtiği an İran'la oturacak masaya yine bir rakamda anlaşacak. Mesela 4 değil belki 2'de belki 3'te anlaşacak. Ama anlaşma mantığı ve felsefesi Obama'nın felsefesi ve mantığından aynı olacak. Yani kendisinin geri çekilmiş olduğu anlaşmadan bunca savaş, bunca olaydan sonra gidip aynı anlaşmayı imzalamasında tam kendine yediremiyor. Bu kendi iç siyasetinde ona sıkıntı olacak. Tam tersi bakalım. İran da diyor ki %0 yaparsan bu teslimiyettir. Yani İran diyor ki tam ben gururuma yani düşürmeyi yedirebilirim. İşte belli bir seviyenin altında zenginleştirmeyi kabul edebilirim. Ama sıfır kabul ettiğim ben teslim olmuş oluyorum. Bunu da İran kendi iç kamuoyuna anlatamıyor. Diyor ki o zaman diyecek biz niye bu kadar kayıp verdik? Niye biz bu kadar mücadele ettik? Bunca sene eğer biz hiç zenginleştirme yapamayacaksak, nükleer enerji sahip olamayacaksak, biz bunca sene niye yaptığıma maruz kaldık? Niye bu kadar uğraştık? Bu yüzden dolayı iki tarafta geri adım atamıyor ve araçlar çarpışıyor. İlk çarpışmayı bu savaşta yaşadık. Şu anda da mevcut konjonktür hala devam ediyor.
1: Birbirlerini itiyorlar aslında. Aynen. İki araba kafa kafaya vermiş birbirlerini itiyorlar. Şimdi işi Suriye tarafına taşıyacak olursak bu savaşa dahil olmadı. İki tarafta bu savaşa Suriye'yi dahil etmediler. En azından biz öyle görüyoruz. Bu doğru mu bu yorumu yapmak? Ve bunu eğer doğruysa bunu nasıl başarıldı? Yani Suriye'nin mevcut durumunu da göz önüne alırsak bu nasıl başarıldı, nasıl sağlandı? Aslında bunu öğrenmek isteriz.
0: Öncelikle cevaplayayım. Doğru. Ama çoğu insan anladığı şekilde doğru değil. Nasıl yani? Suriye'ye yönelik bu savaş sebebiyle 4 saldırı oldu. Ama nasıl mesela Türkiye 3 tane balistik füze geldi. Ama biz ne diyoruz? Türkiye bu savaşta tarafsız olmayı başardı. Ve etkilenmemeyi, savaşa dahil edilmemeyi başardı Türkiye. Benzer bir durum Suriye'de de var. Ama orada 4 saldırı var. Ve o 4 saldırının her 4'ü de ayrı hikayesi var. Şimdi ne var buradaki hikaye? Bu 4 saldırının tamamı İran'dan gerçekleşmiyor. Irak'taki İran destekli Şii milisler Suriye'de 4 farklı noktaya 4 farklı zamanda saldırı düzenlediler. Ve ilk 3 saldırı Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den geri çekildikten sonra Suriye ordusuna devrettiği üsler. Yani Amerika malumunuz Suriye'nin Fırat'ın doğusundan çekildi. Evet. Bu çekilme süreci devam ederken işte birincisinden geri çekildikten belli bir müddet sonra Irak'taki Şii milisler o üsse saldırdılar. Eski Amerikan üssü ama artık Suriye ordusunun kontrolündeydi. Bu yüzden dolayı da saldırı da Suriye ordusu hedef alındı.
1: Evet.
0: İkincisi herkese aynı şekilde. Üçüncüsü de yine aynı şekilde. Son dördüncü saldırı ise Amerikan askerli o üstten çıkmadan yanlış hatırlamıyorsam 4 gün önce yani çıkma arifesindeyken oraya saldırı gerçekleşti. Ve bu da Amerikan askerli hedef alındı. Bu 4 saldırının hepsinde can kaybı vesaire olmadı. Hiçbirinde böyle bir şey gerçekleşmedi. Sadece maddi hasar oluştu. Ama bu 4 saldırı dışında Suriye bu savaşa doğrudan dahil değil. Hatta ve hatta İsrail tarafından da Suriye hedef alınmadı. Mesela bu Suriye içerisinde bir İsrail hava saldırısı var. Ama Düzce meselesiyle ilgili, İran meselesiyle ilgili bir durum söz konusu değil. Şimdi nasıl bunu başardı? Bu aslında Suriye'ye baktığımızda bir diplomatik anlamda başarı. Savaşını dahil edildi. Bunun çok net bir cevabı var. O da şu. Suriye'nin izlediği dış politika yaklaşımı. Suriye kendisini ne İran'ın blokunda ne de İsrail'in blokunda tanımlamıyor. Yani Suriye ne İsrail'le işbirliği yapıyor ne İran'la işbirliği yapıyor. Suriye ne aktif olarak İsrail'e saldırıyor ne de aktif olarak

0: İHA'na sağlıyor. Suriye kendi ülkesine ne İsrail alan açıyor ne de İHA'na alan açıyor. İki ülkeyi de kendisine olabildiğince uzak tutmaya çalışan ve iki ülkeye de yaklaşımı şu: birbirimize savaşmayalım, bir anlaşma olsun. Senin zararın bana dokunmasın, benim zararım sana dokunmasın. Sen git istediğini yap, bana bulaşma. Ben de istediğim gibi takılayım, sana karışmayacağım. Bu yaklaşım içerisinde. Ama Suriye'nin bu pozisyonu tek başına da yeterli olmayacaktı. Çünkü mesela buna benzer bir politikayı kim uyguluyor? Katar. Katar da buna benzer bir politika uyguluyor ama evet. Katar hedef alındı. Evet. Gelelim ikinci etkene. Orta Doğu'da Amerikan üsleri güvenlik ihtiyacına sahip olan ülkeler için bir güvenlik sebebiydi. Yani şimdi Orta Doğu'daki Körfez ülkeleri özellikle çok ciddi bir zenginliğe sahipler. Bunu korumaya ihtiyaçları var, güvenliğe ihtiyaçları var. Ve bu güvenliği kendi imkanlarına sağlayamıyorlar. Burada kendilerini korumak için ülkelerini Amerikan üslerine açıyorlar. Ve Amerikan üsleri bulunduğu için kendilerini yıllardır güvende hissediyorlardı.
1: Evet.
0: Ama yeni denklemde Amerika'nın da İsrail'in yanında savaşa dahil olmasıyla Amerikan üsleri güvenlik sağlayıcıdan güvensizlik sağlayıcı, istikrarsızlık sebebi ve saldırıya uğrama sebebine dönüştü. Bu yüzden dolayı Katar, Bahreyn, Suud, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt hedef alındı. Ama Suriye'ye geliyoruz. Suriye'de Suriye'yi korumak için bir Amerikan üssü bulunmuyordu. Yani Suriye demedi ki gel Amerika'ya, benim ülkemde güvenlik sağla. Burada üs kur, bunu da istediğin şekilde kullan. Mesela bu bağlamda Türkiye'de de benzer bir durum var. Mesela Türkiye'de de Amerikan askerleri var. Ama Türkiye'de bir Amerikan üssü bulunmuyor. Mesela İncilik üssünü ele alalım.
1: Evet.
0: İncilik üssüyle Katar'daki üs arasındaki hukuki fark ne? Katar'daki üs %100 Amerikan üssüdür. Orası tamamen Amerika'ya aittir. Amerika orada istediği gibi operasyonları yönetir. Ve Katar hiçbir şekilde oradaki Amerikan üssüne karışamaz. İncilik üssüne gelelim. İncilik üssü %100 Türkiye'ye aittir. Oradaki tüm yetki kontrol Türkiye'dedir. Hı hı. Ve bu üs NATO'ya açılmıştır. Yani NATO'nun kullanımına Türkiye kendi üssüne izin vermiştir. Mesela eskiden öyle değildi. Değişti bir dönemde. Eskiden Amerikan üssüydü. Sonra Türkiye oradaki hakkı alıyor biliyorsunuz. Şimdi buradaki hukuki statü sebebiyle...
1: Bu önemli ayrım ama kamuoyu çok bilmiyorlar.
0: Bilmediğim hala. Farkındayım. Hı hı. Ama İncilik üssü, Küvecik üssü herkese. Hı hı. Bunlar %100 Türkiye'ye ait ve orasının baş sorumlusu bir Türk'tür. Yani Türk ordusudur. Hı hı. Ve biz aslında hukuki anlamda şöyle bir durum oluyor. Burası kendi üssümüz. Gelin burada siz de beraber buradaki lojistik imkanlarından sağlanın. Beraber eğitim yapalım. Beraber lojistik faaliyetlerde bulunalım. Ama Türkiye'ye ait burası üs. Şimdi bu yüzden dolayı İHA'nın İncilik üssünü evet 3 saldırı denemesi oldu. Ama onun haricinde hemen İran yetkiler çıktı. Hayır biz bunu istemiyorduk, bu bizden gelmedi. Özgür varan açıklamalarda bulundular. Evet. Neden? Çünkü o üssü hedef almak Türkiye'ye hedef almaktır. Ama Katar'daki Amerikan üssünü hedef alırsanız o da Katar'a hedef almamış oluyorsunuz. Tamam sonra diğer Arap ülkelerin Amerikan üsleriyle alakası olmayan yerleri de hedef aldılar. Ama buradaki hukuk statü onları bu kırgan statüye itti. Şimdi Suriye'de öyle bir şey yok. Suriye'de öyle bir şey olmadığı için Amerikan üssüne sahip olmanın getirdiği dezavantaja sahip değiller. Hı hı. Bu ikinci sebep. Bir de üçüncü bir sebebe gidelim. O da blok meselesi. Siyasi blok. Şimdi Suriye'nin şu an mevcut konjonktürde, Orta Doğu'daki dengede ne İsrail Birleşik Arap Emirlikleri bloğunda ne de İran, Irak, Hizbullah, Husiler blokunda. Suriye'nin bulunduğu blok Türkiye, Suudi Arabistan bloğu. Şimdi Suriye bu bloğun içinde bulunduğu için özellikle Türkiye gibi bir aktörün biraz koruması himayesi altında olduğu için İran Suriye hedef almıyor. Çünkü Suriye'yi hedef alırsa o zaman Türkiye'den karşı karşıya kalma riski var. Aynı şekilde İsrail de Suriye'de hedef almıyor. Neden? Çünkü Türkiye ile Suudi Arabistan Trump'a ikna ettiler ve Trump Suriye üzerinde dedi ki hayır burası benim kabul ettiğim bir bölge. Suriye ile ilişkileri normalleştirecek Suriye hükümetini ben tanıyorum. Ve İsrail ile arabuluculuk yapıyor. Sonra daha detaylı konuşuyoruz.
1: Tabii.
0: Ama bu yüzden dolayı da İsrail de hedef almıyor. Hı hı. Yani özetle Suriye yönetimin siyasi tercihleri sebebiyle bugün Suriye savaşın içerisinde değil. Eğer Esed rejimi kalmış olsaydı onun siyasi tercihleri sebebiyle şu an Suriye

0: bu savaşın bizatihi parçası olurdu.
1: Olursa ne olurdu hocam? Yani öyle bir projeksiyon farz muhal olsaydı bizi ne bekliyor olurdu? Coğrafyayı ne bekliyor olurdu?
0: Yani biz bunu bence Lübnan'da görüyoruz. Şimdi Lübnan güneyinde adeta neredeyse tabii aynı seviyede değil. Gazze'ye varan bir gazileştirme süreci, bir yıkım sürecini görüyoruz. İsrail buradaki hava saldırıları sebebiyle.
1: Maalesef.
0: Şimdi eğer...
1: Yarısı galiba...
0: Yani Lübnan'ın güney kesimi...
1: Yok gibi bir şey değil mi artık?
0: Şu an o da yani yıkım çok ciddi boyutlarda. Göç veriyor. Yani o seviyede ki Lübnan'daki insanlar Suriye'ye kaçıyor mülteci olarak. Evet. Yani bunu düşünmemiz lazım. Evet. Yani biz Suriyeli mültecileri alışmışız. Lübnan'daki insanlar Suriye'ye artık mülteci olarak kaçıyorlar. Bu riskle karşı karşıya olurdu ve özellikle Şam, ondan sonra Suriye'nin güneyi insansızlaştırma anlamında ciddi bir kayıp yaşanırdı. Ve Esed rejiminde güçlü olmadığı için bu farklı farklı bir sürü terör örgütü ve ciddi alanlarda da zafiyet oluşturuyordu. Bu açıdan şu an Suriye yönetiminin ortaya koyduğu bu siyasi yaklaşım Suriyelilerin toparlanıp tekrar kendi hayatlarını yeniden imar edip tekrar güçlenmelerine imkan sağlıyor. Adeta bir nefes almalarına imkan tanımış oluyor.
1: Peki şöyle bir şey yapalım mı? Tekrardan savaşın yoğunlaştığı, artık herkesin bildiği Hürmüz Boğazı ile ilgili bazı veriler var hocam. Onları sizin yorumlamanızı rica edeceğiz. Şimdi bu bütün bu konuşmaları, özellikle Trump'ın yaptığı konuşmaları vesaire gördüğümde, yani bunların ekonomik yani manipülatif hareketler olmanın ötesinde bir şey olmadığını hep düşünüyorum. İlk aklıma gelen bu oluyor. Çünkü işin içinde Amerikan var. O sebeple. Şimdi iki tane bizim verimiz var. Birisi, evet, küresel ticaretteki Hürmüz Boğazı'nın payı ile ilgili. Burada deniz yoluyla yapılan petrol ticaretinde çok ciddi, üçte bir seviyesinde bir payı var. Ve işte ekrana geldiği üzere kimyasallardan işte kuru yük çok az bir şey tutuyor dünya ticaretinde. Ama o bile %2 ciddi bir rakam dünya ölçeğinde baktığımızda. Diğer meseleye baktığımızda ne oluyor? Yani böyle bir hacmi olan bir yerde 22 Şubat itibariyle günlük gemi 151 gemi geçerken 18 Nisan 44, şimdi ise günde 6 gemi geçiyor. Böyle ciddi bir düşüş var. Bu tabii ki ekonomik neticeleri, ticari, küresel ticarete etkisi oldukça büyük. Şimdi burada insan şunu düşünüyor tabii ki. Biz hep büyük piyasaları konuşuyoruz ama bugünkü odak noktamız olan Suriye'de toparlanmaya çalışan bir yer ya bir taraftan. Suriye'de bu Hürmüz'den dolayı etkilenmeler nasıl oldu? Biz bile burada petrolden dolayı bayağı bir zarar gördük aslında.
0: Yani isterseniz Suriye'ye gelmeden önce Hürmüz'ü biraz konuşalım. Tabii, öyle isterim ben.
1: Tabii ki.
0: Şimdi burada bu rakamlar tablonun tamamını izah etmiyor aslında. Burada tabloyu daha da vahimleştiren ve Hürmüz'ü daha da stratejik hale getiren önemli bir detay var. Petrolün farklı şekilleri var. Şimdi Körfez bölgesinde çıkan petrol hafif petrol ve burada çıkan petrolün yani seviye boyut olarak daha çok zeytinyağına benziyor. Kolay işlenilebilir, işlem maliyetleri düşük ve dünyadaki birçok petrol rafinerisi işte orada benzinle, dizele, uçak yakıtına çevrildiği alanda daha çok dünyada bu hafif petrol üzerine rafineriler var. Çünkü bunun üretim maliyeti daha az ve dünya tedariki de ciddi anlamda. Mesela Venezuela'da dünyanın en büyük petrol rezervi var. Ama Venezuela'dan çıkan petrol çok ağır petrol. Yani ağır bir dedi. Amerika'daki mesela ağır petrol, Venezuela'da çok ağır petrol çıkıyor. Yani çamura benzeyen bir petrol. Yani sanki elinize çamur almışsınız. Şimdi bir yanda zeytinyağı gibi bir şeyi işlemek ne? Çamur gibi bir şeyi işlemek ne? Evet, evet. Bunu aslında ciddi bir maliye, teknoloji farkı. Mesela her rafineri, her ülke bu ağır veya çok ağır petrolü işleyebilecek teknolojiye de sahip değil. Şimdi bunu da düşündüğümüzde o üçte bir oranı çok çok daha ciddi bir seviyeye geliyor. Çünkü geriye kalan üçte ikinin çoğusu hafif petrol değil.

0: Hani Rusya'da hafif petrol var. O da ayrı bir sıkıntı. Rusya'nın şu an Ukrayna sebebiyle. Bu yüzden dolayı Hürmüz Boğazı'nın kapatılması küresel piyasa, küresel enerji anlamında çok ciddi bir maliyet. Bu birinci mesele.
1: Aslında herkesi etkileyen bir şey oldu.
0: Tüm dünyayı etkileyen. Yani evet. Bu tüm dünyadaki...
1: Yani alternatif ihtiyaç. Olarak geriye kalan 3'te 2 ile burayı çok rahat efendim absorbe ederdik falan diyemiyoruz. Çünkü buranın altyapı tesisler de buradan gelecek malzemeye göre dizayn edildiği için. Evet. Doğru anladım.
0: Aynen öyle. Evet. Yani diğer şeylerin üretim miktarı dünya küresel ihtiyacı karşılama yeterli değil. Şimdi bu bir. İkincisine gelelim. Bir de bu da bazı niye şu an peki biz uzman petrol kıtlığı yaşamıyoruz gibi bir soru çıkar o zaman. Rezerv sebebiyle. Mesela Japonya Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere %90 oranında muhtaç. Şu an buradaki şeyden en çok etkilenen ülkelerinden birisi Japonya. Çünkü Körfez ülkelerinden %90 enerji ihtiyacını oradan karşılıyordu. Tüm ülkedeki rafineriler bu hafif petrole göre uyarlı. Ama Japonya'da şu an petrol sıkıntısı yok. Neden yok? Çünkü Japonya dünyadaki en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülkelerden birisi. Şu an o rezervi kullanıyorlar. Ama bu rezerv ne kadarlık? İşte 1 sene, 1,5 senelik. Şu an rezerv kullandığı için dünya piyasasında şey yok, tedarikte bir eksiklik yok. Ama bu Hürmüz Boğazı her kapalı kaldığı gün aslında şöyle bir şey yaşanıyor. Dünyadaki ihtiyacı karşılayamayan bir üretim ve her gün dünya rezervlerinde giderek azalan bir tablo var. Rezervler azaldıkça da devletler petrol tüketimini kısmak zorunda kalacak bir noktada. İşte şu an nasıl kısılıyor? Petrol fiyatları serbest piyasada artarak kısılıyor. Şimdi bu birinci mesele. İkinci mesele de gaz meselesinde ele alalım. Şimdi LNG yani sıvı gazda 1/4 dünyanın bu bölgeden çıkıyor. Burada da şöyle bir detay var. Özellikle Avrupa'yı bu ilgilendiriyor. Avrupa'nın doğuda Rusya'dan gelen ucuz boru hattından gelen doğal gaz var. Bizim mesela mavi akım ve Türk akımı üzerinden Rusya bize de tedarik sağlıyor. Şimdi Avrupa Birliği Rusya'yla yaşanan savaş sebebiyle Rusya'dan tedariki ciddi anlamda azalttı. Kesti hatta birçok ülke. Rusya'da bir dönem mesela kesmişti hatırlarsınız. Bunu nasıl bunun yayını nasıl ikame ettirdi? İki şeyle ikame ettirdi. Bir, kuzeyden Norveç hattından gelen gaz ama o yetmiyor Avrupa'nın ihtiyacına. İki, LNG, sıvı gaz üzerinden. Şimdi sıvı gaz doğal gazdan daha pahalı. Ama bu da bir stratejik savaş sebebiyle bir karar aldı Avrupa. Dedi ki Rusya'ya bağımlılığımızı azaltacağız, daha pahalıya da razı olacağız. Ama şimdi o daha pahalının 1/4 piyasadan çekilmiş oldu.
1: Evet.
0: Bu da gaz fiyatları dağıtmış oldu ve Avrupa'da ciddi bir gaz fiyatında da bir artış görüyoruz. Çünkü bu da zamanla bir stratejik bir karar var. Şimdi ya burada Rusya'dan yeniden almaya karar verecekler ve Ukrayna Savaşı'nda ciddi anlamda geridecekler ya da pahalı gazı kullanacaklar. Bu da enflasyonun ülke ekonomisine zarar. Ama sadece bu da değil. Peki geri kalan 1/4 gazdan Avrupa'ya en çok gaz tedarikinde bulunan ülke kim? Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya sıvı gaz tedarikte 1 numaraya yükselmiş durumda. Yani şimdi Katar vardı. Katar'dan gelen sıvı gaz Amerika'ya dengeliyordu ve bu ne oluyordu? Avrupa Amerika'ya gaz konusunda da tam bağımlı olmuyordu. Bir dengeleyici bir yaklaşım vardı. Diğer işte Kuzey Afrika ülkelerinden de geliyordu. Ama şu an Amerika'ya ciddi bir bağımlılık içerisinde.
1: Yani yağmurdan kaçtılar aslında doluya tutuldu.
0: Şimdi Rusya'dan kaçtılar. Hürmüz Boğazı kapandı. Şimdi Amerika'ya iyice enerji konusunda bağımlı bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Ve Avrupa Birliği Amerika'yla olan şu an son dönemdeki ilişkileri nasıl? Çok iyi değil.
1: Evet.
0: İşte burada Avrupa'nın da eli Trump karşısında zayıflamış oluyor. Böyle bir mesele var. Bir de son mesele bu çoğu zaman unutuluyor. Hürmüz Boğazı'nda şimdi savaş öncesinde İran Hürmüz Boğazı'nı kapatmamıştı. Açıktı değil mi? Peki İran Hürmüz Boğazı'nı nasıl kapatabildi? Amerika savaş başlattığı için kapatabildi. Yani Amerika savaşı başlatmamış olsaydı Hürmüz Boğazı zaten açıktı ve açık kalmaya da devam edecekti. Şimdi mesela şeyi konuşalım. Suez Kanalı. Suez Kanalı. Mısır'ın kontrolünde değil mi?
1: Evet.

0: Nasıl bundan yıllar önce belki hatırlarsanız işte Süveyş kanalını biz millileştiriyoruz, ulusal şey yapacağız, oradan vergi alacağız diye bir adım aldığında dünyada büyük bir kıyamet kopmuştu. Mısır'a ciddi baskılar vesaire yapılmıştı. Ya da biz kendimizden yola çıkalım. Boğaz hemen yanımızda.
1: Evet.
0: Şimdi Boğaz, biz Lozan Anlaşması gereği oradan geçen gemilerden ücret almıyoruz.
1: Kontrol.
0: Montu, özür dilerim. Teşekkür ederim. Montu Anlaşması sebebiyle biz ücret almıyoruz. Ama Osmanlı döneminde alıyorduk ücreti. Peki niye biz ve Mısır alıp almama konusunda bir karar verebiliyoruz? Ya da bu bizim uhdemizde böyle bir hak var. Çünkü iki yakası da bizim kontrolümüzde. Yani burada hak iddia eden ikinci bir taraf yok.
1: Evet.
0: Ama Hürmüz Boğazı öyle değil.
1: Değil. Evet.
0: Şimdi Hürmüz Boğazı'nı da kapandığında İran tek taraflı olarak kapatmış oluyor. Aslında hukuki anlamda İran şunu yapmış oluyor. Diyor ki ben Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda onlara ait olan karşı yakadaki kesimi ben orada geçişleri engelliyorum. Yani bu aslında başka bir devletin egemenlik ve ulusal hakkına yönelik bir tecavüzdür. Şimdi bu da engelliyor ve baktığımızda da İran tarafı daha sığ bir kesim. Yani tanker gemilerin güvenlik anlamında daha rahat geçeceği taraf Birleşik Arap Emirlikleri ve Umman'a ait taraf. Şimdi İran onlara ait tarafı kapatıyor ve diyor ki buradan geçmek isteyen gemiler, siz altı verdiniz ya rakamı, bana haraç ödemesi lazım. Şimdi şöyle düşünün. Biz Boğaz'dan iki taraf bizim olmasına rağmen Montu sebebiyle ücret almıyorken İran kendi tarafından değil karşı taraftan geçmek isteyen gemiye
1: Evet.
0: diyor ki sen oradan geçemezsin, seni vururum. Benim tarafından geçmek zorundasın ve benim tarafından geçtiğin için de para ödeyeceksin ve
1: Hocam bu
0: buradan...
1: çok önemli bir mesele. Şöyle bir araya gidelim. Bizde de bir Hürmüz Boğazı'nın haritası olacaktı önceki programlardan. Onu da ayarlayabilirsek aradan dönüşte harita üzerinden daha iyi anlatabiliriz diye
0: Tamam.
1: düşünüyorum. Kusura bakmayın lütfen.
0: Estağfurullah.

Kur'an-ı Kerim'in tefsirlerinin özü, Saffetü't Tefasir dersleriyle ekranlara geliyor. Abdülaziz Umay hocamızın verdiği Saffetü't Tefasir dersleri her perşembe saat 19'da Semerkant TV'de. Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni Külliyesi'nde kurulan bu bereketli ders halkasına hepiniz davetlisiniz.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer Havalı Fren Sistemi Hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: 30 yıllık tecrübe, 10 binlerce ürün, yüksek müşteri memnuniyeti. Hidroeren, entegre hidrolik ve pneumatik yedek parça çözümlerinde 81 ile hızlı ve kaliteli hizmet veriyor. Hidroeren'in geniş ürün yelpazesi ve güçlü stok altyapısı ile ihtiyaçlarınız kolayca karşılansın. Ürünler kargo ile kapınıza kadar gelsin. Hidroeren.
2: Her yüzeye uygun çözüm, her mekana uygun renk, lider boyada. Silikonlu boyalarla uzun ömürlü koruma, Soft Matte serisiyle

0: konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon.
1: Malzemenin iyisi bizden, seçim sizden. Güvenilir, hafif ve esnek özellikleriyle katlanabilir cam balkon sistemleri, otomatik tente, giyotin otomatik kapı ve kepenk modelleri, fotoselli kapılar ve PVC ürünlerinde çözüm noktanız Şükür Alüminyum. Dilerseniz hemen montaj, dilerseniz demonte, nakliye imkanıyla hizmetinizdeyiz. Şükür Alüminyum.
0: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe.

günahlardan arınmaya, ahdi temizlemeye ve kulluk şuurunu diriltmeye vesile olan iki büyük ibadet. Tavaf, say, telbiye ve dua ile kalbi Allah Teala'ya bağlayan mukaddes bir yolculuk. Sabır, edep, teslimiyet ve ümmet bilinciyle insanı yeniden inşa eden bir buluşma. Fatih Yasin Demiral, İsmail Altunboğa hocamızla hac ve umre ibadetinin faziletleri üzerine hasbihal ediyor. Hasbihal, canlı yayınla yarın akşam saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da. Mukaddes yolculuk kalpte başlar. İhramla dünyalık perdeler geride kalır. Kâbe'ye atılan ilk adım, kulun Rabbine yönelişini mühürler. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner hocamızla hac yolculuğu öncesi manevi ve maddi hazırlıkları, ihramın manasını, telbiyenin ruhunu, ihram yasaklarının hikmetini ve Beytullah'la ilk buluşmanın heyecanını ele alıyor. Hac Rehberi yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.

Evet, kıymetli hocam, Sayın Ömer Özkızılcık'la birlikte devam ediyoruz. Şimdi aradan önce Hürmüz Boğazı'nın önemiyle ilgili birkaç noktaya dikkat çekmiştiniz. Bunlardan birisi işlenebilir petrol, kolay işlenebilir petrol dünyadaki büyük çoğunluğu oradan, o boğazdan geçiyor demiştiniz. Geriye kalan üçte ikilik kısım yine büyük çoğunluğu oradaki kadar kaliteli petrol, işlenebilir petrol değil. Ve dünyadaki tesislerde gelen kaliteli petrolü işleyebilecek seviyede. Aslında maliyetleri yükseltecek bir mesele demiştiniz. İkincisi bu sıvı doğalgaz meselesi. Burada da Avrupa'nın özellikle tercihinden bahsetmiştiniz. Rusya'dan alımı durdurup sıvı doğalgaza yönelmişlerdi. Amerika ve buradan gelen doğalgaz söz konusuydu. Rusya'dan kaçıp şimdi Hürmüz'de kapanınca bütün pazarlık artık payları kalmamış oluyor. Ve kötü ilişkileri oldu, Amerika'nın eline düşmüş oldular. Bir diğer mesele ise Hürmüz Boğazı'ndaki durum, önemli bir durum. Tek taraflı kıyısı olan bir ülke olmasına rağmen İran orayı bloke edebildi. Başka ülkelerin egemenlik hakkına tabiri caizse tecavüz ederek, yani onu hiçe sayarak, yok ederek, nasıl mümkün olabilir?

0: oldu. Oradan devam edelim. Bunu biraz konuşmamız lazım sanırım.
1: Aslında oraya İran müdahale etmesi, yani uluslararası hukuk anlamında, uluslararası norm anlamında, komşuluk ilişkisi anlamında hiçbir şekilde normal, mauz ve meşru görülebilecek bir şey değil.
0: Değil, evet.
1: Yani bu da İran'ın yapmış olduğu şey şu. Fırsattan istifade bil oldu bitti yaratıyor. Nasıl oluşturdu onu? Savaş olduğu için buradaki istikrarsızlık durumundan dolayı buraya müdahale etmesi gerektiğini ifade ediyor. Hı hı. Ve adım atıyor. Ne diyor? Bil. Ben bölgeye mayın döşedim diyor. Mayın nerede? Bilgi yok. Döşeyip döşemediğine dair de şüphe var bu arada. Belki var, belki yok. İki, diyor ki bu bölgede bir gemi geçerse, yani bir ülkeden, bir yerden bir drone kalkar, hedef alır, bir füze yağar, bir füze hedefini şaşırır, hedef alır, ben güvence veremem diyor. Hı hı. Vurunca yani da diyor ki ben vurmadım diyor.
0: Tehdit ediyor.
1: Net olarak tehdit ediyor. Hı hı. Şimdi bu tehdidi yapıp diyor ki sen İran tarafından geçeceksin. Şimdi İran tarafından geçtiği için de diyor ki burası benim bölgem, burası benim egemenlik hakkım. Benim egemenlik hakkım olduğu için bana ödeme yapmak durumundasın.
0: Korsanlık gibi hocam.
1: Korsanlık.
0: Evet.
1: Şimdi yani net olarak korsanlık. Bu neye benziyor? Amerika Birleşik Devletleri Güney Amerika'daki ülkelerden çıkan gemilere el koyması, ona hedef alması, buradan haraç alması gibi bir işlem bu aslında. Ve bu korsanlık faaliyeti sebebiyle şu an orada Umman'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi egemenlik hakkı ihlal edilmiş durumda. Ama bunun ihlal edilmesine kim sebebiyet verdi? Amerika Birleşik Devletleri. Yani bu fırsatı Amerika'nın almış olduğu yanlış karar verdi İran'a. Bu açıdan yani İran'ın Hürmüz'deki şu an yeni etkisi belki de bu savaşın İran açısından en büyük kazanımı. Yani Amerika açısından da belki en az planlanan ve en sonu düşünülmeden hareket edildiğinin en büyük göstergesi bu Hürmüz'ün şu an İran'ın kontrolüne geçmiş olması. Çünkü demin haritası da vardı. Yani Hürmüz Boğazı o kadar dal bir alan ki yani siz orada güvenlik sağlayamazsınız. Eğer kıyı ülkelerinden birisi oradaki gemiyle hedef almak isterse.
0: Yani burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor hakikaten. Orman kanunları demiştiniz ya. Gerçekten bir orman kanunlarının açık açık uygulandığı bir dünya var artık. Yani Amerika bunu yapıyor. Rusya bunu yapıyor. İsrail bunu yapıyor. Şimdi İran bunu yapıyor. Yani bu nasıl sürdürülebilir bir sistem olacak? Yani nerede duracak? Ne yapacağız?
1: Yani bu sorunun cevabı şu. Uluslararası sistem... bu arada Suriye'yi etkilerini konuşmayı da unutmayalım.
0: Evet,
1: onu
0: evet.
1: Da sormuştunuz. Uluslararası sistem bağlamında Soğuk Savaş döneminde iki kutuplu bir sistem vardı. Hı hı. Sovyet'in damlasında tek kutuplu bir sistem vardı. Şimdi biz çok kutuplu bir dünya sistemine doğru ilerliyoruz. Şimdi çok kutuplu dünya sistemi şu demek aslında. Dünyada bir anarşi var. Yani orman kanunu var. Eskiden iki büyük devlet vardı. Bunlar kural koyuyordu. Herkes onunla uyuyordu. Sonra Amerika geldi. Amerika kuralları koydu. Herkes onunla uymak zorundaydı. Şimdi Amerika diyor ki ben bu koyduğum kuralları ben kendim uygulamıyorum. Bir de çok kutuplu dünyaya doğru gidiyoruz. Bu denklemde orman kanununa geçerli. Peki orman kanununda ne yapılır? Şöyle düşünelim. Bu uluslararası ilişkilerde Hobbes'in felsefesinden açıklanıyor. Herkes vahşi bir ortamda, hayvanlar aleminde herkes birbirini öldürmeye çalıştığı bir yerde... Herkes hayatta kalmaya çalıştığı bir denklemde. Yani bunu İngiltere'deki iç savaştan etkilenerek yazıyor zaten. Ne yapılabilir? Hayatta kalmaya çalışılabilir. Nasıl hayatta kalırsınız? Bir, güçlü olursunuz. Çok basit. Yani eğer siz güçlüyseniz o zaman zayıfı ezebilirsiniz. Ama kimse sizi gelip ezemez. Siz çünkü güçlüsünüz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Siz kendiniz güçlenmeniz gerekiyor. Şimdi ben de bu bağlamda şunu söylüyorum. Uzun süredir söylüyorum. İsrail'in bu tutumu sebebiyle ben ilk İran'a hedef almaya başladığımdan 7 Ekim'den sonra bunu dinlendirmeye başladım. Türkiye acilen savunma bütçesini şu an %2 seviyesinde %5 seviyesine çıkartmak durumunda. Burada da elimizi rahatlatan bir şey var. NATO istiyor deriz. %5'i en erken çıkartan ülke biz olalım. Benim kanaatim bu. Çünkü siz kendi gücünüzü artırdığınız ölçüde güvende olacaksınız. Yani gelecek dünyada ve önümüzdeki süreçte şeyi öngörmek çok zor.

0: yeniden uluslararası tahammüllerin hayata geçtiği, Orman Kanunu'nun olmadığı, daha diplomatik tahammülün, normların olduğu bir dünya olmayacağı bir varsayımla, ki ben bunu güçlü olduğunu düşünüyorum, siz güçlenmeniz lazım. Yerli savunma sanayiniz olması lazım, milli savunma sanayiniz olması lazım, güçlü bir orduya sahip olmanız lazım ve savunma bütçeniz güçlü olması lazım ki kendinizi koruyabilirsiniz. Bu birinci mesele. İkinci, şunu yapabilirsiniz, ya benim gücüm yetmiyor ama 3-4 kişi bir araya gelip burada güç oluşturabiliriz. İşte ittifaklar geliştirilmeli. Burada Türkiye, sonlarının zaten buna dair haberleri görmüşsünüzdür. Adım atmaya başladı. İşte Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mısır, bir dörtlü bir ittifak sistemi kurulabilir mi? Buna benzer biz hamleler göreceğiz. Mesela Avrupa Birliği'nde de, Avrupa'da şu an ne tartışılıyor? Avrupa güvenlik mimarisini kurmaya çalışıyorlar. İşte buna dair özel fonla oluşuyorlar.
1: Biraz hatta geç kaldılar aslında.
0: Biraz geç kaldılar ama başladılar. Yani bunu yapmaları zorunda olduğunu anladılar. İşte Hindistan bir şeyler yapıyor. Aynı şekilde mesela Avustralya, Japonya, Vietnam, Kore arasında da buna benzer işbirlik arayışları da var. Hatta Afrika ülkelerinde de biz bunu görüyoruz zaman zaman. Herkes bir şekilde ittifaklarını geliştirip burada kendine bir güvenli bir alan oluşturmaya çalışıyor. Çünkü bu Orman Kanunu'nda yapabileceğiniz o. Yani üçüncü yapabileceğiniz de şu, teslim olmak. Gidersiniz güçlü bir güce, mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi bir güce teslim olursunuz. Mesela bunu kim yapıyor? Birleşik Arap Emirlikleri yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri şu süreçte tüm bölge ülkelerinden farklı olarak Amerika'ya daha da yaklaşmaya çalışıyor. İsrail'le ilişkisini daha da güçlendirmeye çalışıyor. Ve diyor ki onlar daha güçlü, ben yine onlara teslim olayım, onlarla işbirliği yapayım, onlar beni korusun İran'a karşı. Çok işe yaradı mı? Bence işe yaramadı ama hala bu mantık içerisindeler. İşte bu Orman Kanunu dediğimiz ortamda maalesef bu üç alternatifin dışında çok fazla yapabileceğiniz şeyler yok.
1: Evet. Peki bu Hürmüz'ün Suriye'ye etkilerini konuşabiliriz.
0: Evet.
1: Bence.
0: Şimdi Suriye etkileri, biz ilk bölümde ne hakkında konuştuk? Suriye'nin bu savaşın dışında kalmasıyla. Evet. Ama bu Suriye bu savaştan hiç etkilenmedi demek doğru değil. Elbette etkilendi. Bu etkilenmenin birinci göstergesi ülkede artan hayat pahalılığı. Yani şunu net olarak ifade edelim. Suriye'de zaten yoksulluk seviyesi %90 seviyesinde. Yani Suriye'deki insanların %90'ı yoksullukla karşı karşıya.
1: Ne demek bu?
0: Yani şu, geçimini sağlayamayan insanlar. Yani Suriye'deki insanların %90'ı o gün için kendi gıda ihtiyaçlarını karşılama konusunda acaba ile karşı karşıya olan insanlar. Yani o gün karnım doyacak mı bilmediğine dair bir seviyedeysen yoksulluk seviyesindesin. Basitleştirerek anlattım. Suriye'deki insanların %90'ı bu şekilde. Şimdi hayat pahalılığı artması, enerji fiyatlarının artması Suriye'de de ciddi bir kriz oluşturuyor. Çünkü Suriye'nin kendi petrolleri henüz çıkartılabilecek yeterli seviyede değil. Daha yeni kontrolü sağladı Suriye hükümeti. Oya yatırımlar yapılması lazım ki kendi petrolünü çıkartabilsin. Peki nereden geliyor petrol? İthal ediliyor. Rusya'dan, Suudi Arabistan'dan vesaire. Ama bu da küresel piyasa sebebiyle çok pahalı. Ve şu an insanlar Suriye'de ciddi anlamda petrolde muhtaç. Çünkü belki Suriye'ye gitmiş olan seyircimiz vardır. Mesela biz kışın köylerde işte tezek ya da kömürle ısınırdık. Doğal gaz gelmeden önce. Suriye'de petrol sobalarıyla ısınırsınız. Hatta böyle uyurken tık tık tık diye ses yapar. Yattığınızda da hatta beni şey yapardı, o ses rahatsız ederdi. Şimdi bu petrol sobasına ısınan bir topluluk. Şu an kış değil, o yönden bir avantaj. Ama petrol fiyatlarının artması ısınmadan bağımlıya, hayata, trafiğe, ulaşıma, her şeye ve gıda fiyatlarının artmasına her şeyi olumsuz etkisi oluşturuyor. Bu birinci mesele. İkinci mesele de şu, hem Hürmüz'ün kapatılması hem de Körfez ülkelerin hedef alınması sebebiyle Körfez'de ciddi bir finansal maliyet oluştu. Hem gelirleri azaldı hem de yıkımın getirdiği maliyet var. Suriye bu savaştan yeniden imal ve yeniden yapılandırmayla çıkmadaki formülü şuydu. Suriye hükümeti dedi ki biz başka insanların yardımlarına talip değiliz. Biz yatırımlarına talibiz. Yani çünkü Suriye dedi ki eğer uluslararası yardımlar gelirse bu yardımlar çoğunlukla uluslararası ajanslar tarafından bir bağımlılık ilişkisine dönüştürülüyor. Buna dair ciddi çalışmalar da var.

0: Yani sadece oya yardım götürmüyorlar. Bir bağımlılık hissi götürüyorlar. Ki bu konuda mesela hakkını vermek gerekiyor. Türk STK'ları ve kurumları ciddi bir farklı yaklaşım içerisindeler. Ama böyle bir gerçeklik var. Ve Suriye dedi ki biz bunu istemiyoruz. Biz ülkemize yatırım gelsin. Biz yatırımlarla kalkınalım. Böyle bir formülü vardı. Peki bu yatırım nereden gelecekti?
1: Körfez'den.
0: Şimdi Körfez ülkelerinden gelecek yatırımlar nasıl gelecekler? Yani örnek verelim. Suudi Arabistan en çok ön plana çıkan ülkeydi. Şimdi Suudi Arabistan bu kadar maliyet varken, bu kadar gelirde azalma varken ya da Katar herkese aynı şekilde Suriye'ye ne kadar yatırım götürebilecek? Hatta mesela bu konuda ben yazımda da yazmıştım. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şah'a bir STK'lar toplantısında bu soruluyor. Ve kendisine açıklaması şu, başlayan tüm yatırım projeleri aynı şekilde devam edecek. Şimdi bu ifade evet teskin etme güzel. Aynen devam ediyor ki baktığımızda devam ediyor gerçekten. Ama şunu da aynı zamanda ifade etmiş oluyor söylemeden. Peki başlamayan yatırım projelerine ne oldu? Müzakere sürecine olan. Onların birçoğu maalesef ya geciktirilecek ya iptal edilecek ya da boyutu küçültülecek. Şimdi bu yüzden Suriye bu savaştan ve Hürmüz'ün kapatılmasından olumsuz anlamda ciddi bir etkiye maruz kalmış oldu. Bir de bu etkinin dışında üçüncü bir etki var. O da bu savaş bittiğinde ne olacak? Şimdi şu an bir savaş devam ediyor ve İsrail İran'a odaklanmış durumda. Ve şu an bu savaş nasıl biteceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Ama varsayalım ki bu anlaşma İran'ın teslimiyetiyle sonuçlandı. Teslimiyetiyle sonuçlandığı bir denklemde İsrail'in İlk hedef almaya çalışacağı ve ilk gözünü dikeceği yer neyse olacak? Suriye olacak. Çünkü İran dosyasını kapattığı an Suriye önündeki ilk dosya.
1: Evet. İsterseniz oraya hemen geçelim konu geldiği için. Yine bir haritamız gelsin Golan Tepeleri ile ilgili. Buradan başlayacak tamam. Değil mi aslında meselemiz de. Şimdi hocam siz bize daha iyi anlatırsınız. Burada haritada Golan Tepelerini görüyoruz. Golan Tepeleri ile ilgili oluşturmuş tampon bölgeler var. O aralık bölge tampon bölge. Evet. Şimdi bu 74'te oluşmuş bir tampon bölge. Ve biz burada da şeyleri görüyoruz. Ana sınırlarını vesairesini görüyoruz. Şimdi İsrail'in ilk giriş yapacağı yer aslında oradan itibaren içeri doğru bir girmek istiyor herhalde değil mi hocam?
0: Şimdi buradaki sahadaki durumu anlarsak bence daha net bir tablo ortaya çıkar. Bir, Golan Tepeleri 67 Savaşı'nda İsrail tarafından işgal edilmiş topraklar. Evet. Oğuzu o gündür bugündür İsrail'in kontrolünde. Hı hı. Ama Amerika Birleşik Devletleri haricinde uluslararası alanda tanıyan hiçbir devlet yok. Avrupalılar da tanımıyor, Türkiye de tanımıyor. Hatta Trump'a kadar Amerika'da tanımıyordu. Trump ilk tanıyan ülke oldu, yönetim oldu. Şimdi Golan Tepelerinden sonra tampon bölge var.
1: Evet.
0: Normalinde tampon bölgede Birleşmiş Milletler güçleri vardı. Ve İsrail tampon bölgesinin batısında Golan Tepelerindeydi. Ancak Esed'in devrildiği süreçte yani 8 Aralık'tan sonra İsrail tampon bölgenin tamamını işgal etti. Hmm. Yani o gün bugündür bu sizin kırmızıyla gösterdiğiniz tampon bölge İsrail'in kontrolünde. Hatta o tampon bölgenin en yukarısında Lübnan'a sınır hattında. O da bir tık daha tampon bölgenin dışına çıkıp doğuya ilerleyip Şeyh Dağı var. Şeyh Dağı'nda o Lübnan-Suriye sınır hattında İsrail'in bir üstlenmesi var. Hatta ben oraya kadar gittim. Gördüm orasında. Medyada Hermon Dağı deniliyor. İsrail'in kullandığı tabir kullanıyor. Halbuki orasının ismi Şeyh Dağı. Hermon Dağı değil. Ama belki seyircilerimiz Hermon diye duymuştur. Maalesef medya o konuda ciddi bir hata içerisinde. Orada da tampon bölgesini aştı bir noktada. Şimdi bu bölge İsrail'in şu an işgal altında. Ve burada İsrail'e ait askeri noktalar var. Yani biz genellikle şey zannediyoruz, böyle İsrail tam hakimmiş gibi. Hayır öyle değil. Oradaki siviller çok az sayıda zaten. Onlar hala yaşıyorlar. Ama İsrail'in böyle küçük küçük askeri noktaları var. Yani evet. Şehirlerin dışında. Evet. Ya da şehir demek doğru değil, köylerin dışında. Hı hı. Şimdi eğer...
1: Zaten yerleşim yer...

0: De orada az aslında değil mi?
1: Çok az. Yani hı-hı, Golan Tepeleri'nde de yerleşim, evet, nüfus yoğunluğu çok düşük. O tampon bölgenin olduğu bölge ve biraz da doğusu Kuneyta vilayeti. Kuneyta'nın nüfus yoğunluğu çok düşük. Ama asıl mesele ne? İşte Kuneyta'dan sonra kuzeydoğuya gittiğinizde Şam vilayeti ve Şam merkez şehri, batıya doğru aşağı doğru indiğinizde Dera var. Orada nüfus yoğunluğu daha yüksek. Şimdi eğer bu da su İyan'la ilgili dosya kapanırsa, hı hı, ne olacak? Eğer İsrail istediğini elde eder ve İyan dosyası bir İran teslimiyeti bağlamında biterse, o zaman ben İsrail'in Suriye'ye yönelik daha agresif olacağını bekliyorum. Ama ben İsrail'in kara işgalini genişletebileceğine inanmıyorum. Bakın, bu çok önemli mesele. Biz bunu bazen yanlış yapıyoruz. Bu da İsrail'in gücünü çok fazla gözümüze büyütüyoruz. Robotlar, robot askerler olmadığı sürece İsrail'in Suriye'nin güneyinde işgal etmesi mümkün değil. Bunun mümkün olmadığını da bence geçtiğimiz günlerde gördük. Nerede gördük? Lübnan'ın güneyinde. Bakın, Lübnan'ı yer güneyinde ciddi bir yıkım yaptılar. Ve Hizbullah çok ciddi anlamda zayıflamıştı. Hizbullah'a hiçbir uluslararası destek yok. İran da artık destek gönderemiyor. Buna rağmen İsrail Lübnan'ın güneyinde ne kadar ilerleyebildi? Bildi. Çok az. Ve ilerlediği birçok noktadan da geri çekilmek zorunda kaldı. Hizbullah çoğunu hedef alabildi. Şimdi daha Lübnan'ın güneyi gibi nüfus yoğunluğunun çok düşük olduğu bir yerde ilerleyemeyen İsrail ordusu, Dera'daki Suriye'deki devrimi başlatan insanların olduğu alanda mı ilerleyecek? Şam gibi bir nüfus yoğunluğunun olduğu yere mi ilerleyecek? Kara gücü anlamında İsrail'in bu da ilerlemesi mümkün değil. Bu bir. İkincisi, kara gücü anlamında ilerleyemeyeceğin diğer bir delillere gelelim. İsrail Genelkurmay Başkanı. İsrail Genelkurmay Başkanı daha geçtiğimiz gün haftalarda Netanyahu hükümetine ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Ve dedi ki, hükümet acilen adım atmalı. İsrail ordusu iflasın eşiğinde. İsrail insan kaynağı olarak artık yetişemiyor. Biz rezerv güçlerini, yedek güçlerini artık 8. kez çağırdık. 7. kez, 8. kez çağırdığımız insanlar var yedek bağlamında. Bu sürdürülebilir değil diye Netanyahu'ya ciddi bir çıkışıyor. Şimdi bunu biz haberlerde duyunca şey zannediyoruz. Yani İsrail ordusu şey mi? Hayır, bu İsrail iç kamuoyundan ilgili bir mesele. Ne o, odaki mesele? İsrail'deki aşırı dini gruplar, Harediler, orduya girmeyi caiz olarak görmüyorlar. Bunu da İsrail ordusunu lanetlikle için değil. Ama onların itikadına göre seçilmiş insanlar oldukları için onlar savaşmak gibi bir zilletten alıkonulduklarını düşünüyorlar ve savaşmaya ihtiyacının olmadıklarını düşünüyorlar ve bunun Allah'ın seçilmiş İsrailoğulları onların itikadında yasakladığı bir şey olduğunu düşünüyorlar. Şimdi onların şeriatında böyle bir kaydı olduğunu değerlendiriyorlar. Bu yüzden dolayı da orduya girmiyorlar. İsrail Genelkurmay Başkanı diyor ki, bunları orduya almamız lazım. Ama bunları orduya alırsa ne olur? İsrail'de bir iç savaş çıkabilir. Yani iç karışıklık çıkabilir. İki, İsrail'deki hükümet dağılır. Çünkü İsrail'deki hükümetin iki ortağı Haredi'den gelen siyasi partiler. Bu yüzden dolayı bunu gerçekleştiremiyorlar. Yani neyi anlatmaya çalışıyorum? Bakın, İsrail'de kadınlı erkekli orduya herkes giriyor. Harediler haricinde. Ve 7. kez, 8. kez görev yapıyor insanlar. Ve buna rağmen İsrail ordusu ne Gazze'de tam hakim olabildi, ne Lübnan'ın güneyinde tam hakim olabildi. Ve İsrail batı şeria haricinde giyip çıkmadığı hiçbir yer yok. Bakın, Sina Yarımadası kontrol ettiler zamanında, çıkmak zorunda kaldılar. Lübnan güneyine 3G'ye gittiler, çıkmak zorunda kaldılar. Suriye'nin güneyine gittiklerinde çıkmak zorunda kalmışlardı. Hı hı. Bir tek Batı Şeria'da kalabildiler. Batı Şeria'da niye kalabildiler? Çünkü zamanında Filistin Kurtuluş Örgütü'yle İsrail arasında bir anlaşma yapıldı. Batı Şeria A, B ve C bölgelerine bölündü. Yani özetle Suriye bağlamında ben İsrail'in bir kara işgalini beklemiyorum.
0: Yani burada Amerika'yı sürüklediği işler, Amerika'yı zorladığı işleri göz önüne alınca insan ister istemez şunu soruyor. Amerika'da insandan çok ne var?

0: ya da Amerika'nın etki alanında oraya yiyemeyeceği bir nüfus mu var ki böyle bir endişemiz olsun?
1: Aynen öyle. Mesele o. Amerika Birleşik Devletleri'ni buraya kara gücü anlamında İsrail sokabilir mi? Soru işareti bu. Şimdi bu da bir şeyi söyleyeyim. Onu sana bakayım. Bir de İsrail Suriye'nin güneyine girdiğinde Suriye ordusu İsrail ordusunu dal eder. Yani onu da altını çizelim. Suriye ordusu Hizbullah'tan sayıca çok çok daha üstün. Hı. Savaşma kabiliyeti çok çok daha iyi. Ve lojistik imkanları, tedarik imkanları da çok çok daha güçlü. Buna ilaveten insan kaynağı çok daha fazla, daha kaliteli ve Türkiye ve Suudi Arabistan gibi de onu destekleyecek çok ciddi müttefikleri var. Şimdi Amerika'nın ordusunu peki kullanabilir mi? Soru mesela Irak'ta Saddam Hüseyin'e karşı olduğu gibi. Şu anki konjonktürde bu gerçekçi bir tablo değil. Amerikan ordusunun gibi Suriye'ye kara işgali gerçekleştirmesini öngörmüyoruz. Ama neyi öngörebiliriz? Bil, Suriye'ye hava saldırıları İsrail'in. Ne öngörebiliriz? Suriye'nin uluslararası sistemde meşru alanın dışına itilmeye çalışılması. Suriye'ye yönelik yeniden yaptırımların devreye sokulması. Suriye'deki yönetimine karşı suikast girişimleri. Mesela Ahmet Çağrı'nın öldürülmesi suikast. Ki bu konuşuluyordu zamanında. Evet. Hatta ilk yayınımızı anlattım mı hatırlamıyorum şu an. Ahmet Çağrı'yı öldürme noktasında İsrail Amerika'da ciddi bir lobi yaptı. Ama Trump dönemi bitesiye kadar bunun gerçekleşmesi olası bir senaryo değil. Neden? Çünkü Trump kişisel olarak Türkiye ve Suudi Arabistan'ın da etkisiyle Suriye yönetimini kabul etti ve onlarla ilişki kurdu. Ve bu kişisel kararından Trump'ın geri dönmesini beklememek lazım. Bu yüzden ne olur? Eğer İran'da İsrail istediğini elde ederse Suriye yönetimine karşı İsrail kendisi daha agresif olur. Hava saldırıları düzenler, propaganda faaliyetlerine devam eder, ekonomik baskı kurmaya çalışır. istihbarat operasyonuna yapar. Mesela Ahmet Çağrı'ya yönelik hava saldırısı olarak değil de terör örgütü benzeri 4 tane suikast girişimi oldu. Bunun 4'ü de engellendi. Hatta bu 4'ünün 3 tanesi Türk istihbarat tarafından engellendi. Birleşmiş Milletler raporunda yazıyor. Yani bizim söylediğimiz bir şey değil. Birleşmiş Milletler raporunda yazdı bunu. Türk istihbaratı bu da ciddi bir başarı gösterdi. Tamam. Ama havadan mesela Hamane'yi öldürdükleri gibi Ahmet Çağrı'ya yönelik bir suikast hava saldırısı beklememek lazım. Ya da bir doğudan savaş beklememek lazım. Peki Trump dönemi bittikten sonra iş değişebilir mi? Değişebilir işte. Buradaki Suriye'nin karşı karşı olduğu en büyük risk bu. Ama gelelim medalyonun diğer yüzüne. Peki İran'la anlaşma, İran'ın teslim olmadığı ve İran konusunda İsrail'in istediğini elde edemediği bir anlaşma olursa ya da bu savaş devam ederse ne olacak? O zaman İsrail Suriye meselesinde geri adım atmak durumunda kalabilir. İşte Suriye'yi etkileyecek dedim ya bu. Eğer İsrail İran konusunda istediğini elde edemezse o zaman Suriye konusuna gidip Ahmet Çağrı'nın dediği gibi bir güvenlik mekanizmasını kabul etmek zorunda kalabilir.
0: O öneriyi kabul etmediler değil mi son anda? Böyle bir hadiseleri var değil mi?
1: Şimdi burada Amerika arabuluculuğunda, ondan daha önce Azerbaycan arabuluculuğunda ve Birleşik Arap Emirlikleri arabuluculuğunda görüşmeler var. Ama Amerika arabuluculuğunda doğrudan görüşmeler yapılıyor. Bu da ta Suriye hükümetinin yaklaşımı şu. Suriye hükümeti diyor ki, senin güvenlik kaygın mı var? Yani diyor ya biz burada güvenlik tehdidi algılıyoruz falan. Tamam o zaman neyse bu güvenlik kaygıları bunları yazalım. Buna dair güvenlik çözümlerini ortaya koyalım. Mesela İsrail'de hedef alabilecek uzun namlulu uzun menzilli füzeler mi? Tamam o zaman Suriye'nin güneyine uzun menzilli füze sokmayayım. Tamam işte ağır silahlar mı? Tamam Suriye'nin güneyine ağır silah sokmayayım. Hatta İsrail'i işgal ettiği Golan Tepelerinin yakın bir noktada ordu bile girmesin. Onu sadece polis güçleri olsun. Bunun karşılığında mı diyor ki İsrail'de 8 Aralık'tan sonra o işgal ettiği tampon bölge var ya tamamına geri çekilecek. Golan Tepelerine geri çekme. 74 anlaşmasına geri dönüş olacak. İsrail tarafı tamam diyor. Her konuda anlaşma var. Ama bir konuda İsrail diyor ki hayır. Ne? Demin size demiştim ya Şeyh Dağı'ndaki o üs. Diyor ki oradan çekinmem. Çünkü diyor ki oradaki dağ sadece Suriye'yi ilgilendirmiyor. Oradaki dağda ben aynı zamanda Lübnan'ı da gözetliyorum. Lübnan üzerinde de oradan ben hakimiyet kurabiliyorum ki bu son dönemde mesela olsun kullandılar Hizbullah'a karşı. Diyor Şeyh Dağı'ndan çekinmem. Suriye hükümeti bir de diyor ki Şeyh Dağı çok stratejik. Oradan sen Golan Tepelerini görebiliyorsun çünkü en yüksek.

0: nokta orası. Tag olana kadar. Orasının Suriye ordusunun girmesini kabul etmiyor. En son Suriye hükümeti şey demiş müzakerelerde. Tamam, o zaman siz çıkın, biz de çıkalım. Orası boş kalsın ya da üçüncü bir aktör gelsin. Birleşmiş Milletler ya da başka bir üçüncü ülke sizin de kabul edeceğiniz. Onu da kabul etmemiş İsrailler. Ve anlaşma sağlanamadı. Ama ne konuda anlaşma sağlandı? Ürdün'de bir istihbarat merkezi kuruldu. İsrail ve Suriye istihbaratının orada bir büroda, Ürdün istihbaratının koordine ettiği bir yerde doğrudan temas halindeler. Yani bir mesele olduğunda birbirlerinden doğrudan hiç çatışmaya gitmemesi için orada bir iletişim hattı oluşturuldu Amerikan arabuluculuğunda. Peki Suriye hükümeti ne diyor? Diyor ki gel bu güvenlik anlaşmasını imzalayalım. Mesele hallolsun. Ondan sonra oturalım Golan meselesini tartışalım. Eğer Golan'da seninle anlaşabilirsek, o da bir anlaşma zemini çıkarsa Suriye-İsrail ilişkileri normalleşebilir. Ama eğer Golan Tepelerinde bir anlaşma çıkmazsa o zaman seninle ilişkileri de normalleştiremem. Yani Suriye'nin yaklaşımı bu.
1: Evet. Tabii tehlikeli bir şey. Yani ne olursa olsun anlaşma yapılamayacak, konuşulamayacak, diplomasi yürütülemeyecek, verdikleri sözün arkasında durmayacak bir terör devletinden bahsediyoruz.
0: Yani...
1: Ama diplomatik sınırları zorlamak kamuoyu açısından, kamuoyunu yönetmek açısından hayli önemli. Burada yapılan şey birazcık böyle bir şey zannediyorum.
0: Sizin sormak söylediğinizin aynısını ben soru olarak Ahmet Çağrı'ya sordum. Hı-hı. Cumhurbaşkanı sayında oturdum. Hı-hı. Sordum. Hatta Cumhurbaşkanı işte notunu aldı. Sonra döndü bana dedi ki bir böyle heyetlik uluslararası Suriye uzmanlığı olarak dedi ki eğer bana diyorsan ki İsrail'e güveniyor musun? Hayır güvenmiyor. Çok netti. Dedi, katiyen güvenmiyorum İsrail'e. Ama diyor bizim şu an anlaşma yapma ihtiyacımız var. Güvenlik mekanizmasına. Biz güvenlik mekanizmasına ulaştıktan sonra bana soruyorsan ki İsrail buna uyacak mı? Ona da güvenmiyorum diyor. Ama diyor o günün derdi. Şimdi ilk önce biz bir güvenlik mekanizmasına varmamız lazım. Güvenlik mekanizmasına vardıktan sonra İsrail ona uyup uymama konusu o zamanki derdimiz olacak. Ama bu net olarak bana dediği şey şu. Hatta o da böyle bir ses tonunda yaptık. Dedik ki İsrail'e güvenip güvenmediğimi soruyorsan güvenmiyor. Yani bu dediğiniz tablo çok net. İsrail'e bu konuda güvenemez. Ama şunu da anlamamız lazım. Suriye İsrail'le çatışma dinamiğine girmek istemiyor. Çünkü 14 yıllık bir savaşta çok yoruldular. Ülke yıkım içerisinde, ülke yeniden imal etmeye ihtiyaçları var, zamana ihtiyaçları var. Ve ülkeyi yeniden bir savaşa sürüklemek istemiyor Suriye yönetimi.
1: Evet, haklı olarak. O endişeleri haklı buluyorum. Ben birazcık daha İsrail'in dünyada aslında durduğu yer, verdiği izlenim, herkes tarafından artık bilinen konuları bir kere daha dile getirmiş oldum. Yine kısa bir ara için müsaade istiyorum sizden. Aranlarından devam edelim.

0: Büyük sistemler küçük detaylara bağlıdır. Önemsiz gibi görünen parçalar en kritik görevleri üstlenir. Kalite ve güven detaylarda gizlidir. GAPEX Trailer Havalı Fren Sistemi Hortumları güvenliğiniz için tasarlanmıştır.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası.
2: Gençlik sorularla şekillenir, fikirlerle büyür. Bazen bir satır en

0: Sını aralar. Bazen de bir fikir hayallere yön verir. Ne okuduğunsa nasıl düşüneceğini belirler. Genç Okur tam 10 yıldır gençliğin kalbine ilham, aklına rehber, yoluna istikamet oluyor. Çünkü Genç Okur'da yazılan her şey gençliğe değer.
1: Her yüzeye uygun çözüm, her mekana uygun renk Lider Boya'da. Silikonlu boyalarla uzun ömürlü koruma, soft mat serisiyle sade bir şıklık, neon dış cephe boyasıyla ışıldayan renkler. Lider Boya, yaşam alanlarınıza hem dayanıklılık hem de estetik katıyor. Çünkü biz renkten fazlasını sunuyoruz. Lider Boya.
2: Malzemenin iyisi bizden, seçim sizden. Güvenilir, hafif ve esnek özellikleriyle katlanabilir cam balkon sistemleri, otomatik tente, giyotin otomatik kapı ve kepenk modelleri, fotoselli kapılar ve PVC ürünlerinde çözüm noktanız Şükür Alüminyum. Dilerseniz hemen montaj, dilerseniz demonte, nakliye imkanıyla hizmetinizdeyiz. Şükür Alüminyum.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler, her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları, araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm.
1: Sıcaklar mı bunalttı? Öyleyse %100 keçi sütüyle hazırlanmış, katkısız ve bol meyveli dondurmalarımızla yaz sıcağına nefis bir ara verin. En keyifli sohbetlerle gerçek dondurma lezzetinin buluştuğu adres Urla Kavaköy Dondurma Kafe'ye gelin. Her kaşıkta mutluluk için Kavaköy Dondurma Kafe.

günahlardan arınmaya, ahdi temizlemeye ve kulluk şuurunu diriltmeye vesile olan iki büyük ibadet. Tavaf, say, telbiye ve dua ile kalbi Allah Teala'ya bağlayan mukaddes bir yolculuk. Sabır, edep, teslimiyet ve ümmet bilinciyle insanı yeniden inşa eden bir buluşma. Fatih Yasin Demiral, İsmail Altunboğa hocamızla hac ve umre ibadetinin faziletleri üzerine hasbihal ediyor. Hasbihal, canlı yayınla yarın akşam saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da. Mukaddes yolculuk kalpte başlar. İhramla dünyalık perdeler geride kalır. Kâbe'ye atılan ilk adım, kulun Rabbine yönelişini mühürler. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner hocamızla hac yolculuğu öncesi manevi ve maddi hazırlıkları, ihramın manasını, telbiyenin ruhunu, ihram yasaklarının hikmetini ve Beytullah'la ilk buluşmanın heyecanını ele alıyor. Hac Rehberi yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 21'de Semerkant TV ve Semerkant Radyo'da.

0: Evet, İran Savaşı ve Suriye'ye etkilerini konuşuyoruz. Ömer Özkızılcık bizimle birlikte. Şimdi kıymetli hocam, aslında Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesini, İsrail tarafını konuştuk. Başka kendi iç meseleleri var. Ama ondan önce Zelenski'nin Ankara üzerinden Şam'a yaptığı sürpriz ziyareti var. Bunun arka planında ne var hocam? Detayları sizden dinlemek isteriz.
1: Şimdi bu, öncelikle şunu söyleyeyim. Bu konuda dair bir bilgim yok. Bilgi olmadığı için ancak bu konuda bir fikir yürütebiliyoruz.
0: Lütfen.
1: Şimdi bir, buradaki elimizdeki done, Zelenski'nin Türkiye ziyareti planlı bir ziyaret değildi. Zelenski biraz aniden Türkiye'ye geldi.

0: Ve Türkiye'ye geldikten sonra Cumhurbaşkanımızla görüştü. Sonra aniden Türkiye'ye ait uçakla Şam'a gitti. Ve o da görüşme gerçekleştirdi. Şimdi bir yabancı devlet başkanının başka bir ülkeye gidip o ülkenin uçağından başka bir ülkeye ziyaret gerçekleştirmesi de normal bir prosedür değil. Ve bunu normalde bir devlet başkanı kabul etmez. Yani kendi ülkesinden gider ya da başka ülkeden geçiyorsa bile kendi uçağından geçer. Ve bu toplantıda da ani gelişti. Yani planlı bir ziyaret değildi Şam'a. Üçüncü bir mesele, resimlerde görmüşsünüzdür. Yani hiçbir şekilde inandırıcı gelmiyor bu. Çünkü gıda güvenliği için apar topar gidilmez. Bir de Hakan Fidan'ın niye gitmesi gerekir? Bu tarz acil mesele genellikle güvenlikle ilgili olur. Yani askeri güvenlikle ilgili meselelerde hükümetler ve hükümet başkanlığı böyle acil ve ani ve diplomatik tahammülün dışında adım atabilirler. Peki ne olabilir diye baktığımızda burada öncesinde birkaç gelişme var. Bir, İran Savaşı var. O devam ediyor. Ve İran Savaşı'nda İran'ın çok ciddi bir drone kullanımı söz konusu. Şahit dronlarını kullanıyor. Hı hı. Ve özellikle Körfez ülkelerini kendilerini bu dronlardan koruma noktasında ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Bu sıkıntının üzerine Ukrayna Başbakanı Zelenski Körfez ülkede ziyaret gerçekleştiriyor ve Ukrayna'dan bazı heyetler gidip Körfez ülkelerine bilgi aktarımı gerçekleştiriyorlar. Kendilerini nasıl koruyabilirler diye. Çünkü neden? İran aynı şahit dronları Rusya'ya veriyor ve Rusya bu dronları yıllardır Ukrayna'ya karşı kullanıyor. Hatta Rusya bu dronların benzerini Rusya'da yerli olarak da üretip Ukrayna'ya karşı kullanıyor. Yani Ukrayna'nın bu dronlara karşı kullanma noktasında teknoloji, savunma teknoloji konusunda ciddi bir birikimi var, tecrübesi var ve daha da önemlisi kendi geliştirdiği silah sistemleri var. Şimdi Körfez ülkelerine dair bir şey biliyorsak o da şu, ulusal güvenliklerini sağlamak için paraya kayıyorlar. Evet. Yani böyle bir yaklaşımları var.
1: Parayı hatta onun için kazanıyor gibi bir durumları
0: aynen var. Aynen. Şimdi kendilerini drone'dan korumak için Amerikan sistemleri yetersiz kalıyor. Bu da Ukrayna öne çıkıyor. Ukrayna'dan bu sistemleri satın almak isteyeceklerini hepimiz hayal ve tahmin edebiliriz.
1: Evet.
0: Peki Ukrayna'nın da şöyle bir paradoksa karşı karşıya, sorunla karşı karşıya. Kendi yerli üretimini Körfez ülkelerine para karşılığında satmak ister mi? İster. Bu da bir gelir elde eder ve Körfez ülkelerinin diplomatik desteğini kazanır. Hı hı. Ama sattığı yanda da şöyle bir şey olacak. Kendisini korumaya ihtiyacı varken başka bir ülkeye bunu ihraç etmenin nasıl meşrulaştıracak? Yani Rusya'dan her gün onlarca, bazen yüzlerce drone geliyor.
1: Evet.
0: Şimdi kendi üretimini Körfez'e gönderdiği esnada Rusya karşı zayıflamış olacak. Peki bu da nasıl bir çözüm olabilir? Şimdi bu şeyle Suriye ziyaretini birleştirdiğimde benim tahminim ve benim hayal edebildiğim ama dediğim gibi bilgiye dair hiçbir şey elimde bulunmayan, çünkü bunu anlatmazlar böyle bir şey varsa da, benim tahminim şu: Ukrayna bu sistemlerin Suriye'de üretilmesi ve Suriye üzerinden Körfez ülkelerine tedarik edilmesi noktasında bir anlaşma sağlandığını tahmin ediyorum. Bu yönünde bir varsayımım var. Tabi bu varsayım anlattığım üzere biraz ayakları yere basar bir varsayım ama delil nispetinde elimde bir şey bulunmuyor. Bunun gerçekleşmesine dair de niye Suriye'nin tercih edildi? Yani bu konuda da elimizde birçok done var. Bir, Esed devrilmeden önce Ukraynalı bazı ekiplerin Suriye'ye gidip Suriye'deki muhalifliğe o dönem Esed'e karşı kullanabilecekleri dronları nasıl üretim yapabilecekleri, bunun nasıl atölyelerde hazırlayabileceklerine dair bir know-how aktarımı gerçekleşiyor. Ve Suriyeli muhalifler bu know-how aktarımından sonra bunu üretip Esed rejime karşı kullanıyorlar. Şimdi bu da bu konuda dair bir başarılı tecrübe var. Tabii ölçeği çok daha küçük. Ama bir zaten başarılı bir işbirliği tecrübesi var taraflar arasında, bu bir. İki, Suriye'de üretim maliyetleri bir hayli düşük. Çünkü siz Suriye'de %90 yoksulluk seviyesinde oldukları için oradaki insanlar, böyle atölyelerde çalışacağınız insanlar da göreceli olarak çok düşük maaşlara çalışacaklar.

0: Bu yüzden dolayı üretim maliyeti de düşük. Üçüncü coğrafya, Suudi Arabistan'a Ürdün üzerinden, Körfez'e yine Suudi Arabistan ve Ürdün üzerinden kolay ulaşılabilir. Kara trafiğinden götürebilirsiniz. Uçakta kaldırmanıza gerek yok. Hava trafiği kapalı olsa da mesela Katar'a Ukrayna'dan göndermeye çalışsanız uçak inmesi gerekiyor.
1: Tabii.
0: Şimdi bu uçağın indiğinde İran bunun istihbarat haberi olursa bunu hedef alabilir vesaire. Ama karayolunun tedariki daha kolay. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimde benim tahminim bu görüşmede bu konuşuldu. Bu da şimdi Türkiye meselesinde niye arabuluculuk etti? Bir, ben bu bizimkilerin fikri olduğunu değerlendiriyorum. İki, bu üretimi gerçekleştirmek için bazı lojistik destek sağlanmalı. Yani bazı ürünler, bazı mallar Suriye'ye götürülmeli. Bazı parçalar, bazı maddeler. Şimdi onların da Türkiye üzerinden Suriye'ye gideceğini de düşündüğümüzde benim tahminim bu Ukraynalı sistemler Suriye'de yeraltı atölyelerinde üretilecek ve Körfez ülkelerine sağlanacak. Ama bu Ukrayna'nın Körfez'e satışı olarak görülecek.
1: Belki şöyle bir başlık daha vardır. Bilmiyorum ne düşünürsünüz. Zaten kendi ihtiyacını da daha ucuza temin etmiş de olacak Ukrayna bu vesileyle.
0: Yani Suriye'den Ukrayna'ya mı?
1: Tabii.
0: Yani o yönde bir yeterli seviyede üretim olabilir mi? Görmek lazım. Ama o seviyede bir üretime Suriye ulaşırsa elbette belki hatta Ukrayna'da ihracat sağlanabilir. Bir de mesela Suriye açısından değerlendirdiğimizde onun açısından çok güzel iş gücü, bilgi, kapasite, bir de kendi savunma ihtiyacı olarak da Suriye bunu kullanabilir. Kendi yerli savunma sanayisini
1: aslında biz dronların bağlamında ne kadar işe yaradığını gördük yani.
0: Evet.
1: Özellikle Türkiye'nin bütün bu süreçte yani savunma sanayinde ivme kazanmasını sağlayan şey dronlar oldu.
0: Şöyle bizimkiler SİHA. Dronlar çok daha küçük.
1: Ama şey için diyorum yani temel olarak
0: Evet.
1: söylüyorum. Çünkü hep bu İkinci Dünya Savaşı sonrası yorumum ama siz düzeltirsiniz. Daha pahalı yatırımlar, hep savunma amaçlı çok yüksek maliyetli altyapılar kuruldu. Buna mukabil işte dronlar, drone benzeri şeyler, SİHA'lar, İHA'lar neyse bunlar daha düşük maliyetle üretilen ve ciddi anlamda da sistemi manipüle eden, ekonomik zararı da çok yüksek olan şeyler olduğu için değil mi?
0: Evet.
1: Buraya dönük bir aslında yeni bir şey çıkmış oldu sanki bu savaş sürecinde diye
0: Şöyle İkinci Dünya Savaşı'na bir örnekle cevap vereyim.
1: görüyorum.
0: Bir Alman tankı 5 Sovyet tankını imha edebiliyordu. Ama Sovyet bir Alman tank üretildiği süre içerisinde 10 tane tank ürettiği için Almanlara galip geldiler. Yani bu düşük maliyetli çok üretme meselesi ciddi anlamda avantaj sağlıyor ve şu an biz onu görüyoruz. Yani Amerika bile bu konuda sıkıntı yaşıyor şu an İran'la savaşta. Suriye'nin de bu konuda bir kapasitesi var. Zaten drone üretim konusunda ve kullanımı konusunda Suriye'nin kendi geliştirdiği bir yerli imkan kabiliyeti de var. Bununla yeni bir seviyeye girebilir ve Körfez sermayesi de bu işin içerisinde olacağı için çok ciddi bir üretim altyapısı sağlanabilir Suriye'de. Bu da Suriye'nin işine yarar. Bir de şöyle bir güzel bir detay var. Yer altında tünel konusunda PKK sağ olsun Suriye'de çok fazla da ihtiyaç yok. Zaten hazırda bulunuyor tüneller. Orada
1: Evet.
0: istedikleri tüm yer altı atölyeler kurulabilir.
1: Yani sağ olmasın ama şöyle diyelim konu
0: Evet,
1: gelmişken
0: ifade o
1: söyleyelim.
0: manada yanlış,
1: Evet.
0: evet.
1: Yani YPG bir sorunu vardı. En son konuştuğumuzda da bunu dile getirmiştik. Şimdi biz Golan Tepeleri üzerinden bir güvenlik meselesini konuştuk. Bir de toprak bütünlüğüyle ilgili içerideki meselesi bu YPG meselesi. Yani çok sündürülmüş bir mesele bu mesele ve etkisi devam ediyor. Sizin söylemiş olduğunuz ben hatırladığım kadarıyla yani orada aslında bu YPG güçlerinin bulunduğu coğrafyada tam bir işgalci konumunda olduklarını nüfus bakımından çünkü oranın Kürtlerden değil Araplardan oluşan Arap köylerinin Arap nüfusunun olduğu bir yer olduğunu Arap aşiretlerinin olduğu bir yerde bulunduklarını söylemiştiniz. Doğru hatırlıyorum değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi buna rağmen bu çok sünmüş bir süreç oluyor. Tam olarak çözüldü mü, çözülecek mi? Bununla ilgili süreç nasıl işliyor?
0: Şimdi şöyle, Fırat'ın doğusunda Ocak ayında yaşanan gelişmeler sonucunda örgütün

0: Ne bulunan tüm petrol sahaları örgütün kontrolünden çıktı. Örgütün kontrol ettiği bölgenin %90'ı Şam'ın kontrolüne geçti. Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı bölgeler haricinde örgütün kontrol ettiği Arap yoğunluklu tek iki yerler Kamışlı, Haseke, Teltemel. Bu üç yerleşim yeri. Ve örgüt entegrasyon konusunda anlaşma sağladı. Şam'ın ortaya koymuş olduğu taleplerin hepsini de kabul etti. Ve şu an o süreç devam ediyor. Yani aslında şunu altını çizelim. Suriye'de o örgütün ortaya koymuş olduğu yaklaşım çöktü. Hı hı. Ve o çatışma döneminden önce benim ortaya koymuş olduğum öngörülerin ve benim gibi sahayı bilen diğer uzmanların ortaya koymuş olduğu öngörülerin tuttuğunu ve doğru çıktığını gördük. Yani o dönemlerde ben hatırlıyorum, sahayı o kadar yakinen bilmeyenlerle yaptığımız tartışmalarda bu operasyonun çok zor olacağını, işte çok büyük maliyetler oluşturacağını, savaşın çok uzayacağını öngörüyorlardı. Benim gibi sahayı bilen uzmanlar, hayır, bunun en kolay operasyon olacağını söylüyordu ve öyle de gerçekleşti. O kadar hızlı bir çöküş yaşandı ki, daha Suriye ordusu o bölgeye gelmeden oradaki köyler, kasabalar örgütün kontrolünden çıkıyordu. Öyle ciddi bir ilerleyiş vardı. Hatta ben bir Suriyeli bir askerle de konuştum. Dedim, nasıl da operasyon falan, çatışma bilmem. Dedi ki, ya dedi, biz sadece araba sürdük.
1: Evet.
0: Yani insanlar kendilerini özgürleştirdi o bölgede, Arap aşiretleri özellikle. Peki şimdi mevcut durum ne? Şimdi bir entegrasyon anlaşması yapıldı. Bu entegrasyon anlaşması diyor ki, örgütün elinde kalan o son Kürt bölgeleri de ve o üç Arap yoğunluklu yerleşim, ama ikisi, bir hariç ikisinde Kürt azınlık da var. Buralar Suriye hükümetinin kontrolüne geçecek. Buradaki tüm sivil ve askeri kuruluş hepsi devlete entegre edilecek. İki, SDG yapılanması, yani YPG yapılanması 4 Tugay altında Suriye ordusuna dahil edilecek. Bu 4 Tugay'ın birisi Halep'teki bir tümene dahil edilecek. Üçü de Haseke tümenine dahil edilecek, entegre edilecek. Ama entegre edilirken bu 3 Tugay, özür dilerim 4 Tugay sadece YPG'lerden oluşmayacak, Karma Tugaylar olacak ve dahil edilen, orduya dahil edilen herkes bireysel bazda gerekli güvenlik tahkikatları yapıldıktan sonra dahil edilecek. Yani Şam'ın,
1: aslında olması gerektiği gibi.
0: Şam'ın dediği her şey. Bunun karşılığında YPG'den birisi savunma bakan yardımcısı olarak atanacak. O tümenden bahsettim ya, Haseke tümen. Haseke tümeninin komutan yardımcısı YPG'den atanacak. Bir de Haseke bölgesi vilayetinin valisi YPG'den atanacak. Ama Haseke'deki emniyetten sorumlu Emnül Am diyoruz, genel güvenlik yetkilisi Şam'dan atanacak. Yani şöyle diyor, sivil işleri YPG'den atanan vali yönetecek ama emniyete taalluk eden tüm meseleler Şam'dan atanan emniyet yetkilisi tarafından kontrol edecek. O biraz da şöyle anlayabiliriz, o Haseke'deki valiyi kontrol etmekte mükellef aslında. Savunma Bakan Yardımcısı olarak atanan kişi Sipan Hemo. Kendisi Suriyeli, örgütte bulunmuş. Haseke Valisi olarak atanan kişi, kendisi bu arada Sipan Hemo PKK'da da görev almış. Şu an Suriye'de Savunma Bakan Yardımcısı oldu. Haseke Valisi ise 2012 yılında örgüte katılmış. Yani sicili, geçmişi, göreceli, temiz olan bir insan. Haseke'deki o tümenin komutan yardımcı atanan kişi Cihan Kobani. O da yine PKK'da görevde bulunmuş ve hatta Türkiye'de bazı saldırıları olan bir kişilik. Şimdi bu da şunu net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Yani bu insanların entegre edilmesi aslında bizim terörist olarak gördüğümüz insanların devlette görev alması. Bunu net olarak koyduğumuz. Ama buradaki yaklaşım şu. Bunları entegre etmek Türkiye'deki süreçle de beraber düşündüğümüzde bu meselenin halli için daha kolay bir yöntem ve daha evet, karın ağrısı yaratan, insanların midesini bulandıran ama gerçeklikle karşı karşıya olduğumuzda daha olabilir bir yöntem. Ve bazı ilginç şeyler görüyoruz. Ne görüyoruz mesela? Sipan Hemo geçtiğimiz haftalarda diğer savunma bakan yardımcısı olan Fehim İsa, Türkmen komutan, gidip onu

0: ofisinde ziyaret etti. Yani Fehim İsa dediğimiz komutan Türk askeriyle beraber yıllardır PKK'ya karşı mücadele etmiş bir kişilik. Onu gidip ziyaret ediyor ve ziyaretinden sonra ona teşekkür ediyor, şey yapıyor. Yani bir böyle kendini kabul ettirme arayışı var ve bu ziyareti gerçekleştirmesi bile benim asla hayal edebileceğim bir olguydu. Buna ilaveten çok ilginç bir paylaşım daha oldu. Sipanemo Kamışlı bölgesindeki hacıları hacca uğurladı. Ve hacı uğurlarken, yani şimdi şaşıyorsunuz PKK'ya da, yani geldiği zihin dünyası belli, İslam'a bakış açısı belli. İşte dualar Rahman'dan, işte sizi kolaylıklar, işte hayırlı hacılar gelin, bizler için dua edin falan, böyle güzel bir dua ederek onlara gönderdi. Şimdi bu da, ben şunu söylüyorum. Bunlar evet yakarlık ve münafıklık gibi bir hareketler olabilir. Tabii kalbini görmüyoruz, açıp bakamıyoruz. Ama evet, öyle bir izlenim veriyor. Ama böyle yapmış olmaları gerekmesi bile bazı şeyleri gösteriyor. Peki entegrasyon sürecinde nasıl ilerliyor? Onu da anlatalım. Orduya şimdi dahil ediliyorlar ya.
1: Evet.
0: Şimdi Haseke'deki tümen, bu da en önemli mesele. Haseke'deki tümen 60. tümen seçildi. Şimdi 60. tümenin seyircilerimiz bunu bilsin. İlginç yanı şu. YPG'ye karşı o Halep'te Şeyh Maksut'ta, hatırlıyor musunuz? Çatışmalar olmuştu Eşefiye'de. Sonra Fırat'ın doğusunda savaşan tümen 60. tümen. Yani Suriye hükümet dedi ki, sizi Suriye ordusuna entegre ediyorum ama sizi savaş meydanında, el meydanında yenen tümene dahil edeceğim. Veysel olarak. O da 3 Tugay'a gideceksiniz ve bu 3 Tugay'da da sizler şey olmayacaksınız. Tek başınıza olmayacaksınız. Ve 60. tümende Suriye ordusu içerisinde böyle en itikadi anlamda yetişmiş, en böyle düzenli tümenlerden birisidir. Ve doğrudan komutan da Ahmet Çağrı'nın yakın dostudur. Şimdi onlara dahil ediyorlar. Yani onları savaş meydanına yenen adamlığa entegre olmak zorundalar. Bir de ikinci bir mesele var. YPG'nin malumunuz kadın militanlığı da var.
1: Evet.
0: Onlara da Suriye hükümeti şöyle bir şey dedi. Dedi ki, siz dedi biz orduya almayız. Ama sizi polis gücü yapabiliriz. Polis olabilirsiniz. Ve bu müzakere yaparken bunu Savunma Bakanı söyledi. İçişleri Bakanı müzakerenin parçası değildi. Savunma Bakanı böyle dedi. Onlar da kabul ettiler. Tamam, biz polis olacağız. Sonra anlaşma imzalandıktan, süreç ilerledikten sonra oturdular İçişleri Bakanı'ndan müzakere etmeye, polis olma noktasında. İçişleri Bakanı müzakerede şey demiş. Biz kadın kontenjan ilanlarımıza çıktık, alımlarımızı yaptık. Şu an kadın kontenjanlarımız dolu. Bir sonraki alım döneminde sizin elemanlığı değerlendirebiliriz diye. O bir sonraki dönem ne zaman olacak? Meçhul. Yani oradaki o kadın militanlığı alma konusunda Suriye hükümetin bir direnci var. Petrol meselesine bakıyoruz. Tamamen Suriye hükümetin kontrolüne geçti. Ama bazı noktalarda pürüzler yaşanıyor. Mesela ne alanda yaşandı? Örgütün kurduğu bir mahkeme sistemi vardı. İşte evet, vesaire. Evet. Oradaki hakimler, işte yargı sistemi vesaire, Suriye hükümeti Şam'dan yetkiliye gönderdi. Tüm oradaki mahkemeliği vesaire devralmak için. Binalara sokmadılar. Orada böyle bir sivil eylem gerçekleştirdiler. İşte kapının önünde oturma, işte biz içeri almayız vesaire falan. Bu süreci kabul etmeyenler de var çünkü. Sonra hükümet geri adım attı. Sonra açıklama yayınladı. Bunu kabul etmiyoruz, görüştü. Siz anlaşmaya uymuyor musunuz? Çünkü şöyle bir rahatlığı var Suriye hükümetinin. Anlaşmayı uygulamadıkları an Suriye hükümeti bastırabiliyor. Çünkü artık Amerikan askeri bölgede yok. Amerikan askeri çıktı. Diğer bir mesele maaş meselesi. Şimdi eskiden YPG'nin militanlar maaşını Amerika'dan alıyorlardı. Suriye artık maaşı Amerika'dan gelmiyor. Amerika çıktığı için maaş ödemeleri de durdu. Peki maaşlarını nereden alıyorlar? Suriye hükümeti dedi ki, bu bireysel olarak dahil ediliyorlar ya. Tamam, daha bizim tahkikat süreçimiz devam ediyor ama bitesiye kadar maaşlarını ben ödeyeceğim yapıyor.

0: anlamında böyle çok ciddi bir nüfusun yaşadığı bölgeler değil artık. Artık son küçük bir bölge kaldı. O küçük bölgenin de entegrasyonu devam ediyor. Suriye hükümeti her gün adım adım entegrasyon sürecini ilerletiyor. Ve benim için şöyle güzel bir detay var. Onu da paylaşayım sizinle. Ahmet Şara bu entegrasyon sürecinden sorumlu bir özel temsilci atadı. Bu özel temsilci o da işte müzakereyle yönetiyor. Teknik detaylarından ilgileniyor. Çünkü Ahmet Şara şey diyor, ben teknik detayla ilgilenecek durumda değilim. Ben ülkenin cumhurbaşkanıyım. Teknik detayı özel temsilcimle müzakere edersiniz. Mesela işte mahkemede bilmem o da diyor ki mesela sınır kapısı var. Diyor sınır kapısı benim kontrolümde olacak. Ama senin memurların artık Suriye hükümetin memurları. Benden maaş alacaklar. Bu da çalışabilirler ama benim emrim altında çalışacaklar. Öyle bir yaklaşımda. İşte o da diyor ki peki diyor olsun genel müdürün olacak. İşte peki memur şu teknik detaylı özel temsilcine müzakere ediyor. Özel temsilcinin de baş danışmanı var. Baş danışmanı bir Kürt. Benim de eski iş arkadaşım. Ve Ahmet Şara resmen şöyle bir hamle yapmış oluyor. Sizin Suriye Devleti'nin entegrasyonunu tartıştığınız adamın baş danışmanı da bir Kürt. Yani bu mesele Kürtlük, Araplık, Türkmenlik, Türklük meselesi değil. Bu devletin otoritesinin, egemenliğinin tüm topraklarda hakim olması noktasındaki bir mesele. Bu mesajı da vermiş oluyor.
1: Güzel, yani iyi, sanki uzun yıllar üzerinde çalışılmış hamleler gibi duruyor ve yani iyi bir akıl orada işliyor gibi. Bu bütün bu süreçlerde bunu görüyoruz. Semboller çok açık aslında. Verilen kararların karşılıkları anlamında söylüyorum. Toplumsal evet. Karşılığı anlamında çok açık. Allah hayırlı neticeler almayı nasip etsin diyelim. Evet. Şimdi şöyle çok az bir süremiz var hocam. Yani 3-4 dakikamız var. Hı. Daha fazla yok. Şimdi bir tarafta artık İsrail'in açık açık söylediği Türkiye yeni İran söylemi var. Bir taraftan Türkiye'nin işte diplomasi forumuyla ya da işte bölgede yapmış olduğu bu ittifaklarla vesaire geldiği bir durum var. Savunma sanayi ile ilgili güzel haberler alıyoruz. Şaşırtıcı haberler almaya başladık. Allah'a şükürler olsun. Bu Türkiye yeni İran ifadesi. Yani ne yapacağız hocam? Ne anlayacağız?
0: Ya ben bu konuda özetle bir yazı yazdım. Şey dedim. İsrail yeni İran mı? Yani aslı bence sorulması gereken soru o. Şimdi bu soruyu biraz böyle şey gibi görebilirsiniz işte demagoji mi yapıyor evet. Hoca diye. Değil. Şöyle bir şey var. İran ne yapma? Düzeltiyorum. İsrail ne yapmaya çalışıyor? Orta Doğu'da hegemonik güç olmaya çalışıyor. Diyor ki Orta Doğu'daki kral benim. Peki bunu zamanında kim yapmaya çalışmıştı? İran yapmaya çalışmıştı. Peki İran bunu yaparken kendisine düşman olarak kimi belirlemişti? Türkiye'yi belirlemişti. Ve bu konuda Türkiye'yle Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da ciddi bir gerilim içerisindeydi. Suudi Arabistan'la da Yemen'le gerilim içerisindeydi. Evet. Peki ne oldu? İran'ın elinde bu süreç tabiri caizse patladı mı? Patladı. Başarılı olabildi mi? Olmadı. Çünkü Orta Doğu'da bir devletin tek başına hegemonik güç olması mümkün değil. Şimdi İsrail'de hegemonik güç olmak istiyor. Hegemonik güç olmak istiyorsa İsrail yapması gereken 3 şey var. 1- İran'ı denklem dışına itecek. İran'ı yenecek. 2- Arap ülkelerini yanına çekmesi lazım. 3- Türkiye'yi bölgenin dışında tutması lazım. Türkiye'yi sınırlandırması lazım. Bu yüzden dolayı İsrail diyor ki Türkiye yeni İran diyor. Çünkü aslında buradaki sebep şu, İran'ı yendikten sonra Türkiye'ye odaklanacağız. Ama buradaki asıl mesele benim açımdan İsrail'in en büyük zafiyeti hedefi. Hegemonik güç olma arayışı İsrail'in aslında yumuşak kanlı ve zafiyet noktası. Çünkü hegemonik güç olmaya çalıştıkça İsrail bir bunu başaramayacak, iki böyle bir gücü yok. Üç bölgedeki Arap ülkeleri Türkiye'yle yakınlaşacak ve Türkiye'nin kendi gücü, Türkiye'nin savunma sanayisi olsun, diğer alanlar olsun, ittifak ağı olsun, İsrail'e karşı mücadele edebilecek gücün çok fazlası var Türkiye'de. Yani burada Türkiye'nin çekineceği bir tabloyla karşı karşıya değiliz biz. Bunu net olarak ortaya koymamız gerekiyor. İsrail nasıl zamanda İran başarısız oldu? Şu an İran'da biz zamanında hata ettik diye açık açık konuşuyorlar. İran nasıl şimdi geldi zamanında Türkiye siz terör destekçisi diyen İran şimdi Türkiye kardeş halktır, canımızdır, ciğerimizdir konuşması yapıyorsa

0: sayede Türkiye karşı kaybedecek ve bölgede hegemonik güç olamayacak ve bu yüzden dolayı soru aslında tam tersi. Hı hı. İsrail yeni İran mı?
1: Bölgedeki yeni İran İsrail mi? Evet. Tabii buradaki bu soruyu birazcık ciddiye alıyor olmamızın sebepleri şu. Sizin gibi kıymetli çalışmacılar daha önceki İsrail'in ilerleme süreçleri, taktiklerinden ilhamla Türkiye'ye dönük attığı adımları okuyarak aslında bu soruları ciddiye alıyorlar, analiz ediyorlar. Çünkü öncesinde yaptığı bütün hazırlıklar, daha önceki operasyonlarında işte tarafları belirlemek, efendime söyleyeyim, sıkıştırmak, abluka altına almak, çevrelemek, bütün bunları bakıyoruz. Türkiye'nin işte Güney Kıbrıs'taki hamlelerinden, Yunanistan'da olan ittifaklarından vesaireden bu sonuca ister istemez hani bu soruyu ciddiye alıyor bizim ya, taraftaki analistlerde.
0: Anlıyorum ama ben bu
1: tehdit
0: konuda,
1: olarak yani.
0: Tamam, yani her tehdidi görmemiz lazım, kabul. Hı hı. Ama ben bu konuda çok daha tavır itibariyle çok daha özgüvenli olmamız gerektiğini düşünüyorum.
1: Bakın, öyleyiz.
0: Şimdi Doğu Akdeniz meselesinde, hı hı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan'la beraber İsmet adı altında bir ittifak kurmaya çalıştılar. Hı. Şimdi bu ittifak kurmaya çalıştıkları dönem Türkiye'nin Arap ülkelerine ilişkisi kötü olduğu dönem. Türk savunma sanayinin bu kadar güçlü olmadığı dönem.
1: Doğru.
0: Terör örgütlerinin cirit attığı dönem. Suriye meselesinin hallolmamış olduğu bir dönem.
1: Batı ile aramızın çok açık olduğu dönem.
0: Batı ile aramızın çok kötü olduğu dönem. Amerika'nın aramızın çok kötü olduğu,
1: evet,
0: bir dönem.
1: Evet.
0: Rusya'dan daha toparladığımız bir dönem, Suriye'de karşı karşıya geldiğimiz bir dönem.
1: Doğru.
0: Libya şu an öyle bir durum yok. Ve o dönem İSMET projesi başarısız oldu. Devam ettiremediler. Şimdi tüm şartlar daha iyiyken başaramadıkları bir şeyi, tüm şartlar daha kötüyken başarabilecekleri...
1: Onlar aleyhine kötüyken. Bizim aleyhimize, bizim lehimize çok,
0: evet,
1: iyi.
0: Aha. Şimdi İsrail şunu düşünmesi gerekiyor. Yani biraz daha rasyonel hareket etselerdi. Zamanında şartlar çok iyiyken yapamadığımızı Türkiye'ye karşı, şimdi şartlar çok daha kötüyken Türkiye'ye karşı nasıl yapacağız? Bu bir. İkincisi de bir şeyin önüne ortaya koyalım. İsrail Türkiye'ye yaklaşmadı. Sınır anlamında. Türkiye İsrail'e yaklaştı.
1: Evet. Bunu böyle okumamız gerekiyor.
0: Aynen.
1: Çünkü bizim, sahadan bizzat aslında, aynen, aldığımız şey
0: bizim
1: bu.
0: Bizim etki alanımız İsrail'e yakınlaştı. Evet. İsrail'in etki alanı bize yaklaşmadı.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim.
1: Yine
0: yakınlaşmadı.
1: Yine son derece önemli meseleler aktardınız. Böyle hoşumuza gidiyor. İlk defa duyduğumuz meseleler de oluyor.
0: Teşekkür.
1: Yakın temaslarınızla ilgili bilgileri de paylaşıyorsunuz. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı çalışmalar diliyoruz size de. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Yeni bölümde yeni konu ve konuklarla inşallah birlikte olacağız. Allah'a emanet olun.
2: Çerçeve. Çerçeve.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Saffetü Tefasir. Abdülaziz Umay. Saffetü Tefasir.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Alak suresinin tefsirini işlemiştik. Bugünkü dersimizde Kadir suresinin tefsirini işleyeceğiz inşallah. Yine müfessir hazretleri kitaba başlarken genel anlamda bizlere bilgi verecek. Şöyle başlıyor kelama. Suretul Kadri Mekkiyetun. Kadir suresi Mekke'de nazil olmuş surelerdendir. Hamsu ayatin, 5 ayeti kerimeden oluşur. Ve kad tehaddeset an bed'i nuzulil Kur'anil azim. Kur'an-ı Kerim'in nuzulünün, yani inmeye başladığı başlangıcından bahseder. Ve an fadli leyletil kadri ala sairil eyyam ve şuhur. Kadir gecesinin diğer gün ve aylara olan faziletinden bahseder. Lima fiha minel envar ve tecelliyatil kudsiyye ve nefahatil rabbaniyye. Çünkü kendisinde ilahi esintiler, rabbani tecelliler ve nurlar mevcuttur. Elleti yufiduhal bari celle ve ala ala ibadihil mu'minin. O ilahi tecelliler, esintilerin hepsini o gecede Allah Azze ve Celle kullarının üzerine yağdırır. Mümin kullarının üzerine yağdırır. Tekrimen linuzulil Kur'anil mubin. Bu da Kur'an-ı Kerim'in inmesine ikram ve tazim olarak Allah Azze ve Celle o gecede kullarının üzerine, mümin kullarının üzerine ilahi nurlarını, tecelliyatlarını indirir. Kema tehaddeset an nuzulil melaiketil ebrar hatta tulu'il fecr. Nasıl ki bu sure meleklerin inmelerinden bahseder. Ta ki fecir doğana kadar meleklerin inip kullar için dua ettiklerinden bahseder. Feya leha min leyletin azimetil kadir. O geceki değeri, makamı ne kadar yüce bir gecedir. Hiye hayrun indallahi min elfi şehir. O gece Allah katında bin aydan daha hayırlıdır. Surenin ilk ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Ey nahnu enzelna aleyke ya Muhammed. هذا القرآن المعجزة في ليلة القدر والشرف. أي محمد صلى الله عليه وسلم. Biz bu muciz olan Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde sana indirdik. قال المفسرون, müfessirler şöyle buyuruyorlar. سميت ليلة القدر, bu geceye Kadir gecesi diye isim verildi. لعظمها وقدرها وشرفها. Şerefinden, kadrinden ve yüceliğinden dolayı bu geceye o isim verildi demişler. Vel muradu bi inzalil Kur'an, ayet-i kerimede inna enzelnahu, Kur'an-ı Kerim'i sana indirdik buyurdu Allah Teala. Buradaki indirmeden maksat nedir? El inzalul evvel, hem birinci inzaldır. Birinci inzal dediğimiz nedir? İnzaluhu minel levhil mahfuz ile semai dünya. Kuran-ı Kerim'in levh-i mahfuzdan dünya semasına bir kere de indirilmesi, bir de el inzalus sani kastediliyor, ikinci indirme. Sümme nezele bihi Cibril ilel ard. Daha sonra Cebrail aleyhisselam onu yeryüzüne indiriyor. Fi muddeti 23 sene, 23 sene boyunca parça parça yeryüzüne indirmeye başlıyor. Kale İbn Abbas radıyallahu anhuma, İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Enzelallahu el-Kur'ane cümleten vahideten minel levhil mahfuz ila beytil izzeti minel semai'd-dünya.

Ya Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'i bir seferde levh-i mahfuzdan semadaki Beytül İzze'ye indirmiştir. ثُمَّ نَزَلَ مُفَصَّلًا بِحَسَبِ الْوَقَائِعِ فِي 23 سَنَةً عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Daha sonrasında aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e 23 yıl boyunca olaylar neticesinde, yani olaylar vuku buldukça parça parça indirilmiştir. İkinci ayeti kerimede Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَعْظِيمٌ وَتَفْخِيمٌ لِأَمْرِهَا. Bu ikinci ayet o Kadir gecesinin durumunu yüceltmek içindir. Ey وَمَا أَعْلَمَكَ يَا مُحَمَّدُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَالشَّرَفِ. Kadir gecesinin ve şeref gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? قَالَ الْخَازِنْ rahimehullah, İmam Hazin şöyle buyuruyor. وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّعْظِيمِ لَهَا. O geceyi yüceltmek için gelmiştir bu ayet. وَالتَّشْوِيقِ لِخَبَرِهَا. Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti kerimeden sonra vereceği habere teşvik olsun diye bu şekilde gelmiş. كَأَنَّهُ قَالَ, sanki şöyle buyurmuştur. اَيُّ شَيْءٍ يَبْلُغُ عِلْمُكَ بِقَدْرِهَا وَمَبْلَغِ فَضْلِهَا. Senin ilminin ulaştığı şey nedir? Onun kadri hakkında veya da fazileti hakkında ilminin ulaştığı şey nedir? Yani soru sorarak aslında cevabına bir teşvik var burada. Bunu ifade ediyor demişler. ثُمَّ فَصَّلَ فَضْلَهَا مِنْ سَلَاسَةِ اَوْجُهِنْ. Daha sonra Allah Azze ve Celle Kadir Gecesi'nin faziletini üç yönden bizlere aktarıyor. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Ey Leyletul Kadri fi'ş şerefi ve'l fadl. Kadir gecesi fazilet ve şeref bakımından hayrun min ibadeti 1000 şehir. 1000 ay boyunca yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Limahtusset bihi min şerefi inzalil Kur'anil Kerim fiha. Neden? Çünkü kendisine has olan bir olay var. O da Kur'an-ı Kerim'in o gecede nazil olmasıdır. Nazil olmaya başlamasıdır. قال المفسرون, müfessirler bu ayetin tefsirinde şöyle buyuruyorlar. El amelu salih fi leyletil kadr hayrun min el ameli fi 1000 şehrin leysa fiha leyletul kadr. Kadir gecesinde yapılan bir amel, kendisinde Kadir gecesi bulunmayan 1000 aydan yapılan amelden daha hayırlıdır. Ve kad ruye, bununla alakalı şöyle bir şey rivayet edilir. أن رجلا لبس السلاح وجاهد في سبيل الله 1000 شهر. Bir adam Allah yolunda silahlarını kuşanıp 1000 ay boyunca cihat etmiş. فعجب رسول الله والمسلمون من ذلك. Bunu işiten Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ve Müslümanlar bu duruma şaşırmışlar. وتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ümmeti için bu temennide bulunmuş. Fekale şöyle demiş. Ya Rabbi, cealte ümmeti aksaral umemi amaren. Ya Rabbi, benim ümmetimi ömür olarak, yaşayış olarak en kısa ömürlü ümmet kıldın. Ve akallaha a'malen. Amel olarak en az yapanlarından kıldın. Fe'atâhu Allahu leyletel kadr. Bunun üzerine Allah azze ve celle Efendimiz'e Leyletul Kadri verdi. Ve kâle şöyle buyurdu. Leyletul Kadri hayrun leke ve li ümmetike min 1000 şehrin. Kadir gecesi sana ve ümmetine 1000 aydan daha hayırlıdır. Cahede fîhe zâliker racul. O bahsettiğimiz adamın kendisinde 1000 ay boyunca savaştığı o aydan daha, o 1000 aydan daha hayırlıdır. Yani onun yaptığı amelden o gecede yapılan ameller daha hayırlıdır. Kale Mücahid rahimehullah, İmam Mücahid şöyle buyuruyor. Ameluha ve siyamuha ve kıyamuha hayrun min 1000 şehir. O gecede yapılan ameller, tutulan oruçlar ve gece vakti gece namazına kalkıp orada ibadet de etmek, yani geceyi ibadetle kaim etmek 1000 aydan daha hayırlıdır. هذا هو الوجه الأول من فضلها. Demiştik ki Allah Azze ve Celle Kadir Gecesi'nin şerefini üç yönden bizlere buyuruyor. Bunlardan bir tanesi bu söyle,

dediğimizdir. Yani bin aydan daha hayırlı kılınmasıdır. Sümme kâle teâlâ, daha sonra Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ. Ey, تَنَزَّلَ الْمَلَائِكَةُ وَجِبْرِيلُ اِلَى الْاَرْضِ ف۪ي تِلْكَ الْلَيْلَةِ. O gecede melekler ve Cebrail aleyhisselam inerler. بِاَمْرِ رَبِّهِمْ, Allah Azze ve Celle'nin emriyle. مِنْ اَجْلِ كُلِّ اَمْرٍ قَدَّرَهُ اللّٰهُ وَقَدَاهُ لِتِلْكَ السَّنَةِ اِلَى السَّنَةِ الْقَابِلَةِ. O seneden gelecek seneye kadar Allah Teala'nın hüküm olarak takdir etmiş olduğu her şeyi getirmek için yeryüzüne inerler. وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِ مِنْ فَضْلِهَا. Bu da Kadir Gecesi'nin faziletli olmasının ikinci yönüdür. وَالْوَجْهُ الثَّالِثِ. Üçüncü yönü de قَوْلُهُ تَعَالَى şu ayeti kerimedir. سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Ey, hiye selamun min evveli yevmiha ila tulu'il fecri. O, günün evvelinden fecir doğana kadar o gün selamdır, selam kılınmış. Yani, tusallimu fihel melaiketu alel mu'minin. O günde fecir doğana kadar melekler müminler için rahmet dilerler, dua ederler. Ve la yukaddirullahu fiha illel khayra ve selamete li benil insan. Allah Teala o gecede insanoğlu için sadece hayır ve selameti takdir eder. Bu şekilde Kadir suresinin tefsirini bitirmiş olduk. Allah Teala bu geceyi faziletli kılmış, bin aydan daha hayırlı kılmış. Onun için bu geceyi ibadetle kaim etmek gerekir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben. Kim ki Kadir gecesini kıyam ederse, yani amellen geçirirse, imanlı bir şekilde, amellerini ihlaslı bir şekilde yaparak yaparsa, غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ, günahlarından, geçmişte yapmış olduğu günahları onun için bağışlanır, affedilir o gecenin hatırına. O gecede namazla, geceleyin gece namazına kalkarak, oruç tutarak, sadaka vererek ve dua ederek, zikir çekerek o geceyi ihya etmek gerekir. Dua ederken de aleyhissalatü vesselam Efendimizin o gecede ettiği dua şudur. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anni. Ya Rabbi, sen çokça affedensin, muhakkak ki sen çokça affedensin, affı seversin, beni affet diye dua etmek aleyhissalatü vesselamın duasıdır. Bizler de o geceyi çokça ibadetle ihya etmeye çalışalım. Allah-u Teala bizi o gecede hakkıyla ibadet edenlerden eylesin. Şimdi Beyyine suresinin tefsirine başlayacağız. Suretül Beyyine medeniyetün. Beyyine suresi Medine'de nazil olmuş surelerdendir. Ve ayatuha semanin, 8 ayeti kerimeden oluşur. Ve tusemma surete lem yekun. Lem yekun suresi diye de isimlendirilir. وَهِيَ تُعَالِجُ الْقَدَايَ الْآتِيَةِ, gelecek olan hükümleri içinde barındırır. مَوْقِفُ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ رِسَالَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e peygamberlik verildikten sonra ehli kitabın konumundan bahseder. مَوْدِعُ اِخْلَاسِ الْعِبَادَةِ لِلّٰهِ جَلَّ وَعَلَى. İbadetlerin Allah Azze ve Celle'ye ihlaslı bir şekilde yapılması konusundan bahseder. مَصِيرُ كُلِّمْ مِنَ السُعَدَاءِ وَلَشْقِيَا فِي الْآخِرَةِ. Ahirette şakî ve mümin olan kulların gidecekleri yerlerden bahseder. تَحَدَّسَتِ السُورَةُ الْكَرِيمَ عَنْ مَوْقِفِ الْيَهُودُ وَالنَّسَارَى. Bu değerli sure Yahudi ve Hristiyanların konumlarından bahseder. مِنْ دَعْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَعْدَ اَنْ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ قُدُومَهُ. Kendi kitaplarında bilgisi verildiği için ahir zamanda gönderilecek son peygamberi beklediklerinden dolayı aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e peygamberlik verilince onların konumundan bahseder bu sure. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالنُّورِ وَالضِّيَا. İslam nuruyla aleyhissalatü vesselam onlara gelince كَانُوا اَوَّلَا مَنْ كَذَّبَ بِرِسَالَتِهِ, peygamberliğini ilk yalanlayanlardan oldular. ثُمَّ تَحَدَّسَتِ السُّورَ عَنْ عُنْصُرٍ هَامٍ مِنْ عَنَاصِرِ الْاِيمَانِ. Daha sonra bu sure imanın önemli unsurlarından olan
şeyden bahseder ki ve huve ihlasul ibadeti lillahil aliyyil kebir, o da yüce Allah'a yapılan ibadetlerin ihlaslı bir

şekilde yapılmasıdır. اَلَّذ۪ي اُمِرَ بِه۪ جَم۪يعُ اَهْلِ الْاَدْيَانِ Müminlerin hepsinin kendisiyle emrolunduğu şeydir bu ihlas. لِيْفْرَادِهِ جَلَّ وَعَلَى بِالذِّكْرِ وَالْقَصْدِ وَالتَّوَجُّهِ ف۪ي جَم۪يعِ الْاَقْوَالِ وَالْاَفْعَالِ وَالْاَعْمَالِ Bütün amellerde, bütün fiillerde, bütün kavillerde Allah-u Teala yönelirken, Allah-u Teala'yı kastederken, zikrederken sadece ve sadece Allah-u Teala'yı kastetmemizdir. Halisaten li vechihil kerim, hepsinin sadece ve sadece Allah rızası için olmasıdır. Kema tahaddeset an masiri ehlil icram, şerril beriyye, min kefareti ehlil kitab vel müşrikin. Nasıl ki bu sure devamında günahkar olan, kafir olan kulların döneceği yerden bahseder. Onlar ki ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlardır. Bir de aynı zamanda ve huludihim fi naril cahim, onların cehennem azabında ebediyen kalmalarından bahseder. Ve an masiril müminin, müminlerin gideceği yerden de bahseder. Onlar ki ashabil menazilil aliye, hayril beriye, onlar ki yüce makam sahipleridir, yaratılmışların en hayırlısıdır. Ve huludihim fi cennetin naim, onların nimetleri bol olan cennetlerde ebediyen kalmalarından bahseder. Ma'an nebiyyin ve siddiqin ve şühedâ ve salihin, o salih, şehit, sadık ve peygamberlerle beraber. Ceza ata'atihim ve ihlasihim li rabbil alemin, bu da onların Allah Azze ve Celle'ye karşı olan ihlaslarından ve itaatlarından dolayıdır. Onların karşılığında verilmiş olan mükafatlar olduğunu bizlere bu sure anlatır. Beyyine suresi şöyle başlıyor. لَمْ يَكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَيْ لَمْ يَكُنْ اَهْلُ الْكُفْرِ وَالْجُحُودِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَبِرَسُولِهِ Allah ve Resulünü inkar eden, kafir olan ehli küfür olmadı. ثُمَّ بَيَّنَهُمْ بِقَوْلِهِ Daha sonra o kafirler kimlerdir? Onları şöyle açıklıyor Allah Teala. مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ Buradaki min kelimesi beyaniyedir. Yani kendinden sonraki, öncekini beyan eder. Neler olduğunu söyler. Ey مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّسَارَ اَهْلِ الْكِتَابِ Ehli kitaptan olan Yahudi ve Nasraniler, Hristiyanlardır, ehli kafirler. Başka kimlerdir? وَمِنَ الْمُشْرِك۪ينَ عَبَدَةِ الْاَوْسَانِ وَالْاَسْنَامْ Putlara tapan müşriklerdir. مُنْفَك۪ينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ Ey munfasilina, muntahina amma hum aleyhi min el-kufri. Onlar içinde bulundukları küfürden ayrılmadılar. O küfre devam ettiler. Hatta te'tiyehumul hüccetul vadiha, ta ki onlara apaçık deliller gelene kadar. وَهِيَ بِعْثَةُ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem, o apaçık delil de aleyhissalatu vesselamın peygamber olarak gönderilmesidir. وَلِهَذَا فَسَّرَهَا بِقَوْلِهِ Bundan dolayı Allah Azze ve Celle şöyle devam etti ayete. رَسُولٌ مِّنَ اللّٰهِ Ey هَذِهِ الْبَيِّنَةُ هِيَ رِسَالَةُ مُحَمَّدٍ sallallahu aleyhi ve sellem الْمُرْسَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ تَعَالَى Allah tarafından, Allah katından gönderilmiş olan aleyhissalatu vesselam Efendimizin peygamberliğidir bu beyyine, delil. يَتْلُوا سُحُفًا مُطَهَّرًا Ey يَقْرَأُ عَلَيْهِمْ سُحُفًا مُنَزَّهَةً عَنِ الْبَاطِلِ Batıldan tenzih edilmiş sahifeleri aleyhissalatu vesselam onlara okur. عَنِ ظَهْرِ قَلْبٍ Ezberinden okur. لِيَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُمِّيٌّ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبْ Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ummiydi. Okumayı da yazmayı da bilmezdi. قَالَ الْقُرْتُب۪ي رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam Kurtubi şöyle buyuruyor. اَيْ يَقْرَأُ مَا تَتَضَمَّنُ الصُّحُفْ مِنَ الْمَكْتُوبِ يَتْلُوهَا عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ Kur'an-ı Kerim'in içinde barındırdığı ayetleri hepsini ezberinden okur. لَا عَنْ كِتَابٍ Onu bir kitapta, yazılı olan bir kitapta okumazdı. لِيَنَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem كَانَ اُمِّيًّا لَا يَكْتُبُ وَلَا يَقْرَأ Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ummiydi, okuma yazma bilmezdi. قَالَ اِبْنِ عَبَّاسْ radıyallahu anhuma İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. مُتَحَّرَةً ayeti kerimede geçen مُتَحَّرَةً kelimesi neyden temizlenmiş? مِنَ الزُّورِ وَالشَّكْ وَالنِّفَاقْ وَالضَّلَالَةِ Kötü yola düşmekten, nifaktan, şekten ve pisliklerden temizlenmiş. Ve kâle Katâde mutahharatun anil batıl. Katâde rahimahullah da batıldan temizlenmiş diye tefsir etmiştir burayı.

Fiha kutubun kayyime. Ey fiha ahkamun kayyimetun. Kendisinde değerli hükümler vardır. La ivece fiha, kendisinde yamukluk olan yani bozukluk olan değil, değerli dosdoğru hükümler vardır. Tübeyyinul hakka minel batili, o hükümler hakkı batıldan ayırır. Kale Savi rahimahullah, İmam Savi tefsirinde el muradu bis suhuf, suhuftan ayet-i kerimede geçen suhuftan maksat nedir burada? El karati sülleti yuktebu fihel Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in kendisine yazılmış olduğu kağıtlardan bahseder diyor. Vel muradu bil kutubi, devamında gelen fiha kutubun kayyime ayetindeki kutup kelimesinden maksat el ahkam, hükümlerdir. El mektubetu fiha, kendisinde yazılmış olan, o suhuflarda yazılmış olan hükümlerdir diye tefsir etmiş burayı. Ve innema kâle fiha kutubun kayyime, neden kendisinde değerli dost doğru hükümler vardır diye buyurdu. لِيَنَّ الْقُرْآنَ جَمَعَ ثَمَرَةَ كُتُبِ اللّٰهِ الْمُتَقَدِّمَةِ Çünkü Kur'an-ı Kerim önceki inen semavi kitaplardaki bütün bilgileri, semereleri hepsini kendisinde toplamış. ثُمَّ ذَكَرَ تَعَالَى مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Daha sonra Allah Azze ve Celle ehli kitaptan iman etmeyenlerden bahsetti. فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Ve şöyle buyurdu. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ Ey, وَمَا اخْتَلَفَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَ فِي شَأْنِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Yahudiler ve Hristiyanlar Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu hakkında, yani peygamberliğinin durumu hakkında ihtilafa düşmediler. İlla min ba'di ma ca'athumul hüccetul vadiha eddalle ala sıdqi risaletihi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin peygamberliğinin sıdkiyetine delalet eden apaçık deliller geldikten sonra birbirleriyle ihtilafa düştüler. Ve ennehu rasulul mev'ud bihi fi kutubihim. Ve kendisi onların kitaplarında yazılan, ahir zamanda gönderilecek peygamber olduğu bilgisi geldikten sonra ihtilafa düştüler. Kale Ebu Suud rahimahullah, Ebu Suud efendi şöyle buyurmuştur. Vel ayetu mesukatun li gayetit teşni'i ala ehlil kitabi hasseten. Bu ayet özellikle ehli kitabı ayıplama üzerine nazil olmuştur. Ve taglizi cinayatihim, onların işledikleri cürmün ağırlığını göstermek için gelmiştir. Bi beyani enne teferrukahum lem yekun illa ba'de vuduhil hakki. Şunu beyan ederek, onların teferruk etmeleri, yani aleyhissalatu vesselam peygamberliğini inkar etmeleri ne zaman oldu? Hak ortaya çıkıp zahir olduktan sonra oldu. Ve tebeyyunil hal, hal durum açıklandıktan sonra oldu. Ve enkita'ul a'zari bil kulli, ve enkita'il a'zari bil kulliye, özürler tamamen ortadan kalktıktan sonra oldu. Çünkü onlar ilk onlara kendi kitaplarında Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedilirken onlar ahir zamandaki peygamberlere inanıyorlardı. Ama o peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olunca bunu inkar ettiler. Ve kâle fi't-teshil, teshil kitabında şöyle buyuruyor. Ey mahtalefu fi nubuwwati seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem illa min ba'di ma alimu ennehu hak. Aleyhissalatu vesselam'ın peygamberliğinde ihtilafa düşmediler. Ne zaman ihtilafa düştüler? Onun hak peygamber olduğunu öğrendikten sonra. Ve innema husse ehlül kitabi huna bizzikri. Burada özellikle ehli kitap zikredildi. Sebebi nedir? Liennehum kanu ya'lemune sihhate nubuvveti. Çünkü ehli kitap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğini biliyorlardı. Doğru olduğunu biliyorlardı. Bima yecidunehu fi kutubihim min zikri. Kitaplarında ondan bahsettiğinden dolayı onlar bunu biliyorlardı. Bildikleri için bu ayeti kerimede özellikle ehli kitap zikredildi. Ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lehuddin. Ey vel hal ennehum ma umiru fit-tevrati vel-incil illa bi en ya'budullaha vahdehu. Halhal de durum şöyledir ki onlar Tevrat ve İncil'de sadece ve sadece Allah Teala'ya ibadetle emrolunmuşlardı. Muhlisina l-ibadeti lillahi celle ve ala. Allah ve azze ve celle'ye ihlaslı bir şekilde ibadet edilmeyle emrolunmuşlardı. Velakinnehum harrafu ve beddelu. Ancak onlar kitaplarını tahrif ettiler, değiştirdiler. Fe'abadu ahbarahum ve ruhbanahum, kendi başında

0: olan ilim, onların ilim ehline kulluk yaptılar. Kulluk yaptılardan maksat onların söyledikleri hükümlerle amel edip Allah Teala'nın söylediği hükümlerle amel etmediler. Kema kâle teâlâ, nasıl ki Allah Azze ve Celle Tevbe suresi 31. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. İttehazu ahbârahum ve ruhbânahum erbâba min dûnillâh. Onlar kendi önderlerini, kendi alimlerini Rab edindiler Allah Teala dışında. Vel Mesih ibn Meryem, Hazreti İsa'yı Rab edindiler. Ve ma umiru illa liya'budu ilahen vahiden. Halbuki kitaplarında sadece ve sadece tek olan Allah Teala'ya ibadetle emrolunmuşlardı. Hunefa, ey mailine anil adyani kulliha ila dinil İslam. Bütün dinlerden yüz çevirip İslam'a yöneldikleri halde mustakimine ala dini İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzerine dost doğru gittikleri halde. Dinil hanefiyeti, samhati, hoşgörü olan hanif dini üzerine. Ellezî câhe bihi hâtemel mursalîn, o ki peygamberlerin sonuncusu olan Aleyhisselatü Vesselam da o din üzerine gönderildi. Ve yuqîmus salâte ve yu'tuz zekâ. Ey ve umiru bi en yu'addu salate alel vechil ekmeli. Bir de başka neyle emrolundular? Namazı en kamil şekilde eda etmeyle. Fi evkatiha bi şurutiha ve huşu'iha ve adabiha. Huşulu bir şekilde şartları ve adaplarıyla beraber vakitlerinde tam bir şekilde namazı kılmayla emrolundular. Ve yu'tuz zeka ve yu'tuz zekata li mustahiqiha an tibin nefsin. Yani gönül hoşluğuyla, gönül rızasıyla hak edenlere, hakkı olanlara zekatları vermeyle emrolundular. Kâle Sâvî rahimehullah, İmam Sâvî şöyle buyuruyor. Ve hassas salâte ve zekâte li şerefihima. İbadetlerden ayette namazla zekat burada özellikle zikredildi. Bunun sebebi ikisinin şerefinden dolayı, yüceliğinden dolayı. Ve zâlike dînul kayyime. Ey وَذَٰلِكَ الْمَذْكُورُ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالْإِخْلَاسِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ هُوَ دِينُ الْمِلَّةِ الْمُسْتَقِيمَةِ. Bu ayet-i kerimede geçen ibadetler ki onlarda ihlastır, namazı kılmaktır, zekatı vermektir. İşte bu dost doğru olan milletin dinidir, yani din-i İslam'dır. فَلِمَاذَا لَا يَدْخُلُونَ فِيهِ. Bunlar neden bu dine girmezler diye Allah Azze ve Celle ehli kitaba bu şekilde durumlarını bizlere aktarıyor. Bugünlük dersimiz buraya kadar. Bir sonraki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Saffetü Tefasir Abdülaziz Umay Saffetü Tefasir.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Merhaba sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Hamd sadece zatında ve sıfatında hiçbir şey kendisine denk olmayan El Celil'e aittir. O Allah ki varlığının başlangıcı olmayan El Evvel ve varlığının sonu olmayan El Ahir'dir. Programımıza hoş geldiniz diyor, en içten muhabbet ve saygılarımı arz ediyorum efendim. Değerli dostlar, kendimizi çok önemseriz. Sevilmeye, sayılmaya, itibar edilmeye bayılırız. Bir hata edersek başkalarından anlayış bekleriz. Bizi anlayanları sever, anlamayanlardan şikayet ederiz. Kendini herkesten ileride görmek, kusurlarının küçük görülmesini istemek bizim onulmaz hastalığımızdır. Peygamberler, din büyükleri bu hastalığı tedavi etmeye çalışırlar. Nefsimizi küçümsemeyi, başkalarına değer vermeyi, onlara karşı anlayışlı olmayı tavsiye ederler. Kendini öne çıkarma hastalığı umumi olduğuna ve herkes birbirinden anlayış beklediğine göre, sevgili ahlak hocamız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğinde insanları anlamaya gayret edelim. Bunu başarabilirsek, onulmaz derdimiz iyileşebilir. Gem almaz nefsimiz söz dinleyebilir. Medineli Yahudiler zaman zaman Resul-i Ekrem'in yanına gelir, onun gerçek peygamber olup olmadığını anlamak için sorular sorar, böylece onu bir tür imtihan ederlerdi. Yine bir gün Resul-i Ekrem'in huzuruna giren Yahudiler söze selam veriyormuş gibi yaparak ve La hecesini yutarak Esselamu Aleyküm dediler. Sam ölüm demektir. Böylece onlar kainatın efendisine Allah canını alsın demiş oldular. Resul-i Ekrem bu kaba heriflere ve aleyküm yani sizin üzerinize de olsun diye karşılık verdi. Fakat orada bulunan Hazreti Ayşe annemiz Yahudilerin bu hakaretinden pek incindi. Onlara sizin üzerinize de olsun, Allah size lanet etsin, gazabı üzerinize olsun diye karşılık vermeden edemedi. Resul-i Ekrem Efendimiz sevgili eşini yatıştırmaya çalıştı. Sakin ol Ayşe, anlayışlı davran, şiddet gösterme, kötü söz söyleme buyurdu. Haksızlığa göz yummayan kıymetli annemiz ne dediklerini duymadın mı deyince Resul-i Muhterem, sen benim nasıl cevap verdiğimi duymadın mı? Sözlerini aynen iade ettim. Benim onlar hakkındaki duam kabul olunur. Ama onların benimle ilgili temennileri kabul görmez diye cevap verdi. Doğru yolu bulan birçok Yahudi gibi onların da Müslüman olabileceğini düşünen Resulullah Efendimiz, cahillere uymama konusundaki ilahi buyruğu dikkate almış, bu kaba ve görgüsüz adamların saygısızca davranışlarıyla ilgilenmemişti. Onları basitlikleriyle baş başa bırakmış, büyük bir maharet göstermiş gibi içten içe gülüp eğlenmelerini görmezden gelmişti.

Büyüklerin adeti böyleydi. Hizmetkarı Enes İbni Malik'in dediği gibi, Resulullah kimseye sövmez, çirkin sayılacak bir söz söylemez ve lanet etmezdi. Seyyid-i Kainat Efendimiz'in bu üstün özelliğini bütün güzelliğiyle ortaya koyan bir başka davranışına bakalım. Kaba saba hareketleriyle ünlü bedevi Uyeyne İbni Hıs'ın bir gün Resulullah'a ziyarete gitti. O sırada kainatın efendisi bazı sahabileriyle sohbet etmekteydi. Uyeyne'nin huzura girmek istediğini haber verdiler. Bu zat kaba saba biri olmakla beraber kabilesinin reisiydi. O zaman daha Müslüman olmamıştı. Şayet Müslüman olursa kabile halkının da onunla birlikte İslamiyet'i kabul etmesi muhtemeldi. Efendimiz onu içeri almalarını söyledikten sonra kendisine tanımayan arkadaşlarını uyarmak, onun haline aldanmalarına engel olmak istedi, bu zatın kabilesine kötü biri olarak bilindiğini hatırlattı. Uyeyne içeri girince ona karşı gayet nazik davranıp hal hatırı sordu, güler yüz gösterdi. Kendisini dinleyip yolcu etti. Olup bitenleri hayretle seyreden Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in bu davranışına bir mana veremedi. Ya Resulallah, hem adamın iyi biri olmadığını söyledin, hem de yanına gelince kendisine güler yüz gösterip iyi muamele ettin deyince Habibullah Efendimiz şunları söyledi. Ayşe, hiç benim çirkin söz söylediğimi gördün mü? Kıyamet gününde Allah'ın huzurunda çok kötü durumda kalacak kimse, şerrinden yani çirkin söz söylemesinden çekinip de insanların terk ettiği şahıstır. Muhterem dinleyicilerimiz, Uyeyne İbni Hısn'ın İslam tarihinde güzel bir namı yoktur. Hazreti Ebu Bekir devrinde dinden çıktı, Müslümanlara karşı savaştı, sonra tekrar Müslüman olduğu bilinmektedir. Bazı rivayetlerde bu zatın Uyeyne değil, Mekke fethinde Müslüman olmakla beraber, müellefe-i kulüp dediğimiz gönlü İslam'a henüz ısınmayanlardan Mahreme İbni Nevfel olduğu belirtilmektedir. Hangisi olursa olsun, şayet Efendimiz o adam kötüdür diye kendisine kötü davransaydı, belki de dinden büsbütün uzaklaşmasına meydan vermiş olacaktı. Bu sebeple müdara usulünü kullandı. Ona tatlı ifadelerle gönül okşayan sözler söyledi. Aralarında ülfet hasıl olmasına imkan hazırladı. Zira müdara, cahile bir şey öğretirken, günahkarı uyarırken yumuşak ifadeler kullanma sanatıdır. Efendimizin yaptığı işte budur. Büyük insanlar üstün yaratılışlarının gereği kötülere iyi davranırlar. Onların iyiyi ve güzeli, fazileti ve yüce ahlakı tanımasına imkan verirler. İnsanları idare etmek, törpülenmemiş yanlarını görmezden gelmek akıllıca bir davranıştır. Uyeyne İbni Hıs'ın Hazreti Ömer devrinde Medine'ye gelmişti. Yeğeni Hür İbni Kays, Hazreti Ömer'in danışma meclisi üyelerinden alim bir kimseydi. Yeğeninden kendisini halifeyle görüştürmesini istedi. Belli ki ondan bir şeyler isteyecekti. Halifenin huzuruna girince, "Ey müminlerin emiri!" diye hitap edecek yerde, "Ey Hattab'ın oğlu, sen aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Söylediği sözler Hazreti Ömer'i öfkelendirdi ve onu tokatlamak istedi. Hür İbni Kays araya girerek, "Ey müminlerin emiri, Allah peygamberine affı seç, iyiliği emret, cahillerin kusuruna bakma," buyurdu. "Benim amcam da cahillerdendir," dedi. Allah'ın kitabına son derece bağlı olan Hazreti Ömer, ayet-i kerimeyi duyar duymaz Uyeyne'yi cezalandırmaktan vazgeçti. Allah Teala iyilikle kötülüğün aynı olmadığını

söylüyor. Kötülüğü iyi bir davranışla önlemeyi tavsiye ediyor. Öyle yaparsak aramızda düşmanlık bulunan kimseyle candan bir dost olacağımızı belirtiyor. Sonra da bu zor işi yiğitlerin yapabileceğini hatırlatıyor.

Halden anlamak bir yönetim sanatıdır. Maddi ve manevi ihtiyaçları gözetmek, gönül kazanmaya vesile olduğu için insanların maddi ve manevi sıkıntılarını dikkate almalıdır. Efendimizin hayatında bunun güzel örnekleri vardır. Medine döneminde İslam güneşi Arabistan'ın dört bir yanını aydınlatmaya başladığında Müslümanlıkla şereflenen bahtiyarlar dinlerini öğrenmek ve yaşamak durumundaydılar. Her kabileye bir muallim gönderme imkanı yoktu. Bu sebeple bazı kabileler akıllı ve anlayışlı gençlerini Resul-i Ekrem'in yanına gönderiyorlar. Onlar da Mescid-i Nebevi'de yatıp kalkarak hem Efendimiz'den hem de Mescid-i Nebevi'nin yatılı talebesi durumundaki ehli suffeden dini öğreniyorlardı. Malik İbni Hüveyris de bu gençlerden biriydi. Beni Leys kabilesinden aynı yaşlarda birkaç delikanlı İslam'ı öğrenmek üzere Medine'ye gelmişlerdi. Orada tam 20 gün kaldılar. Peygamber aleyhisselamı ve onun yanındaki Müslümanları çok sevmekle beraber ailelerini de özlemişlerdi. Malik'in çok merhametli ve şefkatli bir insan olduğunu söylediği Gönüller Sultanı Efendimiz onların bu özlemini fark etti. Her biriyle tek tek görüşerek kendilerini kimlerin beklediğini sorup öğrendi ve artık geri dönme vaktinin geldiğini söyledi. Öğrendiklerini ailelerine de öğretmelerini, namazı tıpkı kendisinin kıldığı gibi kılmalarını, namaz vakti girince içlerinden birinin ezan okumasını, en yaşlarının imam olmasını istedi. Sonra da bu gençleri memleketlerine gönderdi. Değerli dostlar, Müslüman güzel insandır, anlayışlı adamdır. Herkes gibi o da ya idareci, ya işveren, ya öğretmen veya anne babadır. Kendisine müdürüm, patronum, hocam, annem, babam diye hitap eden kimselerin onun şefkatine, sevgi ve anlayışına ihtiyacı vardır. Ümmetini çok seven, onların incitilmesine asla razı olmayan Resul-i Ekrem Efendimiz, iyi idarecilere dua, kötü idarecilere beddua etmiştir. Allah'ım, ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara zorluk çıkarana sen de zorluk çıkar. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara anlayış gösterenlere sen de anlayış göster buyurmuştur. Biz de Allah'ın rahmetini, Resulullah'ın şefaatini kazanmak için etrafımızdakilere anlayışlı olmaya gayret edelim.

Kur'an-ı Kerim'de 100'den fazla ayette müminlere sabır tavsiye edilmektedir. Efendimizin seçkin ashabından Abdullah İbni Mesud, "Sabır imanın yarısıdır," diyor. Öteki yarısı da şükürdür. Demek ki iman ettim demek de iş bitmiyor. İmanı olgunlaştırmak, mükemmelleştirmek gerekiyor. İbadet ve iyiliklerimiz de mükemmele doğru derece derece yükselmemiz icap ediyor. Sabırlı bir mümin olmamız için Allah Teala tam 23 defa sabırlı olun diye emrediyor. Allah hükmünü verinceye kadar sabret buyururken, yapılan zulümlerin, haksızlıkların hiçbir zaman yerde kalmadığını, gözyaşlarının boşuna akıtılmadığını herkesin göreceğini söylüyor. Sabret, sana zorluklara dayanma gücünü verenin yalnızca Allah olduğunu bil buyururken de, masumların boğazına yapışan ellerin bir gün yana düşeceğini belirtiyor. Zulümden kurtulmak için çıkmaz sokaklara girmemek, ses vermeyen kapıları çalmamak gerektiğini hatırlatıyor. Müslümanın zorluklara dayanması, dayanma gücünü yalnızca Allah'ta araması, sadece ona el açması ve ondan yardım dilemesi gerektiğini unutmamaya çağırıyor. Zor karşısında dişini sıkıp dayanmak elbette kolay değildir. Ama Allah Teala bunun yolunu gösteriyor. Sabırlı olabilmek için namaz kılarak yeterli enerjinin toplanacağına müminlerin dikkatini çekiyor. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor. Başa bir sıkıntı gelince gerçeklerden habersiz kimseler yaptığını buldu derler. Hayır, bu doğru değildir. Müminin başına gelen sıkıntılar onu cezalandırmak için verilmez. Resul-i Ekrem Efendimiz müminin tıpkı ekin gibi olduğunu, ekini rüzgarın sallayıp durduğu gibi mümini de sıkıntıların devamlı şekilde yokladığını, münafığınsa çama benzediğini, kesilmedikçe sallanmadığını

haber vermiştir. Bir de şu hadis-i şerife kulak verelim. Erkek olsun, kadın olsun, mümin Allah'a günahsız olarak kavuşuncaya kadar kendisinden, çoluk çocuğundan, malından bela eksik olmaz. Evet, bu mesele hiç de sanıldığı gibi değildir. Allah Teala bu değişmez adeti peygamberine öğretirken, o kesin kararlı peygamberlerin dayandığı gibi, sen de sıkıntılara karşı var gücünle dayan buyuruyor. Böylece bize en sevdiği kullarının başından sıkıntısının eksik olmadığını hatırlatmakla kalmıyor, o yiğitler gibi direnmek, dayanmak gerektiğini söylüyor. Bazen gönlümüz iyice daralır, sabretmenin bir türü zaaf, bir nevi taviz verme olduğunu düşünerek ne zamana kadar bu boyun eğme diye söyleniriz. Zira bizim tahammül gücümüz sınırlıdır. Kabımız çabucak dolar, taşar. Halbuki Allah Teala sabredip güçlüklere göğüs germenin bizim için daha iyi, daha hayırlı olacağını hatırlatır durur. Sabrın tıpkı şükür gibi müminin ayrılmaz bir özelliği olduğunu bilmemizi ister. Zorluklara katlananlara sadece ahirette sayısız ödül verilmekle kalmayacak, dünyada da onların elinden tutulacak, yüzleri gülecektir. Sıkıntılara göğüs gerer ve Allah'a karşı gelmekten sakınırlarsa, düşmanlarının hile ve tuzakları onlara zarar vermeyecektir. Evet, sıkıntılara göğüs gerdikleri ve Allah'a karşı gelmekten sakındıkları takdirde, tıpkı Bedir gazvesinde ve diğer savaşlarda olduğu gibi, düşmanların saldırısı Allah'ın yardımıyla püskürtülecek ve kurdukları tuzaklar bozulacaktır. Sevgili dinleyicilerimiz, sabırla denenmek yeni bir imtihan şekli değildir. Eski milletler de bu ateş çemberinden geçmişlerdir. Onlar sıkıntılara katlandıkları ve Allah'ın buyruklarına kesin şekilde inandıkları zaman, Allah Teala onların arasından doğru yola götüren önderler çıkarmıştır. Evet, şunu asla unutmamalı. Allah'ın yardımına nail olmanın tek şartı, sıkıntılara göğüs germek, Allah'a karşı gelmemek ve onun buyruklarına kesin şekilde inanmaktır. İşte o zaman kervan yolda kalmayacak, arkadan gelen nesiller daha mükemmel bir hayata kavuşacaklardır. Kısacası bizden isteneni yaptığımızda Allah bizimle olacak, bizi sevecek, bize yardım edecek, bizi destekleyecek ve bizi düşmanlarımızdan koruyacaktır.

Resul-i Ekrem'in içinde yaşadığı toplum putperestti. Çeşit çeşit heykellere tanrı diye tapan bu kimseler, çok sevdikleri putlarını Peygamber aleyhisselamın kabul etmediğini görünce ona düşman oldular. Kendisini evlatları gibi yakından tanıdıkları halde bu aziz insana akıl almaz iftiralar ettiler. Büyücü, kâhin, şair, deli dediler. Bu sıfatların hiçbirinin onda bulunmadığını bile bile ona hakaret ettiler. Evet, kimi amcası, kimi komşusu, kimi akrabası olan bu insafsızların asılsız hakaretleri onun tertemiz gönlünü yaraladı. Kendini yakından, uzaktan ilgilendirmeyen kötü sözle suçlanmak kalbini incitti. Şüphesiz Resul-i Ekrem'e atılan iftiraların ne kadar üzücü, ne kadar gönül kırıcı olduğunu en iyi anlayacak olanlar, her devirde benzeri suçlamalarla hayatları zehir edilen, gönülleri incitilen mazlum Müslümanlardır. Saçlarını başlarını başka hiçbir şey için değil, sırf Allah rızası için örttükleri halde bir partinin adamı, bir görüşün militanı olmakla suçlanan, bu yüzden aldıkları akıl almaz cezalarla hayatlarının mecrası değiştirilen, inançlarına ve düşüncelerine bir değer verilmeyen hanımlardır. Veya tertemiz inançları dolayısıyla horlanan, ağır iftiralarla suçlanan, mesleklerine son verilip işlerinden çıkartılan, kendilerine duyulan öfke yüzünden mümkün olsa en uzak gezegene fırlatılmak istenen diğer masumlardır. Hayalin kanadıyla tekrar asr-ı saadete dönelim. O gün iktidarı elinde bulunduran ve bu sebeple müminlere her kötülüğü yapma yetkisine sahip olduğunu düşünen zalimlerin, Peygamber Efendimiz'e reva gördükleri akıl almaz fenalıkları hatırlamaya çalışalım. Ashab-ı kirama, özellikle fakir ve kimsesizlere yapılan haksızlıkları gözümüzün önüne getirelim. Bir an için Bilal olup göğsümüzdeki kocaman taşların acısını hissetmeye çalışalım. Ebu Cehil'in mızrağı kalbine saplanan Sümeyye olduğumuzu farz edelim. Müslüman olduğu için Mekke'de insanca yaşama hakkından mahrum edilen, eşleriyle ve çocuklarıyla yurtlarını, yuvalarını terk edip binbir çileyle Habeşistan'a, Medine'ye hicret eden Ashab-ı kiram efendilerimizin üzüntülerini, kederlerini duymaya gayret edelim. Onlara bunca zulmü reva görenler ne istiyorlardı? Benim ilahıma, benim değerlerime saygı duyacak, benim gibi yaşayacaksın. Tanrından, onun değerlerinden söz etmeyecek, onun buyruklarına göre yaşamayacaksın diyorlardı. Dediklerini yapmayanları ülkelerinden atıyorlar, Habeşistan'a, Medine'ye fırlatıyorlardı. Ellerinden gelse bu bir avuç insanı dönüşü olmayan yerlere göndermek istiyorlardı. Sonunda ne oldu muhterem dinleyicilerimiz? Kim kaybetti, kim kazandı? Tek cümleyle söylemek gerekirse, Allah'ın buyruklarına kesin şekilde inanan, ona karşı gelmekten sakınan ve sıkıntılara göğüs geren müminler kazandılar. Zaten dünya kurulalı beri hep böyle olmuştur. Binlerce defa denenmiş kanunu değiştirmek elbette mümkün olmayacaktır.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

0: Gönül görmek istedi ve bir gözü oldu aşığın. Söylemek istedi içindeki yangını. Bir dili oldu, bilen var, bilmeyen var. Böyle başladı maşuğun hasreti. Çünkü görmek ve söylemek de aşığın ayrılık imtihanı ancak. Gel gör ki aşık yine vazgeçmedi görmekten ve söylemekten. Çünkü başka türlüsü onu iflah etmezdi. Bir sufinin Gavs Hazretlerine yakın olmayı istemesi, aşığın görmek ve söylemek istemesine benzer. Sufi, mürşidine yaklaştıkça hasreti artar. Hasrete düşen sufinin tek ilacı Allah için hizmet etmektir. Bundan gayrısı onu iflah etmez.
1: Bir gün öğle namazı üzerindeyken gittim baktım ki Gavs Hazretleri cemaatin önünde namaz kılıyor. Çıktığı zaman iki tane adam, biri ayakkabını getiriyor, biri de bastonunu getiriyor. Benim de içimde öyle bir geçti ki, çocukluk halimiydi. Ben dedim keşke ya ben de bunlar gibi yapsaydım ne olurdu ya. Bakalım bunlar öyle getiriyorlar, hizmet ediyorlar, ben de bunlar gibi yapsaydım. Öğle namazından sonra Gavs Hazretleri çıktığı zaman cemaat içerideyken o dışarı çıktı. Bu her iki adamlar çıktı dışarıdan. Birisi bastonu getirmek üzere, birisi de ayakkabı indirmek üzere. Bunlar ikisi öyle raptöye tutuldu. Bunlar tutuldu, ben geçtim rafın öbür tarafına. Ben rafın öbür tarafına geçince mübarek çıktığı zaman, camiden çıktığı zaman şehadet parmağını bana uzattı, dedi benim pilavımı getir. Ben de pilav ne olduğunu bilmiyorum. Fakat sonra anladım ki pilav ayakkabılara diyorlar. Ayakkabılara diyorlar. Öyle bir göz ona bakıyorum ki mübarek çok heybetliydi. Baktım bir de sağ elimi arkama çevirdim. Bir çift ayakkabı elime geldi. İndirdim oraya, ayağını vurdu. Dedi bir de bastonumu ver. Orada birçok bastonlar var ama hangisi mübarekin olduğunu ben bilmiyordum. Bir elimi böyle uzattım, bir baston da geldi elime. Demek baston da onun imiş, ayakkabı da onun imiş. Verdim eline, gitti. İşte ondan sonra biz gittik çorba almaya gittik. Çorba hani kaşık getiriyoruz ya, çorba dağıtacağız sofulara. Ben gittim orada sofular, dedi biz ağaçlara gideceğiz. Biz de ağaçlara onlarla beraber mi gittim? Burada baltayla ağaç kestiler. Dedi git çağır birkaç sufi gelsin bu ağaçları büyük ağacıyla çeksin camin oraya götürsün bunu doğrayacağız fırın için. Ya dedim niye ben yapamam dedi. Oğlum sen çocuksun yapamıyorsun hele git sufileri çağır. Bir elimi attım bilmiyorum bir geliyorum baktım bir ağaç da arkamdan geliyor. Getirdim aşağıya bunlar da hayret dedi. Ben de hayret dedim bilmiyorum çocuk idim. Şimdiki o günleri hatırlıyorum. Acaba nasıl oldu, ne oldu, ne şekil oldu? Demek ki ben de farkında değilim. Nasıl ettim, ne ettim, ben de bilmiyorum. Devamlı o dergaha gidip gelmeyi isterdim. Ben oraya gidip geldiğim zaman ferahlanıyordum. Mesela birkaç güne gitmeseydim, o zaman sık sık giderdim. Bir haftada bir, 10 günde bir, bir ayda bir giderdim. Eğer gitmeseydim, yani bana bir ağırlık basıyordu. Oraya gittim, gelseydim de bir hafiflik basıyordu. Yani bir şöyle bir hoş oluyordum ben.

0: Oradan gelirken ben kuzuların peşine gidiyorum. Bizim kendi kuzularımız var idi. Kuzuların peşine gidiyorum. Tabii namazımı da kılıyorum. Benim yanımdaki arkadaşlar, ben namaz kıldığım zaman bana gülüyorlar. Ya sen sufi olmuşsun, namaz kılıyorsun, şudur budur, bana gülüyorlar. Ben de öyle kendi halimdeyim. Gavs Hazretleri ben gördüğüm zaman böyle bu son parmağında bir tane yüzük var idi. Yüzüğün şeyi de öyle kırmızıydı. İşareti üstündeki kaş kırmızıydı. Hep o öyle gözümün önünde geliyor. O gözümle öyle geldiği zaman, ben onu hatırladığım zaman, insanlar böyle geçtiği zaman insanları görüyorum. Görüyorum ama ne şekil görüyorum? Sadece bu sol tarafında sanki bir saat çalışmış gibi. Böyle bir şey oynamış gibi öyle görüyorum. İnsanları öyle görüyorum. Ne biliyorum kadındır, ne biliyorum erkektir, ne biliyorum çocuktur. Başka hiçbir şey görmüyorum. İşte öylece o hal bir sene devam etti. Bir seneden sonra işte o değişti. Ne olduğunu, ben başıma ne geldiğini de bilmiyorum. Benim o arkadaşlar bana başka ekmek mi verdiler, su mu verdiler, ne ettiler onu bilmiyorum. İşte ondan bu yani halen de yani o yaşadığım şeylerin şokundayım. Bak yaşım da şimdi 57, o zaman da 14 yaşındaydım, 15 yaşındaydım. Hele onları hatırlıyorum. Yani gözümün önüne geldiği zaman, ben hatırladığım zaman hani bir şekil oluyorum. Allah'ın dostların kerameti böyle.
1: Sufi mürşidine varmak için neye ihtiyaç duyar? Kalbinde duyduğu lafzayı celal, önünde yürüyen sadat-ı kiram. Onu yol mudur durur artık? Gözünde her daim nurdan bir cemal. Onu gece mi durdurur, gün mü durdurur artık? Mürşide teslim olmuş cana önüne çıkan engel ne gam? Onu dünyalık bir hüzün mü durdurur artık?
0: Ben bir arada, bizim evimiz köydeydi. Biz köydeydik, orada yayla gideceğiz. Gittik, aramızda bir dağ vardı. O dağı açıp da öyle başka bir köye gideceğiz. O zaman öyle yayla gidiyordu. Sonra araba mesafesini bulunca kadar, arabayı mesela, araba neredeyse araba ulaşıncaya kadar sonra biz arabayla gidiyorduk. Yani araba gelip bizi direktmen evin önünde köyde almıyordu. Biz gittik. Bize şey var, kar yağdıktan sonra tipi oldu. Tipi oldu. Ben arkadaşıma dedim dönelim, tehlikeye giriyor. O da dedi, ya biz nereye gidiyoruz? Biz Gavs Hazretleri'nin evine gidiyoruz. Tipi gününde gelip bizi kurtarmasa biz daha neye gidiyoruz? Ya dedim, öyle bir deneme yapma da bir dönelim, hava açıldığı zaman gidelim. Yok valla dedi, sen dön, ben gideceğim. Dedi, ben kafama koymuşum, gideceğim. Bu biraz gitti, benden ayrıldı, ben de dayanamadım. Dedim, o nasıl, ben de öyle. Biz gittik kurban, bayağı tipi oldu. Orada bir mağara gibi bir şey var idi. Biz oraya gizlemek istedik. Bu dedi, ya Rabbi, eğer bu Allah rızası için ise bizim bu yolculuğumuz, hemen bir güneş çıksın, biz de yolumuza devam edelim. Eğer değilse hemen sen bizi burada boğdur. Ya dedim, öyle beddua da yapma. Yok dedi, sen gel. Biz gittik oraya. Herhalde ikindi namazıydı. Biz orada namazımızı kıldık. Namazı kılınca kadar biz kalktık ki ne bulut var, ne bir şey var. Öyle tertemiz bir hava, güneş. Biz öyle yolumuza devam ettik, gittik. Biz gittik oraya. Gavs Hazretleri'nin bir tane sofisi var idi. Dedi, siz dara girdiniz, mağaraya girdiniz. Ondan sonra Gavs Hazretleri'nin imdadını istediniz he? Dedim, kim sana dedi? Dedi, kim bana dedi? Kimse bana demedi. Ben biliyorum, siz ikindi namazı da orada mı kıldınız? Başka bir yanımızda bir arkadaş vardı. Ya dedi bu Gavs'ın sofisi böyle biliyor. Acaba Gavs nasıldır? O da daha yeni gelmişti. O da daha bize yapıştı, bizden ayrılmadı. Dedi siz peki bu kadar eziyet gördü de geldiniz mi? Demediniz biz boğulacağız orada. O da dedi kardeşim benim arkadaşım böyle söyledi. Ben de onu yalnız bırakmadım. Elhamdülillah biz de ulaştık. Hedefimize geldik. Kurban o zaman yani insan gittiği zaman bir hevesleniyordu. Burası dağdır, burası taştır, burası çamurdur, yağmurdur. Biz dinlemezdik. Giderdik o zaman. O kadar muhabbet var idi. Muhabbet çok idi kurban.
1: Kalp ilmine sahip olan velilerle beraber olduğunda hem diline hem de kalbine dikkat etmelisin. Onlar gönül avcılarıdır. Kalplere girmeyi bilirler. İnsanların istedikleri şeylere bakarlar. İnsanlar isteklerinde doğruysalar ve Hak Teala'yı bulmak istiyorlar ve ona göre murad ediyorlarsa, insanların isteklerinin gerçekleşmesi için Allah Teala'ya dua ederler. Allah Teala da o nazlı kullarını kırmaz, dualarını kabul eder buyuruyor Şah-ı Nakşibend Hazretleri. Kasrik dergahına bir gün bir dertli gelir ve derdi farklı olsa da dermanı o Allah dostunun yani Gavs-ı Kasrevi'nin duası olacaktır.
0: Derdi olan geliyordu evet. Şimdi bizim arkadaşım birisi hastaydı. Çok hastaydı. Gidip geliyordu, gidip geliyordu doktorlara hiçbir şifa bulamıyordu. Hiç bulamıyordu. Bir gün dedi ya ben doktora gidiyorum hiç şifa bulamıyorum. Dedim sen gel bu sefer seni bir yere gideyim. Nereye dedim Gavs Hazretlerine gidelim. Dedi o muska yapıyor mu bir şeyler yapıyor mu? Dedim dua yapıyor muska da yapıyor dua yapıyor insanlara veriyor şifa için. Diyor para falan alıyor mu? Yok dedim para falan almıyor. Ona para almazlar. Tamam dedi para almasalar ben geleceğim. Biz gittik oraya adam tarikat almadı. Dedi ben rahatsızım. Gelmişim şifa için. Mübarek dedi bir tebessüm etti. Dedi sen şifa için mi geldin? He dedi kurban ben şifa için geldim. Tamam dedi. Tamam deyince sonra bir şifa muskasını yaptı.

0: gitmişti. Bu adama birisi getirdi. Dedi bir tane şifa için diye bir muska istemiş. Bu kimdir? Ben dedim falan arkadaşımızdır. Bana verdi. Ben de ona verdim. O muskayı taktı boyuna, geldi birkaç gün evinde kaldı. Bir gün bana dedi hadi oraya gidelim. Dedim peki oraya gidelim. Sen iyileştin, durumun nasıldır? Ya dedi ben anamdan doğmuş gibi oldum. Dedi hemen oraya gidelim. Biz gitti, o zaman da geldi, tövbeyi aldı. Ondan sonra çalık çocuğunu hepsini getirdi oraya. Gavs Hazretleri'ne gitip geldiğimiz zaman yani bir daha gitmeye biz inanmıyorduk. Acaba ne zaman gideceğiz? O kadar sabırsızlanıyorduk. İlla ki yani haftada bir veyahut 10 günde bir en geç bir ayda bir biz gidip geliyorduk. İlla adamın merakı oldu. Yani gidip o mürşidi görelim. Gidip görüp geliyordu. Yani insanlar öyle akım akım gidip geliyordu. Biz gelip anlattığımız zaman mesela insanlar tabii bazıları inanıyordu, bazıları inanmıyordular. Gelip kendi gözlerine gördükleri zaman sonra diyordu, valla keşke yani 10 sene önce biz gelip bu deryaya gelip gitseydiler. İnsanlar gelip görmeden inanmıyordulardı. Ama gördükleri zaman mesela hemen, diyordu, valla demek ki bu öyle bir şey ki insan gördüğü zaman hemen... hücum eder bu şeye, mesela tarikatını alıyor, tövbesini alıyor, Allah yoluna düşüyor.
1: Bir sebeple geliriz dünyaya, bir sebeple gideriz. Her şey bir sebepten ibarettir. Her sebebin ardında Allah'ın muradı vardır. Sadat-ı Kiram'ın muradı, Allah'ın muradı doğrultusundadır. Allah bir kulunu dostunun kapısında görmeyi dilemişse, Sadat-ı Kiram o kulunun elini tutar, kapıya kadar getirir. Sufi kendini kapıda bulduğunda nasıl geldiğini çoğu zaman anlamaz bile. Sadece kapıyı bulmuştur, mühim olan da budur zaten. Sebeplerse türlü türlüdür. Mehmet amca işte bu sebeplerden birine tanık olduğu güne götürüyor şimdi bizleri.
0: Benim bir motosikletim var idi. İş yerime gidip geliyordum. O gece bir rüya gördüm. Baktım ki benim o motosiklet bir kayanın dibinde öyle dağılmış şeklindedir. Ben de o kaya ile asılmışım. Düşmek üzereyim. Eğer düşsem paramparça olacağım. Bir aklıma geldi. Ya dedim ya hani diyorlar insan bir mürşidin elini tuttuğu zaman, bir şeyhin tarikatına girdiği zaman, bir dara girdiği zaman, insan çağırdığı zaman hemen imdadına geliyor. Ben rüyadan bunu diyorum. Dedim ben Gavs Hazretleri'nin müridiyim. Ben bir defa dedim ya Gavs dedim, dağ var idi, büyük bir dağ. Ben yükseldim. Öyle ucuna gittim de tam çıkamadım. İkinci bir defa dediğim zaman yani belki bir adam boyu kadar da üstüne çıktım. Öyle orada indim. Elhamdülillah dedim. Demek ki şeyhin menfaati böyleymiş. Bir gözümü açtım baktım ki ter içerisindeyim. Rüyadır. Sabahleyin namazımı kıldım. Benim bir iş yerim var idi. Ben o motorla İş yerime gitmek üzereyken artık o rüyam, ben o an unuttum yani kafamda değildi. Böyle süratli gidiyorum. Bir karşıya girince baktım ki karşıdan bir şey geliyor. Bir araba öyle hızlı geliyor ki. Yolun ortasında benim motosiklet durdu. Stop etti durdu. Bu gelince dedim artık da ben gittim. Böyle gözümü örtünce baktım ki bir duman içerisinde kaldım. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi ya dedi sen ne yaptın? Dedi vallahi dedi babam da olsaydı dedi ben ezip geçerdim. Dedi ben seni tanıdım. Dedi, ama bilmiyorum dedim. Elimde de birisi bir direksiyon aldı elimde dedi. Böyle etti. Ne araba devrildi ne bir şey oldu. O kız ne de ben sana vurdum. Bu nedir ya? O öyle deyince o rüya aklıma geldi. Dedim vallahi bunun eseri demek ki budur. Sonra biz tekrar konuştuk. Dedi Peki o ne sırrıydı? Dedim valla durum böyleyken bile. Dedim ben böyle böyle söylemişim. Benim böyle bir şeyim vardır. Dedim durum böyleyken. O da dedi ya kardeşim dedi ben adam adamı görmedim. Dedi sadece eli gördüm. Dedi bir el geldi direksiyonu tuttu. Böyle böyle yaptı elimden çıkarttı. Dedi ben onu gördüm. Dedi o senin şeyin kimse sen beni oraya götüreceksin. He. Dedim tamam seni götürürüm başım üstüne. Biz dedi falan gün gideceğiz. Biz gittik oraya. Adam hemen daha kapıdayken görünce vallahi dedi el bu şeyin elidir. Dedi bu eli ben orada gördüm. Direksiyon üzerine dedi ben gördüm. Hemen oradayken bağırdı çağırdı kendini attı Gavs Hazretleri'nin ayağına. Öyle öptü. Mübarek bir tebessüm etti. Dedi gel gel gel tövbeni al gel tövbeni al. Mürşidin faydası çoktur kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavga da yapıyorduk ne bilirim. Yani her şey üzerime de geliyorduk. Her zaman düğüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim. Onlar hep benden gitti kesildi. Artık hiç kimsenin ne bir kavga ettim. Ne de kimsenin kalbini kırdım. Önce mesela ben bir bostanın yanına geçtiğim zaman elimi atıyordum orada bir şey alıyordum. Mesela bir şeyin yanına gittiğim zaman illa ki ya dedim keşke bu benim olsaydı. Ondan sonra ben oraya istihap ettikten sonra yani her şey sadece bir halalından bekledim. Halalından bekledim. Yani gözüm hiç dışarıda olmadı. Kendi el emeğimle halalını da bekledim ben.
1: Ömür sürekli bir bekleyişle geçiyor. Hep beklenen bir şey var ve bitmek tükenmek bilmeyen beklentiler. Ve bir bekleyen var bazen, bekleyen bir şey var. Mutluluk bekliyoruz örneğin, telefon bekliyoruz, hafta sonunu bekliyoruz ama beklemiyoruz kendimizi bir günden bir güne. 20. asrın Türkiye'sinde insanlar Kasrik dergahına gittikleri vakit kendilerini orada beklerken bulurlar. Bir yol buldular orada. Dermanı kesilmiş dizlerin bağı çözüldü ve bir söz buldular orada. Elest bezminde Allah'a vermiş oldukları söz. Gavs Hazretlerini ziyarete gelen herkes Kasrik dergahını bekler oldu artık. Bu dergahta beklenen her şey aynıydı. Bir nazardan ibaretti ve bir duada. Kasrik'ten geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam edecek.

0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık, kasırgen gittik.
5: O sadatere gördüm.
4: O figürün önünde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Sultanın cazibini cezbeveren sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembolü.
7: Aynı sünneti seviyor.
2: İşte sevdiği kuluyla kendini tanıttırıyor. Celle Celaluhu.
7: Kendi gitti. Sevgisine gitti.

denize kavuşan bir nehirde nehirlik biter. Nehir girdiği denizin bir parçası olur. Yediğimiz bir ekmek bünyemiz içinde erir ve vücudumuzun bir parçası haline gelir. Seven bir kimsenin varlığı da duyduğu muhabbetin şiddeti kadar sevdiğinde kaybolur, buyuruyor Hazreti Mevlana.

İşte o denize dökülen, denizde kaybolan ırmaklar salihlerdir, Allah dostlarıdır. Onlar kendilerine ulaşanları Allah rızasına taşırlar. Sularına karışanları denize kavuştururlar. Salihlerle beraber olmanın, velilerin meclislerine katılmanın değeri hiçbir şeyle kıyaslanamaz.

Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Salih rahmetullahu aleyh ile bulundukları bir gün şöyle buyurdular. Yeryüzünde seyahat eden bazı melekler vardır. Bunlar zikir meclislerini bulduklarında diğer arkadaşlarını çağırırlar. Gelin, aradığınız buradadır derler. Hep birlikte salihlerin zikir meclislerini göğe kadar kuşatır, tavaf ederler. Allah Teala onlara kullarımı nasıl buldunuz diye sorar. Melekler onları seni zikrederken, seni tesbih ederken bulduk derler. Allah Teala şahit olun onları bağışladım der. Melekler ama onların arasında biri var, zikir için değil başka ihtiyaçları için orada bulunuyor derler. Allah Teala, onlar öyle şerefli bir topluluktur ki onlarla birlikte olan da onların hatırına affedilir buyurur. Bu ne büyük bir şereftir ki salihlerle beraber olan, niyeti ne olursa olsun sırf onların meclisinde bulunduğu için kurtuluşa eriyor. Salihlerin kıymetini anlatmanın, onlarla beraber olmanın değerini belirtmek için daha ne söylenir?

Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretlerine şöyle sordular: "Melekler ne maksatla salihlerin sohbetlerine gelirler? Şayet huzur elde etmek içinse onlar zaten daima huzur halindedirler. Yok, makamlarının yükselmesi içinse onların makamları sabittir, ilerisine geçemezler." Büyük Veli şöyle cevap verir: "Melekler salihlerin meclislerine lezzet almak için gelirler." Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurduğu gibi zikir halkaları cennet bahçeleridir. Salihlerin dergahında bulunan tat, muhabbet öyle cezbedicidir ki melekler bile o tattan kendini alamaz, o muhabbete iştirak eder.

0: Salihlerle birlikte olan, onların boyasıyla boyanan muhabbete doyar, ilahi vuslata erer. Kasrik dergahına gelenler bu niyetle geldiler de dost meclisinde buluştular. Allah Teala'nın sadıklarla beraber olun emrini yerine getirdiler.
1: Gavusumuz kaddesullahu sürru, siz dedi kimlerle olursanız onlarla haşir neşir olursunuz dedi. Ve herkes ki kim ki neyle haşir neşir olursa onun da ifade verecektir. Bizim eksikimiz çoktur, hatalarımız çoktur. Allah eksiklerimizi, hatalarımızı onların nuru yüzü hürmetine, hatırına versin. Allah-u Teala Celle Celaluhu bizi de onların nuru yüzü hürmetine affetsin inşallah.
2: Ağlayarak Kavs dedi ki, ey mollalar, bizim hiçbir amelimiz yok. Hiçbir amel yok. Allah'ın huzuruna çıktığım gün Allah bana sorar. Der ki, Abdülhakim, kulum sen bana ne getirdin? Ben diyeceğim ki, ya Rabbi, bir dilenci kapına gelmiş. Bir dilenci sana ne getirebilir? Ancak senin rahmetinden bir şeyler ister. Sen padişahsın. Ben sana ne getirebilirim? Ancak ya Rabbi, benim amelim yok. Hiçbir şeyim yok ya Rabbi. Bir şey

0: yapamadım. Benim bağışla Allah'ım. Yalnız benim tek bir amelim var ya Rabbi. Allah soracak bana, nedir o amelin? Ya Rabbi, ben senin dostuna gittim. Şahıs Nevi'ye gittim. Ben onun yıllarca ekmeğini yedim. Çorbasını içtim. Aa, şimdi elimde ekmek onun ekmeğidir. Ya Rabbi ne olur beni şu ekmek hürmetine bağışla. Evliya ile beraber olmak, Allah dostlarıyla, hele Resulullah'ın evladıyla beraber, Seyit ile beraber olmak, bu ne büyük bir devlet.
1: Daha bundan güzel bir şey var. Bak, bu Allah dostları öbür dünyada elimizi tutacak. Yalnız biz de elimizi tutmaları için namuslu olacağız, yalan ağzımızdan çıkmayacak, mütevazi olacağız. Bu işin temeli, nasıl binanın temeli somel demirse, kolonların binayı ahta tutar. Bu işe de yalan ağzımızdan çıkmayacak, mütevazi olacağız. Her varlığı kendimizden üstün bileceğiz.

0: Kasri köyü Gavs Hazretlerinin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
1: Mürşidin faydası çoktu kurban. Benim o zaman ben oraya gidip gelmeseydim ben çok günahlara dalacaktım. Belki daha da yani çok zarar görecektim. O zaman biz köy yerindeydik. Biz kavgada yapıyorduk ne bilirim. Yani her şey üzerimize gelirdi. Her zaman düğüş, kavga, şu bu. Ben oraya gittim geldim. Onlar hep benden gitti kesildi. Artık hiç kimsenin ne bir kavga ettim. Ne de kimsenin kalbini kırdım.
2: Gayemiz Gavs Hazretlerine yetişip Kasrik dergahının havasını solumuş sufilere ulaşmak ve o günleri bizzat onlardan dinlemekti. Bu niyetle Türkiye'nin dört bir yanına gittik. En son Iğdır'daydık. Iğdır'dan dönerken Medine Bahçesi isimli bir mekan dikkatimizi çekti. Ancak yolumuz uzundu. Geçip gittik. Ne var ki bu içimize yük oldu ve daha fazla taşıyamadık. Geri dönüp Medine Bahçesi'ni ziyaret ettik. Bizi Mehmet Fırat isminde bir amca karşıladı. Kendisi arıcılıkla uğraşıyormuş. Biraz sohbet ettikten sonra Mehmet amcanın Gavs Hazretleri'nin sufisi olduğunu öğrendik. Medine Bahçesi'nde insanı ilk görüşte cezbedecek bir güzelliğe sahip onlarca ağaç var. Ve her ağacın bir sahibi. Mehmet amcanın ve Medine Bahçesi'nin hikayesini dinliyoruz şimdi.
1: Benim adım Mehmet Fayat Fırat. Kurban ben 1954 doğumluyum. Ben Doğu Beyazıt'tan doğmuşum. Ayrancı köy nüfusuna kayıtlıyım. Şu anda ben Iğdır Karaköy köyünden ikamet ediyorum. İşte 13 seneden beri ben bu köye gelmişim. Buraya dümdüz bir araziydi. Bunu bir bahçeye çevirdik biz. Bunu diktiğim zaman, buraya ağaç diktiğim zaman da ilk olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın adına bir ağaç diktim ben. Ondan sonra onun ehli beytine ben ağaç diktim. Şimdi 43 tane ağaç dikmişim. Hep Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytine ve müşriklere, Gavs Hazretlerinin adına dikmişim. Bu Gavs Hazretlerinin ağacıdır. O zamandan ben belirledim. Dedim bu Gavs Hazretlerinin ağacıdır. Diğer yandaki Sultan Hazretlerinindir. Bu yandakini ise Seyyid Abdülbak Hazretlerinindir. Burada da bir tane ağaç vardır. O da kırmızı elma ağacıdır. Bu aşağıdaki. O da Seyyid Muhammed Hazretlerinindir. Asım büyük oğlundur. İşte bu gördüğünüz ağaçlar her bir salata bir tane dikmişim.
2: Elest Bezmi'nden bu yana yol hep ikiye ayrılır. İnananlar birdir ancak inanmayanlar ikiye ayrılır. Aşıkların kârla zararla işi yoktur. Gel gör ki huzur-u ilahide hesaplar ikiye ayrılır. Kemal sahibi gözün gördüğü birdir. Gözü birlikte olan aşka talip olmuş demektir. Talebi aşk olanın gözüne zahmet görünmez, dert görünmez. Aşkını anlatmak için kendini yollara vurur, dur durak bilmez, yola vurulur ve hep anlatır. Gün gelir köy köy dolaşıp anlatır, gün gelir mihraba geçer, susup anlatır.
1: O zaman Gavs Hazretleri'nin vekilleri var idi. Vekiller gelip köy köy dolaşıyorlardı, tarikat veriyorlardı. Tarikat veriyorlardı, bizim köye geldiler. Bizim köye geldiler dedi, Gavs Hazretleri'nin vekilleri gelmişti. O Bitlis, Kasrik'ten bir tane Gavs şeyh çıkmış diyor. Tarikat veriyor, tövbe veriyor. Tüm insanları mesela işada çağırıyor. O zaman geldiler, biz de köydeydik. O zaman elektrik falan hiçbir şey yok idi. Biz köydeydik, yayladaydık. Geldiler, baktım ki öyle geldiler. Başlarında sarık, yani öyle cübbe sarık, öyle karabalık bir şey geldiler. Bütün köy çıktılar bunların önüne, bunların temaşasına baktılar. Dedi bunlar Gavs Hazretleri'nin vekilleridir, gelip tövbe veriyorlardı. Bunlar tövbe verdikten sonra ertesi gün dedi şimdi biz Şeyh'in evine gideriz, gelmek isteyen varsa gelsinler. O zaman tarikat, tövbe alanlar hepsi gittiler. Araba tuttular. Bizim köyde iki araba dolu gitti. Gitti bunlar gittiler. 2-3 gün Gavs Hazretleri'nin evine kaldılar. Gavs'ı ziyaret ettiler. Gördüler, manzarasını gördüler. Bundan sonra geldiler. Bunlar herkes öyle muntazam bir şekilde mesela sarıklarını bağladılar. Sakal bırakanlar sakal bıraktılar. Öylece o devam etti yani devam etti bir araya kadar devam etti ondan sonra mesela köy köy kasaba kasaba bunlar gezdiler. Öylece yayıldı bizim bu tarafa. Benim babam ilk gitti geldi. Babam köyde gitti geldi yani benim babam önce hali başkaydı. Ali başka dedim yani mesela milletle hep böyle kavga yapıyordu, dövüş yapıyordu, bilmem şu yapıyordu, bu yapıyordu. Benim babam gitti geldi, bir baktım ki babam ağlıyor. Sabahleyin baktım ki babam ağlıyor, buralarda öyle yaşlar geliyor. Dedim babam sen niye ağlıyorsun? Dedi oğlum dedi, ben Gavs Hazretlerine gittim geldim, baktım ki işledim o kötülükler, o şeyler, ya hatırlıyorum... Dedim keşke bunları yapmasaydım. Daha gitse önceden 10 sene önce gidip gelseydim. Dedim ondan dolayı dedi ben ağlıyorum. Dedi ondan dolayı ben ağlıyorum. Dedim babam peki nasıl bir şeydi? Dedi oğlum dedi sen gidip de gireceksin. Dedi insan artık daha bu dünyada yani kötülük tarafından elini çekiyor. Diyormuş dedi gördüğü zaman elini bu dünyadan çekiyor diyor. Sadece iyilik tarafına davranıyor. Önce yani babamda o eseri ben gördüm. Ondan sonra ben de çok merak ettim.
2: ...1960'lı yılların ikinci yarısı. Kasrık dergahına giden yolların su gibi aktığı bir dönem. Ne Fırat'ta ne Dicle'de böyle bir coşku yok. Ve insanların kalbinde zamanın sultanını görme lezzeti. Mehmet amcanın Kasrık dergahına bu ilk gidişi, ilk ziyaretin tadı her zaman bir başka.
1: Ben 14 yaşındayken Gavs Hazretleri'nin evine gittim. 14 yaşındaydım. Onun vekilleri vardı. Vekil bizi topladı. Dedi biz mesela bu hafta başına gideriz, Gavs Hazretleri'nin evine gideriz. Millet toplandı mesela bir araba tuttular. Biz Doğu Beyazıt'tan yarı da diyar.

0: Diyordu, tabii gidip geliyorduk. Tabii bu zamanki gibi öyle rahat yol yok idi. Yollar asfalt değildi. Biz gidip geliyorduk mesela toz toprak içerisinde, tabii yolda biraz biz eziyet çekiyorduk. Ama o eziyet bizim gözümüze gelmezdi. Buraya gittiğimiz zaman sanki hiç o eziyeti görmemiş gibi. Kurban Hakkı Hazretleri şöyle diyor. Yani çok hiddetli bir insan. İnsana böyle baktığı zaman insan, yani insan korkardı ondan. Böyle baktığı zaman insan korkardı, çekinirdi. Çekinirdi, yani öyle bir heybeti var idi ki mübarek. Ondan sonra devamlı onun iki tane cübbesi var idi, ben gördüm. Bir beyaz cübbesi var idi, bir de sarı cübbesi var idi. Beyaz cübbesi her zaman giyerdi, cemaatin önüne namaz kılardı. Fakat sarı cübbesi ise teveccühlerden giyiyordu. Devamlı öyle, yani hiddetli bir insan. Ondan sonra halim idi, konuşması. İnsanla konuştuğu zaman çok halim, çok nazik. Hep tebessümle konuşuyordu. Öyle bir zatıydı kurban.
1: Dervişler halim olur, hak ile kelim olur. Hem kalbi selim olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler mestur olur, dil sarayı nur olur. Hak ile manzur olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Dervişler cennet gülü, İsmi azam bülbülü, hayat bahşeyler dili, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım. Derviş olan hak olur, sahibi idrak olur, masivadan pak olur, ben derviş olamadım, hakkı da bulamadım.
0: Çok halim, çok nazik, hep tebessümle konuşuyordu. Mübarek devamlı sohbet yapıyordu. Mübarek hep temizlik üzerine çok konuşuyordu. Diyor, temizlik imandandır. Diyor, önce insan temizliğine bakacak. Mesela evinden temiz olacak. Kabuğu, kaşığı, her şey temiz olacak. Mesela hanım hamur yaptığı zaman abdestli olacak, temiz olacak, tırnağını almış olacak. Bunu tertemiz yapacak ki içinde zulmet kalmasın. Bunu yapmasa, temizliğine bakmasa içinde kalır, zulmet kalır, insanlar rahatsız olur.
1: Şair bir beytinde "Sevgili dedi ki" diye başlıyor. Sevgili dedi ki bu gece rüyana geleceğim, o gün bugündür gözüme uyku girmedi. İlk tövbe uyku gözü görmeyen bir göz misali. Erenler meclisine ilk adım ve sofradan ilk lokma. İlk defa açılan bir perde ve sanki dünyaya yeni bir gözle bakmak ilk defa.
0: Ben gittim, herkes sıraya girdi, dedi yeni gelenler tövbe alacaklar, tarikat alacaklar. Ben de o sıraya girdim, ben de aldım. Tabii sırayla insan gidiyor da ben de gittim, dedi ya Rabbi ben pişmanım. O zaman ben tabii 14-15 yaşındayken küçük çocuklara şöyle diyordu, ya Rabbi ben pişmanım, yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Çocuklara da şöyle diyordu, anamın babamın dediğini yapacağım, namazımı kılacağım, orucumu tutacağım, bir daha günah işlemeyeceğim diye tövbe veriyorlardı. Biz de aynı o şekilde, bana o çocuk tövbesini vermedi de büyük tövbesini verdi de, ya Rabbi ben pişmanım, ben dedim ya Rabbi ben pişmanım, yaptığım günahlardan dolayı ben pişmanım. Aynısını ne söyledi, ben de öyle tekrar ettim. Kurban, o zaman ben tövbe aldığım zaman akşam namazından sonra bizi çağırdılar, yeni tövbe alanlar gelsin, talimatını vereceğiz. Burada bir vekil var idi, o işlere bakan bir vekil var idi, bize talimatı anlattılar. Siz böyle böyle banyo yapacaksınız, böyle sağ

0: taraf üzerine yatacaksınız. Gördüğünüz rüyayı sabahleyin gelip mesela diyeceksiniz. Böyle böyle bir rüya gördüm. Veyahut Kaz Hazretlerine diyeceksiniz. Veyahut vekillere diyeceksiniz. Sabaha kadar konuşmayacaksınız mesela güneş doğunca kadar. Biz de aynen o talimata uyduk. Aynen uyduk, o şekilde yaptık kurban. Akşamları tabii tövbe banyosunu biz yaptık. Sabahleyin kalkınca, güneş doğunca kadar tabii biz konuşmadık. Ondan sonra biz kalktık, kahvaltımızı yaptık. Ondan sonra işte gereken neyse biz yaptık orada yani. Öğle namazı geldi, öğle namazını da biz kıldık. Ertesi gün de şey var idi, teveccüh var idi. Ben teveccühüne girdim. Aç karnına tabii teveccühe giriliyor. Ben de girdim teveccühüne. Benim üzerime geldiği zaman tabii her bir sufin üzerine geldiği zaman bir şey söylüyor. Benim üzerime geldiği zaman söylediği kelimeyi halen de kafamdadır. Yani ben unutmamışım. Bana dedi el medet, el medet, ya şahil, ser tahtey medine el medet. Bunu benim üzerime söyledi. Ben halen hatırlıyorum. O zaman da çocukluğum, gözümde yaş geldi. Halen de onu hatırladığım zaman içimden ağlıyorum. O zaman öyleydi kurban.
1: Benim için birbirini seven, birbirini ziyaret eden, benim için zikir ve sohbet meclisi kuran kimselere muhabbetim hak olmuştur buyuruyor Allah Teala Celle Celaluhu. Kasrik dergahına Türkiye'nin ve dünyanın değişik yerlerinden gelenler bu niyetle geldiler, bu müjdeye nail oldular. Allah Teala'nın muhabbetini bizzat kalplerinde yaşadılar, manevi ikramlara şahit oldular, manevi ikramlarla evlerine döndüler.
0: Değişik insanlar da geliyordu. Orada çok değişik insanlar da geliyordu. Mesela bazı insanlar geliyordu, biz hiç tanımıyorduk. Bir ara ben gittim, baktım ki iki tane motosiklet durmuş oraya. Motosikletler, baktım ki bu turist yani yabancı. Bunlar da caminin içinde, baktım ki her birisinin eline bir tane elfaba okuyorlar. Ben çok merak ettim, sordum, dedim bunlar kim? Bunlar Hollandalı mı, Belçikalı mı, nerede dedi, bunlar orada rüya görmüşler. Siz gidip falan yere gideceksin, orada bir şeyh vardır. Gidip oradan tövbe alacaksın, Müslüman olacaksın. Bunlar da ona göre artık da pasaportunu ne şekil yapmışlar da nasıl gelmişler de onu da bilmiyorum. Ben sadece onu sordum, gelmişler orada bulmuşlar mübareği. Orada Müslüman olmuşlar, bir de orada elfabayı başlamışlardı, elfaba okuyorlardı. Her gün misafir var idi. Mesela öğle yaklaşırken misafirler geliyordu. Bir gün ben şeye şahit oldum. Gavs Hazretlerine dediler, dedi kurban, dedi çorba hemen bitmek üzeredir diyor. İki otobüste misafir geldi. Dedi ne yapalım şimdi, yeni çorba mı yapalım, ne yapalım? Mübarek geldi üzerine böyle durdu, halen gözümün önündedir. Kepçenin ucunu tuttu, böyle bir karıştırdı, böyle karıştırdı. Ya dedi Şah-ı Kızna'nın hümmetine diye bu yetecek, dağıtın, yeter bu. Dağıttılar, yetti, hepsine de yetti. Tabii ilk gittiğim zaman evet biz 9 gün kaldık, fakat başka zaman gittiği zaman bir 3 gün kalıyorduk, bir hafta kalıyorduk, belli olmuyordu, 10 gün kalıyorduk. Kurban o 9 gün içerisinde şimdi orada yapılan inşaat vardı, mesela cam inşaatı vardı, başka inşaatlar vardı, mesela oraya çalışmak isteyenler gidip orada çalışıyorlardı. Odun getirenler gidip odun getiriyorlardı. Siz camide mesela ibadetini yapanlar da ibadet yapıyorlardı. Yani o zaman öyleydi. Tabii her taraftan insanlar akıyordu oraya. Her tarafta geliyordu. Yani sadece biz burada doğudan değil de batıdan da geliyordu, Anadolu'dan da geliyordu. Mesela Sirt'ten geliyordu, İstanbul'dan geliyordu. Her taraftan insanlar geliyordu orada. Çok bayağı kalabalık.
2: Orada şöyle diyelim. Her branştan yahut her kademeden diyelim. İnsanlar geliyorlardı. Avustralya'da sallallahu aleyhi ve sellem Asrarolu'yu Hazretlerini ziyaret ediyorlardı. Ya sadece Türkiye'den gelmiyordu.
3: Aşıklar, hep aşıklar vardı kurban, Allah razı olsun. Benim gibi gelenler vardı, götürürdük ara sıra bizimle beraber. Ya arkadaşlardan kendi...

0: bulunduğumuz arkadaşlardan götürüyordu. Onlar da öyle olurdu yani böyle hep. Aşk ve muhabbet dolu olurlardı.
1: Kasrek çok güzel bir yer maşallah. Yani insan oraya gittiği zaman sanki bir cennete giriyor gibi. Öyle havası, öyle teneffüsü yani insana gülüyormuş gibi öyle çok hoş.
2: Kar yağdı, kar yağdıktan sonra mesela tipi oldu. Tipi oldu, ben arkadaşıma dedim dönelim, tehlikeye giriyor. O da dedi, ya biz nereye gidiyoruz? Biz Kavsar'ın Hazretleri'nin evine gidiyoruz. Bu tipi gününde gelip bizi kurtarmazsa biz daha nereye gidiyoruz? Kavs Hazretleri'ne gidip geldiğimiz zaman yani bir daha gitmeyi biz inanmıyorduk. Acaba ne zaman gideceğiz? O kadar sabırsızlanıyorduk. Yolun ortasında benim motosiklet durdu. İstopiti durdu. Bu gelince dedim artık da ben gittim. Böyle gözümü örtünce baktım ki bir duman içerisinde kaldım. Araba oradan durdu. Baktım ki tanış bir adam. Dedi ya dedi sen ne yaptın? Dedi vallahi dedi babam da olsaydı dedi ben ezip geçerdim.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programına katıldı. Erdoğan, mimari ve zarafette vakıf medeniyeti temasıyla hafta boyunca tertiplenecek etkinliklerin, ülke, millet ve vakıf medeniyetinin tüm mensupları için hayırlara vesile olmasını dileyerek şöyle konuştu. Genel Müdürlüğümüzün 102. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, bu vesileyle ecdadın mirasını evlatla buluşturan ata yadigarı eserlere gözü gibi bakan Vakıflar Genel Müdürlüğümüzü yürekten kutluyorum. Geçtiğimiz yılki Vakıf Haftası kutlamasında 101 vakıf eserinin açılışını yapmıştık. Bugün de yurt içinde ve yurt dışında son bir sene içerisinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserimizin toplu açılışını gerçekleştireceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf medeniyetinin temsilcilerinin çok ulvi bir mesuliyeti ifa ettiklerini dile getirdi. Vakıf temsilcilerinin sağlıktan eğitime, sosyal dayanışmadan yardım faaliyetlerine, Türk milletinin dünyaya örnek olan nevi şahsına münhasır kıymetlerini yaşattıklarını vurguladı. Erdoğan bunun için her birinize şahsım ve milletim adına ayrı ayrı teşekkür ediyor, Rabbim sizlerin bu gayretlerini inşallah hayra ve berekete tebdil eylesin diyorum ifadesini kullandı. Vakıf kültürünün bir diğer özelliğinin de bireysel ve toplumsal hayatın her alanını, safhasını kapsaması olduğunu dile getiren Erdoğan şunları söyledi. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakfedilmiş evde doğar, vakfedilmiş bir beşikte büyür, vakıf ormanlarından geçimini temin eder, vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakfedilmiş bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman da vakfedilmiş bir tabuta konur ve vakfedilmiş bir mezarlığa gömülür. Geçmişte yapılan bu tespit son derece yalın, çarpıcı ve isabetlidir. Divitinde mürekkep kalmayan talebelere mürekkep temin edilmesinden, şehit ve sahabe türbelerinin tamir edilmesine, bitkilerin, tohumların ve göç yolundaki leyleklerin korunmasından, kimsesiz hastaların tedavisine kadar bizim vakıf geleneğimiz işte böylesine güçlü, bu derece kapsayıcı, kuşatıcı, kucaklayıcı bir yapıya sahiptir dedi. Erdoğan, canlı cansız tüm varlıkların merkezine alan vakıfların bugün özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ettiğini vurguladı. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş tarafından yapılan duanın ardından son bir yılda restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin toplu açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarını ziyaret etti. Fuardaki standları gezen Yılmaz'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar eşlik etti. Ziyaretinde Baykar'ın standını gezen Yılmaz, Bayraktar Kızıl Elma'yı yakından inceleyerek fuarda bu yıl ilk kez sergilenen mızrak, sivrisinek, K2 kamikaze dronları hakkında Haluk Bayraktar'dan bilgi aldı. Aselsan'ın fuardaki standını da ziyaret eden Yılmaz'a Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, savunma sanayi ürünleri hakkında bilgi vererek kamikaze otonom sualtı aracı Kılıç ve kamikaze insansız deniz aracı Tufan'ı tanıttı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aselsan, Roketsan, TUSAŞ ve Baykar gibi büyük firmalarla iftihar ettiklerini, bunların aynı zamanda amiral gemisi olduğunu ifade ederek, bunların etrafında 2. 3. halkalarda çok sayıda firmanın geliştiğini ve yeni girişimlerin oluştuğunu anlattı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SAHA 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında İstanbul'da bulunan yetkililerle görüşmelerini sürdürdü. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Bakan Güler, SAHA 2026 fuarının ikinci gününde de görüşmelere devam etti. Bakan Güler, fuar kapsamında Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov, Kenya Savunma Bakanı Roselinda Soypantuya, Vietnam Savunma Bakan Yardımcısı Korgeneral Nguyen Thanh,
Kuveyt Savunma Bakanı Abdullah Ali El Abdullah El Salem, El Sabah ve Moritanya Savunma Emekli İşleri Şehit Çocukları Bakanı Hanana Sidi ile bir araya geldi. Paylaşımda ziyaretlere ilişkin görüntü ve fotoğraflar da yer aldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Profesör Doktor Kürşat Zorlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 4. Uluslararası Türk Dünyası Mühendislik Zirvesi'nde konuştu. Zorlu, Türk dünyasının rasathaneler inşa eden, geleceği ve vizyonu anlayan mühendislerin sahasını ve coğrafyasını kuran bir medeniyete sahip olduğunu, yeni dönemde ise Teknofest kuşağı ile birlikte İHA ve SİHA'lar üreten bir Türk dünyası ortaklığını hep birlikte yaşadıklarını belirtti. İstanbul'da düzenlenen Saha 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han kıtalar arası balistik füzesinin tanıtıldığını hatırlatan Zorlu şunları kaydetti. Elbette bu Türkiye için bir gurur vesilesi. Ancak esasında başka bir anlam daha taşıyor. Yıldırım Han esasında bütün Türk dünyasının menzilinin ortak buluşması ve eseri olarak tarihe geçmiştir. Yıldırım Han hem bizim menzilimizin ve caydırıcılığımızın göstergesi hem de barış ve huzur adına güvenlik şemsiyesi sembolüdür dedi. Zorlu, Türk dünyasının birlikteliğinin hiçbir güç merkezine tehdit oluşturmadığını, aksine ortaya konulan proje ve çalışmalarla uzak coğrafyalarda barışı, huzuru ve güvenliği hissettiren bir medeniyetin temsilcisi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi arasında Milli Muharip Uçak Kaan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Kaan Tedarik Sözleşmesi'ne Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihat Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu imza attı. Törende çeşitli firmalarla yerli ve milli sistemlerin tedariği için anlaşmaların yapılmasının ardından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, sahanın önemli içeriklerinden birisinin de savunma sanayi alanında tedarik sözleşmelerinin imzalanması olduğunu söyledi. TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen Kaan, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi yeteneklerle Türkiye'nin hava gücünü arttıracak. İran Devrim Muhafızları Ordusu sosyal medya platformundan Hürmüz Boğazı'ndaki son durumu ilişkin açıklama yaptı. ABD, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında Tahran'ın fiilen geçişleri kapattığı Hürmüz Boğazı ve çevresinde demirli bekleyen gemilerin, kaptan ve armatörlerinin bu süreçte İran'ın kurallarına uygun olarak hareket ettiklerini belirterek, Fars, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki kaptanlarla gemi sahiplerine İran'ın Hürmüz Boğazı kurallarına uymalarından ve bölgesel denizcilik güvenliğine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz denildi. Açıklamada saldırganın tehditlerinin etkisiz hale getirilmesiyle ve yeni prosedürlerle Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli ve sürekli geçiş sağlanacaktır ifadeleri kullanıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşı sona erdirme önerisinin incelendiğini ve cevabı arabulucu Pakistan'a ileteceklerini bildirdi. ABD görüşmelerde aracılık yapan Pakistan'a İran'la savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunmuştu. İran resmi haber ajansı IRNA, İran'ın ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif ilettiğini belirtmişti. ABD Başkanı Trump 3 Mayıs'ta İsrail Devlet Televizyonu Kan'a verdiği mülakatta İran'ın müzakerelerde sunduğu teklifi incelediğini ve kabul edilemez bulduğunu açıklamış ve ABD bunun ardından kendi şartlarının yer aldığı yeni bir öneriyi Pakistan aracılığında İran'a sunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve

gelini Zuhal Böceğin mal varlığına el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında belediye başkanlığına aday olmak için rüşvet verdiği iddiasıyla açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında rüşvet alma, rüşveti temin etme, irtikap, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından şüpheliler Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirilirken yakalanan 392 şüpheliden 122'si tutuklandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 30 ilde operasyon düzenlendi. 30 ilde 4500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 392 şüpheli yakalandı. 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133.066 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, analiz ve takip timlerinin de yer aldığı operasyonlar sonucunda sokak satıcılarının uyuşturucu maddeleri sosyal medya ve mesajlaşma programları üzerinden sattıkları tespit edildi. Konya'nın Beşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilçede silah kaçakçılığı yapanların yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçede belirlenen 13 adres, 3 iş yeri ve 18 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 51 makineli tüfek, 1 otomatik tabanca, 34 tabanca, 2 av tüfeği, 41 fişek ve 10 tüfek kartuşu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez sosyal paylaşım sitesindeki hesabından İspanya göz yummayacak başlığıyla yaptığı açıklamada uluslararası adaleti savunanlara yaptırım uygulamak tüm insan hakları sistemini tehlikeye atıyor. Avrupa Birliği bu zulüm karşısında kayıtsız kalamaz. Bu nedenle bugün komisyonu, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler'in bağımsızlığını ve Gazze'deki soykırımı sona erdirmek için yaptıkları eylemleri korumak amacıyla engelleme statüsünü etkinleştirmeye çağırıyoruz ifadelerini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler üyelerine ve Gazze'deki soykırımı araştıran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne uyguladığı yaptırımlara cevap olarak bu açıklamayı yapan Sánchez'in etkinleştirilmesini istediği engelleme statüsü, Avrupa Birliği'nin çıkarlarını etkileyen, üçüncü ülkelerin yasalarını askıya almasına imkan tanıyan bir mekanizma olarak biliniyor. İspanya Başbakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2025'in başından beri Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerine uyguladığı ve şu anda 11 hakim ve savcıyı etkileyen yaptırımlara karşı önlem alınmasını istiyor. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güney ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesine yer alan Zelaya'da belediye başkanının evini bombaladı. Saldırıda Zelaya belediye başkanı Ali Kasım Ahmet ve 3 aile bireyi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Zelaya beldesini bombaladıktan sonra saldırı uyarısı yapması dikkati çekti. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Saksakiye beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kendine bağlı Meyfedun beldesine İsrail ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısıyla topçu atışlarında da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusuna ait insansız hava aracının Doğu Zafter ve Meyfedun beldeler arasındaki ana yolda hedef aldığı araçta 2 kişi hayatını kaybetti. Güneydeki Sur kentinde Vadi Cilo ve Tardiba beldeler arasında yer alan seyir halindeki bir araca insansız hava aracıyla düzenlenen saldırılarda da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyi ve doğusuna düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti.
Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre İsrail ordusu Lübnan'ın doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde yer alan Zelaya'da belediye başkanının evini bombaladı.

biri kadın ve biri çocuk olmak üzere 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda 3 kişi de yaralandı. İsrail ordusunun Zelaya beldesini bombaladıktan sonra saldırı uyarısı yapması da dikkati çekti. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meyfedun beldesine İsrail ordusunun düzenlediği 4 hava saldırısıyla topçu atışlarında da 2 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Nebatiye'nin doğu ve batı Zavter beldeler arasında kalan Nehir Vadisi bölgesini 2 kez hedef aldı. Kentteki Yuhmur Eş-Şakif, Kabriha, Ernun, Safet Ed-Bıddih beldelerine de saldırılar düzenledi. İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.619'a ulaştı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere biri enkaz altından çıkarılan 4 ölü ve 16 yaralının getirildiği kaydedildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 837 kişinin öldürüldüğü, 2381 kişinin yaralandığı, enkaz altındansa 769 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda can kaybının 72.619'a, yaralı sayısının da 172.484'e yükseldiği bildirildi. Derdiyenler Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. Başkan Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev sürelerinin dolması üzerine Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine Yargıtay'dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur, Danıştay'dansa Hamdi Şenler, Yunus Emre Sıla ile Nedret Engin seçildi. Yüksek Seçim Kurulu'nun yeni başkanını belirlemek için yapılan seçimde ise 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekili ise İsmail Kalender oldu. Seçimin sonuçlanmasının ardından Mutta, Yüksek Seçim Kurulu önünde yaptığı açıklamada görevleri sona eren Yener ve diğer üyelere hizmetleri için teşekkür ederek yeni seçilen üyelere başarı diledi. İran'ın başkenti Tahran'ın batısına yer alan Erguvan Alışveriş Merkezi'nde dün sabah saatlerinde çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti. İran Devlet Televizyonu Şehriyar bölgesindeki Erguvan alışveriş merkezinde çıkan yangına ilişkin detaylara yer verdi. Haberde yangın nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 36 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olay yerindeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Şehriyar Genel ve Devrim Savcısı olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını duyurdu. Ege Denizi'nde 8'i Türk 9 mürettebatın bulunduğu kargo gemisinin battığı belirtildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberinde Ege Denizi'ndeki Andrea Adası açıklarında sabah saatlerinde kargo yüklü geminin kayalıklara çarptığı kaydedildi. Haberde Arnavutluk'tan Ukrayna'ya 8.000 ton soda taşıyan geminin battığı bilgisi yer aldı. Vanuatu bayrağı taşıyan gemideki 8 Türk ve 1 Azerbaycanlı'dan oluşan mürettebatın kurtulduğu ifade edilen haberde Yunanistan sahil güvenlik birimlerinin mürettebatı Andrea Adası'na götürdüğü belirtildi. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.

0: Hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. İstanbul 10-18, Bursa 7-20, Edirne 7-23, Kocaeli 9-20, Çanakkale 8-20, Balıkesir 4-22 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 10-24, Aydın 9-24, Manisa 8-23, Denizli 8-21, Muğla 5-24, Uşak 2-16 derece. Akdeniz bölgesi parçalı bulutlu. Antalya 12-23, Adana 11-23, Isparta 2-19, Mersin 12-20, Kahramanmaraş 8-20, Hatay 9-20 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Ankara 3-10.

15, Konya 3.15, Kayseri 3.15, Sivas 5.12, Eskişehir 4.15, Nevşehir 4.12 derece. Karadeniz bölgesi sağanak yağışlı. Trabzon 10.14, Rize 11.15, Samsun 10.16, Ordu 10.15, Giresun 11.16, Zonguldak 8.14 derece. Doğu Anadolu bölgesi yağmurlu. Erzurum 1.13, Erzincan 6.14, Malatya 5.15, Van 4.13, Hakkari 3.13, Kars 2.12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi sağanak yağışlı. Adıyaman 10.19, Diyarbakır 7.17, Şanlıurfa 10.19, Gaziantep 7.16, Mardin 7.15 ve Siirt 10.17 derece.

0: Yok yok, kesin unuttu. Hayır, insan bir arar haber verir. Hey Allah'ım ya, bir saat oldu.
1: Affedersiniz, şöyle otursam biraz. Sizi rahatsız etmem değil mi?
0: Rica ederim, buyurun. Telefonu da kapalı hala.
1: Birini bekliyorsunuz galiba.
0: Evet, arkadaşımı. Ama sorumsuz işte, gelmedi hala. Unuttu belki de. Yok yok, kesin unuttu.
1: Belki de çok önemli bir mazereti vardır. Belki o da şu anda telaşla buraya gelmeye çalışıyordur. Biraz daha bekleyin. Hemen günahını almayayım bence.
0: Ama eğer bir unuttuysa, bir daha yüzüne bakmam onun. Bir ara ama, değil mi? Öf. Hala kapalı telefonum.
1: Zamanın birinde, dağ evinde, kocası yeni ölmüş, tek başına yaşayan hamile bir kadın varmış. Kendisine arkadaş olması için dağda yaralı olarak bulduğu bir gelinci evine almış ve beslemeye başlamış. Gelincik kadının yanından bir an bile ayrılmazmış. Zamanla da evcil bir hayvan haline gelmiş. Bir süre sonra kadının bebeği doğmuş. Önceleri gelincik bebeğe zarar verir diye korkmuş kadın. Ama bakmış ki gelincik bebeğe gözü gibi bakıyor, yanından ayrılmıyor. Bebeği oyalıyor, seviyor. Bu korkusunun gereksiz olduğunu anlamış. Kadın bir gün birkaç saatliğine evden ayrılmak zorunda kalmış. Gelincikle bebek evde yalnız kalmışlar. Aradan biraz zaman geçmiş ve anne eve koşarak gelmiş. Bir de ne görsün? Gelinciğin ağzı kan içinde.
0: Ne yani? Bebeği miymiş gelincik?
1: Anne de öyle sanmış. Çıldırmışçasına gelinciğe saldırmış ve oracıkta öldürmüş. Ama tam o sırada içeriden bebeğin ağlamasını duymuş. Odaya girmiş, odada beşiğin içindeki bebeğin yanında duran parçalanmış yılanı görmüş.
0: Aa, yılanı öldürmüş gelincik yani. Yazık, kadınınki de iş mi ama? Bir baksana, iyice anlasana değil mi?
1: Ne güzel söylediniz, bakın. İyice anlamadan, emin olmadan hüküm vermek nasıl da zararlı olabiliyor. Suizan, yanlış karar vermeye sebep olur buyurmuştur Peygamberimiz. Kadın suizanda bulundu. Gelinciği öldürdü suçsuz yere. Ve siz de suizanda bulunarak arkadaşınızı suçladınız haksız yere.
0: Ama aynı şey değil ki.
1: Zan da başkasının kötü olduğunu kabul eden ona gıybet eder. Ona dil uzatır. Onu kötü, kendini iyi bilir. Bu da helakine sebep olur. Onun için dinimizce de kötü zan men edilmiş, hüsnü zan tavsiye edilmiştir. Bu o kadar önemlidir ki Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, suizandan sakının, zannın bazısı günahtır" buyrulur.
0: Doğru aslında. Ah, Zeynep buradayım. Zeynep, haklıymışsınız. Çok utandım şimdi. Ama nereye gitti? Beyefendi? Hay Allah. Zeynep!
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

okumaya tutunmak. Okuma eylemi bugün can sıkıcı bir krizin eşiğinde. Son zamanlarda en sık karşılaştığımız, giderek kronikleşen temel şikayet okuyamamak, odaklanamamak ve vakit ayıramamak. Başlanan kitapların yarım bırakılması, okuma eyleminin sürekli ertelenmesi ve en nihayetinde zaman bulamama gerekçesine sığınılması sadece vakit darlığıyla izah edilemez elbette. Bu durumun muhtelif sebepleri muhakkak vardır. Fakat her halükarda bunlar zihnin bir metne yoğunlaşmak için gereken mesaiye artık tahammül edemediğine işaret ediyor. İşin yazmak tarafında da durum pek parlak değil. İnsani çaba giderek azalıyor. Yazma eyleminin otomatikleştiği, kahır çekmeden, ter dökmeden şablon metinlerin üretildiği bir döneme girdik. Okuma ve yazmaya buradan baktığımızda düşünme yetimizin de giderek zayıfladığını görüyoruz. Bu problemleri sadece tembellikle veya teknolojik hızla açıklamak da eksik kalır. Ne yazık ki mevcut eğitim sistemimiz de bu yüzeyselleşmenin önüne geçecek, okura analitik düşünmeyi ve metin tahlilini aşılayacak donanımdan yoksun. Ezber ve sınav cenderesine sıkışmış mevcut yapı, sorunu çözmek bir yana düşünme tembelliğini kurumsallaştırıyor. Gelecekte ulaştığı bilgiyle ne yapacağını bilmeyen bir topluma dönüşmemek için okuma ve düşünme kültürünü merkeze alan çok daha yoğun ve sahici çalışmalara ihtiyacımız olduğu açık. Tüm bu sorunların arasında okuma yazma konusunda kafa karışıklığı yaşayan okurlarımız için somut bir zemin aradık ve elinizdeki sayının dosya konusunu meseleyi kökünden ele alarak okumak, düşünmek, yazmak olarak belirledik. Sorgulama bölümümüzde ise yazarlarımıza okuma pratiğinizi şekillendiren temel ilkeler nelerdir? Okurken nasıl bir yöntem takip ediyorsunuz? Sorusunu yönelttik. Niyetimiz çıkış kapısı arayanlara, bizzat metinle hemhal olanların ve masa başında ter dökenlerin tecrübelerinden bir ufuk açabilmek. Zira okumaktan kaçmanın bin türlü bahanesi olsa da ona tutunmanın mutlaka bir yolu vardır. Mayıs sayımızda buluşmak üzere. Cihan Karakurt.

İnsanın kalbi, niyeti, işlerin neticesini etkileyen birinci faktördür. Acıyı bal eden sır, güzelin güzel kılmasındaki sırdır. O sebepten her hayırlı işin önünde onlarca kapı açılır. Her şer düşünce de neticesi itibariyle hüsrandır. Kalbin değişmesine misal için bir padişahın öyküsü anlatılır. Bir padişah, bir iki vezirini ve diğer danışmanlarından birkaçını yanına alarak payitahta, başkente yakın yerleşim merkezlerinde bir gezintiye çıkmıştı. Payitahttan ayrılıp birkaç saatlik bir yol kat ettikten sonra yolları üzerindeki bir nar bahçesinin kıyısında mola verdiler. Olgunlaşmış, tam kıvamını bulmuş olan narlar insanın iştahını kabartıyordu. Padişah bahçe içinde çalışmakta olan yaşlı bir adamı yanına çağırdı, sordu. Bu güzel nar bahçesi kimin? Bu nar bahçesi benimdir efendim, babamdan miras kaldı. Oğlun uşağın var mı? Allah bize oğul uşak vermedi efendim. Bir karı kocadan ibaret iki kişilik bir aileyiz. Ben de bu ülkenin hükümdarıyım. Şuradan bir nar şerbeti sıksan da içsek. İhtiyar baş üstüne dedi ve hemen gidip bahçe içindeki küleveden kalaylı tertemiz bir tas getirdi. En yakınındaki ağaçtan iki nar kopardı ve sıktı. İki nar tam bir tası doldurdu. Padişah içti ve çok beğendi. Bütün vücuduna bir zindelik ve ferahlık yayılmıştı. İhtiyar çiftçi padişahın beraberindeki herkese sırayla nar şerbeti ikram etti. Padişah ve adamları bedenlerinin kazandığı bu zindelikle biraz yol almak için ihtiyara veda edip yola koyuldular.

Yolda şeytan padişahın kafasını karıştırmaya başladı. Madem birer ayakları çukurda olan bu yaşlı karı kocanın mirasçıları yok, ne yapacaklar böyle güzel nar bahçesini? Karşılığında birkaç kuruş verip de bu bahçeyi ellerinden alayım diye düşündü.

Ve adamları akşama doğru geri dönerlerken aynı bahçenin yanında yine konakladılar. Padişah ihtiyardan bir tas daha nar şerbeti yapmasını istedi. İhtiyar sabahki kadar candan ve gönülden olmasa da bir tas nar şerbeti yapıp sundu. Fakat padişah bu defa nar şerbetinin tadını pek beğenmedi. Sabahkine hiç benzemiyordu. Sordu. Baba, ne oldu böyle? Bu nar şerbeti sabahkiyle aynı nardan değil mi? Bunun tadı hiç de hoş değil. Aynı nardan evlat, aynı nardan. Aslında tadında da bir değişiklik yok. Ama asıl değişen sizin kalbiniz. Bir ülkenin padişahı tebaasının malına göz dikiyorsa, o ülkenin narları da o eski tadı vermez olur. Hakla batılın arasını ayıran ve kalbimizi ahsani takvim üzerine kılan Rabbimize hamdolsun. Bu yolda kalbi selim olabilmek aşkın eseridir. Kalbi selim olmaya çalışmaksa aşktandır.

0: Senin hikaye. Ebu Bekir Tokay. Senin hikaye.
1: Tutkal Buğusu İbrahim Halil Aslan. Sürüsü silah sesiyle dağılmış zayıf kırlangıç, göç hayallerini zengin bir şehrin gökyüzünde bıraktı. Sorsan niye göçtüğünü bilmiyordu. Sadece böyle olması gerekiyordu. Azileri de tekrar toplanan sürüde yerine bir başka yoldaşı doldururken, etsiz bedeni mavi boyalı bir balıkçı teknesinin yakınında suya karıştı. Deniz, gökten gelenleri karşılama konusunda oldukça sertti açıkçası. İnce bir kemik sesi dalgalandı suyun üzerinde. Balıkçı teknesini onarıyordu. Ağzından bir çivi çıkarıp iki parmağının arasına sıkıştırdı. Kırmızı boyası dökülmüş bir çekiçle tahtaya sabitledi. Balıkçının derdi çiviyle değil tahtaylaydı. Sesi duyunca duraksayıp kuşun cesedine bir göz attı. Gözleri seyiriyordu. Atkısını çıkarıp ağların üstüne bıraktı. Bir kıyıya, bir boğaza baktı. Havada balıkçıyı kıyıya çeken tutkal buğusu, balıkçının yüzünde mide bulantısını andıran bir sıkılganlığın çizgileri vardı. Buruşuk bir göz yummasının ardından başını belirgin bir şekilde eğerek ağları inceledi. Neden sonra kürekleri asılıp küçülmeye başladı teknesiyle. Balıkçı kıyıdan uzaklaşırken montumun yakasını yukarı doğru açıp boynumdan giren soğuğu kesmeye yeltendim. Üzerimde fiyakalı duran Yeşilçam filmlerindeki gariban başrol oyuncusu havasını kendime gülerek savuşturdum. Ağlayan bir kadın geçiyordu oturduğum bankın arkasından. Bugün yeşili bile soluktu buraları. Hava ha yağdı ha yağacak. Kaç zamandır şehrin stresi birikmiş de birazdan patlayacak bir bombayla herkes rahatlayacakmış gibiydi sanki. Hiçbir hayvan olanca gücüyle bağırmıyor, küçük ve eksik sesler çıkarıyordu. İnsanlar hızlı adımların çocuğuydu her tedirginlikte. Çoğunluğu pazarı evinde geçiriyordu belli ki az evvel gelirken gördüm. Sinemada boştu. Birazdan yağmur çiseleyecek, yolları hafiften ıslatacak, araba lastikleri tıslamalar bırakacaktı caddelere. Dalgalar kayalıkları daha bir öfkeyle tokatlayacaktı. Kargaşa başlayacak, klaksonlar yankılanacak, uzakta bir fesleğen çıldıracaktı. Ben kalkıp gidecektim, tutamadım ellerimden. Şimdi gamzesi solmuş bir çiğden bıraksam şuraya, bağırsam, bağırsam, bağırsam. Yok, ben bu kadar çığırtkan bir adam değilim. En fazla bir iki yutkunur, tütünümü sararım. Ya da öyle olsun isterim. Buraya kadar gelmişken bir hayal iliştirip gitmeden olmazdı şu manzaraya. Bir filmin son sahnesi mesela. Burada çekilmiş olsun. Şu balıkçı sıradan bir karakter olsun, hava ne zaman bozsa kendini denize salan bir adam. Sakalları jilet kaydı, başında fötr şapka, Enjix takımlarını çekiyor üzerine, şu çizgili olanları hani. Ayakkabılarını cilalamayı ihmal etmiyor. Rüzgar ne zaman fırtınaya evrilse, bütün sermayesini 2,5 metrelik teknesine doldurup denize açılıyor. Sahile baktığında vedalaştığı birileri var. Rengi solmuş bir hayalin içindeki insanlar. Adam hayal kurmak için gözlerini kapatmıyor. Bizzat aynı yere bakıyor, o günkü ağaç yine orada, arkadaki restoranda insanlar yemek yiyor, her yer gri, her renk soluk. Fakat her şey yerli yerinde ve gerçek, hayaldeki insanlar hariç. Bu muhtemelen onları son gördüğü andır. Fakat birden fazla olduklarını nereden biliyoruz? Hayır, bilmiyoruz. Hayal bizim, öyle olsun istiyoruz. Yine de adamın özeline girmeye hakkımız yok. Bu el sallayanlar kimlerdir? Onlara ne oluyor? Balıkçı niye işe gider gibi giyinmiş? Tüm bu vedalaşma havasına rağmen neden hiç ağlamıyor mesela? Elinde duran sinema biletleri neyin nesi? Bunları bilmiyoruz ve bilmeye de hakkımız yok. Balıkçı var sadece ve böyle bir adam. Sahilde her şey hazır. Kameramanlar, sesçiler vesaireler. Yönetmen bir ekranın başında ve sandalyede oturuyor. Hayır, bu sefer oturmasın. Ayakta izliyor her şeyi. Sandalyede setin temizlik işlerini yapan amca oturuyor. Hem de hiç yadırgamıyor durumu. Doğrudan gelip kuruluyor. Balıkçı komutun gelmesini bekliyor ve birazdan yönetmenin sesi duyuluyor. 3, 2, 1, motor. Kuş ölüsü, böğüren deniz, fırtına, kayalık.

uzaklar. Balıkçı sahile bakıyor, yüzünde hüzünden iz yok. Dönüp uzaklara sonra, tekne maviye boyanmış, adamın yüzü geçmişe. Bu adam, belki bu sefer, diyerek ölümle buluşmaya gidiyor anlaşılan. Tekne maviye boyanmış ısrarla ve inatla, fırtına çıkacak, belki bu sefer alabora olacak tekne ve sahil güvenlik ayırt edemeyecek mavi denizden. Yardıma gelen olmayacak, kimse kurtarmayacak. Olmadı, sıkıldım bu hayalden. Hem hava da açtı, yalancı bahar kondu sahilimize. Birazdan ağaçlar çiçek açmaya başlayacak, sonra don. Doğa, doğayı vuracak. Ben kalkıp gideceğim. Ellerim boşlukta kalacak.

0: Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Bugün 6 Mayıs 2026 ve 19 Zilkade 1447 günlerden çarşamba, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam temennisiyle başlıyoruz. Bugün 6 Mayıs, aynı zamanda da Hıdrellez. Bugünün öyle bir özelliği var. Şimdi dün bahsetmiştim. Dün başladı daha doğrusu. Saha Expo 2026 fuarı. Bu bir tabii savunma sanayim. ...deki gelinen noktayı göstermesi açısından hakikaten çok önemli bir fuar, çok önemli bir organizasyon. Tabii dünden bu tarafa muhabirler gidiyor, orada çekim yapıyorlar. Televizyonlar ve haber siteleri bu görüntüleri yayınlıyor. Özellikle tabii dikkat çeken bir füze var. Yıldırım Han füzesi en çok o görüntüye geliyor. Belki de birçok ülkeyi... Özellikle İsrail ve Yunanistan ne kadar korkuttuğunu biliyoruz. Yıldırım Han. İsrail'de Yıldırım Han paniği başlamış bile. Hatta hemen televizyonlarına konu bile olmuş. Saha 2026'da dünyaya tanıtılan kıtalar arası balistik füze. Tam 6000 kilometre menzilli. Hatırlayacak olursak 2 yıl önce Tayfun füzesi 560 kilometre menzille işte Sinop'tan füze deneme atışı yaptığında ileride daha büyük işte hedeflere ulaşacağı ile ilgili bir takım şeyler söylenmişti. Akabinde geçen yıl fuarda Tayfun Blok 4'ün tanıtımı yapıldı ama onun menzili gizlendi, söylenmedi. Ama yaklaşık 1000 kilometre civarında olduğu ifade ediliyordu. Sonrasında bir Cenk füzesi bir ara bir görüntüye girdi, kayboldu. Ardından bu sene fuarda özellikle Cenk füzesi beklenirken Yıldırım Han füzesi hem de 6000 kilometre menzille görücüye çıkarken hakikaten de hem bizi gururlandırdı, düşmanları da ürküttü, korkuttu. Füze yüksek hızları ve stratejik özellikleriyle dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. 6000 kilometre menzil kapasitesine sahip. Avrupa, Orta Doğu ve Asya'nın büyük bir bölümünü hedef alma kapasitesine dikkat çekildi. Yani dünden bu tarafa ilk başladığımızda biliyorsunuz böyle bir füze çalışmalarına 280 kilometre menzille başlamıştı. Diğerlerini, o küçük olanları saymıyorum bile. Ve çok kısa bir sürede, birkaç yıl içerisinde 280 kilometreden 6000 kilometreye çıktı. Demek ki bugün 6000 kilometre yapılabiliyorsa, zaten uzmanlar onu da ifade ediyor. Belli bir kritik eşik aşıldıktan sonra çok uzağa gitmesinin önünde çok da büyük bir engel yok. Yani 6000 kilometre, 16000 kilometre de olabilir. Yıldırım Han Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki bağımsızlığını elbette ki arttıracak. Tabii İsrail basını başta olmak üzere birçok ülkede yakından takip ediliyor. İsrail merkezli mesela Maarif gazetesi Erdoğan dünyayı şaşırtan balistik füze canavarını tanıttı başlıklı haberinde Yıldırım Han'ın Ankara'nın stratejik caydırıcılık yeteneğinde önemli bir eşik olduğunu vurguladı. Haberde Yıldırım Han'ın teknik özelliklerine de işaret edilmiş. Yıldırım Han'ın Mach 9 ile Mach 25 arasında olağanüstü hızına işaret ediliyor. Füzenin hızı bölgedeki ülkelerin hava savunmaları için onun neredeyse imkansız bir hale getiriyor. Şimdi dikkat buyurun değerli dinleyenler. Bundan yıllar önce Amerika Birleşik Devletleri'nden biz Patriot hava savunma füzesi istemiştik. Tabii ipe un serdiler, vermediler. İşte Çin'le görüşmeler yapıldı. Avrupa'da

0: ki onun muadili olan hava savunma füzeleriyle ilgili görüşmeler yapıldı. En son Rusya'dan S-400 sistemi alındı. Şimdi hava savunma füzesini vermeyen ülkeler size tutup da kıtalar arası balistik füzeyi, taarruz füzesini verir mi? Asla ve kata hiç akla gelmez böyle bir şey. Ancak kendiniz yaparsanız olur. Dolayısıyla Türkiye'de bunu, bu kritik eşiği aştı, başardı. Diyelim ve ilk yazımızda bu fuarla ilgili olsun. Habertürk'ten Güntay Şimşek, bu fuarı gezenlerden birisi. Yarın da yine bu konuda herhalde birkaç yazı çıkacaktır. Şöyle demiş Güntay Şimşek: saha bir fuarın çok ötesinde. Dünyada çok sayıda savunma sanayi fuarı gördüm. Ama saha İstanbul artık onlarla aynı cümlede anılacak bir organizasyon değil. Bu fuarı yalnızca savunma sanayi etkinliği olarak görmek, organizasyonun ulaştığı seviyeyi ve misyonu anlamamak olur. Çünkü bugün ortaya konulan yapı bir fuardan çok daha fazlasını ifade ediyor. Bu organizasyon Türkiye'nin üretim kültürünü ve sanayi refleksini ortaya koyuyor. Daha da önemlisi, teknoloji iddiasını aynı zeminde buluşturan bir üretim ve işbirliği ekosistemi inşa ediyor. 5-9 Mayıs 2026 tarihler arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan Saha 2026'ya baktığınızda ilk dikkat çeken elbette ölçek. Çok büyük çünkü. Bugün savunma sanayi dediğimiz alan eskisi gibi birkaç büyük firmanın omuzlarında yükselmiyor. Artık bu sektör Saha İstanbul gibi güçlü kümelenmelerin katkısıyla yüzlerce alt sistemin, binlerce parçanın ve farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle oluşan devasa bir yapıya dönüşmüş durumda. Mesela Avrupa'da güçlü firmalar var, ancak Türkiye'deki gibi canlı, esnek ve birbirine bağlı bir üretim ekosistemi yok. Yarı kamu konumdaki vakıf şirketleri, TUSAŞ, Aselsan, Roketsan, kamu kurumları, MKE ve Asfalt'la özel sektörün öncüsü Baykar Teknoloji yöneticileriyle yaptığımız sohbetlerde hep aynı tespit öne çıkıyor. Türkiye'de tedarik zinciri canlı, esnek ve hızlı. Bu tür organizasyonlar da bu yapıyı yaygınlaştırıyor. Fuarda dolaştığınızda net olarak görüyorsunuz. Bir tarafta ana yükleniciler, diğer tarafta KOBİ'ler. Yapılan ikili görüşmeler, planlanan ortak üretimler ve imzalanan anlaşmalar bunun bir tanıtım fuarı olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Aslında bu dönüşüm yeni değil. 2024 yılında ortaya çıkan tablo bu sürecin yönünü çok net göstermişti. Asıl dikkat çekici olan fuarda 133 imza töreniyle toplam 6.2 milyar dolarlık ticari değer üretmişti daha önceki fuarda. 2022'de yaklaşık 1 milyar dolar seviyesinde kalan anlaşma hacminin 2 yıl içinde 6 katın üzerine çıkması büyümeden çok olgunlaşmaya işaret ediyor. Bu durum Türkiye açısından sadece ekonomik bir kazanım değil, aynı zamanda stratejik bir avantaj. Bugün gelinen noktada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz: saha Türkiye'nin kendi modelini oluşturduğu nadir alanlardan biri. Daha düne kadar parçayı nereden alırız diye düşünen bir ülkeden ekosistemi nasıl yönetiriz noktasına gelmek Türk savunma sanayi için devrim niteliğinde bir eşiktir, demiş Güntay Şimşek bugünkü yazısında.
1: Son baskı.
0: Abdülkadir Selvi Hürriyet'te diyor ki Trump savaşı bitirecek. Trump'ın İran'a 24 saat süre tanıdığı, İran'ın Amerikan gemilerine saldırdığı, Trump'ın ABD gemilerine saldırırlarsa İran yeryüzünden silinebilir diye tehdit ettiği bir sırada Trump'ın bu savaşı bitireceğini yazmanın ne kadar riskli olduğunun farkındayım. İran'ın füze saldırılarıyla sarsılan Birleşik Arap Emirlikleri de ABD'nin 24 saat içinde İran'ı vuracağını açıklamıştı. Peki havada savaş kokusu varken ben Trump'ın savaşı bitirmek istediğini nasıl yazıyorum? İran ve ABD ile müzakerelerde zaman zaman yer alan devlet yetkililerinin yaptığı değerlendirme ana başlıkları halinde şöyle: savaşın başında nükleer konusu ön plandaydı, şimdi ön plana Hürmüz Boğazı çıktı. İran'ın petrol stoklarının dolmak üzere olması nedeniyle Trump zamanı oynuyor, İran'ın pes etmesini bekliyor. İran 25 Nisan'da Pakistan ve Türkiye tarafından ABD'ye ilettiği teklifte Hürmüz Boğazı'nı karşılıklı olarak açmayı ve nükleer konusunu daha sonra iki ülke arasında müzakere etmeyi önermişti. İran 3 Mayıs'ta ilettiği 14 maddelik teklifte ise Hürmüz'ün açılması ve nükleer müzakerelerin daha sonra yapılması perspektifini sürdürdü. ABD, İran'ın elindeki 450 kilogramlık zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkması ve nükleer faaliyetlerin sonlandırılmasını istiyor. ABD'nin 2 Mart tarihinde vurduğu Natanz nükleer santrali ABD ve İsrail tarafından 24 saat takip ediliyor.

0: İran Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesinde olduğu gibi devam edemeyeceğini belirterek Hürmüz'e yeni statü getirilmesini istiyor. Trump İran'ın teklifini kabul etmedi. Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere Amerikan savaş gemilerinin eşlik edeceğini açıkladı. ABD'de Kasım ayında ara seçimlere gidilecek. Savaş nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve enflasyondaki artış Trump olan desteği %30'un altına düşürdü. Kasım ayında seçimleri kaybetmekten korkan Trump'ın savaşı bitirip petrol fiyatlarını bir an evvel düşürmek istediği de ifade ediliyor. Bu savaş bitecekse Trump'ın seçim korkusundan dolayı bitecek diyor Abdülkadir Selvi. Sabah gazetesinden Nebi'miş de demiş ki bir önceki gün kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye belirsizliğin arttığı insanlığın yön arayışının hızlandığı günümüzde bölgesinin en güçlü en istikrarlı ülkesi olarak adından söz ettirmektedir açıklamasını yaptı. Türkiye'de 23 yıldır istikrarlı bir yönetim olduğu için güçlü ve tecrübeli bir liderlikle istikrarlı bir yönetimin stratejik değeri tam anlaşılmayabilir. Türkiye gibi çevresi savaşlar, iç çatışmalar, devlet çöküşleri, terör tehditleri, göç dalgaları, ekonomik kırılganlıklar ve büyük güç rekabetinin çatışmalarıyla kuşatılmış bir ülke için istikrarlı yönetim milli gücün en önemli unsurudur. Son yıllarda birçok gelişmiş ülke siyasi parçalanma, liderlik boşluğu, ekonomik durgunluk, savunma ve güvenlik açığı ve toplumsal kutuplaşmayla boğuşmaktadır. Bugün sürekli savaş halinin yaşandığı dünyada savunma ihtiyacı, enerji güvenliği, gıda tedariği, göç, dezenformasyon, ekonomik sorunlar, toplumsal ayrışmalar birçok ülkenin yönetim kapasitesini zorluyor. İçinde bulunduğumuz dönemde devletlerin asıl gücü askeri imkanlar ya da ekonomik büyüklüğün yanında karar alma sürekliliğinde, kurumsal koordinasyonda, siyasi liderliğinde ve krizleri yönetebilme becerisinde ortaya çıkıyor. Türkiye geçmişte siyasi ve yönetim istikrarsızlığın bedelini ödemiş bir ülke. İnsan hafızası geçmişi çoğu zaman nostaljik duygularla hatırladığı için istikrarsızlığın kötü sonuçlarını belleğin gerisine itme eğiliminde. Hatta son yıllarda geçmiş nostaljisi iktidar karşıtlığında araçsallaştırıldığı için geçmiş pozitif anlatılarla yeniden üretilebilmekte. Halbuki kısa ömürlü hükümetler, parçalı karar alma mekanizmaları, bürokratik vesayet, ekonomik krizler, güvenlik açıkları ve toplumsal kırılganlıklar Türkiye'nin potansiyelini sınırlamıştır. 2000'li yılların öncesinin yönetim pratiği karar alamayan, aldığı kararı uygulamayan, ekonomik krizlere açık, terörle mücadelede etkili ve bütüncül strateji geliştiremeyen ve dış politikada reaktif kalan bir Türkiye görüntüsü üretmişti. Bu bağlamda istikrar vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece siyasi bir başarı anlatısı olarak okunamaz. Türkiye'nin yakın tarihindeki istikrarsızlık tecrübeleri, çevresindeki kriz kuşağı ve bugünkü küresel belirsizlik ortamı dikkate alındığında istikrar stratejik bir anlam taşımaktadır, diyor Nebi'miş sabahta.
1: Son baskı.
0: Özay Şendir Milliyet'te demiş ki soykırımcı beslemek başlığıyla kalem aldığı yazısında. İsrail'in Amerika'dan para vermeden alacağı 100 yeni F-35 uçağını konuşuyor herkes. Amerikan ordusundan sonra dünyada en fazla F-35 uçak filosuna sahip olan ülke İsrail olacak. Hatta kişi başına düşen savaş uçağı gibi olmayan bir istatistik hesaplaması bile yapılabilir bu dev güç aktarımında. Bölge için sorun bu yeni F-35'ler olmayacak. Asıl sorun ABD'nin canavara verdiği başka 4 uçakta, KC-46'larda saklı. Bu tanker uçakları 4 yıldır takip ediyorum. İsrail'in bölgesel operasyonları için kritik öneme sahipler. Tanker uçak filosu 50 yaş ortalamasına sahip olan İsrail, KC-46 tanker uçaklarla beraber havada çok daha uzun menzilli operasyon yapma gücüne kavuşuyor. Daha basit bir örnekle anlatayım. İsrail F-35'leri menzil problemi yüzünden İran'a kendi başlarına operasyon yapamıyordu. Bu yüzden son saldırıda da ABD'nin tanker uçaklarını kullandılar. Şimdi ABD 4 adet KC-46'dan ilkini teslim ediyor. Kalanları da peş peşe teslim edecek. Önceki ABD Başkanı Joe Biden, soykırımcı bir hükümet tarafından yönetilen İsrail'e tüm yalvarmalara rağmen bu uçakları teslim etmemişti. Türkiye'ye bakışı sorumlu, Ankara politikası rezil de olsa Biden'ın bu kararı doğru bir karardı. Mevcut Başkan Trump, İsrail ben ne söylersem onu yapmak zorunda fikrinde ve bu inanışla beraber çok kritik bir gücü İsrail'e veriyor. Sahada sergilenen ürünlere bakarak bu konuda Türkiye adına endişe etmeye gerek yok ama bölgesel barış açısından durum can sıkıcı. Bu yaşadığımız

0: gelişme bile ABD'nin dünya egemenliğinin bitmesi gerekliliği konusunda yeterli fikir veriyor bize. Soykırımcı besleyenler hukuka bakmaz, ahlaki değerleri önemsemezler. Neyse ki ekonomik olarak da tahakkümleri bitmek üzere. Barışın dili aç tavuk amiralin derdi. Evet, bu da bir başka başlık. Aç tavuk amiralin derdi ne demek istemiş bakalım. Adı Yanis Egolfopoulos. İsminden de anlaşılacağı gibi bir Yunan. Yunanistan Deniz Kuvvetleri'nden koramiral rütbesiyle emekli olmuş eski bir asker. Derdi neymiş? Derdi muhtemelen biz. Biz onu İstanbul'daki köprüleri havaya uçurmak gibi fantastik fikirlerinden tanıyoruz. Bu emekli koramiral yine coşmuş. Katıldığı televizyon programında Türkiye'yi ezmekten bahsetmiş. Atina ve Ankara arasındaki gerilimin azaltılmasında karınca kararınca sorumluluk almış. Ve ortak toplantılarda bulunmuş biriyim. O yüzden Yunanistan'a dair yazarken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri gücünü hatırlatmama konusunda hep özen gösteriyorum. Muhataplarınızı utandırarak, korkutarak sağlıklı bir diyalog kuramazsınız. Ancak barış dilini korumanın bir başka koşulu daha var. O da dili ve fikri zehirli olan düşmanlıktan beslenenlere hak ettikleri cevabı vermek. İşte Koramiral Egolfopoulos tam da bu tanıma uyan biri. Emrinde savaş gemileri olduğu, Yunan Donanma Komutanlığı Karargahı'nda operasyonlar direktörü olduğu dönemlerde Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamamış. Ama emekli olduktan sonra kendisini dar ambarında zanneden aç tavuk gibi durmadan tehdit savuran birisi. Bunu vatanseverlikten mi yapıyor yoksa CEO'su olduğu danışmanlık şirketi Foretel Gris'e yeni müşteriler bulmak için mi, orası belirsiz. Bir diğer seçenek bu emekli koramiralin Yunanistan'daki Amerikan çıkarlarını temsil eden yanıyla alakalı olabilir. Yunanistan medyasındaki gerçek vatanseverler Atina ile Ankara'nın çatışma noktasına gelmemesi için uğraşıyorlar. İsrail'in Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı nasıl ve ne kadar kullanacağını sorguluyorlar. Gazze soykırım ortada dururken Tel Aviv ile işbirliğinin ahlaki sorumluluğunu tartıyorlar. Egolfopoulos kötü bir örnek. Yoksa Yunanistan ordusundan emekli olmuş Türkiye'ye dair endişeleri olan emekli başka generallerin yazdıklarını da okuyorum. Mesela birisi nüfustan yola çıkarak Yunanistan'daki askeri okullara en az 80 bin başvuru yapılması gerekirken ama kontenjanların %60'ı oranında boş kaldığını yazmış. Askeri okullara gidecek genç bulamıyorlar. Bir diğeri Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmelerine dikkat çekmiş. Atina'nın mutlaka yerli ürünlere yönelmesi gerektiğini söylemiş. Yani tüm emekli general ve amiraller dar ambarı hayali kuran aç tavuk gibi kanal kanal dolaşmıyor demiş Özay Şendir Milliyet'te.
1: Son baskı.
0: Bekir Hazar Takvim Gazetesi'nde Tiksinti Köle başlığıyla şöyle yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail tarafından esir alınıp köleye çevrildiğini sürekli gündeme getiriyoruz. Bu tablonun Amerika Birleşik Devletleri'ni dünyanın en süper ahmağı durumuna getirdiğini vurguluyoruz. Şimdi aynı cümleler Amerika'dan da gelmeye başladı. Amerikalı ünlü yorumcu Tucker Carlson New York Times'a bir röportaj verdi. Trump Netanyahu'nun kölesi ve rehinesi dedi üzerine basa basa. Trump'ın bir bağımsız karar alıcıdan çok bir rehine tavırları gösterdiğini belirterek bu bir köleliktir, bu bir insanın diğer bir insan üzerine kurduğu tam kontroldür dedi. Koskoca ABD başkanının cücük kadar İsrail'in ve onun eli kanlı soykırımcı başbakanı Netanyahu'nun uşağı haline geldiğini tüm dünyaya ilan etti. Çocukları ünlü siyasilere sunarak fuhuş yaptırıp görüntülerini çeken Mossad ajanı Epstein tarafından kıstırılmış bir ABD başkanı ve köleye çevrilmiş bir ülke var ortada. Amerika'daki tüm siyasiler ve uzmanlar bunu biliyor. Son bir yıldır sadece bu sütunlarda bu köleleşmeyi anlatarak yalnız kaldık. Ancak şimdi konuyu dillendiren Amerikalıların da ortaya çıkması boşuna değil. Tam 6 milyon Epstein belgesi var Amerikan mahkemelerinde. Trump gelen baskılar üzerine bunun yarısının açıklanmasına izin verdi. Diğer yarısı ise tüm eleştirilere rağmen hala açıklanmıyor ve gizli tutuluyor. İfşa edilen 3 milyon belgede dahi Trump aleyhinde korkunç iddialar var. Kim bilir üstü örtülen ve kamuoyundan gizlenen o 3 milyon civarındaki belgede neler var? O gizlenen belgeler sadece Amerikan Kongre üyelerine açıldı. Okuyanlar dehşete düştük. Öyle isimler var ki yer yerinden oynar. Trump'ın da fişi çekilir diyor. Tabii bunlar Amerikan adaletinin elinde olanlar. Bundan çok daha fazlasıysa İsrail'in elinde bulunuyor. Mossad ajanı Epstein öldürülmeden önce milyonlarca görüntü ve belgeyi İsrail'e gönderdi. ABD Başkanı Trump sürekli küresel sermayeye hedef aldı. Düşman olduğunu açıkça ifade etti.

o küresel sermayenin neredeyse tamamı Siyonist ve İsrail'in kurucusu, en büyük destekçisi şirketlerdi. Beni bu şirketler zorla savaşa sokmak istiyorlar. Onların oyununa gelmeyeceğim diye haykırdı. Amerikan ordusunu dünyadan çekeceğini, Siyonist küreselci sistemden çıkarıp ulusalcı cephede hizaya sokacağını filan vaat etti. ABD'yi bunlar soyuyor diye bağırdı. En büyük düşmanımız Amerikan Merkez Bankası diye haykırdı. O ABD Merkez Bankası'nın sahibi dünyanın en zengin 8 ailesi, Siyonizmin bir numaralı finans imparatorlarıydı. İçlerinde İsrail'in kurucusu olarak Tel Aviv'de meydanlara heykeli dikilenler bile vardı. Trump bu Siyonist para firavunlarının sürekli Amerika'yı savaşlara soktuğunu belirterek, ben savaşları durduran bir başkan olarak tarihe geçeceğim dedi. Siyonist küresel sisteme meydan okudu. Bu kandan beslenen Siyonist akbabalar için bizi Irak'ta savaşa soktular, trilyon dolarlar harcattılar dedi. Tabutlara konulan Amerikan askerleri oldu. Kazanan Irak'ı sömürerek trilyon dolarları cebine indiren bu şirketler oldu. Hepsini anlatacağım. Artık yemezler dedi ve bir baktık o Trump bir anda İsrail'in oyuncağı olarak İran'la savaşa giriverdi. Amerikalı ünlü yorumcu Tucker Carlson'ın dediği gibi bir anda Siyonist küresel sistemin kölesi oluverdi. Trump'ın danışman kadrosu içinde yer alıp istifa eden en yakın çalışma arkadaşları bile bu muazzam U dönüşünü dile getirdi. Beyaz Sarayı perde arkasından cücük kadar İsrail yönetiyor diye isyan ederek hem de kıstırılmış ve köleleştirilmiş olmanın getirdiği ruh hali Trump'ı tam bir zırdeliğe dönüştürüyor. ABD Başkanı Hürmüz'de gemilere çıkıp el koyuyoruz, çok para kazanıyoruz, aynı korsanlar gibiyiz diye kendini övecek bir şizofreniye girdi. Bırakın günlük, artık saatlik açıklamaları bile birbirini tutmuyor. Köleleşmek ve ABD'yi bugünün en büyük soykırımcısının suç ortağı haline getirmek, ülkeyi satmak, sırtından vurmak demektir. Yeryüzünün her yerinde İsrail'in kuyruğundaki Amerika'yı öfke ve nefret çığ gibi büyüyor. ABD'den Japonya'ya seyahat eden bir gencin videosu sosyal medyada viral oldu. Önceki gün. Gittiğim ülkelerde Amerikalı olduğumu öğrendiklerinde insanlar bana aşağılayan bakışlarla bakıyorlar. Avrupa dahil her yerde böyle dedi. Ve bizden tiksiniyorlar diye bağırdı. Ve bundan utanç duyuyorum diye de çığlık atıyordu. O yüzden mazlumların sesi ve hamisi olan Türkiye'nin pasaportu dünyanın her yerinde sevgiyle kucaklanıyor. Nerede kaldınız diyerek hem de Amerikalı genç gibi utanç içinde değilim, ülkemle gurur duyuyorum demiş Bekir Hazar Takvim'de diyor ve ara veriyoruz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aradan sonra son baskıya devam ediyoruz değerli dinleyenler. Birkaç gündür bir reklam konuşuluyor ülkemizde. Medyada sıkça tartışılmaya başladı. Dün de iki yazı okumuştum bu konuyla ilgili. Bugün de yazılar var. Bir dayanıklı tüketim markası var, Bosch. Onun televizyon reklamı üzerinden bir kopan fırtına. Avrupa'daki reklamda çocuk annesi, Türkiye'deki reklamda köpek annesi başlığıyla Yaşar Süngü şöyle yazmış Yeni Şafak'ta. Küresel şirketler kötü niyetli olduklarını saklamıyorlar artık. Birileri Bosch'un Anneler Günü reklamını tartışmaya değmez tarzında önemsiz göstermeye çalışmasalardı konuya hiç dahil olmayacaktım. Nasrettin Hoca tarzı stratejiyle iki tarafa sen de haklısın demeye çalışıyorlar ama markayı savunamamanın kabızlığını çektikleri belli oluyor. Markanın boykot edilen diğer küresel şirketler gibi Türkiye'ye algı operasyonu çektiği çok net ortadayken bazı yazarların konuyu basite indirgemeye çalışmaları da üzücü. Mevzu şu, reklam filmi bir mağaza ortamında iki kadın müşteri arasına geçen sohbetle başlıyor. Konu

0: Konuşma boyunca izleyiciye kadınların çocuklarından söz ettiği izlenimi veriliyor ve annesiniz galiba, bende de var iki tane, çocuk işte gibi ifadeler kullanılıyor. Kadınlardan biri çocuklarının okul dönüşünde ortalığı birbirine kattığını söylüyor, diğeri ise bizim de park dönüşlerimiz efsane diyor. Reklam filminin finalinde ise bahsi geçen çocuklardan birinin evcil bir köpek olduğu ortaya çıkıyor ve bir ömür kalbinde taşıdığında da anne olursun ifadeleri yer alıyor. Annelikte köpek ya da çocuk eşitlenmiş oluyor. Reklam filmi kısa süre içinde sosyal medya platformlarında yayıldı ve tartışma büyüdü. Sosyal medyada bazı kullanıcılar evcil hayvan sahipliğinin annelik ve çocuk kavramlarıyla anlatılmasını eleştirdi. Eleştirilerin özünde annelik kavramının değersizleştirildiği konusu vardı. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Mehmet Danış de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada anayasanın 41. maddesini hatırlattı ve anne, baba ve çocuk ailenin kurucu unsurları dışındaki her türlü konumlandırma hayatın olağan akışına aykırı bir anlatıdır dedi. Peki haklıydı da bir de itiraz edilen nokta o neydi? Boş Türkiye'nin 10 Mayıs Anneler Günü öncesi hazırladığı reklam filminde annelik ve çocuk kavramlarını anayasaya ve bu toplumun inancına ve kültürel değerlerine aykırı biçimde genişleterek evcil hayvan sahipliği üzerinden anlatması. Tartışmalar büyüyünce Boş Türkiye Anneler Günü için hazırladığı tam bir anne hikayesi başlıklı reklam filmini de yayından kaldırdı. Radyo Televizyon Üst Kurulu reklam hakkını inceleme başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da reklamın yargıya taşınacağını duyurdu. Bakan sosyal medya hesabından annelik reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir dedi. Tepkiler sonrası reklam filmini kaldıran Boş Türkiye henüz resmi bir açıklama yapmadı. Türkiye'deki kedi köpek sevgisinin anormalliğinin tartışıldığı, çocuk sayısının buna paralel olarak hızla azaldığı ileri sürülürken ve buna karşı çözüm yollarının arandığı bir dönemde neden böyle bir reklam yayınlanır? Bu reklamın evcil hayvan ve çocuk arasında taraf anlamına geldiği nasıl bilinmez? Ya da bilir de nasıl taraf olmayı seçer? Neden müşteri kaybetmekten korkmaz? Neden böyle düşünüyoruz? Şundan. Medyada yayınlanan haberlerden öğrendiğimize göre Boş'un yeni fırınlarını tanıttığı Eylül 2024 tarihli reklam filmi de bu ayrımı gözler önüne seriyor. Şimdi batılı ülkelerde yayınlanan reklam filminde bir baba ve kız Boş marka fırınlarında yemeklerinin pişmesini beklerken gösteriliyor. Aynı tarihlerde Türkiye'de paylaşılan reklamdaysa bu kez köpek annesi bir kadın Boş marka fırınında yemek hazırlıyor, bir yandan da köpeğiyle ilgileniyor. İki reklamda da aynı müzik ve aynı altyazılar kullanılmasına karşın batıda bir ebeveyn, Türkiye'de ise bir köpek annesi resmediliyor. Yani buraya operasyon çekiliyor. Boş'un Kasım 2023'te yayınladığı bulaşık makinesi reklamı da benzer bir tonda işlenmiş. Batılı ülkelerde yayınlanan reklam filminde iki çocuklu bir aile varken Türkiye'deki reklamda çocuksuz bir çift gösteriliyor. Boş %94 hissesi kamu yararına çalışan Robert Boş Hayır Vakfı bünyesinde bulunan Alman merkezli bir mühendislik ve teknoloji şirketi. Şirketin kurucusunun bir ünlü sözü vardı. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim diyordu Boş. Şimdi bu sözün ne kadar da boş olduğunu öğrenmiş olduk demiş. Dolayısıyla bu tartışma kesinlikle boş bir tartışma değildir diye de aynı gazetede bir başka yazara göndermede bulunmuş Yaşar Süngül.
1: Son baskı.
0: Aynı gazetede yine bir başka yazar da bu konuya şöyle dikkat çekmiş, Ersin Çelik. Köpeğin annesi de köpektir demiş. Baba, benim güzel kızım, sen ne kadar merhametlisin, hayvan seviyorsun. Güzel ama bu hayvanlara verdiğin parayla Afrika'da bir çocuğu veya 5 çocuğu, 10 çocuğu bir ay beslersin. Kızı şöyle diyor, çocuklar beni ilgilendirmiyor. 2 yıl önce Mustafa Merter Hoca ile yaptığımız bir başka mesele programında yukarıdaki diyaloğu konuşmuştuk. Kendisinden bir psikiyatr olarak şahit olduğu sevgi manipülasyonunun nedenlerini anlatmasını istemiştim. Hekaton'la Son Tango kitabında da değindiği tetiklenmiş merhamet sapmasını şöyle açıklıyordu. Hayvanlarla kurulan ilişki daha sorumluluk gerektiriyor, daha konforlu, bir çeşit kendini kandırma. Çünkü bir insanın kendi yavrusuyla kurabileceği ilişkinin inceliklerini taşımıyor bu ilişki. İstendiği kadar hayvan sevilsin. Bu sevgi insanlar arası sevginin, mesela bir annenin bebeğiyle yaşadığı sevginin yerini tutamaz. Hayvan sevgisi bir süreliğine idare eder ama sonunda yetmez ve sıkıntı, varoluş anksiyetesi başlar. Boş'un reklam filminde olduğu

gibi kediler, köpekler aile ferdi ilan ediliyor. Öyle ki kedi fobim var veya köpeklerden korkuyorum demek bile insanın vicdanını sorgulatacak noktaya taşındı. Geçtiğimiz aylarda İzmit'teki bir AVM'de asansör beklerken önümde yaşananlarsa film sahnesi değildi, gerçekti. Orta yaşlarda bir kadın, bir elinde bebek arabası, kucağında da küçük cins bir köpek. Yanına yaklaşan 13-14 yaşlarında bir kız çocuğu hayvanı sevmeye çalışırken kadın rahat durmuyor işte, kucak istiyor dedi. Bebek arabası sandığım şeyin aslında köpek arabası olduğuyla yüzleşmiştim. Genç kız çok tatlı, kaç yıldır besliyorsunuz diye sordu. Dikkat buyurun. Kadın hemen sesini yükseltti. Sensin beslenen, o benim kızım, beraber yaşıyoruz. Ne demek beslemek dedi. Karşımdaki insan evladı şoke olmuş, sus pus uzaklaşırken bir yandan kadına baktım. Kucağındaki o küçük canlıya fiziki bir saldırı olmuş da korumuş gibiydi. İnsanla hayvan arasındaki o keskin fark bu sahnede silinmişti. Gördüklerim bir istisna değildi. Boşun reklamı bunun artık norm haline getirildiğini gösterdi. Anneler günü için hazırlanan film satış beklentisini aşan anlamlar taşıyor. Bu arada malum reklam büyük tepki çekti. Tam burada dikkatlerden kaçan detaylar var. Küresel bir marka iletişim stratejisine aykırı bir sessizliğe büründü. Ne savunma, ne eleştiri, ne izahat. Açıkçası bir açıklama yapamazlar. Çünkü reklamı kaldırsalar da vazgeçemeyecekleri bir yatırım söz konusu. Batı'da pet humanization, yani evcil hayvanları insancıllaştırma eğilimi artık kültürel değişim olmanın ötesine geçerek devasa bir ekonomiye dönüştü. Haliyle bugüne kadar hedef kitlesi daha çok kadınlar olan Boş'un köpeklerin evlatlaştırıldığı o filmi Anneler Günü gibi sembolik bir günde yayınlaması toplumsal gelecek yatırımıydı. Tıpkı bebek arabalarının yerini köpek arabalarının almaya başlaması gibi. İhtiyaç oluşturma ekonomisi artık insanlaştırılan hayvanlar üzerinden büyüyen yeni bir pazar kuruyor. Bakınız, küresel evcil hayvan sektörü 2025 yılı sonunda 243,5 milyar dolara ulaştı. Bloomberg bu rakamın 2030'da 500 milyar dolara yaklaşacağını öngörüyor. Türkiye'de de tablo farklı değil. Evet, çocukla hayvan arasındaki fark aşındırılıyor. Giderek birbirine yaklaştırılıyor. Sadece yeni kuşakların değil, yetişkinlerin de merhametleri sapma eğiliminde. Böyle böyle Gazze'de çocukların katledilmesine üzülecek, Filistinli annelerin acılarını yüreklerde hissedecek insani refleksler yok olacak. Çünkü fıtrattan gelen duygularını yaşayamayan insan, Mustafa Hoca'nın tabiriyle bir kerp, daralma, tasa hali yaşar ve başkasının acısına karşı giderek körleşir. Köpeğin annesi köpektir, insanın annesi insandır. Evlat doğurur, merhametin, bağın ve de neslin devamı anneden gelir. Hülasa o reklam filmi annelik duygusunun manipüle edilmesiyle nerelere sürükleneceğimizin bir fragmanıydı demiş. Bir de türkü vardır, hatırlarsınız belki, Neşet Ertaş merhum söylerdi. İnsandan doğan insan olur, hayvandan doğan hayvan olur diye. O türkü de aklınızda bulunsun. Devam edelim. Coşkun Başbuğ Star gazetesinde SOS SOS başlığıyla diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan epidir bir tehditten bahsediyor. Nüfus oranlarındaki azalma. Bu konu gerçekten bütün kesimlerin üzerinde düşünmesi, üzerinde hassasiyetle durması gereken çok hassas bir konu. Yakın zamana kadar sağda solda caka sattığımız bu konu bugün ülkede bir numaralı tehdit olarak konuşulmaya başlandı. Dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz diye böbürlenir hava atardık hatırlarsanız. Avrupa Yaşlılar Ordusu, kıta, bastonlular kıtası, biz de gençlerden oluşma bir ülkeyiz diye orada burada övünürdük. Avrupa'da birçok ülkenin nüfusu kadar bizde öğrenci vardı. Bu cümleleri hep geçmiş zamanda kurdum. Zira bunların hepsi artık mazide kaldı. Biz artık üreyemeyen, çoğalamayan bir ülkeyiz. Ve böyle gittiği takdirde de yakın bir gelecekte ihtiyarlardan oluşma dünyanın en büyük huzur evi olacağız. Peki neden? Evet, bu konunun en kritik ve en hayati sorusu bu. Bu konunun sorulması gereken tek sorusu. Neden? Ülkemiz bu konuda bir çöküşte. Neden ülkemizde sezaryen doğumların önü alınamıyor? Neden ülkemizde tüp bebek kuyrukları arttı? Neden ülkemizde gençler evliliğe, aile hayatına doğurmaya soğuk bakıyorlar?

0: Veliler Türkiye'de nüfus artışının önünü kesmeye çalışıyor. Şimdi önem sırasına göre bu soruların cevaplarına bakmak lazım. Türkiye'de doğum oranlarının düşmesinin en temel sebeplerinden biri gıdalardan aldığımız hormonlar. Bugün çok sayıda gencimiz tüp bebek kuyruğunda tedavi olmayı bekliyor. Çünkü kısırlaştılar. Ülkede kısırlık ciddi tehdit boyutlarında. Çiftliklerde 40 günlük sürede pimpon topundan futbol topuna evrilen tavuklar. 4 ayda yumruk büyüklüğünden insan boyutuna getirilen hindiler. Hormonlu mısırlar. Tüm bunlar bu süreçte etken mi? Bu sorunun cevabını bir hatırayla vereyim. Oktay Sinanoğlu, dünyanın en genç profesörü, kimyager bir Türk evladıydı merhum. Yıl 2000, TRT 2'de yayınlanan bir televizyon programında şans eseri Oktay Sinanoğlu'nu yakaladım. Kanal açtığımda program bitmesine 5 dakika kalmıştı. Derin bir sohbetin sonuna gelinmişti. Sunucu Oktay Hoca'ya hararetle sordu. Hocam, biyolojik savaş diyorsunuz, bu nasıl bir savaş? Oktay Hoca bilinen sert tavrıyla cevap verdi. Bu savaş şu an kimsenin bilmediği en tehlikeli savaş. Bana bir laboratuvar ver, yarım saat sonra sana kısırlık yaratan virüsü getireyim. Sunucu daha da heyecanlandı. Hocam, vaktim kalmadı, son iki dakika, şu sorunun cevabını alayım. Peki bu virüsü getirdiniz, insanlara nasıl vereceğiz? Oktay Hoca insanlara mesaj veren tarihi cevabı yapıştırdı. Çok basit, gıdalarla. Gıdalar içinde en iyi taşıyıcı virüsü taşıyan mısırdır. Mısırın tohumuna virüsü yerleştirdiğiniz an mısır ve onun üretilen bütün gıdalar insanları kısırlaştırır. Bu kadar basit. Oktay Hoca'nın dediğinden hareketle şunu mu anlamalıyız? Marketlerde çocuklarımız için satılan janjanlı paketlerde sunulan mısır ve türevleri cipslerden, çiftliklerde sadece mısırla beslenerek 40 günde büyütülen tavuklardan, yaratık hindilerden uzak mı duracağız? Onu bilemem, siz takdir edin. Ve sezaryen doğum, sezaryen belası. Adı üstünde doğumun normali, halk arasında adı normal doğum. Bunun yerine annenin karnında 7 kat gömleği keserek çocuk almakta neyin nesi anlamış değilim. Hayran olduğumuz Batı'da sezaryen doğum için en az 3 tam teşekküllü hastanenin olur vermesi gerekiyor diyorlar. Bir doktor kafasına göre sezaryen doğum yaptıramıyor. Bizde ise evlere şenlik. Sezaryen doğumun zararlarını ileride yine yazacağım. Ancak fırsatı bulmuşken bir şey söylemek lazım. Sezaryen doğum yapan annenin tekrar gebe kalma ihtimali düşüyor diyor uzmanlar. En fazla 2-3 çocuk olabiliyormuş. Elin İngiliz'i İngiltere'de doğumda, mesela evde doğum uygulamasına geçti. Alo 155 türü bir hatları var, özel bir hat. Burayı aradığınız an içinde ebesi olan bir sağlık ekibi anında kapınıza geliyor. Eski usul doğumu yapıp bebeği annenin kucağına verip ayrılıyor. Aile yapısının çökmesi, gündelik ilişkiler, tekil yaşam tarzı gibi etkenler elbette nüfusun azalışındaki diğer faktörler. Ancak tüm bunlar içinde öncelikli olan sebepler, önü bir an evvel alınması gereken hususlar, kısırlaşmanın önüne geçecek gıda denetimleri ve tarım politikaları, sezaryen doğumlar. Buralardan başlayabiliriz demiş. Kim diyor? Coşkun Başbuğ, Star gazetesinde.
1: Son baskı.
0: İmam Buhari'yi ziyareti. Taha Kılınç yazmış. Tam adıyla Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail el-Buhari. Hadis ilmene yakın ve yatkın, ilim ehli bir zatla dindar bir annenin oğlu olarak 20 Temmuz 810 Cuma günü Buhara-i Şerif'te dünyaya geliş. Henüz 10 yaşını bile tamamlamadan Buhara'daki önemli hadis hocalarının yanında tedris. 16 yaşında annesi ve kardeşiyle birlikte çıktığı hac yolculuğunun sonunda Mekke-i Mükerreme'de kalış ve Hicaz, Şam, Humus, Belh, Kufe, Kahire, Nişabur, Merv gibi dönemin ilim merkezlerindeki muhaddislerden tahsil. Kendi ifadesiyle 1080 muhaddisten okuma. Bu şekilde topladığı ve kaydettiği binlerce hadisi aynı zamanda ezberleyiş. Bağdat uleması huzurunda verdiği çetin imtihan ve hafızasının gücünü ispat. Nihayet çok büyük şöhrete sahip bir muhaddis olarak memleketi Buhara'ya yeniden döndüğünde, bu defa hakkında başlatılan karalama kampanyaları, dönemin din ve İslam algısına uymayan sahih hadis rivayetleri sebebiyle dışlanış, ehli sünnet olmadığı yönünde iftiralar, siyaset adamlarının taleplerine boyun eğmediği için doğduğu ve yetiştiği Buhara'dan sürgün. Sonunda Semerkand'ın kuzeyindeki Harten kasabasında akrabalarının yanına sığınış ve 1 Eylül 870 günü Ramazan bayramının gecesi

vefat. Geçtiğimiz cuma günü 1 Mayıs 2026 İmam Buhari'nin şimdi artık devasa bir külliye dönüşmüş bulunan türbesini ziyaret ederken aklımdan onun sıra dışı ve tarihteki pek çok gerçek

0: olan Buhari, özellikle ibadet hayatımıza dair Hazreti Peygamber'den aktardığı sahih rivayetler yoluyla günlük dini pratiklerimizin şekillenmesinde de adeta bir başrol oyuncusuydu. İmam Buhari'nin Özbekistan'ın kurucu devlet başkanı İslam Kerimov döneminde inşa edilen görkemli türbesi, son birkaç yıldır geniş bir restorasyon ve genişletme faaliyetlerine sahne oluyordu. Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev'in emriyle türbenin çevresine büyük bir cami, külliye, konferans ve kültür merkezleriyle ziyaretçiler için mükemmel hizmetler sunan tesisler eklendi. Külliyenin cümle kapısından içeri adım atarken mırıldanmadan edemedim. Rahmet olsun sana ey İmam Buhari. Kendi döneminde dışlandın, taşlandın, sürgün edildin. Gurbette bir garip olarak vefat ettin. Bugün adını göklere çıkaran bazıları belki senin döneminde yaşasalardı o linç cephesine katılacaklardı. 28 Nisan 3 Mayıs tarihler arasını kapsayan Özbekistan ziyaretimiz sırasında bütün dini ve tarihi mekanların kapsamlı biçimde elden geçirildiğini, restorasyon çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını, yeni başlayan projelerinde hızlı biçimde ilerlediğini gözlemledik. Semerkand'ın merkezindeki İmam Maturidi'nin türbesi mesela muhtemelen birkaç aya ziyarete hazır hale gelecek. Keza Buhara'daki meşhur Mir Arap Medresesi'nin ihtişamlı ön cephesi de sanıyorum yakın zamanda kapsamlı bir restorasyon alınacak. Bu arada Buhara Kalan Mescid'de cuma namazı sırasında İmam Efendi'nin camiye yardım toplarken sarf ettiği sözlerde tebessüm ettirdi. Bağış kılın Müslümanlar, mihmanlarımız bunların mescitleri harap olmuş demesinler diyordu demiş bugünkü yazısında Taha Kılınç.
1: Son baskı.
0: Son bir yazıyla veda edeceğiz değerli dinleyenler. Zaman zaman büyük bir zevkle yazılarını okuduğumuz Mustafa Kutlu Eyüpsultan ilçesini yazmış. Alelade ile fevkalade. Eyüp'te sadece türbeler, mezarlar ve serviler yok. Yani 25-30 yıl öncesine kadar Eyüp'te başka şeyler de varmış. Ne acı, neredeyse bir varmış bir yokmuş diyeceğiz. İstanbul için sık sık bu tabiri kullanmak, her geçen gün onun bir köşesini nisyana terk etmek ne acı. Hayıflanmak veya nostaljik duygulara kapılmak bir şey ifade etmiyor. Evet, Eyüp'te mesela kebapçılar varmış. Özellikle tandır kebabı çok ünlüymüş. Ne de olsa ziyarete gelenler var. Bunca konuğu nasıl ağırlayacak Eyüp esnafı? Geleni aç acına geri mi gönderecek? Reşat Ekrem Koçu'nun anlattığına göre Hacı Baba diye anılan son Eyüp kebapçısı 60'lı yıllara kadar tek başına icra-i sanat ediyormuş. 1958 istimlakinde bu son dükkanda yıkılınca artık kebap falan kalmamış. Peki varsın kapansın kebapçı dükkanları, yerine ne konacak acaba? Yeri boş mu kalacak? Şöyle bir dolaşıyorum çarşı içini. Birkaç Karadeniz pidecisi var. Hemen her yerde görünen dönerciler, büfeler sıralanmış. Sıradan alelade dükkanlar. Korkumsa şu, inşallah Eyüp Sultan Camii'nin karşısında ünlü kırmızısıyla gün gelip de bir McDonald's açılmaz. Bayezid Camii'nin karşısına açıldı çünkü, sakın açılmaz diye düşünmeyin. Oluyor işte, Bayezid Camii'nin karşısına açıldı. Olmaz olmaz demeyin. Kebapçılar dışında Eyüp'te bir vakitler kaymakçılar da varmış. Evliya Çelebi Eyüp kaymakçılar için şunları aktarıyor. Yoğurdu ve kaymağı pek lezzetlidir. Erbab-ı Safa kaymakçı dükkanlarının şah nişinlerinde oturarak kaymak yerler, halis süt içerler, bal yerler. Pek tabii, kebapçılar gibi kaymakçılar da sırra kadem basmış. Son kalan kaymakçılar 60'lı yıllarda kapanmış. Sahi acaba kaymak kültürüyle ilgili olarak hala bir şeyler hatırlıyor muyuz, yoksa Çoko Prens yemeği alıştırılan çocuklarımız kaymak dürümlerini gördüklerinde şaşırıp anne anne bu ne diye gözlerini iri iri açıp bakıyorlar mı? Kebapçılar ve kaymakçılardan sonra Eyüp Sultan'a başka bir özellik katan ünlü Eyüp oyuncakçıları da bir bir yok olmuş. Oysa ki Eyüp'te yapılan yerli oyuncaklar bütün memlekete nam salmıştır. Evliya Çelebi Eyüp oyuncakçılarının 100 dükkan kadar olduğunu kaydediyor. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Tabii ki türbe ziyaretlerine pek çok vesileyle çocukları getiriyorlar. Düğünde geliyorlar, nişanda, sünnet merasimlerinde, kurbanda, bayramda, velhasıl her sevinçli günde çoluk çocuk Eyüp Sultan'a akın ediyor. Hala da öyledir. Eyüp Sultan ziyareti çocuk muhayyilesinde sadece bir mezar, türbe ve cami görüntüsü taşımıyordu. Esnaf türlü türlü oyuncakla çocukları sevindiriyor. Eyüp çocukların zihninde

Her zaman gidilecek, gezilecek ve güzel bir oyuncakla geri dönülecek hülyalı bir yer olarak kalıyordu. Böyle böyle Eyüp'ün fevkalade olan, özellik arz eden yanları törpülendi. Sadece Eyüp'ün değil, bütün ülkenin. Yıkılanın yerini silik, özentisiz derme çatma, köksüz sıradan şeyler aldı. Hayatımız fevkalade taraflarını bir bir yitiriyor. Vasıfsız, kalitesiz, alelade bir görüntü kazanıyor. Bu silik şahsiyet bizi nerelere sürükleyecek daha bakalım, demiş Mustafa Kutlu Yeni Şafak'taki köşesinde, diyor veda ediyoruz. Yarın saat 17'de görüşmek üzere. Esen kalın.

0: Son baskı.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.